0: derin görme bozuklukları veya hastada görmenin gerçekten çok ciddi olduğu dereceler anne baba tarafından fark edilebiliyorlar. Bunlar erken dönemlerde göz kliniklerine başvuruyorlar. Ama biz yıllardır şunu yapıyoruz. Öncelikle bizim sağlık kuruluşlarımızda çocukların çok erken dönemde görülmelerini sağlıyoruz. Mesela ilk defa çocuk doktoru tarafından görülüyor. Ama sonra biz onun bir görsel muayenesini yapıyoruz ve 6 aylıkken mutlaka görüyoruz. Çocukta bir kırma kusuru var mı yok mu? Sonraki takiplerde gene bunları devam ediyoruz. Okul dönemine gelmiş çocuğun mutlaka bu takiplerin olması gerekiyor.
1: Hiçbir şikayeti yoksa da.
0: Evet, hiç şikayeti yoksa. Çünkü erken dönemdeki teşhis gerçekten çocuğun görme kalitesini ciddi anlamda artırıyor. Ama okul dönemine gelmiş hiçbir şekilde bir hekimle, göz hekimiyle teması olmamış bir çocukta gerçekten ciddi hastalık varsa bunun teşhisi için mutlaka muayene gerekiyor. Bunlardan birisi tabii ki hastanın nereyi görüyor, nasıl görüyor, bunu değerlendirmek. Şimdi anne baba çocuğu izliyor. Bakıyor ki çocuk gözlerini kısıyor veya sık sık eşyalara çarpıp düşüyor. Hı hı. Veyahut güneşte bir gözünü kapatıyor. Veyahut akşam karanlıkta daha az görüyor. Bunu yapıyor. Veyahut da kendilerinin gördükleri bazı uzaklıkları çocuğa gösteriyorlar fakat göremiyor. Hı-hı. İşte bu durumlarda zaten anne babanın hemen göz hekimine gelmesi, uyanık olması lazım. Ya benim çocuğum da bu önemli bir şey değil dememeli. Hı-hı. Ne olabilir? Çocuk bir defa hipermetrop olabilir. Yani hipermetrop çocuklar, küçük hipermetropiler önemli değildir ama iki göz arasında çok ciddi kırma kusuru farkı varsa, mesela bir göz diyelim ki 2 derece hipermetrop, bir göz 6 derece veya 2 göz 6 derecenin üzerinde hipermetrop, bunlarda ciddi tembellik oluyor ve çocuğun derin görmesi zayıf oluyor, füzyon yapamıyor. Dolayısıyla bu da eğitim başarısını etkiliyor. Veya miyop olabiliyor. Yani tahtadaki yazıları öğretmeni yazıyor fakat göremiyor. Böyle tahtaya yaklaşıyor veya ön sıradaki arkadaşına gidip onun yanından yazıyor. Bu da bir miyoptur. Ve bunun da mutlaka gözlükle tavsiye edilmesi gerekiyor. Veyahut astigmattır. Çocuk görüyor ama gördüğünü bir şeye benzetemiyor. A yazıyor, o A'yı E olarak görüyor. E gibi algılıyor. Dolayısıyla onu o şekilde yazıyor. Bu da düzeltilmesi gereken göz kusurlarıdır. Bunlar temel kusurlardır.
1: Bunun dışında bazen dışarıdan baktığımızda çocukta gözünde diyelim ki şaşılık gibi, tembellik gibi dışarıdan bakıldığında da fark edilen durumlar söz konusu. Bunların da tedavisine erken başlamak gerekiyor zannediyorum. Çünkü bu dönemde özellikle işte gözlük takamaz, götürmeyelim, biraz düzelir. İşte babası da böyleydi, annesi de böyleydi gibi yakıştırmalar çok yapılıyor.
0: Allah'tan şimdi bilgi çağındayız ve işte internet var. Herkes internet kullanıyor. Dolayısıyla bilgiye çok erken anne baba varabiliyor ve gerçekten bir de hekim ve sağlık sistemleri de çok güzel. Dolayısıyla erken teşhis şu anda mümkün. Yani en ufak bir gizli kayma veyahut da yalancı şaşılık dediğimiz burun kökünün genişliğinden ve gözün biraz içe kayıyormuş gibi görünmesinden kaynaklanan durumlar bile anne baba tarafından erken tespit edilebiliyor ve bize hemen geliyorlar. Hocam bunda bir acaba bir durum var, bir şaşılık var mı diye. Eğer çocukta şaşılık varsa, hı hı, gözlükle veya ameliyatla veyahut işte kapama tedavileri, ilaç tedavilerle veya prizmatik gözlüklerle tedavileri mümkün.
1: Hangi yaştan itibaren, fark ettiğimiz andan itibaren bir tedavi başlıyor şaşılıksa?
0: Elbette biz detaylı muayeneden sonra hemen gözlüğüne başlıyoruz. Gözlüğe alıştıktan sonra da görme keskinliklerine bakıp ona göre kapama programları var. Yaşına uygun olarak o kapama programlarını yapıyoruz. O kapama programlarına ve gözlüğe rağmen hala gözlük gözündeyken şaşılık varsa ameliyat ediyoruz. Ameliyat sayımız, ameliyat yapmak şaşılıkta en son başvurduğumuz yöntemdir. Ama erken teşhis edilmiş bazı vakalarda, bazı acil durumlarda şaşılık erken ameliyat yapmak gerekiyor. Ondan sayıları azdır. Ama bunlarla düzelmeyen vakalarda biz ameliyatta düzeltiyoruz.
1: Görünme oranları nedir toplumda? Özellikle çocuklarda şaşılığın çok sık rastlanan bir problem mi?
0: Yani çok yüksek değil ama özellikle hipermetropik kusur çocuklarda vardır ama küçük dereceler genellikle düzeltilmez. Ama diğerleri %5, %10 civarında gözlük takmayı gerektirecek durumlar var. Ama okul çağı sonrasında, yani özellikle 10'lu 12'li yaşlardan sonraki miyopi çok arttı günümüzde. Çünkü gerek beslenme düzeni, gerek içeride geçen vakit, doğada bulunmama, gerekse sürekli bilgisayar teknolojiler, işte cep telefonları kullanma, bunlar da çocuklarda erken miyopi yaşını oldukça öne doğru çekti ve onlarda da görüyoruz. Artık sıklık çok daha fazla. Eskiden okullarda gözlük takan öğrenci sayısı son derece azdı. Hatta çocuklar gözlük takmak istemezlerdi yani verdiğimizde. Şimdi öyle değil. Tam tersi, gözlük takmayanlar gelip azınlıkta. Evet, azınlıkta onlar gelip işte bakıyoruz ki simultane olarak, yani gözlük istiyor. Ben de göremiyorum, gözüm işte acıyor falan diye geliyor. Yani gözlük istiyor. Niye? Çünkü arkadaşların çoğu takıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama bunu önlemenin yolu da yine erken teşhis ve hekimlerin vereceği tavsiyelere uymak.
1: Anne baba çocuğuna sakar demeden önce, genelde çocuklar böyle bir şeyleri düşürürler, kırarlar, doğru yeri algılayamaz, yerine bırakamazlar bardağı vesaireyi. Sakar demeden önce bir görme problemi var mı diye bakması lazım ya da baktırması lazım.
0: Öyle, kesinlikle ona katılıyorum. Çünkü görmeyen çocuk sakarlık yapar.
1: Peki gelelim, yine şaşılıkla ilgili sormak istiyorum. Ameliyatları zor mudur şaşılığın ve hani ameliyat sonrası çocuğun düzelme oranları vesaire nedir?
0: Şaşılık ameliyatları zor değil. Uyutarak yapmak gerekiyor zaten çocuklarda. Ağrısı olmaz. Genelde yarım saat, 40-45 dakika süren, şaşılığın çeşidine göre süren ameliyatlardır. Ameliyattan sonra genelde hastanın gözü bir gün bandajlı kalır. Bazen akşamleyin de açmış oluyoruz. Çoğunu iyi takip edilirse bir günde, bazen hiç yatırmadan da ayaktan takip edilebiliyor. Ertesi gün hafif kızarıklıklar oluyor, damlalar kullanıyor ve takip ediliyor. Ama tabii ilk bir haftada özellikle darbe yememesi, işte temizliğe dikkat etmesi, verilen ilaçların dikkatli şekilde kullanması gerekiyor. Şaşılık ameliyatı sebebiyle büyük komplikasyon olmuyor genelde artık. Yani çünkü mikroskoplar var, çok güzel teknolojik cihazlar var, çok güzel sütür materyalleri, ameliyat materyalleri var. Problem değil, anne babanın korkacağı bir durum değil. Yıllardır şaşılık ameliyatı yaparız. Bizim hastanemiz, dediği örnek göstereyim, 30 yıldır böyle küçük çocuklar uyutulur. Hiçbir küçük çocukta bir anestezi problemi de yaşamadık. Genelde bunlara çok emniyetli anestetik ilaçlar kullanılır. Ön tetkikler yapılır. Bunda hasta, anne ve baba fazla çekinmesinler ve endişelenmesinler. Ertelemesinler de tabii. Evet.
1: Gelelim gözlük kullanımına. Şimdi dediniz ki çocuklar, özellikle bulunan öğrenci çocuk sayısı arttıkça artık kendileri ister oldular. Ama mutlaka bir tedavinin parçası olarak gözlük veriyorsunuz. Gözlük kullanan çocuklarda iyileşme oranları ve sonrasında bunların operasyona dönme rakamları. Rakam olarak da bir vermeyelim ama oran olarak ne söyleyebilirsiniz?
0: Hipermetropik çocuklar zaman içinde eğer çok yüksek değilse gözlükten kurtulabiliyorlar. Yani gözlük numaraları azalıyor veyahut da sadece işte ileriki yaşlarda eğitim hayatı biter, çalışmaya başlarlar. O durumlarda işte sadece bilgisayarda ve çalışmada kullanmak üzere bir takım gözlükler kullanılır ama genelde bir şey yapmak gerekmiyor. Ama miyoplar genelde başladığı zaman her yıl belli oranlarda artarak 18-20 yaşlarına kadar artabiliyorlar. Bu durumda yapılacak şey, eğer gözlükten mutlu değilse, özellikle spor yapan gençler bir takım işte bale yapıyorlar veya başka faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlarda gözlüğün çünkü kısıtlayıcı unsurları var. Onlar da daha çok 16'lı yaşlardan sonra, biraz daha erken de olabilir, gelişmişse ve çocuk temizliğe oldukça dikkat ediyorsa, onlarda kontak lens başlıyoruz. 18'li 20'li yaşlarda eğer son bir yılda gözlük numarasında bir artış yoksa, onlara da lazer öneriyoruz. Lazerin birçok teknikleri var. Bu teknikler Türkiye'de gerçekten başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunlara geçiyoruz. Ama gözlük bizim göz hekimliğinde, benim şahsen pratiğimde ve diğer arkadaşlarımda gördüğüm birinci tercihidir. Çünkü kullanması kolaydır, değiştirmesi mümkündür, gözde herhangi bir değişiklik yapmaz. Sadece işte travmadan vesaire işte koruması lazım, yağmurda falan biraz sıkıntılar oluyor. Kontak lensten korkmaya gerek yok. Kontak lenslerde oksijen geçirgenliği yüksek lensler var, çok kaliteli, son derece güzel. Bunları kullanabilir, günlük atılabilen lensler var, biraz daha maliyetli olsa da bunları da temiz bir şekilde kullandıktan sonra problem olmuyor. Bunlara rağmen problem varsa, gözde kuruluk yapıyorsa, bazen kontak lens hastalarımızda yaşıyoruz zaman zaman, bunlarda da uygun lazer tekniklerini öneriyoruz. Bunlarla tedavi mümkün.
1: Görmek Ve işitmek tabii, ikisini bir arada görmek lazım. Belki zekanın çok ciddi uyaranları. Dolayısıyla görmeyle ilgili bir problem varsa bunu ertelemeden, özellikle çocukta zeka gelişiminin devam ettiği, eğitim öğretimin devam ettiği dönemde bunu ertelemeden mutlaka çözmek lazım. Çünkü hani hakikaten yapılan araştırmalar çocuğun görmesiyle okul başarısı arasında çok ciddi bir paralellik olduğunu gösteriyor.
0: Öyle. Rutin kontrolü mutlaka yapmalı. Biz hastalarımızı takip ederken işte 3 aylık bazen aralarla takip ettiğimiz hastalar oluyor. 6 ay aralarla takip ettiklerimiz. Ama okul çağı çocuklarını yıllık mutlaka takip etmek lazım. Nereye gidiyor? Hele bilgisayar çağındayız. Teknoloji çağındayız. Mutlaka yıllık, hiç problem olmayan çocukta bile 2 yılda bir mutlaka görmek lazım, göstermek lazım. Bunlar çocukların başarısını, işte o, çünkü öyle oluyor ki sınavlara giriyorlar, bir soru atlasalar o onun
1: kaydırıyor
0: ve başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla bunlarda da dikkat etmek lazım. Tabi burada gözlük kullanırken de dikkat edecek şeyler var. Mutlaka iyi bir gözlük seçimi, yani moda olan değil de göze uygun olan, çocuğun taşıyabileceği gözlükleri kullanmak. Gözlükçü tabii mutlaka bunu bilen iyi bir gözlükçüye gitme. Yani bunların artık eğitimi alıyorlar. Optisyenler çok artık Türkiye'de, optisyen okulları. Bunlar da iyi bir göz bebeği mesafesi ayarlama ve camları çizildikçe mutlaka değiştirmek. Antirefle özelliğini özellikle çocuğun faaliyet alanına göre ayarlamak gerekiyor.
1: Mutlaka çocuğa gözlük seçerken onun hareketliliğini de hesaba katarak gözlük seçmek lazım ki dediğiniz gibi bu işin uzmanları var artık. Çocuğa en uygun, sadece yakışan değil ama onun da galiba gözlüğü sevmesi lazım ki takma konusunda istikrarı yakalayabilsin.
0: Tabii genellikle benim gördüğüm optisyenler çocuğun takabileceği gözlükleri önlerine koyup tercih bırakıyorlar. Yani şunlar sana uygundur diye, plastik olması gerekiyor. Silikon olabilir. Dediğiniz gibi kırılmaması, hem zaten camlar organik, mutlaka kırılmayacak camlardan. Böyle önüne birkaç seçenek koyuyor. İyi gözlükçüler, yani bu işin ehilleri olanlar. O zaman onlardan birini tercih ediyor. Bize bazen getiriyorlar, bu uygun mudur diye bakıyoruz. Hastaya uygunsa bu uygun, evet ama bu değil şeklinde yardımcı oluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Sağ
0: olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz.
1: İnşallah.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir Müslüman bazı Allah-u Teala'nın emirleriyle muhatap, Allah-u Teala şunları yapın diye emirler, ibadetler bildirmiş. Şimdi Müslüman daha iyisini, daha fazlasını yaparak daha çok sevap almak isteyebilir. Yani der ki işte günde 5 vakit namaz farz ama ben işte 6 kılayım, 10 kılayım, 10 vakit kılayım. Daha iyi olur çok yaptığım için. Ne bileyim işte şunu şöyle yapayım. Daha fazla, daha böyle süslü hallere getireyim. Bu durumda yani Müslüman doğru hareket etmiş olur mu? Yoksa Müslüman ne emrediliyorsa onu yapmakla mükellef midir, sorumlu mudur?
1: Şimdi Mustafa Bey, ehl-i sünnet alimleri konuyu, yani dini konuları anlatırlarken zaman zaman bugünkü tabirle söyleyeyim, bir vurgu yapıyorlar. Allah-u Teala Halık'tır, yani yaratıcıdır. Allah-u Teala'nın dışındaki hepsi, melek, insan, cin, nebatat, cemadat, hayvanat, ne varsa mahluktur. Yaratılmıştır. Yani iki tane şey çıkartıyorlar önümüze. Yaratan, yaratılan. Yaratan, yaratılan. İnsan nedir o zaman? İnsan halık mıdır, yaratan mıdır? Hayır. Mahluktur, yaratılmıştır. Yaratan değil, yaratılandır insan. Her istediğini yapmak hakkına da bu sebepten dolayı sahip değildir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler değil, o ne demek?
0: Yani şimdi, insan kendi başına bırakılmamış.
1: Hayır. Şimdi, yani konunun anlaşılması için, insanların bugün yaptığı elektronik ve benzeri alet edevatlar var değil mi?
0: Evet.
1: Mesela araba misali verelim. Arabayı insanoğlu yaptı, üretti, koydu. Değil mi? Efendim işte uzaktan kumandayla çalıştırıyorum, yok oturuyorum işte öyle çalıştırıyorum. Ama netice itibariyle benim kontrolümde değil mi?
0: Tabii, ben ne dersem o.
1: Şimdi pilotsuz hava araçları, pilotsuz deniz araçları. Ve yaparsın ama kumandan senin elinde, uzaktan kumanda ediyorsun. Benim elimde. Ben ne dersem onu yapar o.
0: Pilotsuz olanlar, elektronik, yüksek derecede elektronik sistemli olanların falan hepsi bir elinde bir kumanda var birisinin.
1: Değil mi?
0: Yani onu yapıp da bırakmıyorsun orada. Hadi kendin hallet.
1: Git dolaş gel demiyorsun.
0: Git dolaş gel. Git şunu vur filan.
1: Dolayısıyla insanın yaptığı bütün alet edevatların hepsi insan ederse onu yapıyor. Evet. Sen diyorsun ki bunu ben yaptım. Ha, sen yaptın. Senin kontrolünde. Seni kim yarattı arkadaş? Değil mi?
0: Evet.
1: Seni kim yarattı? Sen diyorsun ki benim yaptığım benim kontrolümde olacak. Ya hatta biraz daha şey misal vereyim de şu anda bizi izleyemediğin dinleyenlerin. Ana baba, mesela kadın diyor ki benim doğurduğum çocuk benim dediğimi yapacak diyor. Tamam? Yaratmadığı halde tamam onu dünyaya gelmesine vesile oldu, sebep oldu. Bir sürü haklar vardı. O hak o ayrı bir mesele. Ama senin dediğin değil. Benim dediğim de değil. Dolayısıyla biz mahlukuz, yaratılanız. Allah-u Teala bize neleri yapmamızı emretmiş, nelerden sakınmamızı emretmiştir. Tıpkı insanın, hani teşbih hata olmaz diye buyuruyor, yapmış olduğu alet edevatları oraya aynı şekilde kullanılma kılavuzu koyuyor insanoğlu. Bunu böyle böyle kullanman lazım. Böyle böyle kullanırsan deforme olur, bozulur, çalışmaz diyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben diyor sizi böyle yarattım. Benim şu emrettiklerimi yapar. Yasaklarından sakınırsanız bir, dünyada rahat eder huzurlu olursunuz. İki, ahirette de ebedi saadete kavuşursunuz. Yok benim dediğim olacak. O da benim olacak, bu da benim olacak, bu da benim olacak. Hani şimdi bir şey var ya hani bir tür insanlar var. Benimki benim, seninki de benim. Çok çirkin. Seninki senin, benimki benim. İdare eder buyuruyor. Deniyor. Ama bir de Allah-u Teala'ya tabi olan mallar. Onlar diyor ki seninki senin, benimki de senin. Bunlar en üstünleri. Tamam mı? En üstünleri bunlar. Yüksek derecede olmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dediğine tabi olursan, şimdi mesela 21. asırdayız. Her tarafta huzursuzluk var. Her tarafta. İşte strese girmeyen, depresyona girmeyen, efendim sinirleri yıpranmayan, her gün aynı şekilde bıçaklama, öldürme, tahammülsüzlük falan filan, öfke patlaması, benim böyle falan filan. Hırsızlık, zina, her türlüsü. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın, yani yaratanın reçetesine uymamaktan kaynaklanıyor. Allah-u Teala yapmış, reçeteyi koymuş önüne. Bu reçeteye uygun olursan tedavi olursun, rahat olursun. Kendin reçeteyi kendin yazmaya kalkıp kendin istediğin şekilde kullanacak olursan, bu etle kemikten meydana gelen makine bozulur. Ondan da öyle dolaşır durursun. Ne yapacaksın falan. Bir sürü kimyasal ilaçlar yutar durursun. Nefis kibirli ve kötülükler defosu olarak yaratıldığı için emir altına girmek istemez. Allah-u Teala'nın emrini aldı. Evet. Allah-u Teala'ya düşman girmek istemez. Kendi isteklerini, arzularını yapmak ister. Bunun için Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyurulmaktadır. Abdullah Tehlevi Hazretleri, İslam alimlerin büyüklerinden, bu zat Hindistan'da metfun. Bu zat buyuruyor ki nefsinin arzularına tabi olan Allah-u Teala'ya nasıl kul olur ey insan? Kime tabiysen onun kulu olursun. Yani ben kendi istediklerime, yani nefsine tabisin. Dolayısıyla nefsinin kulusun. Allah-u Teala'nın kulu değilsin. Her şeyin sahibi, yaratanı, seni dünyada rahat, ahirete ebedi saadete kavuşturacak olan Rabbini ve onun bildirmiş olduğu ilacı kullanmıyorsun. Sana düşman olan, Allah-u Teala'ya düşman olan, seni cehennem ateşine doğru sürükleyen nefsine kul oluyorsun. Farkında değilsin. Ben bana kulum diyor aslında. Ben bana kulum diyor aslında. Şimdi hani meşhurdur Ramazan, biz de anlatıyoruz. Burada Aziz Mahmud Yahya Hazretleri'nin dergahına onların zamanında işte Aziz Mahmud Yahya Hazretleri kimya ilmini biliyor. Yani dua edince toprak yaprak neyse altın oluyor. Bir gencin birisi de işte altın yapma hevesine kapılıyor. Dergaha onun için gidiyor. Yani Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için değil. Ve o sonra gidiyor. Bir güne kadar böyle dergahın bahçesinde otururken adamcağızın birisi gelmiş. Demiş efendim, demiş, borçlu kapıya dayandı. Bir himmet buyursanız falan. Ondan sonra o anda işte asmanın altını ödüyor. Asma yaprağını koparıyor. Sesli bir dua okuyor. Asma yaprağı altını ödüyor. Ne alıyor? Bununla ihtiyacını gör. Genç diyor ki öğrendim bunu. Neyse aradan zaman bu. Hocası oradan gittikten sonra bu asma yaprağını okumuş bir şey olmamış. Çınar yaprağını okumuş bir şey olmamış. Bir defa de 100 defa okumuş bir şey olmamış. Ondan sonra Aziz Mahmud Hazretleri'ne diyor ki efendim diyor falan gün diyor birisi geldi böyle böyle oldu. Orada bir dua okudunuz. O dua şöyle miydi? Meğer bir sefer duyunca ezberliyormuş genç. Ezberleyebiliyormuş, hafızası kuvvetli. Aziz Mahmud Hazretleri evet diyor bu dua. Siz diyor bir defa okudunuz gördük diyor. Altın oldu ama diyor ben 100 defa okudum hiç şey olmadı. Bunun üzerine bu zat buyuruyor ki evladım kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifetlere kavuşulamazsın. Yani önce benlik davasına vazgeç.
2: Sen onu altın için yaptın.
1: Sen onu altın için, nefsin için yaptın. Yani. Allah için talep etmedin.
2: Altınları yığacaktı kenara.
1: Evet, altınları yığacaktı kenara. Dolayısıyla yani o yaprağın altın olması mümkün değil. Ebu Bekir Basri Hazretleri de sohbetlerinde yüzünü nefsine döndüren sırtını dine döndürmüş olur. Yüzünü dine döndüren sırtını nefsine dönmüş olur. Nefsinin istediği işlere değil, nefse aykırı olan işlere gönül ver. Dolayısıyla insan her istediğini yapan değil, sahibinin, yaratanın, yani Allah-u Teala'nın istediği, emrettiği bildirdiklerini yapmak, onlardan sakınmakla mükellef. Yapmazsa ne olur? Hiç. Bir şey olmaz, cehenneme gider. Değil mi? Allah Teala yaratıp boş mu bıraktı?
2: Göze alabiliyorsan yap.
1: Buyur. Tercih senin. İstediğin gibi hareket edebilirsin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cibril aleyhisselam Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir dedi. Ben hırsızlık yapsa, zina etse de mi dedim. Evet dedi. 3 kere sordum. Sonra evet, şarap içse de dedi. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kendinden sonra Hazreti Ebubekr Sıddık'ın radıyallahu teala an halife olacağını haber vermiştir. Bir gün bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelip bir şey istedi. Bir müddet sonra gel buyurdu. Kadın, ya Resulallah, gelince sizi bulamazsam ne olacak dedi. Beni bulamazsan Ebubekr'e git. Benden sonra halife o olsa gerektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye birkaç deve yükü hurma verdi. O şahıs, ya Resulallah, senden sonra bu bağışı bana veren olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana veren olur buyurdu. Kim olur diye sorunca Ebu Bekr verir buyurdu. O şahs bunu Hazreti Ali'ye radıyallahu anh söyledi. Hazreti Ali o kimseye, Resulullah'a gidip Ebu Bekir'den sonra kim verir diye sor dedi. Gidip sordu. Ömer bin Hattab buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali o şahsa, yine gidip sor. Ömer bin Hattab'tan sonra kim olur dedi. O da gidip Resulullah'a yine sordu. Osman ve Ali radıyallahu anhüma olur buyurdu. Hazreti Ali bunu işitince hiçbir şey söylemedi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir evdeydik. Kapı kapalıydı. Birisi gelip kapıyı çaldı. Resulullah bana, ey Enes, bak kimdir buyurdu. Çıkıp baktım. Gelen Hazreti Ebubekr Sıddık idi. İçeri girip Resulullah'a haber verdim. Kapıyı aç. Gelen kimseyi cennetle müjdele ve benden sonra halife olacağını söyle buyurdu. Sonra bir kişi daha gelip kapıyı çaldı. Resulullah, ey Enes, kapıya bak buyurdu. Gidip baktım. Hazreti Ömerül Faruk gelmişti. Resulullah'a bildirdim. Kapıyı aç. Geleni cennet ile müjdele ve Ebu Bekir'den sonra halife olacağını söyle buyurdu. Daha sonra kapı yine çalındı. Ey Enes, bak kimdir buyurdu. Çıkıp baktım. Hazreti Osman-ı Zinnureyn idi. Resulullah'a bildirdim. Kapıyı aç. Onu cennetle müjdele ve Ömer bin Hattab'tan sonra halife olacağını söyle ve onu şehit edecekler. Sabretsin buyurdu. Sefine radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescit yapıyordu. Bir taş koydu ve Ebu Bekre radıyallahu anh, benim koyduğum taşın yanına bir taş koy buyurdu. Sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sen de taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koy buyurdu. Sonra da bunlar benden sonra halifelerimdir buyurdu.

0: sünnet üzere gusl abdesti almak için önce temiz olsalar dahi iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necaset varsa yıkamalı, sonra tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken gusle niyet etmeli, ayakları altında su toplanmıyorsa ayakları da yıkamalıdır. Sonra bütün bedene 3 defa su dökmelidir. Önce 3 defa başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmeli. Her döküşte o taraf tamam ıslanmalıdır. Birinci dökmede olmalıdır. Gusülde bir uzva dökülen suyu başka uzuvlara akıtmak caiz olup orası da temizlenir. Çünkü gusülde bütün beden bir uzuv sayılır. Abdest alırken bir uzva dökülen su ile başka uzuv ıslanırsa yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca tekrar abdest almak mekruhtur. Hanefi mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için diş kaplatınca ve doldurunca gusl abdesti sahih olmaz. İnsan cenabetlikten kurtulmaz. Gusl bahsinde Hanefi mezhebinin bütün imamları dişlerin ıslanması lazım olduğunu söylemektedir. Yani altın, gümüş ve nets olmayan başka maddelerden yapılan kaplama ve dolguların altlarına su geçmeyince Hanefi mezhebi alimlerinin hepsine göre gusl abdesti caiz olmaz.
1: Tövbe etmemek. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın affolması için tövbe etmek şarttır. 5 vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince, küfür ve günahlar muhakkak affolunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca, bunun tövbesini geciktirme günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur. Her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Namazların kazalarını ödeyebilmek için her gün sabah namazından başka 4 vakit namazın sünnetlerini kılarken ilk kazaya kalmış namazı kaza etmeyi de niyet etmelidir. Böylece her gün bir günlük namaz kazası ödenmiş olur. Hem de sünnet kılınmış olur. Günahlara bir kere tövbe etmekle bunların hepsinin affolacağı bildirilmiştir. Namaz tövbesinin sahih olması için terk edilmiş olan her namazın kaza edilmeleri lazımdır. Kazalarını kılarak tövbe etmeye başlayan, ömür boyunca yani kazaları bitirinceye kadar kazalarını kılmaya niyet etmiş demektir. Allahü Teala bu meyyitin bu niyetine göre bütün kazalarını affetmektedir. Bunun gibi istiğfar okumaya devam edenin bütün günahları ve kâfirler imana gelince bütün geçmiş günahları affolacak ve iman etmeyenlere cehennemde ebedi azap yapılacaktır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin tarihi ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Anadolu'dan geçişin yüzlerce yıl, belki de binlerce yıl kapısı olan bir yer. İstanbul Boğazı tabii cazip bir yer olduğu için, İstanbul'da İstanbul Boğazı, oralarda mutlaka güçlü devletler hakim olmuşlardır. Çünkü Napolyon da öyle diyor hatıralarında. İstanbul'u alan güçlü olur diyor. Veya güçlü olan İstanbul'u alır diyor. O da bu lafını kendi söylemiş. Kendi sözüne hayran olmuş. Ondan sonra tutturmuş 1799'da. İstanbul'a da direkt gelememiş. Avrupa'yı kat etse gelse ya. Deniz yoluyla Mısır'a gelmiş. Orada Müslümanlığını falan ilan etmiş. Beyannameler yayınlamış. Sonra Akka'da 86 yaşındaki Cezar Ahmet Paşa gibi bir piri fani gencecik imparatora ve generale öyle bir şamar vurmuş ki neye uğradığını şaşırmış. Maksadı oraları alıp da Antep Nizip üzerinden İstanbul'a ulaşacak, Bizans imparatoru olacaktı. Fransa imparatorluğu kesmemiş adama. Ondan sonra da Elba Adası'nda hapishanede öldü gitti. Kemiklerini bile vermediler İngilizler senelerce. Kemikleri bile toprağa kavuşamadı. Evet, hakikaten İstanbul olan güçlü olur. Elhamdülillah ki bugün İstanbul bir Türk yurdudur. İnşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Ama İstanbul'un bir kapısı da burasıdır. Gelibolu'dur. Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını sağlam şekilde tahkim etmeyen İstanbul'u tehlikeye atmış olur. Onun için de Osmanlı Devleti ilk böyle boğazlardan karşıya geçip de Süleyman Paşa zamanında Avrupa fütuhatına, Rumeli fütuhatına başlayınca buralarda bir tersane kurmaya ihtiyaç hissettiler. Ve Yıldırım Bayezid Han Niğbolu'ya, işte bu Gelibolu'dan geçti gitti efendim. Hemen daha Ulu Cami'yi Bursa'da yaptırmadan önce 1390'lı yıllarda Saruca Paşa'ya emir vererek burada bir tersane kurulmasını sağladı. Güçlü bir tersane. Denizi nasıl koruyacaksın? Gemiyle. Gemiyi nereden bulacaksın? Bir yerden satın alacak değilsin. Harp vasıtasıdır. Kimse harp vasıtasını satmak istemez. Top tüfek gibidir. Nazlı satar satarsa da. Veya iflas etmişse satar. Burada tersane kuruldu. Bu tersanede gemiler inşa edildi ve Türk donanması yavaş yavaş meydana geldi. Bundan önce Türk donanması var mıydı? Vardı elbette. Aydınoğulları zamanında Foça bölgesinde Çaka Bey'in emrinde güzel bir donanma vardı. Hatta Bizans İmparatoru ondan birkaç defa da yardım istedi. Aman gel bana yardım et, Yunan adalarına beraber gidelim, beni rahatsız ediyorlar diye. İşte Saruca Paşa geldi. Allah rahmet eylesin. Onun da kabrini sizlerle göreceğiz, paylaşacağız inşallah. O bilgileri de orada vereceğiz. Burada bu tersaneyi kurdu. Tersanenin beşik taşının olduğu yer bu havuzun, şimdi arkamda olan havuzun tabanındadır o beşik taşı. Mermer koca bir levha. Nasıl getirdi, nasıl koydu, nasıl yonttu onları bilemem o günün imkanlarında. Osmanlı kültüründe, denizcilik kültüründe gemiyi hep bebeğe benzetirler. Omurgası kızağa konduğu zaman o kızağın adına beşik taşı diyorlar. İstanbul'daki Beşiktaş semti de orada böyle bir gemi tezgahı olduğu için Beşiktaş'ı iken tutmuşuz biz onu Beşiktaş demişiz. Türkiye'nin, Türkçenin takılarını kaldırırsanız bu böyle Türkçeden başka bir dile benziyor ya. Niye Beşiktaş'ı deseniz olmaz mıydı yani? Top kapı. Niye top kapısı demiyorsun da top kapı diyorsun? Yani cümleyi böyle bir papağan diline çevirmenin alemi yok ki. İşte burada Saruca Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin, bu tersaneyi kurdu. Böylece Bizans İmparatoru'nun Hristiyan alemiyle deniz irtibatını Yıldırım Bayezid Han kesmiş oldu. Biz şimdi ağzımızı açtığımız zaman bir sürü şeyler söylüyoruz ecdadımıza. Niye söylüyorsunuz? Bu kafa, bu taktik vardı ki adamcağız buralara hükmetti. Ondan sonra da Niğbolu'ya at sürdü. Ta ki İstanbul fetholununcaya kadar 2. Murat Han zamanı dahil, Çelebi Mehmet Han, 2. Murat Han zamanı dahil Osmanlı ordusu Anadolu'dan işte bu limandan gelip geçti. Karşıya Rumeli'ye. Bütün Kosova muharebeleri bu limandan geçen askerler tarafından yapıldı ve kazanıldı. Birinci Kosova'da öyle, ikinci Kosova'da öyle. Varna'da, Varna'ya yalnız giderken ikinci Murat Han, papalık donanması gelip boğazını ağzını burada kapatmış idi. Geçemedi Murat Han. Geçemeyince İstanbul Boğazı'na yöneldi. İstanbul Boğazı da Bizans'ın elinde. Oradaki Venedik gemicilerini satın aldı. Adam başına bir altına karşıya asker geçirdi. Boğaz'ın bir yakasından karşıya bir altına 40 bin asker vardı, 40 bin altın verdi. Yüreğin oturdu efendim. Onunla da onun için aman oğlum şu İstanbul'u al, bizim şu gördüğümüz zararı, ziyanı bu adamlardan çıkart, bize sıkıntı verdiler diye. Ve gitti hakikaten o 40 bin altın hiç kaldı. Varna Meydan Muharebesi'ni kazandı ve Osmanlı Devleti'nin kökleri çok daha derinlere dalmış bir çınar gibi büyümesi öylece başladı. Aksi halde Varna kazanılmasaydı belki şimdi biz burada yoktuk. Bu coğrafyada Türkler yoktu, Müslümanlar yoktu. Allah onlara da gani gani rahmet eylesin. Burayı Fatih devrinde, Fatih İstanbul'u alır almaz Boğaz'ın iki yakasını tahkim etti. İstanbul artık garantiye alması lazımdı. Limni, Midilli, Taşoz gibi adalar da bu boğazın ileride ağzındadır. Ta aşağı Ayvalık hizalarına kadar. Oralardaki devletçikler de, prenslikler de geldiler Fatih'ten harpsiz adalarını teslim teklif ettiler. Hay hay dedi Fatih, madem benim idareme giriyorsunuz, sizin valileriniz, emirleriniz, başınıza kimler varsa onlar devam etsinler. Bu bayrağı tanıyor musunuz? Evet. Bu devleti tanıyor musunuz? Evet. Tamam, bizim vatandaşımızsınız. Artık size kimse dokunamaz. Ama burayı tahkim etmesi lazımdı. Çanakkale tarafında ve Gelibolu tarafında Seddülbahiri, Kilidülbahiri, Çimenlik Kalesi'ni yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Tıpkı Anadolu Hisarı'ndaki yaptırdığı burçlar gibi Çanakkale'deki Çimenlik Kalesi de çapı 28 metre, yüksekliği de 28 metre olmuştur. Birebir kopyası gibi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonraki gelen birçok Osmanlı hükümdarları da bu Gelibolu'yu kilit arazi bilmişler, hep önem vermişlerdir. Onun için burası ayrıca bir kültür merkezi olmuştur. Daha sonraki yıllarda devletin gücünü kaybettiği zamanlarda Batılıların zaman zaman hücum etmeye kalktıklarında efendim gerekli tahkimatlar, mevziler hazırlandı. En son bu kısımdaki yapılan tahkimatı Sultan II. Abdülhamit Han yaptırdı. Abdülhamit Han'ın Boğaz'ın iki yakasındaki bu tabyaları yeni gelişmiş bir sistemdi. O zamana kadar askerlikte tabya sistemi yoktu. Yerin altına gömülüp de savaşmak yoktu. Ama o dönem

Abdülhamit Han dedi ki ben nasıl vereyim? Benim 3 tane kız çocuğum var, saçı kesik. Onlara bir mürüvvet göstermem lazım. Ben 34 senelik hükümdarım. Benim başka da varlığım yok. Bu paraları da toplarsa 50 bin, 60 bin lira eder yani. Vermek istemedi. Aynı Mahmut Şevket Paşa bir telgraf çekti Selanik'e ki, ordu komutanı olarak. Dedi ki Allah korusun Şevketlim, emri hak vaki olursa zaten bu paranız orduya kalacak. Şimdiden verseniz daha iyi olur. Yani vermezseniz seni öldürtürüz. Telgrafıydı bu. Hadi verdi onu da. İşte bu hükümdar cebinden para vererek bütün şu anda Çanakkale savaşları konuşulurken adı geçen tabyaların hepsi, Kumkale'ye kadar hepsinin mevzilerini, tabyalarını yaptırdı. Toplarını oraya, çakılı toplarını koydurdu. Onun içinde Çanakkale muharebeleri, Birinci Dünya Harbi sırasındaki Çanakkale muharebelerinde İngiliz'e en çok zayiatı verdiren de bu tabyalar olmuştur. Şimdi tabii nereden nereye geçtik? Bizim maksadımız burada Gelibolu tersanesiydi. Tabii Türkler tersaneyi yeni tanımış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethi için 120 parça bir gemisi var. Ama bunların çoğu ince donanma denilen küçük deniz vasıtalarıydı. Ancak uzak olmayan denizlerde iş yapabilirlerdi veya Tuna gibi böyle iç sularda, akan sularda iş yapabilirlerdi. Onu yükseltmeye çalıştı. Ama Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim Han Piri Mehmet Paşa'ya emir vererek bu tersaneye köklü bir şekilde el atmıştır. En büyük gemileri burada yaptırmıştır. Gemilerin güvertelerinde topları çakılı olarak bulundurup da harp etmek usulü yoktu. Geminin güvertesini deler de gemiyi devirir diye. İşte Fatih Sultan Mehmet Han zamanında ilk defa güverteye topları çaktırmak suretiyle güverteden atış oldu. Ötekilerde lumboz dediğimiz o mazgallardan atıyordu geminin yanlarından. O da tam olarak 360 derece dönemediği için başka taraftan gelen düşmana gücü yetmiyor idi. Şimdi bu tersane tabii daha sonraki zamanlarda bayağı bir önemini kaybettirildi. Kaybetmedi de kaybettirildi. İttihatçılar başa geçer geçmez Osmanlı'nın tersanelerindeki gemi tezgahlarını, bilhassa İstanbul'daki taş kızak gemi tezgahlarını 400 bin altına İtalyanlara sattılar. Sattılar. Niye? Para lazım. Ya harp için tezgah satılır mı? Harbe yarayan tezgah satılır mı? Bugün halen Napoli'deki bu ittihatçıların sattığı tezgahlardan gemi yapılıp Türkiye'de gelenleri oldu. Hala da bu tezgahlar orada faal. Biz ne yaptık? Bu tezgahlar olmayınca Çanakkale deniz zaferini kazanmak için Nusret Mayın gemisinin süvarisinin efendim şeyine muhtaç kaldık. Himmetine muhtaç kaldık. Gelibolu tersanesinde bu kurulan Sarıca Paşa'nın kurduğu rahmetlinin ondan sonraki zamanlarda da buraya Osmanlı kaptanı deryalarını yani deniz kuvvetleri komutanlarını veya bakanlarını diyelim. Osmanlı buraya tayin etti. Başkent İstanbul. Kaptanı deryaların eyaleti oldu burası. Vilayeti oldu. İdari bakımdan Osmanlı'nın gözünde hep Gelibolu ileride olmuş bir memlekettir. Bugün de öyle. Efendime söyleyeyim. Daha sonra bu kaptanı deryalar ki bunlara kaptan paşa da deniyordu. Kaptan paşalar İstanbul'da oturur oldular. Bu tersanelerde de başka tersane nazırı tabir edilen yani tersanenin müdürü. Yüksek mühendis neyse o zamana göre hangi mühendis deniyorsa ona göre bu tersanede Gelibolu tersanesinde şu cins gemiler de yapılıyordu deyip tersane ile ilgili notlarımı burada inşallah noktalayacağım. Baş tarde denilen gemiler kadırga, ağrı bab, bab kapı demek, top gemisi, taş gemisi.

at gemisi. Şimdi top gemisi anladık. Taş gemisi ne oluyor? Taş gemisi gülle taşıyor. O günün savaşında taşı ocaktan çıkarttın. Al bunu at arkadaş diye topçuya versen atamaz. Gülleler taş. Bunun yontulması lazım. Düzeltilmesi, kürrevi hale getirilmesi lazım. Bu da çok emek ister. Ondan sonra da düşmana bu gülleyi attın. İşte mermi bitti. Hadi bir daha. Düşmana diyemezsin ki ya güllemizi ver de sana bir daha atalım. Olur mu? O günün savaşlarında, Türk topçuluğunda Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini sağlarken bunları hep aşa gelmiştir. 750 kiloluk gülleler yaptırmıştır. Gittiği yerde düştüğünde en az 3 metre çukur açan gülleler yaptırmıştır. Topu döktürmek kolay. Metali getirirsiniz, eritirsiniz, odun bulursunuz, kömür bulursunuz, bir şeyler yaparsınız olur. Ama mermi, bu top hep mermi atacak. Bu merminin de süratli bir şekilde. Onun için Osmanlı'nın camilerindeki taş ustalığı dillere destandır. Niye? Taşınan haşir neşir olmuş harp ederken bu ustalar. Değil ki böyle harbin olmadığı bir zamanda, suç zamanında bir ibadethane için o çekicinin murcunu adam konuşturmaz mı? Konuşturmuş. Şimdi de hakikaten taş işçiliğinde dünyaya örnek bir sanat ortaya koymuşuz. Allah rahmet eylesin onlara, o hizmeti yapanlara. Evet, şimdi tersaneyi bitirdik. Limanı da bundan önceki günlerde anlattık. Şimdi kaldı buradaki Piri Reis Müzesi'yle Sabatay Sevin'in hapsolduğu yerin görülmesi. Bugün mü? Hayır. Süre bitti. İnşallah bundan sonraki gün. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inse süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimizi ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşe dolar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan, kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, "Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm." buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, "Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım." diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, "Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle." diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, "Bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm." buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve "Ya Resulallah, dua edin de ben de aralarında bulunayım." deyince Peygamberimiz, "Sen öncekilerdensin." buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce, "Keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi." derler. Hadisi şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar. Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Server-i kainatın sallallahu aleyhi ve sellem, "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmeymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Ümmü Eymen radiyallahu anha. Bilirsiniz, bazı kız çocukları merhamet yüklüdürler. Onlar hiç çocuk olmazlar. Doğuştan abladırlar. Yemez yedirir, içmez içirir, elindekini paylaşmaktan büyük bir zevk alırlar. İşte Abdullah'ın kölesi Bereke de onlardan biridir. Bu siyahi kızcağız adı güzel Muhammed'in hayranıdır. Ona bir şey olacak diye ödü kopar, gölge gibi peşinde koşar. Şefkatli Bereke peygamberimizin doğuşuna şahit olur ve küçük yaşta ona hizmet etmeye başlar. Efendimizin annesi Amine Hatun Medine'ye giderken Bereke'yi de yanına alırlar. İyi ki de öyle yaparlar. Zira dönüş esnasında Ebva denilen bir mıntıkada Amine annemiz gözlerini hayata yumarlar. Bereke gözyaşlarını içine atar. Nurlu çocuğu bağrına basar. Allah'ın Habibini kah elinde tutarak, kah sırtına vurarak Mekke'ye kadar getirir ve Abdülmuttalib'in kapısını çalar. O günden sonra Bereke bu evin kızı olur ve tabiri caizse ona Efendimiz'e annelik yapar. Zaten Server-i Kainat onu annesi gibi sever, hatrını hoşça tutar. Efendimiz eline geçen ilk fırsatta Bereke Hatun'u azat eder. Kızcağız Mekkelilerden biriyle Ubeyd bin Zeyd'le yuvasını kurar. Bu evlilikten Eymen adında bir oğlu olur ve onu Ümmü Eymen adıyla anmaya başlarlar. Fakat dünyanın düzü yoktur. Kocası vefat eder. Yine yokluklar, yine sıkıntılar. Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Eymen ve Ümmü Eymen tereddütsüz Müslüman olurlar. Efendimiz sıkça yanlarına uğrayıp hatırlarını sorar, eksiklerini gidermeye çabalar. Evet, aç değil, açıkta değildirler ancak korunmaya muhtaçtırlar. Nitekim bir gün cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen'i alsın buyururlar. Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise Ümmü Eymen'den yaşça küçük olmasına rağmen öne çıkar. Server-i Kainat'ın "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmü Eymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Sanırım Ümmü Eymen'in zenci asıllı olduğunu söylemiştik. Zeyd ise diğer Araplar gibi beyazdır. Üsame sütlü kahverenginde çok şirin, çok şeker bir şeydir ve görenlere maşallah dedirtmeye başlar. Efendimiz Zeyd'e oğulları gibi davrandıkları gibi Üsame'ye de dedelik yaparlar. Onu nurlu torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz, kucaklarına alırlar. Üsame Ehl-i Beyt'in ferdi gibidir. Dilediği zaman hane-i saadete girer, çıkar. Hatta bir gün koşarken düşüp alnını yarar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha telaşla koşar, yüzünü gözünü yıkar. Efendimiz yetişir, kucaklarını alırlar. Saçlarını okşar, yanaklarından öpüp dua buyururlar. Üsame de büyükleri gibi hicret eder. Kureyş'in müşrikleri silahlanıp pusatlanıp Medine üzerine yürüdüklerinde boyuna posuna bakmadan cenk hazırlığı yapar. Efendimiz o ve onun gibi minik mücahitlerin heveslerini kırmaz. Çok önemli bir işmiş gibi Münevver beldede nöbetçi bırakırlar. 3-5 yalın ayaklı çocuk çerden çöpten silahlarıyla Medine sokaklarını arşınlar, büyük bir ciddiyetle vazifelerini yaparlar. Üsame radıyallahu anh Mekke'nin fethinde de hazır bulunur ve kah göğsünü ileri çıkararak kah parmaklarının üstünde yükselerek büyüdüğünü ispata kalkar. Hem İslam ordusuyla birlikte mükerrem beldeye girmek ister hem de sen kenarda bekle denilmesinden korkar. İşte bu endişeyle kıvrandığı dakikalarda server-i kainatla göz göze gelirler. Efendimiz onu elinden tutar ve devesinin terkisine oturturlar. Kutlu kusfanın üstünde ve alemlerin efendisiyle birlikte şehre yaklaşır. Mahşeri kalabalığı yara yara Kabe-i Muazzama'ya vasıl olurlar. Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi ve Osman bin Talha ile Kabe'ye girer. Üsame'yi de yanlarına alırlar. O sırada Hazreti Ömer duvarlardaki tasvirleri silmekle meşguldür. Üsame de yardımına koşar. Beytullah'ı putlardan arındırıp kapıyı kapatırlar. Efendimiz büyük bir hasretle 2 rekat namaz kılar. Kabe-i Şerif'in her köşesini tekbirlerle aydınlatırlar. Nihayet Eshab-ı Kiram'ın karşısına çıkar ve o unutulmaz hutbelerini irad buyururlar. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine tarihi bir anda Kabe-i Şerif'in içinde ve alemlerin efendisiyle bulunabilmek ne büyük bir nimettir. Müminler böyle bir şeref için canlarını vermeye razıdırlar. Lakin server-i kainat bir kölenin çocuğunu, Yemenli Zeyd bin Haris'in boynu bükük kuzusunu yanlarına alırlar. Efendimizin Mariye validemizden doğan oğulları İbrahim'in nurlu çocuk 1,5 yaşındadır, ölümleri üzerine müteessir olurlar. Üsame de üzülür ama ne zamanki Efendimizin gözlerinden akan yaşları görür, kendini tutamaz, feryat figan ağlamaya başlar. Efendimiz onun başını okşar ve acımayana acınmaz buyururlar. Ağlamak acımaktan ileri gelir. Lakin feryat ve figan şeytandandır. Üsame, affedin efendim diye mırıldanır. Ama ben İbrahim'e ağlamadım. İnanın sizin gözünüzdeki yaşlara dayanamadım. Olacak bu ya, o gün güneş tutulur. Bazıları bunu İbrahim'in ölümüne bağlarlar. Efendimiz, ay ve güneş Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren 2 mahluktur. Kimsenin ölmesi ve kalmasıyla tutulmazlar. Onlara bakıp Allah'ı hatırlayın buyururlar. O gün tüm sahabeler oradadır ama Efendimiz İbrahim'i kabrine koyma şerefini Üsame'ye bağışlarlar. Allah'ın Resulü şirin kabrin başına bir taş diktirip üstüne su döktürürler. İşte bundan böyle bu sünnet ihmal olunmaz.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz doğru iman nedir? Sevgili dinleyicilerimiz, iman Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların tamamına beğenerek inanmak ve inandığını dille söylemek demektir. İman, Amentü'de 6 esas olarak bildirilmiştir. Amentü şöyledir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yani Allah'a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve son peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazıları şunlardır. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Allah'ın azabından korkup rahmetinden ümit kesmemek gerekir. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz. Fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah'ın bildirdiğini peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. Altı, kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap içmek haram mı diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehl-i sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren ve 7'ye çıkaran sapıklar varsa da İmanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzre olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek. Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek. Bu itikattan bazıları şunlardır. 1. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Allah arşa oturdu demek küfürdür.
2. Allahü Teala hiçbir şeye benzemez. Mesela eli var, ayağı var, yürür, iner, çıkar gibi insanlara benzetmek küfür olur. 3. Muhammed aleyhisselam son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmez. Nebi gelmez ama Resul gelir gibi şeyler söylemek küfürdür. 4. Ehli kıbleye, namaz kılan Müslümana, işlediği günahlardan dolayı kafir dememek. İbadetler imandan parça değildir. Yani ibadet etmeyen ve günah işleyen mümine kafir denmez. Allahü Teala küçük günaha azap edebilir, büyük günahları affedebilir. 5. Cennetteki Müslümanların Allahü Teala'yı göreceğine inanmak. Mutezile buna inanmaz. 6. İman ya vardır ya yoktur. Artıp eksilmez. Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir. 7. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. 8. Mest üzerine mesh etmek caizdir. Caiz değil diyen ehl-i sünnet olamaz. 9. Miracın ruh ve bedenle birlikte olduğuna inanmak. 10. Mucize ve keramet haktır. 11. Sahabenin hepsini sevip hiçbirini kötülememek. Çünkü hepsi cennetliktir. 12. Ebu Bekir Sıddık, Eshab-ı Kiram'ın en üstünüdür. 13. Ruh ölmez. Kafir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir. 14. Kabir ziyareti caizdir. Kabirdeki peygamber, şehit ve evliya zatlardan yardım istemek caizdir. 15. Kabir suali ve kabir azabı haktır. Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır. 16. Şefaate, sırata, hesaba ve mizana inanmak. 17. Okuran Kur'an-ı Kerim'in ve verilen sadakanın sevabını ölülere bağışlamanın caiz olduğuna, bu sevapların ve duaların ölülere ulaşarak azaplarının azalmasına veya kalkmasına sebep olacağına inanmak. 18. Öldürülen, intihar eden eceliyle ölmüştür. 19. Peygamberler küçük büyük hiçbir günah işlemez. 20. Cennet ve cehennem ebedi, yani sonsuzdur. Cennet ve cehennem şu anda vardır. Günahkar müminler cehennemde sonsuz kalmaz, kafirler sonsuz kalır. 21. Bugün için 4 hak mezhepten birinde olmak. Birinde bulunmayan ehli sünnetten ayrılır. 22. Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbetül Arz, Hazreti Mehdi'nin geleceğine, Hazreti İsa'nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve diğer bildirilenlere inanmak. 23. Sultana, halifeye isyan caiz değildir.

Abdullah Mürteiş Hazretleri buyuruyorlar ki, kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. Kalp kırmak haramdır. Allah adamlarından büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydeli. Bir günde sohbetinde buyurdu ki, ey insan! Kul hakkı çok çetindir. Zor kalkılır altından. Mesela gönül yıkmak haram ve kul hakkıdır. Bunu mahşer gününde ödemek çok ağırdır. Kimlerin üzerinde kul hakkı varsa eğer, onu ödemedikçe cennete giremezler. Ey mümin olan kişi! Öyle kaç ki günahtan, görmesin Hak Teâlâ günahta seni bir an. Öyle sıkı sarıl ki dine her azan ile, seni taat dışında görmesin bir an bile. Ve öyle haya et ki Allahü Teala'dan hiç mahcup olmayasın ona vardığın zaman. Günah ve kusurunu çoğaltma ki bugün de korkuya düşmeyesin yarın mizan önünde. Bir gün bazı kimseler huzuruna geldiler. Bizlere Allah için nasihat et dediler. Buyurdu, kim kaçarsa günah ve haramlardan, o her bir arzusuna kavuşur yorulmadan. Kabirdeki mevtalar yapar ki şu hesabı, ah kıyamet kopsa da bitse kabir azabı. Öyle pişmandırlar ki kabirdeki her mevta, derler ki, ah biz şu an bulunsaydık hayatta, başımızı secdeden kaldırmazdık vallahi. Dünyadaki insanlar bilseler bunu bari. Ne acı gerçektir ki onlar dahi ölürler. Bu feci pişmanlığa onlar da gömülürler. Eğer düşünselerdi bu hali ihlas ile, hiç işleyemezlerdi bir günah çok az bile. Lakin evliyaullah görerek bunu her an, şiddetle kaçınırlar en ufak bir günahtan. Haram ateş gibidir. Yapmayın günah işi. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Aklı olan bir kimse, geçici bir zevk için, Rabbini gücendirmez, esası budur işin. Sonra haram edilen şeyleri Cenab-ı Hak, zararlı olduğundan kıldı haram ve yasak. Bir günde buyurdu ki, darlıkta edin ikram, tenha yerlerde dahi işlemeyin hiç haram. Allah'ın kudretini düşünse eğer insan, korkusundan yapamaz ona günah ve isyan. Ey insan! Gizliyorsan günahını sen nasıl, iyiliklerini de gizlemeyi bil asıl. Bir kimse günahlardan tamamen kaçmaz ise, takva sahibi kişi denilmez o kimseye.

Hasan bin Ali Berbehari Hazretleri buyuruyorlar ki, kim bid'at ehlini severse Allahü Teala onun amelini yok eder ve kalbinden İslam nurunu çıkarır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Yerete efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı, makalelerini seslendireceğiz. Makaleleri sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva'ya ait, Ankara, çift başlı Kartal ve 2071. Müzik. 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 25. kuruluş yıl dönümünde millete ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Ancak o mesajların içinde benim için çok daha derin anlam taşıyan bir simge vardı. Ankara'nın semalarında yansıtılan 2071 çift başlı Selçuklu Kartalı. Bana göre bu yalnızca görsel bir şov değil, derinlerinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemine ilişkin yeni bir siyasetin ve yeni bir rotanın kodlarını taşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık geleceğimizi planladık sözleriyle bu görüntüyü yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo, uzun zamandır yazılarımda ve analizlerimde anlatmaya çalıştığım pek çok gelişmenin aslında nasıl bir bütünün parçaları olduğunu gösteriyor. Teker teker anlatmak gerekirse, Türkiye Selçuklu rotası üzerinden yeni bir siyaset mottosu belirliyor. Geldiği kaynakla gitmek istediği kızıl elmanın sentezini politikalarının merkezine oturttuğunu adeta haykırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın rotasının yeniden canlandırılması için yeni bir fırsat doğduğuna işaret ediyor. AK Parti yönetimi de kuruluş yıl dönümünde hazırladığı tanıtım stratejisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermek istediği mesajı doğru analiz etti ve bunun halka aktarımını son derece güçlü görsel çözümlerle başardı. Partinin tanıtım ve medya çalışması gerçekten şahane oldu. Zira Cumhurbaşkanı'nın yapmak istedikleri doğru analiz edildi, verilmek istenen mesaj kamuoyuna mükemmel bir şekilde aktarıldı. Şimdi burada örneklerle devam edelim. Bir tarafta Mekke Savunma Anlaşması ve bunun genişletilerek bir ittifak vizyonuna dönüştürülmesi. Diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ilham kaynağımız olan yeni ufuklar. Ekonomik ve küresel kodlarımız üzerinden yeni bir rota belirleme meselesi. Başka bir tarafta Akdeniz Havzası ve denizler üzerinde kurulmak istenen hakimiyet ve Afrika'ya uzanan stratejiler. Bütün bunlar ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel boyutları olan çok katmanlı bir stratejinin parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Meselenin özetine baktığımızda ise İspanya ve İtalya ile başlatılan ilişkiler ağını görüyoruz. Bu ağın zaman içinde genişlemesi ve yeni bir güvenlik ve savunma hattına dönüşmesi ihtimali de dikkat çekiyor. Bütün bunları analiz ederken İsrail'in İslam coğrafyası, deniz yolları ve ticaret rotaları üzerinde kurmak istediği tuzak senaryolarını da göz ardı etmiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şu açıklamasına dikkat edelim. Amerika İsrail'e Gazze konusunda baskı yapmazsa Türkiye, Katar ve Mısır radikal adımlar atabilir. Radikal adımların ne anlama gelebileceğini aşağı yukarı herkes anladı. Suriye-Irak hattına iyi bakın. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Ve AK Parti'nin görselindeki çift başlı kartalın bu sorunun yanı başına koyalım. Meseleyi bir satranç oyunu gibi düşünelim. Taşların bugünkü ve gelecekteki hareketlerini Ankara'dan verilen bu sembolik mesajla birlikte değerlendirelim. İşte o zaman ilerlemek ve büyük resmi görmek çok daha kolaylaşıyor. İslam coğrafyasının bir uyanış hikayesine mi tanıklık ediyoruz? İsrail'in herkesi bezdiren ve çeşitli operasyonlarıyla ülke ve devletlerin içerisine yönelik uzun yıllardan beri yürüttüğü oyunları, Gazze olayları yaşanmasaydı bu kadar açıklıkla herkes dillendirebilir miydi? Türkiye dışında kimden yüksek sesler çıktı? Gazze ile birlikte İsrail'in gerçek yüzü daha görünür hale geldi. Herkes kendi ülkesi için endişelenmeye başladı. Herkes kendi ülkesinin içindeki paralel yapılara bakmaya, işbirliklerini daha net görmeye başladı. Osmanlı sonrası coğrafyanın neden bir kan gölüne dönüştürüldüğünü de yeniden düşünmek gerekiyor. Çünkü başta İngiltere olmak üzere dönemin küresel güçleri ve Siyonistler açısından istikrarsız bir coğrafya her zaman gerekliydi.
Bu Amerikalılar, Ruslar, İran ve Fransızlar için de zaman içinde geçerli bir stratejiye dönüştü. Terör örgütleri desteklendi. Bugün DAEŞ'in yeniden İspanya'nın ortaya çıkmasına ve bu perspektiften bakmak gerekiyor. Neden? Çünkü İspanya, İsrail'in politikalarına karşı Avrupa'yı da etkileyen söylem ve eylemler geliştiriyor. Şimdi Türkiye'nin Akdeniz ve Havzası'nda önemli ittifak hatları yakalamak için neden yola çıktığını daha iyi anlıyoruz. Ankara semalarından yansıyan çift başlı kartal bir taraftan Türkiye'nin gelecekteki kızıl elmasına işaret ediyorsa diğer taraftan jeopolitik eylemlerin rotasını da beyan ediyor. Yani Ankara'nın 2071 kızıl elması 1071'den ilham alan adalet, huzur ve refah anlayışının geleceğin siyaset sancağı olacağına dair güçlü bir işarettir. Parçalar birleştiğinde fotoğrafın tamamını anlamak artık çok daha kolaylaşıyor. Gazamız mübarek ola. Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva'nın makalesini sunduk. Ankara Çift Başlı Kartal ve 2071. Makaleler arasından programı Sabah Gazetesi'yle devam ediyor. Salih Tuna'nın makalesini sunuyoruz. Tezgaha dikkat. Uçaklarını düşürdük, dönemin başbakanı vurun emrini ben verdim dedi, yine de bu çetin badireyi atlattık. Rus Büyükelçi Karlov'u vurdular, kriz teğet geçti. Azerbaycan-Ermenistan savaşı dolayısıyla Rusya ve Türkiye karşı karşıya gelebilirdi, korkulan olmadı. Normal şartlarda iki ülkeyi savaş pozisyonuna sokabilecek bu badireler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in birbirine daha çok yaklaşmasına yol açtı. Yani tuzağa düşmedikçe güven tazelediler. Fakat küresel oyun kurucular hiçbir zaman boş durmadılar, durmazlar. Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Türkiye baştan beri en zor olanı yaparak toprak ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız dedi. Fakat küresel bozguncuların ivasına kanıp Rusya ile köprüleri de atmadı. Ne mi yaptı? İlişkileri sürdürdü. Hatta arabuluculuk yapmaya çalıştı. Hem sözde değil özde arabulucu olduğunu kanıtlamak hem de denge unsuru olduğunu göstermek için Montrö'yü kalkan yapıp Karadeniz'i herkese kapattı. Gel gelelim, büyük hazımsızlık da burada başladı. Hazımsızlığın gereği Türkiye-Rusya ilişkilerini krize sokmak için 3 Ağustos 2026'da Amerika Kongresi'nde tezgah kuruldu. Türkiye sonuç itibariyle Amerika menşeili silahları Ukrayna'ya transfer etmekle elindeki eskileri çıkartıp envanteri tazeleyecekti. Ne ki Ukrayna'nın amacı o silahları doğrudan cepheye sürmekti. Hal böyle olunca Rus sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya ölümcül silah yığarsanız aramız bozulur yollu tepki gösterdi. Şimdi iyi hesap yapalım. Bir yanda özellikle 15 Temmuz saldırısı dahil son yıllarda hep yanımızda duran Rusya, diğer yanda bizi hava savunma sisteminden yoksun bırakmakla kalmayıp sırf hava savunma sistemi S-400'leri aldığımız için düşman konumuna düşüren müttefikimiz Amerika var. Malumunuz S-400'ler gerekçesiyle bizi F-35'ten atıp Kasta'yla terbiye etmeye kalkan mahut müttefikimizin istekleri de küstahlık seviyesinde. İstiyorlar ki Rusya'dan aldığımız S-400'leri Ukrayna'ya verelim de Rusya'yı etkisiz hale getirsinler. Uzun lafın kısası, küresel bozguncuların bizim adımıza savaşın tezgahına karşı her daim agah olmamız lazım gelir. Türkiye'nin ihtiyacı Batı'nın tarafını seçmek değil, her şartta kendi tarafını korumaktır. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın makalesini sunduk. Tezgaha dikkat. Hürriyet gazetesindeyiz. Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunuyoruz. Süleymancıların lideri Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, makamına mevkisine bakmadan faili meçhul olayların üzerine gidiyor. Bu konuda önemli ilerlemeler sağladığını söylemek mümkün. Alihan Kuriş'le ilgili soruşturmanın bir yüzünde de Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili iddialar yer alıyor. Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Kardeşi Mehmet Deniz Olgun'la yeğeni eski milletvekili Fatih Deniz Olgun, Süleymancıların liderinin öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Ayrıca Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunuyor. Ahmet Arif Deniz Olgun bir dönem Refah Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Mecliste saygınlığı olan bir isimdi. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Devleti de, siyaseti de, cemaatleri de tanıyan bir isimdi. Arif Ahmet Deniz Olgun'un hayatının son döneminde Süleymancıların finans sistemini yönetenlerin FETÖ ile ilişkilerini tespit ettiği söyleniyor. Antalya'da yapılan toplantıda siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim diyerek toplantıyı terk edip Beykoz'daki evine döndüğü söyleniyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'un hayattayken bir grup tarafından yerine Alihan Kuriş'i bıraktığı yolundaki söylentiler çıkınca bundan rahatsız olduğu ve hayatının son döneminde Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdığı ifade ediliyor. Ahmet Deniz Olgun'un Beykoz'daki evinde öldüğü açıklandı. Her saniyesi cemaati ve sosyal çevresiyle iletişim halinde olan bir cemaat liderinin cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı. Kayıtlara normal ölüm olarak geçti ama kardeşi ve yeğeni buna itiraz etti. Adli tıp raporunu veren heyet içinde daha sonra FETÖ'cü olduğu tespit edilen doktorların olduğu ortaya çıktı. Cemaat liderinin cenazesi kaldırılmadan yeni lider olarak Alihan Kuriş ilan edildi. Bu süreçte Alihan Kuriş'in annesinin ve FETÖ ile irtibatından kuşkulanılan finansçı yöneticilerin aktif olarak devrede olduğu söyleniyor. Ünlü MİT'çi Mahir Kaynak bu tür durumları izah etmek için kime yaradı diye sorardı. Kime yaramış? Alihan Kuriş'e yaramış. Cemaatlerin ve siyasi parti liderlerinin ortadan kaldırılmasından sonra eğer o yapının çizgisinde 180 derecelik bir değişiklik yaşandıysa ondan kuşkulanmak gerekiyor. Alihan Kuriş'in liderliğe geçmesiyle birlikte yapılanmanın Almanya'da ve Londra'daki külliye ve yurt barınakları yaptırdığı, İstanbul ve Sakarya'da tabela şirketler kurduğu ortaya çıkmış durumda. Önceden dini cemaatlerde takke, tesbih, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve tefsirler çıkardı. Bunlardaysa külçe külçe altınlar, milyon dolarlık eurolar, dolarlar ve silahlar çıktı. Bunlar klasik bir dini cemaat değil. Zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin belirttiği gibi bu operasyon Kur'an eğitimi veren Süleymancılara yönelik yapılmış bir operasyon değil. Alihan Kuriş suç örgütüne karşı yapılmış bir operasyon. Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'nün Baylok uygulaması gibi 3 kademe şifreyle girilen Glopper uygulamasını kullandığı tespit edildi. Bu işin özü ne? FETÖ deşifre olunca İsrail CIA bağlantılı Adnan Hocacılar devreye sokuldu. Kadınları kullanan casusluk teşkilatı gibiydiler. Adnan Hocacılar erken deşifre oldular. Ama Amerikan ve Alman istihbaratı tek ata oynamaz. Eş zamanlı olarak Alihan Kuriş yapılanmasını devreye soktular. Ne demişler? Parayı bul, kadını takip et. Bunların birinde kadın, diğerinde para var. FETÖ'ye Pensilvanya'da çiftlik verdiler. Alihan Kuriş'e Almanya'da 70 milyon euroluk merkez kurdular. Bu operasyon Türkiye operasyon yapan uluslararası istihbarat servislerine verilmiş bir mesajdır. Adamını tanıyoruz, sobelendiniz, kulağınızdan tuttuğumuz gibi içeri attık mesajıdır. Tekrar yazımın başına dönüp Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Bakan, faili meçhul cinayetler konusundaki çabanızı destekliyorum. Faili tek tek çözüyorsunuz. Arif Ahmet Deniz Olgun, meclis muhabirliğim sırasında kendisini tanıdığım bir milletvekiliydi, devlet adamıydı. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kuşkuları yabana atmıyorum. Bu olayın üzerine gidildiğinde ilginç bağlantıların ortaya çıkacağından kuşkum yoktur. Yumağın ucunu tuttunuz, sonuna kadar gidin. O zaman bir cemaat liderinin nasıl ortadan kaldırıldığını ve iplerin kimlerin eline geçtiğini öğrenmiş olacağız. İlginç parmak izlerine ulaşılacağından kuşkum yoktur.
Milli takımın maçlarını takip ederim. Bir de bu sezon Ahmet Spor'un maçlarını izleyeceğim. Çünkü futbol sadece futbol değildir. Ahmet Spor maçları Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir gösterge olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye sadece yasadan ibaret değil, sadece PKK'nın silah bırakmasından da ibaret değil. Terörsüz Türkiye anlayışının spordan turizme kadar hayatın her aşamasına sinmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin kritik bir aşamaya geldiği bu dönemde Ahmet Spor'un Süper Lig'deki maçları da başladı. Bu hafta sahalarında Erzurumspor'u konuk ettiler. Maçı elim yüreğimde izledim çünkü yanlış bir slogan, yanlış bir uygulama sürece zarar verebilirdi. Ama tam aksi oldu. Diyarbakır halkının da Erzurumspor taraftarının da Terörsüz Türkiye'ye inandıkları ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tribünlerden izlediği maçı Ahmet Spor 3-0 kazandı. Ama bu maçın asıl kazananı Terörsüz Türkiye süreci oldu. Türkiye oldu, kardeşliğimiz oldu. Ahmet Spor bu hafta Kocaeli Spor'la oynayacak. Ağustos ayının son maçında ise Trabzonspor'u konuk edecek. Kocaeli Spor ve Trabzonspor maçlarını da Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine, dostluğuna, kardeşliğine ve centilmenliğine uygun bir şekilde geçmesini diliyor. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Süleymancıların lideri Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Dijitale karşı B planınız var mı? Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Türkiye'de medya sektöründe büyük bir adaletsizlik var. Hiçbir anlamlı denetime tabi olmadan bu ülkeden yılda 150 milyar lira reklam geliri elde eden yabancı dijital platformlar neredeyse hiç vergi ödemiyor. Yanlış, zararlı ve hatta suç içeriklerini hiçbir filtreden geçirmeden yayınlıyor. Türkiye'nin yasalarını tanımıyor, yapılan uyarıları dikkate almıyor. Gelen

sürdürülebilir bir durum değil. Dijital platformlar ve geleneksel medya an itibariyle ringe çıkan iki boksör gibiler. Birinin eli kolu yasalarla, vergilerle bağlanmış, hareket edemiyor. Öbürü kural tanımazlığın, vergi avantajının sağladığı rahatlıkla rakibine sağlı sollu kroşeler indiriyor. Knockout kaçınılmaz. Şimdi bütün mesele şu. Geleneksel medya havlu attığında yerine neyi, kimi koyacaksın? Var mı bir B planın? Bitmedi. Bir de ceza meselemiz var. Türkiye'de televizyonların üzerinde ciddi bir düzenleyici baskı var. Elbette olacak. Medya denetimsiz olmaz. İftira, hakaret, şiddet, çocuk istismarı, müstehcenlik ve toplumsal değerleri açıkça ihlal eden yayınlar karşısında RTÜK tabii ki cezayı kesecek. Ancak burada da büyük bir eşitsizlik söz konusu. Denetim varsa neden herkese eşit uygulanmıyor? Televizyonda bir dakikalık yayın ya da sahneye ağır yaptırımlar uygulanırken dijitalde saatlerce erişilebilen içerikler için harekete geçecek bir mekanizma yok. Dolayısıyla rekabet eşitliği de yok. Geleneksel medya cezalandırıp dijitali büyütmenin acı sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz günler yakın. Çünkü sosyal medya ve dijital platformlar kontrolsüz ve örtülü bir sansür sistemi işliyor bu platformlarda. Kullanıcı artık yalnızca takip ettiği hesapların içeriklerini görmüyor. Algoritmalar hangi içeriğin önünüze geleceğine, hangisinin milyonlara ulaştıracağına, hangisinin görünmez hale getirileceğine tek tuşla karar veriyor. Yani kritik bir haber, yorum ya da video silinmeden de etkisiz hale getirilebiliyor. Dijital platformlar yalnızca içeriğin taşındığı bir mecra değil, aynı zamanda içeriğin dağıtımına hükmeden bir güç. Bu konuda söyleyecek daha çok şey var ama yerimiz dar, çocuklara dair birkaç kelam edip bitirelim. Devlet televizyonu izleyen çocuğu, genci mümkün mertebe koruyor ama bu yaş grubu artık daha çok telefon ve tablette. Algoritmanın onların önüne çıkardıklarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Şiddeti normalleştiren, mahremiyeti sınırlarını aşan, çocuklara üçüncü cins dayatması yapan içerikler aile kurumu ve toplumsal yapıyı tahrip ediyor. Dolayısıyla bu platformların da televizyonların gösterdiği hassasiyeti taşıması gerekiyor. Peki ne yapacağız? Türkiye geleneksel medya ile dijital arasında vergi, reklam, denetim, içerik sorumluluğu başlıklarında bir eşitlik sağlamak zorunda. Aynı reklam pastasından pay alıp aynı ülkenin insanlarına ulaşıyorsan sorumluluktan da payına düşeni almak zorundasın. Şartlar eşitlendiğinde bu savaşın galibi geleneksel medya, yani Türkiye olur. Gerçeğin ve doğrunun karşısında yapay olan hiçbir gücün durma şansı yok. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Dijitale karşı B planınız var mı? Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. İhsan Aktaş'ın makalesini sunuyoruz. İkinci 25 yılda yeni paradigma, devletin stratejik hedefleri, halkın talepleri ve ekonomi. Bir devrimin içinde yaşayanlar çoğu zaman yaşadığı devrimi fark edemez. AK Parti 25. yılını geride bıraktı. Bu 25 yılın tamamına yakın iktidarda geçti. Her yeni durum yeni bir paradigmaya ihtiyaç duyar. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin birinci önceliği vatandaşın siyaseten günlük talepleriydi. Neredeyse ülkenin başka bir gündemi yoktu. AK Parti'nin siyasetteki dehası bu talepleri doğru okuyup doğru başlıklandırması ve daha da önemlisi sorunların öncelik sırasını doğru belirlemesi oldu. 25 yılda adım adım bu sorunlarla baş edildi. Ulaşım, sağlık, eğitim, enerji, güvenlik, ekonomi, şehircilik ve daha birçok alanda yeni ekosistemler kuruldu. Bu başlıkların önemli bir bölümünde Türkiye dünyada örnek sayılabilecek bir seviyeye ulaştı. 2000'li yıl

Bunlarda Türkiye'nin temel meselesi geri kalmışlık, kalkınma eksikliği ve kötü ekonomi olduğu için devletin öncelikleri de büyük ölçüde bu sorunlarla sınırlıydı. Bugünün Türkiye'sinde ise küresel riskler, değişen güç dengeleri, jeopolitik eksen kaymaları, savaşlar ve Türkiye'nin ulaştığı güçlü konum stratejik öncelikleri yeniden birinci sıraya oturttu. Dünyadaki güç dengelerinin değişmesi Türkiye'yi bölgesel bir aktörden küresel bir güç merkezine dönüştürdü. Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesi, Somali ve Sudan'daki girişimler, Irak ve Afrika'da atılan adımlar, Balkanlardaki diplomasi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla İran-Amerika-İsrail geriliminde yürütülen diplomatik girişimler, Türkiye'nin gelişmeleri takip eden değil, gelişmelere yön veren bir ülke olduğunu gösteriyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da bu yeni güvenlik mimarisinin en önemli adımlarından biri oldu ki bu anlaşma dünya gündeminde var olmaya devam ediyor. İkinci 25 yılda altyapı eksikliklerinden çok yüksek teknoloji, nitelikli eğitim, üretim kapasitesi ve vatandaşın günlük rahatını sağlayacak ekonomik politikalar belirleyici olacaktır. Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın makalesini sunduk. İkinci 25 yılda yeni paradigma, devletin yeni stratejik hedefleri, halkın talepleri ve ekonomi. Akit gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Refik Tuzcuoğlu'nun makalesi var sırada. Mekanın çöküşünden ruhun enkazına. Takvimler 17 Ağustos'u gösterdiğinde bu topraklarda yalnızca zaman ilerlemez. Milletimizin ortak hafızasında taşıdığı o büyük keder ve silinmeyen izler ilk günkü ağırlığıyla yeniden tazelenir. Saatler 3'ü 2 geçeyi gösterdiğinde 45 saniyeye sığan o büyük felaketin üzerinden tam 27 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş kıyametine uzanan bu coğrafi kader bize yeryüzünün altındaki hareketliliğin sadece jeolojik bir sarsıntı değil, topyekun bir varoluş ve medeniyet imtihanı olduğunu hatırlatıyor. Deprem yalnızca taş ve betonu yıkan fiziksel bir afet değildir. Ruhumuzda da derin sarsıntılara yol açar. Felaketin ilk anlarında yaşanan şok, hızla olağanüstü bir dayanışmaya ve yüksek bir fedakarlık refleksine dönüşür. Fakat enkaz tozu çekilip ilk haftaların yüksek adrenalini dindiğinde süreç yerini hayatta kalmanın getirdiği o ağır suçluluk hissine ve derin bir psikolojik savrulmaya bırakır. Bütün yakınlarım gitti, ben neden kurtuldum sorusunun açtığı sessiz yara, kaybedilen evlerin, yitirilen sokakların ve dağılan komşuluk bağlarının yasıyla birleşir. İlk günlerde herkes oradadır. Basın, ekranları ve manşetleri afet bölgesine kilitler. Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin canhıraş bir gayretiyle seferber olur. Fakat haftalar, aylar geçip hayatın acımasız rutini geri döndükçe yardım konvoyları seyrekleşir, kameralar çekilir. Geriye sadece devletin hizmet birimleri kalır. İşte o zaman afetse de travmanın en ağır ve en sessiz evresiyle yüzleşir. Zamanla sönen toplumsal ilgi insanı kendi derin yalnızlığına terk eder. Yeniden tutunma ve hayatı sıfırdan kurma mücadelesi başlar. Lakin bu yıkılan bir binayı yeniden inşa etmekten çok daha çetin bir iç savaştır. Zira güvendiği toprak ayaklarının altından kayan insan sadece evini değil, hayata ve insanlara duyduğu o temel güven duygusunu da yitirmiştir. Ruhundaki enkazı hayatın her alanına teşmil eden, bu yüzden deprem asla salt maddi bir kayıp olarak görülmez. Çünkü insan için ev yalnızca başını soktuğu dört duvardan ibaret değildir. Bir mahremiyet sığınağı, hatıralarını biriktirdiği bir ocak ve ailesini emanet aldığı bir yuvadır.
Bir şehir yıkıldığında sadece binalar çökmez. O sokaklarda büyüyen çocukların neşesi, komşuların ortak hafızası, asırların biriktirdiği hayat nizamı da molozların altına gömülür. Mekanın kaybı ruhun göçebeliğidir. Bu yüzdendir ki toprağın altından yükselen sarsıntı insanın iç dünyasında onarılması yıllar sürecek derin çatlaklar bırakır. O karanlık gecelerden kulaklarımızda kalan ve yürekleri dağlayan tek bir feryat vardır artık. Sesimi duyan var mı? 27 yıl önce moloz yığınlarının arasından yükselen bu inilti, Değirmendere sahilinde denize gömülen binalara dalış yapan Japon mühendis Yoshinori Morikawa'nın de altını çizdiği gibi ancak büyük bedeller ödedikten sonra zihnimize kazındı. Sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depremini yaşadık. Japon mühendisin ifadesiyle adeta jeton düştü. Artık afeti yalnızca olduktan sonra konuşulan değil, olmadan önce önlenen bir zihniyete dönüşmenin mecburiyetindeyiz. Bugün devletimizin ortaya koyduğu irade, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen mikro bölgeleme çalışmaları, kentsel dönüşümde sağlanan kolaylıklar, doğru zemin analizleri ve yarısı bizden gibi güçlü teşvik paketleriyle somut bir kalkana dönüşüyor. İstanbul'da 1 milyon bağımsız birimin dönüştürülmesi eşiğinin aşılması, Kocaeli, Cedid'de ya da Sakarya'nın yatay mimariyle kurulan yeni yerleşimlerinde yükselen dirençli yapılar ve 6 Şubat havzasında teslim edilen yüz binlerce kalıcı konut, insanımızın bir daha o karanlık dehlizlerde çaresiz kalmaması için atılan hayati adımlardır. Nitekim kentsel dönüşüm yalnızca harç, demir, betondan ibaret bir mühendislik faaliyeti değildir. Devletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi toplumun her kesiminin ahlaki ve vicdani bir bilinçle tahkim etmesi gereken müşterek bir seferberliktir. Çöken yapılar devletimizin imkanlarıyla hızla ayağa kaldırılırken, mühendisinden müteahhidine, denetçisinden mülk sahibine kadar herkese düşen vazife, zemin etüdünden imar planına kadar her aşamada meslek ahlakını ve adalet ölçüsünü rehber edinmektir. Şehri inşa etmek, insanı ve cemiyeti ihya etmekten ayrı düşünülemez. Binaların statiğini güçlendirirken o yapıların içinde hayat bulacak aile mahremiyetini, komşuluk hukukunu ve toplumsal ruhu da aynı hassasiyetle korumak ve desteklemek durumundayız. Fakat asıl mesele şudur, sesimi duyan var mı haykırışı yalnızca yıkılan binaların altında mı yankılanır? Bugün bu sesi sadece beton bloklar için değil, sarsılan cemiyetimiz, çözülen aile yapımız ve içten içe aşınan ahlaki zeminimiz için de duymak mecburiyetindeyiz. Şehirleri mezarlığa çeviren para hırsı, malzemeden çalan sorumsuzluk ve denetimi ihmal eden anlayış neyse, toplumsal hayatta dürüstlüğü, adaleti, merhameti ve aile kurumunu çökerten ahlaki yozlaşmayı da aynı görünmez fay hattının kırılması olarak düşünmeliyiz. Binaları yenilerken insan fıtratını, ahlakı ve hak bilincini ihmal edersek, sarsılmaz kolonların içine yorgun, güvensiz ve köklerinden kopmuş nesiller yerleştirmiş oluruz. 17 Ağustos'ta ve sonraki tüm afetlerde ebediyete uğurladığımız canlarımıza en samimi borcumuz, onları yalnızca dualarla yad etmek değil, hem maddeten hem manen güvenli bir nizam inşa etmektir. Bir memleketi ayakta tutan asıl güç, yalnızca sağlam yapılar değil, o yapıların içinde yaşayan insanların adalet duygusu ve vicdanıdır. Zaman, hem yaşadığımız mekanları hem de kalplerimizi, ailelerimizi ve cemiyetimizi eş zamanlı tahkim etme zamanıdır. O feryadı bir daha hiçbir enkazın altından duymamak temennisiyle. Akit gazetesinden Refik Tuzcuoğlu'nun makalesini sunduk, mekanın çöküşünden ruhun enkazına.

Takvim gazetesindeyiz sevgili dinleyiciler. Ekrem Kızıltaş'ın makalesini sunuyoruz. İkircikli olmak. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın belirttiğine göre hazırlıkları 2 yıl 8 ay süren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı sindirme sıkıntısı çekenler çok. Bölgeyle ilgili hesaplarının ciddi şekilde bozulacağını fark eden dış mihrakların hazımsızlığı normal. Mekke Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la sınırlı kalmayacağını ve orta ve uzun vadede daha da genişleyeceğini onlar da biliyor. Aslında anormal olsa da muhtemelen ekmeklerini kaybetme korkusu çeken dış mihrakların içimizdeki uzantılarının sıkıntıları da anlaşılabilir. Söz konusu anlaşmanın ilerisinde daha geniş kapsamlı işbirliklerinin ilk adımı olduğunu bildikleri halde siyasi sebeplerle ikircikli davrananları anlamak konunun zor taraflarından. Mekke anlaşması konusuna ikircikli baktıkları açık olanlardan bazılarının başlıca bahanesi olan anlaşmanın İran'a karşı yapıldığı iddiasının karşılığının olmadığı çok net oysa. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Müslüman ülkelerin birlikte hareket ederek dışarıdan gelen tehditlere doğrudan karşı koyabilecekleri mesajı ve Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'nin Mekke Anlaşması'nın bölge ülkelerinin Amerika'nın ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu söylemesi İran'ın bakışını özetliyor. Herhangi bir şekilde adı anılmasa da Mekke Anlaşması'nın ağırlıklı sebeplerinden birisi olduğu bilinen İsrail'in hazımsızlığı şaşırtıcı değil. Daha evvel ölümcül anlaşma başlığını kullanan Jerusalem Post'un bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren küresel dengeleri tamamen değiştireceğini vurguladığı bu anlaşma sebebiyle terör devleti İsrail'i yönetenler ciddi telaşta. Batılı ülkeler ve Amerika'yı hep yanında bulabilmenin rahatlığıyla sürekli etrafa saldıran İsrail açısından nelerin değiştiğini tespit için erken. Ancak İsrail'in melanetlerini sahiplenme konusunda birçok Avrupa ülkesinden sonra Amerika'nın da tavır değişikliğine gittiğine dair emareler çok. Siyonist lobi sayesinde arkalarında görmeyi alıştıkları Amerika'yı yöneten Trump'ın anlaşmaya dair açıklaması İsrail'deki telaşın sebeplerinden. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump'ın bu gelişme Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceğini gösteriyor şeklindeki sözleri İsrail'in alıştığı ezberin bozulması demek. Mekke Anlaşması'nı Amerika'nın istediği şekilde KOF iddia sahiplerine 2016'dan sonra bölgemizde yaşanan gelişmeleri hatırlatmak yeterli. Bütün tehditlerine rağmen Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği teröristana engel oluşumuz bile komplekse kapılmamamız gerektiğine dair yeterli bir gerekçe. İkircikli olmaya gerek yok. Takvim gazetesinden Ekrem Kızıltaş'ın makalesini sunduk. İkircikli olmak. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: TGRT FM.
9: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: Her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız Mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
10: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM. TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 23, Sure Yasin Suresi 28-82. Ayetler, Saffat Suresi 1-24. Ayetler, Sayfa 441-445.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaç yürüyor. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin vallahi. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şehadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır, secde etme, dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resulün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kamil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, ya Resulallah, seni kendi canımdan fazla severim vallahi. Onun bu beyanını beğenerek o server cevaben buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette.
0: Sevgili Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sıra sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden, tabiinin büyüklerinden olan Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, kim zenginlere ve mal sahiplerine boyun eğerse dini de boyun eğer. Böylece dinine zarar gelir. Dünyadan ancak Allah-u Teala'nın takdir ettiği kadar ele geçer. Ancak kulun sebeplere yapışıp çalışması gerekir. Böyle yaparsa emre uymuş olur buyuruyor Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler.
3: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam.
2: Aleykümselam, buyurun.
3: Hocam bir bebeğimiz doğacak da son 10 gün bir duanızı bekliyoruz.
2: Allah-u Teala kolaylık versin, hayırlı evlat nasip etsin. Belli mi cinsiyeti?
3: Erkek hocam, adını da Yusuf düşünüyoruz.
2: Maşallah. Cenab-ı Hak salihlerden eyler. Rabbim kolaylık versin inşallah.
3: Allah razı olsun hocam. Hocam hanımım da bence dişimize dolgu var. Hanefi mezhebindeyiz. Bundan dolayı Maliki mezhebin taklit ediyoruz. Bazen gezmeye gidiyoruz. İl dışına, ilçe dışına gidiyoruz. Abdest almamız gerekiyor. Benlik sıkıntı yoktu hocam. Hanımın işte başını açması, mest etmesi falan biraz zorluk oluyor. Siz bir sohbetinizde buyurmuştunuz ki Şafii mezhebini taklit ederse, bir parmağını saçına değdirse bile olur demiştiniz. Peki Şafii mezhebine dikkat ederken namazda, abdestte, gusülde biz ekstra niye dikkat etmemiz lazım? Bunu soracaktım. Bir de ara tekbir hocam, biz alacak mıyız Şafii taklit etmiş olsak, hani rekatlar arası ara tekbir alıyorlar ya, onu soracaktım hocam.
2: Peki efendim.
3: Sağ olun.
0: İyi günler.
4: İyi günler efendim.
0: Buyurun.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Hocama bir sorum olacaktı.
2: Dinliyoruz.
4: Hurma yemenin azabı hakkında efendim. Şimdi ben çok hurma yiyorum. Kul ve hayvan hakkından kurtulmak için bu niyetim uygun mudur? Ya Rabbi diyorum, senin her şey gücün yeter. Bu hurmayı onlar için yiyorum diyorum. Uygun mudur acaba?
2: Peki efendim. Var mı başka?
0: Buyurun hocam.
2: Efendim biz dedi hanımla beraber Maliki mezhebini taklit ediyoruz dedi. Ve bazen mesela şehir dışına çıkıyoruz veyahut da bulundukları yerlerden dışarı çıkıyorlar. Hanım dedi abdest alması gerekir. Maliki mezhebinde de başın tamamının meshedilmesi gerekir. Farz.
0: Evet.
2: Ama dedi siz yani anlatırken Şafii mezhebinde yani bir parmakla bile başın bir tarafını meshedince o farz yerine gelmiş olur diye nakletmiştiniz dedi. Evet, Hanefi mezhebinde dörtte biri. Şafii mezhebinde bir iki parmak aynı şekilde başın bir tarafından meshedince o farz yerine gelmiş oluyor. Ama İmam Malik Hazretleri tamamını meshetmek farz buyuruyor. Aslında tamamını meshetmek Maliki mezhebinde farz olmasına rağmen diğer üçünde de sünnet. Yani dördünde de var başın tamamını meshetme hükmü. Şimdi dinleyicimiz dışarıda öyle durum oluyor ki insanın başına gelebilir mi? Gelebilir. Diyelim bir konaklama yeri nerede durdun? Şimdi benzin istasyonlarında var. Ya öyle benzin istasyonlarında durup da namaz için gittiğimde o mescitleri gördükçe rahmetli Turgut Özal'a dua ediyorum, biliyor musun?
0: Evet.
2: Nankör olmamak lazım. Ve kıymet bilmek lazım. Çünkü biz rahmetli Özal'dan önceki devreleri biliyoruz. Yaşadık. Hasbel kader bir benzin istasyonuna uğrayıp da ya namaz için falan, ancak orada bir namaz kılan birisi varsa bir tahta bulmuştur. O da kıyıda, köşede, arkada bir yerde falan. Öyle idi. Ama rahmetli Özal hemen hemen bütün benzin istasyonlarında yani devlet protokolü olarak şeyi mescidi yerleştirdiydi.
0: Evet.
2: Mescidi yerleş, şimdi AVM'lerde bile yerleştirdiler artık.
0: Evet.
2: Onu mecbur kaldılar. Şeyde de yani yapanlardan, yaptıranlardan, vesilelerden Allah-u Teala razı olsun. Mesela şeyde İstanbul Havaalanı, mesela biz yurt dışına da gidiyoruz. Mesela Berlin Havaalanı'nı gördüm, Frankfurt Havaalanı'nı gördüm, Düsseldorf Havaalanı'nı da gördüm, Hindistan'a da gittik, oradaki havaalanını da gördük. Savaştan önce Suriye'ye gitmiştik, oradaki havaalanını da gördüm. Ama şu anda Türkiye'nin işte İstanbul Havaalanı yapmış olduğu yerde kendin de gittiysen gözünle görmüşsündür. Bahattin Bey, uçağın kalkacağı yerde bile mescit ve tuvalet var, biliyor musun?
5: Evet.
2: Ya diğer katlarda zaten var da artık son çıkışların hepsi bitti, gittin bekliyorsun. Sıraya girmişsin, tamam mı? İşte onların işte A1 veya da AG kapısı, A kapısı, tamam mı? Kapının orada duruyorsun, orada mescit var.
5: Uçağa bineceksin, kapının önünde bekliyorsun, vakit geldi, mescit var, kılabiliyorsun.
2: Kılabiliyorsun. E şimdi sen dua etmez misin buna? Almanlar önce şey yapıyordu, Almanların Frankfurt Havaalanı'nda girişte vardı falan. Ana baba günü gidersin, su bulunmaz. Zaten helalarda suları yok, evet. Taharet yapamazsın. Şimdi İstanbul Havaalanı yapılınca Almanlar mecbur kaldı. O kapıların uçağın kalkacağı yere yapmışlar. Hatta bir seferinde bir arkadaş bir Almanca bir şey yazdı. Dedi abi, dedi, yazıyor dedi o şeylerde, koridorlarda bu isim. Bunu takip et dedi, içeride mescit var. Hakikaten geldim bir yere geldim, kayboldum. O yazıya bakıyorum, ya kayboldu, sağa bakıyorum, sola bakıyorum, o bir şey çıkıyor. Baktım bir tane yabancı bir pilot geliyor, dilim bilmiyor, ona gösterdim bir yazıyı. O da benimle beraber aradı, etti, yok. Tekrar başa döndüm, gelirken bu neresi bu derken, ya arkandan baktım, yabancı bir pilot ya, koşarak geldi. Gel ya dedi, götürdü. Meğer o yazının bittiği yerde sağ tarafta bir koridor var, oradan içeri giriyor. Oraya mescit yapmış, havra yapmış,
5: kilise yapmış.
2: Kilise yapmış. Yani mecbur kaldı.
5: Evet.
2: Mecbur kaldı. İnsanların aynı şekilde ihtiyacı. Yani dolayısıyla hani konuyu açtı, taburaya kadar getirdik de şimdi nankör olmamak lazım. İnsanların yaptıkları hizmete göre aynı şekilde bakmak lazım. Efem adası var. Ya peygamber değil ki bunlar. Tamam mı?
5: Evet.
2: Bir tek peygamberler aleyhissalatü vesselam koruma altındalar. İnsandırlar ama koruma altındalar. Evet. Yani Allah-u Teala onlar günah işleyecek duruma düşürmez.
5: Evet.
2: Peki peygamberlerde zelle, hata gibi şeyler zuhur edebilir mi? Edebilir. Ama hemen Allah-u Teala ikaz eder. Zaten aynı şekilde onlar da şey yapılır. Mesela Adem Aleyhisselam'da günah denmiyor ona. Ehl-i Sünnet alimleri zelle deniyor. Cenab-ı Hak öyle murad etmiştir. Hatta bir hadise anlatılıyor, şeyde de var. Söyleyiver. Saadet-i Ebediye Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh almışlar o hadiseyi. Şimdi Musa Aleyhisselam hayatta, dünyada. Adem Aleyhisselam ahirete intikal etmişti. Fakat yani peygamberler ve onların varisi olan evliya için ahirete gitmiş olanla irtibata geçmek, görüşmek zor bir şey değil. Tamam mı?
5: Evet.
2: Aa, nasıl oluyor falan. Sen Amerika'dakiyle görüşüyorsun ya. Hatta yüz yüze görüşüyorsun ya şimdi telefonla. Senin kullanmış olduğun, Allah-u Teala'nın yarattığı bir sistemi keşfettin. O şekilde aynı şekilde görünüyorsun. Allah-u Teala'nın onlar için de yaratmış olduğu bir sistem var. O sisteme göre gidiyorlar. Yani Allah-u Teala haşa ondan noksanlık yaptı. Yoktur. Hani şeyde saatte bir diye almış ama şeyde muntazamdır senin cümle efalin diye bir beyt almışlar.
5: Evet.
2: Allah-u Teala'nın bütün yaratıkların her şeyi muntazamdır. Eksik noksanlık yok. O noksanlık bize aittir. Ve Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'la görüşüyor dünyada ve diyor ki efendim siz bizim atamızsınız. Ve cennette yaratıldınız. O meyvede yemeseydiniz ya, bu dünya sıkıntılı bir yer, biz de gelmezdik diyor senin evlatların olarak buraya. O zaman Adem Aleyhisselam Allah Allah diyor, sen daha yaratılmadın diyor. Nereden biliyorsun sen o, sen diyor benim o meyveyi yediğimi? Efendim diyor Tevrat'ta yazıyor. Ya diyor, demek Tevrat'ta bildiriyor Allah-u Teala. Evet. Peki diyor Tevrat kimin kelamı? Allah-u Teala'nın diyor. Peki Allah-u Teala'nın kelam sıfatı ezeli ve ebedi midir? Elbette diyor. Ben sonradan yaratılmışım, mahlukum. Allah-u Teala'nın sıfatları ezeli ve ebedi, zatı gibi. Yani ben yaratılmadan önce Tevrat var mıydı diyor. Vardı efendim diyor. Beni niye suçluyorsun o zaman? Cenab-ı Hak böyle diledi. Yani beni doğrudan doğruya cennetten indirse tabii Adem Aleyhisselam'ın gönlüne gelirdi. Allah Allah, öyle güzel bir yerden niye indirildim meşakkatli sıkıntılı yere? Değil mi?
5: Evet.
2: Ama bir şey yapması lazım. O meyveden yemesi lazım. Cenab-ı Hak yasak etti fakat yemesini diledi. Unuttu.
5: Evet.
2: Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki unuttu. Yani Allah-u Teala günah olmadı ona. Günah olmadı. Dolayısıyla peygamberlerin dışındaki evliya da olsa, eshab-ı kiram da olsa günaha düşebilir. Bir tek peygamberlerde ismet sıfatı var, onlar korunur. Dolayısıyla hepimiz günah işleyebiliriz. Ve hani insanlara faydası dokunan insanları sorgularken veya da onlardan bazen edeyim işte böyle yanmaktıydı falan. İyi de arkadaş, insanlara birçok faydası dokunmuş ya.
5: Evet.
2: Faydasını siliyor. Ondan sonra sadece onu şey yapıyorsun. Bize şimdi ahlak kitaplarında misal vermişler. İki kişiye. Birisi cibilliyeti bozuk. Hep ters taraftan bakıyor. Bir bardağın içine yarısına kadar su doldurmuşlar. O cibilliyeti bozuk olana hep her şeye menfi bakana gösteriyorlar. Ne görüyorsun? Yarısı boş bir bardak. O her şeye müsbet bakana gösteriyorlar. Yarısı dolu bir bardak. Hocam ne var? Aynı kapıya çıkmadı mı çıktı? Birisi menfi, birisi müsbet, değil mi?
5: Evet.
2: Birisi uygun tarafından bakıyor, öbürsü ters tarafından bakıyor. Peki efendim ben böyleyim, böyle kabul edin. Hayır, düzelteceksin arkadaşım. Sen düzeltmezsen, sen de düzeltirler aynı şekilde bir gün. Hatta bir hikaye anlatırlar da. Şimdi hikaye ya bu. İşte yılan yiyecek ararken falan bir tuzağa düşmüş. Çıkamıyor oradan da, o tuzaktan çıkamıyor. Yavruları da var. Oradan bir insan geçiyor falan. Şimdi böyle Şehzade Şirazi Hazretleri de tabiattaki maddeleri konuşturduğu gibi böyle İslam alimlerinde de konuşturanlar oluyor. Yılan dile geliyor. Diyor ki yavrularım var mı? Bana yardım et falan. Adam da diyor ki ya iyi de diyor sen diyor uslu durmazsın ki diyor. Ya diyor bana yardım edersen, beni burada kurtarsan diyor, ben sana diyor zarar vermem ki. Söz mü söz, neyse kurtarıyor onu. Yaralanmış da bir an önce yavrularına şey yapıyor, omuzuna almış. Biraz gidince yılan harekete geçmiş, bunun boynuna dolanmaya kalkıyor falan. Ne yapıyorsun diyor, huyum kurusun diyor, yani boğacağım seni. Hemen boğazından bir tutuyor, sıkıyor, yılanı öldürüyor. Ondan sonra da yola böyle dümdüz uzatıyor. Uzattıktan sonra da diyor ki ben diyor öyle eğri büğrü dostlardan arkadaşlardan hoşlanmam diyor.
5: Böyle dümdüz olur.
2: Böyle dümdüz olacak. Dolayısıyla Müslüman da eğri büğrü kimse değildir. Kitaplar okumak suretiyle kendisini düzeltmekle mükellef mi? Evet, kendisini düzeltmekle mükellef. Yani dinleyicimizin o başını açma konusunda abdest alırken oradan çıktı konu da, yani dolayısıyla şu anda mesela benzinliklerde mola verdiği zaman problem değil. Yani kadınlar için ayrı helalar var. Orada başörtüsünü indirip şey yapabilir. Ha diyeceksin efendim, pikniğe gittik, açık alandayız. Ha, orada problem olabilir.
5: Evet.
2: Orada problem olabilir. Ya oraya gittiysen, mesela kocanla gittiysen, çok özür dilerim de abdest alırken kocan da yanında dursun, başka bir örtüyü de seni aynı şekilde şey yapıversin. Bu kadar zahmete katlanıver. Diyeceksin ki niye bu kadar uzattın? Şimdi hani Şafii mezhebinde işte iki parmakla yerine geliyor ya. Yerine geliyor. Sırf onun için Şafii mezhebini taklit, Şafii mezhebinin çok hassasiyeti var. Necatisin zerresinden korunacak.
5: Evet.
2: Ondan sonra kocası onun eline değdiği zaman abdesti bozulacak. Daha büyük handikaplar gelecek. Onların hakkından gelebilir misin, gelemez misin? Yani iyi düşünmek gerekir. O zaman Şafii mezhebinin usulde abdeste ve namazda farz dediklerini, usulde abdesti ve namazı bozar dediklerini öğrenip bunlardan da sakınman lazım. İslam alakanın son bölümünde Maliki ve Şafii mezhebinin usulde abdest ve namazla alakalı yani yapılması gereken farzlar, müfsitleri bildirilmiş. Ondan da istifade edilebilir.
5: İki mezhebi aynı anda taklit etmek olmaz.
2: Olmaz. Çünkü yani Şafii taklit ediyorum dedin de O zaman İmam Malik Hazretleri diyecek ki bana göre abdestin olmadı, başını tamamını meshetmedin diyecek. Şimdi İmam Şafii Hazretleri sadece bu içtihadını uyguladın, diğerlerini uygulamadın. İmam Şafii Hazretleri kusura bakma, evler bozuldu, sen kocanın elindeydi, abdestin bozuldu. Değil mi?
5: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi bir hikaye anlatırlardı. Bir kadının oğlu Müslümanmış, sonra aynı şekilde Hristiyanmış, Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra namaz kılmıyor, şey yapmıyor falan. Kadın ağlıyormuş. Diyemiş, Müslüman oldu. Muhammed Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmedi, oradan kaybetti. Hristiyan oldu, Hristiyanlığa bıraktı, İsa Aleyhisselam'ı aynı şekilde gücendirdi. Ben ne yapayım şimdi bunun hakkında diye. Kadın ağlıyormuş falan, tamam mı? Ne diyor ki, cami arasında beynamaz diye bir tabir kullanırlar ya, evet, arasında. Böyle bu duruma geliyor. Dolayısıyla yapacaksan şey yapacaksın. Yani iyi düşünsün. Peki şey yapılabilir mi? Yapılabilir tabii canım. Yani Şafii mezhebini taklit edebilir. Otursun, baksın. Enim İslam'da da var mesela Şafii mezhebi taklit edelim. Saatte bir de var, neler dikkat edileceği. Ha, ben bunları yaparım dersen yapılacak bir şey yok.
5: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuz saadete kavuşmak için. Ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız, size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır." buyurmuşlardır.

0: Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca, cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi diye sorulunca, Resulullah Efendimiz evet buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir başka zaman da ya Resulallah, mümin cimri olur mu diye sorulunca, Resulullah Efendimiz evet cevabını verdiler. Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah, mümin yalancı olur mu diye sual edilince, hayır, asla cevabını vermişlerdir. Eshab-ı kiramdan Huzeyfe İbni Yemani Hazretleri, Resulullah Efendimiz'in zamanında bir kimse bir yalan söyledi mi, bununla münafık olurdu. Yani bu bir yalan onun münafıklığına delil sayılırdı. Halbuki bugün ben sizden birinin günde 10 yalanını duyuyorum buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafıklık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyuruyorlar ki, sözlerin en doğrusu kelamullah, yani Allah'ın kelamıdır, sözleridir. En şereflisi zikrullah, yani Allah'ı hatırlamaktır. Körlüğün, basiretsizliğin en zararlısı kalp körlüğü, kalp basiretsizliğidir. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki nedamettir. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların davetçisidir. Kazançların en şerlisi, en kötüsü faizle elde edilen kazançtır. Hataların en büyüğü ise dilin yalan söylemesidir buyurmuşlardır. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar, ebedi saadete kavuşurlar.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorunlarımız vardı, buyurun.
2: Efendim, ikinci dinleyicimiz, onu nereden okudu, nereden duydu? Kitaplarda öyle bir şey yok. Yani ben çok çok hurma yiyeceğim, kul ve hayvanatları benden ödenecek. Yok öyle bir şey. Ama efendim işte hurma hakkında hadis-i şerifler var ya, halanız olan nahleye aynı şekilde hürmet ediniz. O hürmet ediniz ayrı bir şey.
1: Evet.
2: Ama hurma yemekle sevap kazanmış olmazsın ki. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, hurmanın diğer meyvelere göre Adem Aleyhisselam'ın bedeninin yaratıldığı, artan çamurdan yaratıldığı için bitkilerden insana en yakın olanıdır.
1: Evet.
2: Hatta onlar hurma ağaçları erkek ve dişi olarak onu yetiştirenler biliyor. Mesela dişiyi ektin, eğer yakınında erkek yoksa meyve vermiyor.
1: Vermiyor. Buralarda da var, görüyorum üstü şey gibi ufacık ufacık.
2: Döllenme mutlaka olması lazım. Mutlaka olması gerekiyor. Öyle bir durumu var şeyin, hurmanın. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bu özellikleri sebebiyle buyuruyorlar. Eğer hurmayı bir meyve olarak yersen, portakal gibi, incir gibi, üzüm gibi, işte onlardaki mevcut olan enerji nasıl senin vücuduna geçiyorsa, hurmadaki mevcut olan enerji de senin vücuduna geçer. Ama Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam metü sena etmesi ve bu özelliklerini düşünerek yiyecek olursan ruhunu da besler buyuruyor. Yani hem bedenini hem ruhunu besler. Dolayısıyla sevap olur denmiyor.
1: Evet.
2: Ben bunları yersem sevap olur. Dolayısıyla kul ve hayvan hakları borcundan kurtulur. Böyle bir şey yok. Nasıl kurtulur?

0: hurma alır insanlara dağıtırsa sadaka olur, sevap hasıl olur. Bu sevabı üzerimde hakkı olanlara hediye ettim diye gönderir.
1: Evet.
0: Hanefi mezhebinde 5 vakit kılınan namazın namazdan hasıl olan sevap, Ramazan ayında farz olan oruç, bir ay tutulduktan sonra hasıl olan sevap, dinen zengin oldun, sadakayı fıtır verdin, kurban kestin, zekat verdin, bunlardan hasıl olan sevabı diri ölü herkese hediye edebilirsin. Diri ölü ve Kur'an-ı Kerim okudun, sadaka verdin, ondan sonra tesbihatta bulundun. Bunları hediye ederken önce peygamberimizin bütün peygamberlere, ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün İslam alimleri, bütün evliya-i kirama. Ondan sonra da hani ahirete intikal etmiş kimi kimse sormayan bütün müminlerin hepsine, hususen işte kendi ahirete intikal etmiş olanlarına ismen zikreder ve ayrıca en sonunda da ya Rabbi ayrıca üzerinde hakkı bulunanlara da hediye ettim. Peki senelerce böyle devam ederse, mesela bulamıyor, hakkı geçmiştir. Çoktur mesela, hele İstanbul'da kalabalık ya, hele sokaklarda bana geliyorsun, oho ne haklar geçmiştir. Bir de araban varsa var ya, neler olmuştur falan, yan baktın, din baktın falan filan. Bunların hepsi kul hakkı. Yarın mahşer günü takır takır gelecek. Ama sen dünyadayken verdiğin sadakanın sevabını, ondan sonra yaptığın aynı şekilde okuduğun tesbihatların sevabını, yaptığın hayır hasenatın sevabını Peygamber Efendimiz'den başlayarak bu şekilde hediye edip sonunda da ya Rabbi üzerinde hakkı olanlara da hediye ettim dersen, o sevaplar üzerinde hakkı olanlara bölünmeden götürür, yazılır.
1: Evet.
0: Yarın mahşer günü işte Osmanlı'nın hesabı görülüyor. Osmanlı'nın da hakkı olanlar herkesin patır patır gelir. Ondan sonra eğer Osmanlı dünyadayken bu şekilde şey yapmışsa, mesela Bahattin Apak gelir, benim bir gram alacağım var, hemen melekler aç bakalım mobil defterini, açıyorlar, bak burada diye 5 gram bir şey var, sen böyle bir şey yaptın, bakıyorsun yapmadım, bunu Osmanlı göndermiş diyor, senin onda 1 gram alacağın var, o sana 5 gram göndermiş.
1: Evet.
0: Tamam, bitti yani. Orada şey olmaz, çünkü mahşer günü para pul geçmiyor, takas, günah sevap.
1: Evet.
0: Mesela Osmanlı'nın sevabı bitti. Karşıdaki alacak diyor ki benim günahı yükleyin ona. Ya işlemediğin günahın cezasını cehenneme giderek sen ödeyeceksin. Akıl kârı mıdır bu? Evet. Yok efendim ben haklıyım. Şeyde çocukken derlerdi, hak değirmende olur diye. Su değirmenleri bilir misin? Su değirmenden değirmen hakkı derlerdi. Adam mesela götürdün buğday şey yapıyorsun. Buğday veya un. O artık şey tarafından, oradaki köylüler tarafından biliniyor. Mesela diyor ki 5 kilo buğdaya işte bir havayı buğday alırım. Öyle ya, adam bedava üretmeyecek onu. Bu işte Bartur sonradan çıktı falan da birisi geldiydi işte gençlerden birisi. Abi işte Bartur böyle falan. Ya dedim Bartur biz dedim ta çocukken yapıyorduk arkadaş bunu dedim. Evden dedim yumurta alıyorduk, bakkala gidiyorduk, lokum bisküvi alıyorduk, tamam. Bartır. Ve aynı şekilde su değirmeninde götürüyorduk, hak diyordu, değirmen hakkı diyordu, bartır. Buğday götürüyorsun, aynı şekilde karşılığında un veya buğday verip geliyorsun. Para yok. Yani mal takasları hepsi.
1: Evet.
0: Buna bartır diyorlar. Bu şekilde oluyor mu? Oluyor tabii. Dinin aynı şekilde bildirmiş olduğu bu husus. Efendim dolayısıyla yani bu dinleyicimiz önce bu şeyi düzelsin, düşüncesini atsın. Ben hurmayı yiyerek kul ve hayvan haklarını ödüyorum. Böyle bir şey yok. Kitaplarda evet. Da yok. Ve hiçbir aynı şekilde inanç sisteminde de yok. Ben portakal yiyerek kul hakkını ödüyorum. Ben nar yiyerek, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Allah adına verdiği nimetlerdir. Bunları yerken de niyetini düzeltirsen sevap kazan. Niyetini düzeltirsen peygamberimize uymuş olursun. Ama çok hurma yedim, çok aynı şekilde badem yedim, çok bilmem aynı şekilde alıç yedim. Nereden çıktı ya alıç? Sonbaharda çıkıyor değil mi alıçta? Dolayısıyla bunları alır. İnsanlara dağıtırsan o zaman ne olur? Sadaka sevabı olur.
1: Evet.
0: Bu sadaka sevabını da şeylere söyleyiver. Üzerinde hakkı olanlara gönderir misin? Hayvan hakkını da bu şekilde ödeyemezsin. Hayvan hakkı çok zor. Hayvan aklı sokuyor. Mesela bir kimse kafir de olsa, ya yani insandır. Adam gidersin, ellem edersin, kallem edersin, şu olur, bu olur falan, helallaşabilirsin. Bunun en canlı misali şey, Fudayl bin İyad Hazretleri. Yani eşkıya reisiydi. Hani bir Yahudi'den de almışmış. Yahudi diyor ki, yok diyor, ben diyor helal etmiyorum hakkımı. Ya teklif ediyor, ya diyor kölen olayım. Veya diyor köle olarak beni sat diyor. Adam ona da razı değil. Yok diyor, benim yerime diye illa diyor aynı şekilde altınlar vermedikçe diyor helal etmem falan. Öyle diyor sözleşmişsin falan. Yani babadan kalma, elinde ne varsa hepsi bitmiş, yok. Fudayl bin İyad Hazretleri'nin. O zaman Yahudi bir hinlik düşünüyor. Tevrat'ta bir şey okumuş. Diyor ki gel diyor bizim eve gidelim. Minderin altında diyor altınlar var, onu benim elime koy. Ben sana diyor hakkımı o zaman helal edeyim. Gidiyor arkadan. Diyor ki o minderin altında altınlar diyor. Elini sok al diyor onları. Halbuki onun için çakıl taşı koymuş. Fudayl bin İyad Hazretleri elini sokuyor, bir avuç altın. Buyur diyor. Adam bir bakıyor ki küt diye bayılıyor, kendine geliyor. Ben diyor okumuştum diyor. Yani samimi olarak tövbe edenin elinde çakıl taşları altın olur diye diyor. Sen samimi olarak şey yapıyorsun. Hem hakkını helal ediyor hem de Müslüman oluyor. Ha, istisnai bir durum tabii de. Dolayısıyla insanlarla helallaşabilirsin. Gayrimüslim de olsa. Gönlünü yapabilirsin. Peki hayvanın gönlünü nasıl yapacaksın? Bak eşek efendi, işte ben seni dövdüydüm, ben sana böyle yaptıydım, fazla yük verdim. Beni affettin değil mi? Affetti. Ya akıl yok bir şeycik yok. Nereden bilsin hayvan sen bana? Ha bunun hakkında da buyuruyorlar ki onun için tövbe istiğfar edersin. Sonra da hayvanlara hep iyi muamele edersin. Hayvanlara hep iyi muamele edersin. Yani kitaplarda mesela anlatılmış. Ne anlatılmış? Bir karınca mesela suya düşmüş, onu sen de aynı şekilde görmüşsün. Boş ver dememişsin, çıkarmışsın, kurtarmışsın. Ya o karınca mahşer günü gelir, Allah-u Teala edermişti. Dünyadayken ben işte boğulmak üzereydim, bu bana yardım etti. Şefaat ediyor yani.
1: Evet.
0: Şefaat ediyor. Onun için hani bunu aşırı derecede şey yapmak, o da uygun değil. O da uygun değil. Evde mesela köpek beslemek. Ya dinin uygun görmediği bir şey. Bahçede besle bunu. Bir de artık o çığırından çıkarıyor falan. Acayip garayip köpekleri falan şey yapıyor. Bir müddet sonra da bakıyor ki beslemekten vazgeçiyor. Salıyor onu piyasaya.
1: Sokaklarda dünya kadar sokak köpeği var. Nereden çoğaldı bunlar?
0: Değil mi?
1: Evde attılar.
0: Tabii. Ha. Ama lafa gelince ben o da candı bunlar. Candırında niye bakmıyorsun arkadaşım? Değil mi? Niye saldırgan köpek alıyorsun veya da besliyorsun?
1: Ha.
0: Kedi de öyle. Sokaklar kedi dolu.
1: Evet.
0: Onlar da dolu. Önce bir alıyor, biraz şey yaptıktan sonra bakıyorsun kediyi atıyor dışarıya. O hayvan dışarıda yaşaması da çok zor bir hadise ya.
1: Evet.
0: Şeyde bir yere davet etmişlerdi, orada bir kedi vardı falan. Ya çocuklarla beraber şey yaparken çocuğun dikkatini çekmiş. Demiş annesine olsan demiş. Bu demiş doğrudur şey yemiyor, böyle bakınıp duruyor, diğer kedilere şey yapıyorlar falan. Bu ev kedisiymiş, atmışlar bunu dışarıya diyor.
1: Hmm.
0: Ya sonra eve almışlar, zayıflamış hayvan, bir şey yemiyor ki. Şey de öyle, kafese alışmış olanlar. Onlar
1: kuşlar
0: öyle.
1: Da öyle.
0: Ha, kuşlar da öyle. Dışarı çıktı mıydı ya, dışarıdakilerin kimin düşman, kimin dost veyahut da neleri yiyeceğini bilmiyor. Görmedi ki. Ya dışarıda doğup büyüseydi anası onu öğretecekti. Şunlar şunlar yenir, şunlar düşman, dikkat et derdi. Dolayısıyla nereye getireceğiz sözü? Kul ve hayvan haklarından kurtulmak için de istihbara devam edeceğiz. Hayvanlara iyi muamele edeceğiz. Ama efendim timsahı da evde getirip de beslemeyeceğiz.
1: Evet.
0: Altı yoldum seni yer.
1: Hocam bir dinleyicimiz sormuş. Yeğenim deist biri oldu. Onunla bir yılda bir görüşüyordum. Şimdi görüşmeli miyim diye.
0: Ha, görüşsün gene. Çünkü irtibatı kesmesin. Niye? Yani kafirle görüşülmez diye bir şey yok ki. Deistin, ateistin, deist diyorlar şimdi. Ateist yani. Dinsiz, kitapsız, kafir. Halatı sorulur. Dini konulara girilmez. Zaruri durumlarda, ihtiyaç halinde yardım edilir, edilebilir. Çünkü insandır, sen insan olarak yardım ediyorsun. Yiyecek bakımından falan. Ha gün gelir, ya ben böyle olduğum halde irtibat kesmediler, devam ettiler deyip Allah da hidayet nasip edebilir.
1: Evet.
0: Onun için kapıları kapatmak. Hani diyecek belki dinleyicilerim, efendim bazen mesela siz de anlatıyorsunuz, böyle sert de giriyorsunuz. Bazıları diyor çünkü öyle, sert de giriyorsunuz. Nakiller yaparken din büyüklerinin. Evet, yani o din büyüklerinin öyle bazı haller oluyor. O farklı bir durum. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyun ısrarla üzerinde duruyorlardı. Kitaplar okundukça tekrar ama bir defa okudum ya, bir defa da alıyorum ya arkadaş. Okundukça oradaki bilgiler önce yani zihnimize, sonra kalbimize yerleşir, sonra hal halinde yapmaya başlarız. Zihnimizde tereddütlü, soru işaretli, istifhamlı bir şey de kalmaz zaman.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, konumuz boy abdestiyle ilgili. Aslında konu net, uzatmaya gerek yok. Boy abdesti alırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yani gusül abdesti alınır?
2: Ben şimdi kitaplarda anlatırken namazın şartları var. Namazın şartlarından 12 tane farzı var. Bunun altısı içinden, altısı dışından diye zikredilir. Dışında olan farzlardan bir tanesi hadesten taharettir. O hadesten taharet anlatılırken buyuruyor ki işte gusül yoksa gusül almak daha orada başlıyor. Abdest yoksa abdest almak. Su bulamadıysa bunlar için, gusül ve abdestin su bulamadığı zaman teyemmüm yapmak, toprakla teyemmüm yapmak. Bunun için de kitaplarda anlatırken namazın doğru olması için abdestin ve guslün de doğru olması lazım. Namaz sıhhatli olabilmesi için abdestin ve guslün doğru olması lazım. İbn-i Abidin'de cünüp olan her kadın ve erkeğin ve hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca gusül abdesti alması farzdır. Boy abdesti deniyor buna. Farzdır. Farzları yapanlara çok sevap verileceğini Allah-u Teala bildirmekte. Yapmayanlarda büyük günah vardır. Efendim ben işte hani gusül abdesti almak farzdır, yapmadım. Yapmadığım için herhalde sadece bir gusül abdesti almamış oldum diye hatıra gelebilir. Öyle değil efendim o. O öyle değil. Günaha giriliyor. Mesela namaz kılmadım. Kılmadığım için günaha giriliyor. İçki içme günahından daha büyük günaha giriyor. Dolayısıyla cünüp olan bir kimse de eğer orada izin vermiş dinimiz. Mesela diyelim gece gusül abdesti icap eden bir durum oldu. Sabah namazı vakti sabah namazını kılacak kadar gusül abdesti alıp sabah namazı kılacak kadar ki zaman dilimine kadar onu geciktirebiliyor. Ama ondan sonra her geciktirdiği günah mı oluyor? Evet, her geciktirdiği günah oluyor. Gusül abdesti almanın fazileti konusunda Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye üzerindeki kıl adedince yani pek çok sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allah-u Teala meleklere bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp benim emrimi düşünerek cenabetten gusül ediyor. Şahit olunuz ki bu kulumun günahlarını aff ve mağfiret eyledim buyurur. Ne büyük bir müjde. Yine başka bir hadis-i şerifte, kirlenince çabuk gusül abdesti alın çünkü kiramen katibin melekleri cünüp gezen kimselerden incinir. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki bir kimse rüyada bana dedi ki bir miktar zaman cünüp kaldım, şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Rüyamda gördüm ve kitabında da yazıyor bunu İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhi. Ve Zevacir'de bildirilen bir hadis-i şerif var da Zevacir kitabında, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez buyuruyor. Cenab-ı Hak rahmet melekleri mi? Resim, cünüp, zaten konumuz da o. Evet. Yani gusül abdesti icap eden bir kimse rahmet melekleri. Peki rahmet melekleri ne yapar? Rahmet melekleri şeytan ve cinlerden insanı korur. Sen otomatik olarak korumasız bırakıyorsun. Namaz kılan veya kılmayan herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok acı azap görecektir. Öğle ezanından sonra cünüp olan öğle namazını kılmamışsa ikindi vaktine kadar, kılmışsa akşam namazına kadar gusül etmelidir. Yıkanmazsa teyemmüm etmelidir. Peki yani guslün önemi bu şekilde mi? Bu şekilde. Peki nasıl alacağız? Evet. Zaten de esas konu bu. Evet. Hem Hanefi mezhebinde gusül abdestinin farzı üçtür buyuruyor. Birisi ağzın hepsini yıkamak. Kuru yer kalmayacak. Hatta Hanefi fıkıh kitaplarında öyle detay bilgiler veriliyor ki, mesela sert bir şey yesen, mesela bal yedin, mumuyla beraber yapıştı, gusül abdesti alırken onu çıkarmadın, gusül olmaz mı diyor. Çünkü Hanefi mezhebinde ağız aynen bu vücudun dışı gibidir.
1: Yani yıkanmadık yer kalmayacak.
2: İğne ucu kadar yıkanmadık yer kalmayacak. Evet. Hani böyle kendisine alim süsü veren, din adamı süsü veren, yok canım bunlara gerek yok falan diyenler var ya. Bunlar gusül abdesti de almaz, namaz da kılmaz. Böyle kimsenin sözüne itibar etmemeli. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Hatta mesela Hanefi ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzın içerisini yıkamak farz. Peki dişini doldurtursa veya kaplatırsa ne olur? Dişini doldurtur veya kaplatırsa yıkanmamış olur. Zaruret değil mi? Hayır, ihtiyaç bu. Zaruret olabilmesi için çıkış yolunun olması lazım. Bir kere yani dişini kaplatmak veya doldurtmak veya hiçbir değil ki. Söktürüp protezle taktırabilir. O problem değil. Ama diş doktoruna gider, diş doktorunun sözüne der ki bunu dolduralım veya da incikle kaplatalım. Hayır. Ondan sonra ilk gusül icap eden durumda Hanefi ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzın içerisini yıkamak farz. Ama Maliki ve Şafii mezhebinde farz değil. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman böyle dişini doldurtmuşsa veya kaplama yaptırmışsa gusül, abdest ve namazda Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi lazım.
1: Onların şartlarını yapması lazım.
2: Yapması lazım. Peki taklit etmesi ne olur? Cenabettin cülüplükten kurtulamaz. Efendim piyasa bu zarurettir. Toprağın altına girince hepimiz göreceğiz. Zaruret mi değil mi? Zarureti fıkıh kitapları açıklamış. Bize yorum lazım değil. Senin onun bunun fikri lazım değil. Fıkıh kitaplarında İslam alimlerinin bildirdikleri lazım. İslam alimlerinin fıkıh kitaplarında bildirdikleri hüküm de bu mudur? Evet budur. Bu da zor bir şey değil. Mezhep de değiştirmiyorsun. Yine aynı Hanefi'deki gusül abdesti alıyorsun. Sadece gusül abdesti alırken niyet ettim gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya diyorsun. Yine ağzına burnuna su veriyorsun. Yine vücudun tamamını yıkıyorsun. Varlık söz konusu değil. Abdest alırken de elini veya yüzünü yıkarken niyet ettim abdest almaya, Maliki mezhebine uymaya diyorsun. Ve başını meshederken de Maliki mezhebinde başın tamamını meshetmek farz olduğu için eline böyle tamamını da meshediyorsun. Namaz kılarken de niyet ettim işte sabah namazının sünnetini kılmaya, Maliki mezhebine uymaya diyerek niyetini yapıyorsun. Bu kadar. Yani bu kadar kurtarmış oluyorsun. Ne oluyorsun? Demek ki Hanefi mezhebinde birinci farzı ağzı hepsini yıkamak. İkincisi burnu yıkamak. İlle böyle burnuna böyle sokmak değil tabi o. Sert bir şekilde çekiyorsun. Su vermek. Peki hastalık varsa veya çekemiyorsa çekebildiği kadar. Zorlanmıyor. Üçüncü de bedenin her yerini yıkamaktır. Kuru yer kalmayacak şekilde. Peki insanın sırtı kalabilir. Orada zannı galip esastır. İmanda zannı galip yok. Ama ibadetlerde yani duşun altına girdin mesela. Su aynı şekilde geldi. Elinle ulaşamıyorsun. O olmadı. Hanefi mezhebinde sünnettir olmak. Delt deniyor buna. Ama Maliki mezhebinde farz mıdır? Tabi Maliki mezhebini taklit edilir.
1: Zannı galip dediğiniz yani ıslandığını
2: zannediyoruz.
1: Evet. Düşünüyorsunuz.
2: Onu düşünüyoruz evet. Efendim. Bu üç farz yerine gelince gusül abdesti oluyor mu? Evet, gusül abdesti oluyor. Yalnız fıkıh kitaplarında anlatılırken Mustafa Bey sünnet üzere gusül abdesti yani sünnetleriyle beraber yani farzlar ve sünnetleriyle beraber gusül abdesti alabilmek için buyuruyor ki önce temiz olsa bile iki elini ve avret yerini güzelce bir yıkar. Sonra bedeninde necaset varsa bir yere bir şey yapışmıştır onları çıkartır temizler. Dişlerini aynı şekilde fırçalar. Ağzında yıkar güzelce. Necaset varsa yapar. Sonra tam bir abdest alır. Çok kimse buraya da takılır. Ama daha cünüplükten kurtulmadı. Bu guslün sünnetidir abdest almak burada. Evet. Ve abdest alırken ağza su verirken çokça veriyorsun. Burnası yaparken çarpıyorsun. Ya başlarken niyet ediyorsun ya yüzü yıkarken niyet ediyorsun. Eğer Maliki mezhebini taklit ediyorsan elini yıkarken aynı şekilde niyet edersin başlarken. Güzelce bir abdest alıyorsun. Efendim ayağımın altında su toplanıyor. Olabilir. Herkesin aynı şekilde duşu yoktur. Hani leğende de aynı şekilde kusur abdesti alan var mı? Var tabii ki. Dağdasın, şuradasın, buradasın. Hepsi olabilir mi? Olabilir. İnsan başına da gelebilir mi? Gelebilir. Ayağında su toplanıyorsa ayakları sonra yıkarsın. Çıkarken yıkarsın. Ama yok öyle değilse ayakları da güzelce yıkarsın. Ondan sonra önce baş, sonra sağ omuz, sonra sol omuza su dökerek üçer defa. Üç defa başını yıkadın. Sonra geçtin sağ omuzuna. Üç defa ta ayağına kadar. Sonra sol omuzuna üç defa. Veyahut da bir defa başına bir sağ bir sol sonra tekrar o şekilde de yapabilir misin? Yapabilirsin. Bu şekilde yapınca sünnet üzere gusül abdesti alınmış olur. sünnet üzere gusül abdesti bu şekilde mi alınıyor? Evet, kitaplarda bu şekilde tarif ediliyor. Böyle yapınca sünnet üzere gusül abdesti alınmış olur buyuruyor.
1: O şartlara göre mesela diyelim ki deniz kenarındayız, gusül abdesti almamız lazım. Ağzımıza burnumuza suyu verdik, denize daldık çıktık, bu da gusül abdesti oluyor mu?
2: Hanefi mezhebinde oluyor.
1: Ya da işte acelemiz var işte.
2: Hemen ağza burnuna su vereceksin ama dolu dolu vereceksin ağzına ve burnuna. Ondan sonra yani Hanefi mezhebinde elbisenle bile denize dalmış olsan yine aynı şekilde cenabetten kurtulmuş oluyor musun? Evet, kurtulmuş oluyorsun. Ama Malik mezhebinde İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki suyun değdiği yeri olman lazım. Yani ulaştırman lazım bu şekilde. Evet. Yoksa kayar diye. Ama mesela Maliki mezhebinin de onu vesvese etmemeli. Diyelim ki suyu ulaştı, sonra bornozla veya havluyla kullanıyorsun ya, o anda o delik yerine geliyor. Dolayısıyla o zaman da aynı şekilde kurtulur mu? Elbette kurtulur. Bir de şu hatıra gelebilir. Peki cünüpken banyoya girdim, İşte vücudumda aynı şekilde fazla koltuk altı tüyleri ve diğerlerini alabilir miyim? Hayır. Cünüpken o temizlik yapılmaz. Ama hayız ve nifas halindeyken yapılabilir mi? Yapılabilir. Demek ki gusül abdestinin alnı şekli Hanefi mezhebine göre böyledir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu saatte beraber olacağız ve yeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. İkinci Bölüm. Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. 948 miladi 1541'de şerefli Koçhisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftadi Hazretlerinden feyz aldı. 1007 miladi 1598'de Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı. 1038 miladi 1628'de vefat etti. Üsküdar'da kendi dergahı yanındaki türbesindedir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: din kardeşleri olarak birbirimizi ne kadar çok seversek, ne kadar çok sayarsak, ne kadar çok yardıma koşarsak, Allahü Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu imanın şükrünü o kadar fazla yerine getirmiş oluruz. Allah muhafaza etsin. İman gitti mi, her şey bitmiş demektir. İşin en kötü tarafı, insanın imanı olmadığı halde benim imanım var zannetmesidir. İman çok kıymetlidir. Bir şey ne kadar kıymetliyse, onun düşmanı da o kadar güçlü olur. Büyükler buyurdular ki, nefsin nihai gayesi, insanı kâfir yapmaktır. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri, mektubatta buyuruyorlar ki, insanın vücudunda iki büyük hastalık vardır. Bu hastalıklar tedavi edilmezse, sonu ateştir. Birisi kalp hastalığı, diğeri nefs, beden hastalığıdır. İnsan denilince beden, yani nefs akla gelir. İşte büyükler buyuruyorlar ki, eğer bu hastalık tedavi edilmezse, sonucu ateştir. Fena. Yine büyükler buyuruyorlar ki, bu iki hastalığın tedavisi için Allahü Teala iki de ilacını vermiştir. Bu ilaçlardan başka hiçbir şey bu iki hastalığa iyi gelemez. Kalbin tasfiyesi. Kalbin içinde Allah'tan başka ve onun sevdiklerinden başka, onun sevdiği amellerden başka hangi gaye yatıyorsa, o işte o insanın mabududur, taptığı nesnedir. O kalbi Cenab-ı Hak ancak kendisi için yaratmıştır. Onun sevgisi, onu sevenlerin sevgisiyle dolu olması lazımdır. Bu nasıl olur? Bunun ilacı çok istiğfar etmektir. Bol istiğfar edenin kalbi pisliklerden temizlenir. Onun yerine Allah sevgisi ve muhabbeti girer. Buna kalbin tasfiyesi denir. Bir mübarek zat buyurdular ki, kalpteki dünya sevgisinin kalkması ancak Allah adamlarının sevgisiyle mümkündür. O sevgi gelirse öbürü çıkar gider. Nefs kâfirdir. O kâfirin kurtulması kelime-i tevhid söylemekle mümkündür. Bir defa kelime-i tevhidi söyleyen ebediyen yanmaktan kurtulur. Peki Müslüman kelime-i tevhidi çok söylerse, bir gün nefs der ki, artık ben Müslüman oldum, sana itaat ederim, artık kötü şeyler istemem diyebilir. Çünkü insanın nihai gayesi nefsini de ıslah etmektir. Buna mutmain diyorlar. Yani itminan olmuş, yani teslim olmuş bir nefs. Gerçi yine de teslim olmuş nefse güvenmek doğru değildir. İnsanın nefsi ne kadar itminan olursa olsun, ne kadar mutmain olursa olsun, ne kadar itaat ederse etsin, insanın içindeki huy olduktan sonra o bir gün o nefsi yine azdırabilir, yine yolundan çıkarabilir. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Şu anda herkes her dakika bu tarlaya bir şeyler ekiyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Ed-dünya mezratül ahire" buyurmuşlar. Yani bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu tarlaya faydalı tohumlar ekenler, öbür tarafta 1:100, 1:700 karşılığını alacaklardır. Bu tarlaya faydalı tohum değil de zararlı tohumlar ekenler, o zararlı tohumların sonucu olarak da zararlı yere gidecekler. Bütün bunların neticesinde insanın iyi huylu olabilmesi, insanın tarlaya faydalı tohum ekebilmesinin en önemli başta gelen şartı iyi arkadaş bulmaktır. Kötü arkadaşla beraber olan ne kadar iyi olursa olsun bir gün bozulabilir. İyi arkadaşla beraber olan kendisi bozuk bile olsa yine bir gün kurtulabilir. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine sormuşlar, bu makama, bu dereceye, bu tasavvuf derecelerine nasıl kavuştunuz diye. Ben ömrümde tasavvuf kitabı okumadım, hiç böyle şeylerden haberim yok, bilmem buyurmuşlar. Peki efendim bu dereceye nasıl geldiniz? Benim belki doğuştan gelen bir huyum vardır. Elimde değil. İnsanlara yardım etmek, birine bir yardım etmek, birini gidip ziyaret etmek, birinin duasını almak. Bunlar benim en büyük hastalığımdır. Hatta bir defasında medresede 3 arkadaş kalıyorduk. İkisi çok bulaşıcı bir hastalığa müptela oldular. Herkes bana dedi ki, çık oradan, o odada kalma. Ben ölürüm yine çıkmam. Onlar benim arkadaşım, hastaysa hasta, bulaşırsa bulaşsın dedim. Onlara yemek yedirdim, sularını içirdim. Her türlü hizmeti sonuna kadar yaptım. Ama sonunda bana da hastalık bulaştı. Ölürsem ölürüm dedim. Fakat Allahü Teala her şeye kadir. Onlar da iyileşti, ben de iyileştim. Niye? Allah'a güvendiğimiz için. Çok zengin bir adam varmış. Bir akşam çok garip, çok fakir birisi kapısına gelmiş, kapıyı çalmış. Efendim, kaç gündür açım. Ne olur bana bir lokma ekmek, demiş. Adam buna bir kızmış, bir hakaretler etmiş. Yetmezmiş gibi kapıyı da yüzüne çarpmış. Allah Allah! Adam neye uğradığını şaşırmış. Ben ne yaptım, demiş. Vermeyebilirsin ama bu hakaretler niye, bu azarlamak niye? Bu durum fakirin çok ağrına gitmiş. Bir yere oturmuş, hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Ben ne yaptım, demiş. Fakirim, dedim. Verme ama bu hakaret niye? Tam o sırada oradan bir âmâ zat geçerken bakmış bir ağlama sesi var. Yanına gitmiş. Arkadaş, demiş, niye ağlıyorsun? Bana sorma, demiş. İçim yanıyor. Çok çok üzgünüm. Neden? Şu karşıdaki eve gittim. Açım, dedim. Biraz bana yardım edin, dedim. Yüzüme kapıyı çarptı. Hakaret etti. Bir şey de vermedi. Hadi vermesin. Ama bu yaptığı hareket çok ağrıma gitti. Âmâ zat, düş peşime. Bizim burada bir gece kondu var. İçinde ne varsa beraber yeriz, demiş. Beraber eve geliyorlar, beraber yiyorlar. Ayrıca burada yatacak yerde var. Otur burada yat, ye iç, sen benim misafirimsin, diyor. Adam âmanın bu âli cenaplığından çok duygulanıyor. Kalbin tam inceldiği böyle bir anda ellerini açıyor. Ya Rabbi, diyor. Bir âmâ fakir kulun bana bu nimetleri, bu iyilikleri yapıyor. Ya Rabbi, bu kulun bana kapılarını açtığı, bu kulun sofrayı bana açtığı gibi sen de bunun gözlerini açıver. O saniye âmâ zatın gözleri açılıveriyor. İlaç yok, ameliyat yok. Velhasıl yani her şey tıpla hallolmaz. Bazen de böyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kün feyekün. Allahü Teala bir kün der, o hemen oluverir. Abdülvahhab-ı Şarani Hazretleri buyuruyor ki, benim başımdan geçen bir hadiseyi anlatacağım. Nakil değil, benim başımdan geçti, diyor. Bir gün sabahleyin kalktık. Evde otururken birden bir feryat koptu. Meğer bizim hanım tepeden tırnağa felç olmuş. Hiçbir yeri kımıldamıyor. Kayınvalide kendini yerden yere atıyor. Çocuklar yine öyle. Ben şaşırdım kaldım. Kadıncağız o kadar çok acı ve ıstırapla birlikte her tarafı felç olmuş, sekerat halindeydi. Tabii çok kırıldım, çok üzüldüm, çok korktum. Kulağıma bir ses geldi. İçerideki odada bir duvar yarığı var. Orada bir böcek, bir sineği rahatsız ediyor. Öldürecek, yiyecek. Git o sineği kurtar, biz de seni kurtaralım. Koşa koşa gittim öbür odaya. Baktım hakikaten duvarın yarığında bir böcek sineği yakalamış, onu bitirecek. Bir şeylerle onları ayırdım. Sinek uçtu kaçtı. İçeri geri geldim. Ya Rabbi, bizim hanım ayakta. Yine kulağıma bir ses geldi. Kim benim mahluklarımı sıkıntıdan kurtarırsa, biz de onu sıkıntıdan kurtarırız. Hem de ne sıkıntı! Onun için ey cemaat, zerre kadar iyilik kaybolmayacaktır, kaybolmaz. Sinek kadar dahi olsa kaybolmaz. Onun için hayrun nas men yenfeun nas. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Tabii bin türlü fayda var. Azı var, çoğu var, ortası var. En faydalı iyilik, onu ateşten kurtarmaktır. İnsanlar ateşte yanacak olduktan sonra, apartman versen, elbise versen ne fayda? Zaten hepimiz bir rüyada yaşıyoruz. Öldüğümüz zaman bu rüya bitecek, bir bakacağız ki hayat bir başka şeymiş. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Öldüğümüz zaman bakacağız ki ne kaldı geriye? Hiç. İnsan doğarken neyse Ölürken de öyle. Sadece bez farkı var. Bir kundak bezi var, ölürken de bir kefen bezi var. Ama ikisi de bez. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, sabah erkenden, hocası Muhammed Üftade Hazretlerinin abdest suyunu ısıtarak, ibrikle dökmek vazifesini yapardı. Bir gün, suyu ısıtmaya vakit bulamadan, hocası kapıda göründü. Mahmud Hüdayi Hazretleri, telaş içinde, hocasının abdest alacağı yere gelinceye kadar, ibriği göğsüne bastırdı. Allahü Teala'ya olan aşk ateşiyle suyu bir anda ısıttı. Suyu hocasının avuçlarına döktüklerinde sıcaklıktan elleri yanacak şekilde müteessir oldu ve "Evladım Mahmud, bu su normal ateş ile ısınmamış, bunu gönül ateşi ısıtmış. Bu hal artık senin hizmetinin tamam olduğunu gösteriyor." buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Her hal ve makamın aslı, her fazilet ve kemalin esası, tövbedir. Tövbenin evveli, fiil, amel ve söz cihetinden, malayani'yi terk, sonu ise, masivadan, zühd-i kamil üzere olmaktır. Yani Hak Teâlâ'dan gayrisinden yüz çevirmektir. Tövbe, insana has bir hususiyettir. Zira melek ve şeytan tövbeden mahrumdur. Birincisi, günah işlemediğinden tövbeye muhtaç değildir. İkincisi ise, tövbeye meyilden bile uzaktır. Tövbe eden insan, günahlardan temizlendiği için, Hak Teâlâ nezdinde muteberdir. Ey oğul! Bir mecliste bulunduğun zaman az konuş. Sana sorulmayan şeye cevap verme. Bir şey sorulursa cevabını bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmediğine bilmem demek ilmin yarısıdır. Eğer cevabını biliyorsan kısa cevap ver. Sözü uzatma. Mecliste bulunanlara imtihan için bir şey sorma. Onlarla münazara ve münakaşa etme. Kendini beğenerek en başa, yukarıya oturma. Edebe çok riayet eyle. Edepsizlik her zaman ve her yerde yasak ve sevimsizdir. Her yerin kendine mahsus bir edebi vardır. Arkadaşlarına cömertlik et ve iyi muamelede bulun. Dünya sevgisini gönülden çıkar. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak yolunda senin önüne ve yoluna bir şey engel olursa onu terk eyle. Ey oğul, dünya ve dünya nimeti hayaldir. Gök kubbesi altında hiçbir şey aynı hal üzere kalmaz, hep değişir. Onun için dünya malına, makamına ve dünya hayatına güvenme. Biz bu dünyada misafiriz, yolcuyuz. Sonunda ayrılıp gideceğiz. Sıkıntın varsa üzülme. Bir an sonra ne olacağımız belli değil. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse, marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle, ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstehak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey oğlum, sakın, çok sakın. İyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler. Rezil rüsva oldular. Ey oğlum! kalbinde ufak bir leke görürsen, oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlamaya başla. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Kimya ilmini merak eden bir kimse, Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu ilimdeki maharetini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dergahının bahçesinde bir asma ağacının altında istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Yeni talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince Mahmud Hüdayi Hazretleri asma ağacından bir yaprak kopardı. Yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali 3 defa tekrar etti. Talebenin maksadı tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince, "Bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim." diyerek asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat bir türlü altına dönüşmedi. Sonra, "Efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde yaprak altın olmadı. Sebebi nedir acaba?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi de, "Evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu marifete kavuşulamaz." buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: "Salih Müslümanlar Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allahü Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. Ancak Allahü Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aziz eden, aşağı düşüren, zelil edenin Allahü Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şeriflerine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Hazreti Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya münacatında, "Ya Rabbi, beni Kelimullah olmakla şereflendirdin. Benimle konuştun. Daha önce kimseyle konuşmadığın halde niçin beni seçtin? Acaba yaptığım hangi amel sebebiyle bana bu ihsanı yaptın?" diye sual eyledi. Verilen cevap da, "Ya Musa, senden razıyım. Razı olmama sebep, hükümlerime razı olman oldu." buyuruldu. Allahü Teala'nın hükmü ve kazası 4 kısımdır. 1. Nimet. Allahü Teala bir kimseye nimet verince o kimsenin gelen nimetlere şükretmesi ve hakkına razı olması lazımdır. 2. Dert ve bela. Bir derde, belaya ve sıkıntıya uğrayan kimsenin sabırla karşılık vermesi, buna da razı olması lazımdır. 3. İbadet. Bir kimsenin ölünceye kadar emirleri yapması, yasaklardan kaçınması ve bunları kendisine ihsan eden Allahü Teala'ya hamd etmesi lazımdır. 4. Günahlar. Başkalarına zulmederek kul haklarına düçar olan ve Allahü Teala'nın emirlerini yapmayıp yasaklarından kaçınmayarak günah işlemiş olan hemen tövbe etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu yolları aramalıdır. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak, Allahü Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefis bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahü Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Abdülvahid bin Zeyd Hazretlerine sordular. Bir kimse Allahü Teala'ya daha çok kulluk etmek için yaşamak istiyor. Bir başkası da Allahü Teala'ya bir an önce kavuşmak için ölmek istiyor. Bunların hangisi daha hayırlı ve kıymetlidir? Cevabında buyurdu ki, bunların ikisi de yanılmaktadır. Kıymetli olan odur ki, bütün işlerini Allahü Teala'ya bırakır. Yaşatırsa hakkında hayırlı, öldürürse yine hakkında hayırlıdır. Kulluğuna doğru olarak devam etmelidir. İşte kulluk böyle olur. Razı olmak budur. Arif olanlar sahibinin işinden zevk alırlar. Asıl marifet de bunu anlamak ve buna göre hareket etmektir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günü ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.

Bugünkü konumuz başkasının ayıbıyla uğraşmak. Değerli dinleyenler, insanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmaya, öğrenmeye tecessüs denir. Tecessüs ise haramdır, günahtır. Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen, "Ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır. Tecessüs etmeyiniz, biriniz diğerinizi gıybet etmesin." buyurulmuştur. Dil, insanın gönlünün, gönülse ruhun, ruh da insanın hakikatinin aynasıdır. Dil, iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. İnsana zarar dilinden gelir ve dil, insanı aziz ettiği gibi zelil de eder. Bunun için Peygamber Efendimiz, "Ya hayır söyle, ya sus." buyurmuşlardır. Bir kimse Eyüp Sahtiyani Hazretlerine, "Bana nasihatte bulunur musunuz?" deyince, cevap olarak, "Diline sahip ol, az konuşmaya dikkat et." buyurmuştur. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler çıkar. Kişi dilinin altında gizlidir. Konuşunca belli olur. İçinde fitne fücur olanın, dilinden fitne fücur dökülür. Zünnun-u Mısri Hazretlerine, "Kalbini en güzel koruyan kimdir?" diye sorduklarında, "Diline en çok hakim olandır." cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz de, "En kıymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir." buyurmuştur. Değerli dinleyenler, hiç kimsenin ayıbını, kusurunu meydana çıkarmaya çalışmamalı, kimsenin gizli hallerini araştırmamalıdır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Miraç gecesi bir takım insanlar gördüm. Çok feci ve elim bir şekilde kendi kendilerine azap ederler. Cebrail aleyhisselama sordum ki, 'Ya Cebrail, bunların günahı nedir? Niçin böyle kendi kendilerine azap ederler?' Cebrail aleyhisselam dedi ki, 'Bunlar başkalarının ayıplarını meydana çıkaranlar, konuşanlardır.'" Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emri altında bulunanlara, fakirlere merhamet etmeli, kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle onları incitmemelidir. Herkes kendi kusurlarını görmeli, Allahü Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmelidir. Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerine hitaben, "Ya Muaz, ayıpları gizle, kimsenin aybını yüzüne vurma, farzlardan başka kıldığın namazları ve ibadetleri kimseye söyleme, dünya işini ahiret işinden büyük görüp önce yapma, hiç kimseye hor bakma, kimsenin gönlünü kırma, herkesle hoş geçin. Eğer bu şekilde hareket etme..."

gazap zamanında, kızgınlık zamanında, kızgınlığını ve hırsını yenersen. 3. Başkasının aybını görünce onu açmayıp kapatmaya çalışırsan. Ve 4. Hizmetçiye, ehline, evlat ve akrabana ihsan ederek onları hoş tutarsan. Peygamber Efendimiz kimsenin aybını yüzüne vurmaz, kimseden şikayet etmez, arkasından konuşmazdı. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman, bazı kimseler acaba neden böyle yapıyorlar buyururdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, kusurlarını görüp bunları yaptığına mahcup olmalı, utanmalıdır. Pişman olup üzülmelidir. Kulluk böyle olur. Din büyükleriyle görüşmek, kendi ayıplarını, kusurlarını anlamak ve gizli kötülüklerini meydana çıkarmak içindir. Hakiki bir Müslüman başkalarının ayıplarını gizler, onları ifşa etmez. Resulullah Efendimiz, kim insanların ayıplarını, kusurlarını örterse, Allah-u Teala da onun ayıplarını, kusurlarını örter buyurmuştur. İnsanların kabahatlerini, noksanlıklarını değil, iyi şeylerini görmek güzel ahlaktandır. Bir gün İsa aleyhisselam havarileriyle birlikte bir yere giderken, yolda kokmakta olan bir köpek leşi görürler. Havarilerden bazısı köpek leşinin çok pis koktuğunu söyleyince, İsa aleyhisselam, ne kadar da beyaz, güzel dişleri varmış buyurur. Kendi kusurlarını araştırıp düzeltmeye çalışan bir kimse, başkalarının ayıplarını görmeye vakit bulamaz. Hep kendinden daha iyi olanları görür ve hep gördüğünü kendinden daha iyi bilir. Allah-u Teala'nın sıfatlarından biri settardır, yani günahları örtücüdür. Müslümanın da din kardeşinin aybını kusurunu örtmesi lazımdır. Bir kimsenin ahmak olduğuna alamet, kendi aybını bırakıp başkasının aybıyla uğraşmasıdır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, kendi nefislerinizin ayıplarını araştırınız, başkalarının ayıplarını araştırmayınız. Hakiki bir Müslüman diline sahip olur, yalan söylemez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz, diliyle, eliyle kimseyi incitmez. Zaten başkasını incitmek haramdır, günahtır ve fitne çıkmasına sebep olur. Fitne çıkmasına sebep olmaksa ayrıca daha büyük günah olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini söz veriyorum. Şakayla veya yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın, başkalarının ayıplarını araştırmayanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum.''

Şiirlerle Menkıbeler. Rükneddin-i Çeşti, rahmetullahi aleyh, cehennemde yanmamak için. Bu zat buyuruyor ki, ilim bir ganimettir. Hiç günah işlememek hakiki afiyettir. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten. Nefret edip kaçınır günahlardan da hepten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki

Ki müminler ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Her sıkıntıya girmek günah sebebiyledir. Çaresi pişman olup istiğfar eylemektir. İki zinet vardır ki süsler insanları hep. Birisi tevazudur, diğeri haya edep. Zira kibirlenecek neyin var ki ey insan? Gece gündüz Rabbine edersin günah, isyan. Rabbimizin gadabı günahlar içindedir. Lakin belli olmaz ki acep hangisindedir. Bunun için hepsinden kaçmalı ki Müslüman, gadab-ı ilahiye düşmesin hiçbir zaman. Bir günde talebeye bu mübarek alim zat yine bir sohbetinde buyurdu: "Ey cemaat, yarın mahşer yerinde korkusuzluk, emniyet içinde bulunmayı istiyorsanız şayet, hem dahi cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakmalıdır bu işin. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Ey insanlar! Bilin ki işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de bir nimet olacaktır ebediyen cennette." Bir günde sohbetinde buyurdu: "Ey Müslüman! Merhameti elinden bırakma hiçbir zaman. Resulün ahlakıyla tezyin et ahlakını. Hep onun sünnetine uydur harekatını. Günahlardan uzak dur, kork ve titre Rabbinden. Dünya muhabbetini çıkarıp at kalbinden. Eğer İslamiyete uymaz ise işlerin, yarın mahşer gününde geçmez hiç mazeretin. Kurtulmak istiyorsan cehennemden, ateşten uzak dur, büyük küçük günah olan her işten. Aklı olan günahta heba etmez ömrünü. Takva üzre yaşayıp düşünür ölümünü."

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Her gün bir olay yaşıyoruz ve artık tahammül seviyemiz çok düştü. Bu tahammül seviyesinin düşüşü bize sadece sinir gerginlik yapmıyor. Bazen de boş ver, yeter, uğraşmayalım dedirtiyor. Ama eğer söz konusu huzurumuzsa, barışımızsa, bir şekilde daha da yukarı ilerlemekse, daha da ileriye gitmekse vazgeçmek yok. Bu yüzden bugün bu etiketi belirledik. Vazgeçmek yok etiketine. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyorum efendim. Sizlerin düşünceleri bizim için çok çok önemli. Hiç hız kesmeden günaydın Türkiye başlıyor.
5: Konutta rüzgar tersine döndü. Fiyatlar kağıt üzerinde yükseliyor. Reelde ise düşüyor. Konut ve kirada dengeler değişiyor. Az sonra. Eskiden kışın okula, yazın tarlaya, dükkana çalışmaya gidilirdi. Çocuklar hayatı tecrübe ederek erkenden öğrenirdi. Peki şimdi anne babalar çocuğunu yazın işe gönderiyor mu? Az sonra.
4: Emperyalizmin sinsi planlarının terörsüz Türkiye süreciyle bozulduğunu söyledi. Süreci gelecek Türk asırlarının müjdesi diye tanımladı MHP lideri Devlet Bahçeli. Süreç demokrasiyi daha da geliştirecek mesajı verdi. İzleyelim.
6: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
7: Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Sürecin bölgesel etkilerini değerlendirdi.
8: Terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır.
6: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı hedeflediğine işaret etti. Sürece karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeğinde burada aranması gerektiğine dikkat çekti.
8: Milliyetçi Hareket Partisi, Türk tarihinden, köklü devlet kurumsallığından ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla bölgesini de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek arzusundadır.
7: Türkiye'nin stratejik projeleri Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve Enerji Nakil Hatları. Bu projelerin başarısı da güven ve istikrardan geçiyor.
8: Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olarak değerlendirilmelidir.
7: Bahçeli ya terör ya demokrasi ya silah ya siyaset vurgusu yaptı. Türkiye için bir ve beraber olmaya davet etti. PKK'nın ayrılıkçı özellik ya da kültüralist taleplerde bulunmadığının altını da çizdi. Bu tabloyu Türkiye'de yeni başlangıç için önemli bir adım diye niteledi.
8: Hep birlikte Türkiye olmanın yolu devletin üniter ve milli çatısı altında milli birlik ve beraberlik ruhuyla toplumsal dayanışma ve kaynaşma arzusuyla bir arada yaşama iradesidir.
4: İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı. Bu yüzden yine küstahça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.
9: Eli kanlı katil Netanyahu yine haddini aştı. Seçim telaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o küstahlığa sert tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu sandık yaklaşınca koltuğunu kaybetme telaşına kapıldı. 27 Ekim'de gerçekleşecek İsrail genel seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya kalktı. Afiş bastırıp astırdı.
10: Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır.
9: Çelik, Erdoğan'ın insanlık adına yükseldiği yükselttiği Gürses'in katliam şebekesini insani değerler adına mahkum ettiğine de dikkat çekti.
10: Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir.
9: Çelik uluslararası topluma da seslendi. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi.
4: Sıcak bir gelişme var efendim, ondan da bahsedelim. Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Detaylarını hemen anlatayım. Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şafak Vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Evlerde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Yine çok sayıda vakıf üyesi de gözaltında. Kuytul çifti ve vakıf üyeleri önce sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından da adli tıp kurumuna götürüldü. Sonrasında da gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Yeni Parti'de koltuk kavgasında kan aktı. CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş, ilçe başkanı olamayınca öfkelendi. Tartıştığı Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
1: Yeni Parti'de koltuk kavgası kanlı bitti. İlçe başkanı olarak atanmayan Yeni Partili intikam planı yaptı. Yeni Parti milletvekilini sokak ortasında bıçakladı.
11: Bir kişi daha gelsin.
12: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
1: Sözler bitti, bıçak konuştu.
13: Vekilim kimdi vuran?
14: CHP.
15: Ahmet Keleş.
14: Ahmet Keleş. Oğuzeli eski CHP ilçe başkanı.
1: Yer Gaziantep. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç akşam saatlerinde sokakta vatandaşla sohbet ediyordu. Bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgansa tanıdık bir isimdi.
16: Sayın vekilim. Emekli bunlar mağdurlar.
17: Merhaba. Yok. Emekli memur halinde. Nasıl memursuz ama?
1: Şeydi Ahmet Keleş, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı. Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. Tıpkı milletvekili Melih Meriç gibi yeni partiye geçti. İddiaya göre ilçe başkanlığı bekliyordu. Atanamayınca öfkelendi. Sorumlu tuttuğu milletvekilini hedef aldı. İlk olarak sohbet için yanına geldi. Daha sonra çıkan tartışmada bıçağına davrandı. Vekili oracıkta bıçakladı.
17: Bir kişi daha gelsin.
12: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
1: İddiaya göre ikili arasında yaklaşık bir haftadır tartışma yaşanıyordu. Meriç saldırı sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi yapılan vekil hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Başarılı operasyonun ardından hayati tehlikesini atlattı.
18: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
1: Saldırgan şeydi Ahmet Keleş. Vekili yaraladıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tam 27 suç kaydı olan Keleş'i yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
18: 27 tane suç kaydı olan bir şahıs bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fizik imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar.
1: Gaziantep valisi Kemal Çeber saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerde saldırgan Keleş defalarca bıçak hamleleri savuruyordu. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise çevredekilerin donukluğu oldu. İçlerinden biri ise güvenlik görevlisiydi. Olan biteni öylece uzaktan izledi, telefonla konuştu.
4: İnanılır gibi değil yani. Mecliste ya da ilçe başkanlıklarında çıkan kavgalar artık sokağa kanlı bıçaklı kavgalara dönüştü. Bakalım yolun sonu nereye gidecek. Rüşvetteki adres aynı. Böcek İmamoğlu'na 5 milyon avroyu taş dövizlerinden verdim dedi. Soruşturma İBB rüşvet operasyonuna uzandı. Sabah gazetesinin haberi efendim. İmamoğlu'na verdiği 5 milyon avroyu kimden aldığını açıklamayan Böcek, şifreli paranın bulunduğu zarfta kapalı çarşıda taş dövizi isminin yer aldığını söyledi. Böcek'in gönderdiği bu paranın İmamoğlu çetesinin rüşvet paralarına emanet ettiği taş dövizdeki 5 milyarın bir parçası olduğu değerlendiriliyor diye yazıldı efendim. O da Muhittin Böcek'in ifadesinden alınarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi, 10 üniversiteye rektör atandı. ÖSYM Başkanı Bayram El Ersoy yeniden görevlendirildi.
7: 9 ülkeye büyükelçi, 10 üniversiteye rektör atandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkan atama kararları resmi gazetede yayımlandı. 9 ülkeye atanan yeni büyükelçiler belli oldu. O ülkeler arasında İran, Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Botswana yer aldı. İran'a ise tecrübeli diplomat Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan büyükelçi olarak atandı. Öte yandan Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy yeniden atandığı ÖSYM Başkanlığı görevine devam edecek. 10 üniversitenin rektörleri de Erdoğan'ın imzasıyla belirlendi.
4: Şimdi efendim dönelim bir dış gündeme. Aslında çok da dış bir gündem değil. Hemen dibimizde, Suriye'de. Tansiyon yeniden yükseldi. İsrail savaş uçakları İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. 4 kez hem de. Türkiye'den tepki gecikmedi İsrail'e. Saldırı sert şekilde kınandı. ABD ise saldırıdan derin endişe duyduğunu açıkladı.
11: İsrail bölgede kaos peşinde koşuyor. İşgal rejimine bağlı savaş uçakları bu kez Suriye'nin kuzeyine hedef aldı. İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına gece saatlerinde 4 hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre saldırılar saat 3 sıralarında gerçekleşti. Havaalanının pist bölümünün hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Suriye makamları da saldırı ile ilgili sessizliğini koruyor. İsrail'i Esad rejiminin devrilmesinden önce Suriye'de özellikle İran güçleri ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alıyordu. Rejimin devrilmesinin ardındansa saldırıların kapsamı genişledi. Silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktalar İsrail'in Suriye'deki başlıca hedefleri arasında yer aldı. Saldırının ardından Türkiye'den İsrail'e kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Açıklamada Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi. Duran saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadıklarının altını çizdi. Türkiye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. ABD'den ise saldırıya tepki geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Barak, saldırıların bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyduklarını belirtti. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsedi ne de vekil güçler bulundurdu. Tersine İsrail'e gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini defalarca ortaya koymuştur ifadesini kullandı.
4: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği hava saldırısı ile ilgili konuştu. Barak, Türkiye'nin önceden bilgilendirilmediğini söyledi. İsrail, Türkiye ve Suriye arasında gerilimi önlemek için yeni bir mekanizma kurulması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
11: Soykırımcı İsrail yine rahat durmamış, komşu Suriye'ye saldırmıştı. Bu kez açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak yeni bir mekanizma vurgusu yaptı. Bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail son olarak İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenlemişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Reuters'a konuşan Barak, Türkiye'nin İsrail saldırısı konusunda önceden uyarılmadığını söyledi. Ankara'nın saldırıya karşı askeri bir tepki verme ihtimali bulunduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi dedi. Barak, Washington'ın İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için çalıştığını da açıkladı.
13: İsrail, Suriye ve Türkiye'yi içeren bir çatışma çatışma önleme mekanizmasına duyulan ihtiyaç var. Gelecekteki yanlış anlaşılmaları önlemek için aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Şu anki öncelik gerilimleri azaltmak ve daha ölçülü bir yaklaşım için alan açmaktır.
11: Barak açıklamasında ayrıca ABD'nin hali hazırda taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyalog mekanizmasını kolaylaştırdığını vurguladı.
4: Seçim süreci yaklaştıkça İsrail'de daha kim bilir ne tür provokasyonları, ne tür saldırı girişimlerinde bulunacak İsrail. Bunları göreceğiz. Zaten 27 Ekim'e çok da bir şey kalmadı. Ama sürenin daha da kısalıyor olması ve giderek Netanyahu'nun oy kaybediyor, güç kaybediyor olması da aslında tüm bölge için ne yazık ki bir problem, bir tehlike. Aksa'da resmi işgal. Yeni Şafak gazetesinin haberi. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı inşa etme girişimlerini gizlemeyen İsrail, Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesine de ilk kez resmen izin verdi. Polis, Yahudi işgalcilerin Siddur adı verilen Yahudi dua kitaplarıyla Aksa'ya girmelerine izin verdi. Bu tür uygulamalar geçmişte resmi onay olmadan gerçekleşiyordu. Middle East ayağı bilgi veren bir kaynak, ben ziyaretçi olarak geldiğimde sizin kurallarınızı uyarım ancak bugün onlar kendi kurallarıyla geliyor dedi. Dediğim gibi daha kim bilir ne gibi provokasyonlar göreceğiz. Netanyahu daha ne hamasetler yapacak kendi seçmenini konsolide etmek için göreceğiz efendim. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik deniz ablukasının tüm gücüyle sürdüğünü açıkladı. Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu ancak Tahran'dan gelen açıklama tam tersiydi.
11: Washington boğaz açık dedi, Tahran yalanladı. İki ülke arasındaki savaşta tansiyon yine yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Hürmüz Boğazı krizi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a yönelik deniz ablukasının tam güç ve etkinlikle sürdüğünü açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve faal olduğunu savundu. Ancak İran'dan gelen açıklama Washington'ın sözlerini boşa düşürdü. İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf, ABD'ye ara anlaşmanın şartlarını yerine getirene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Trump, İran'la herhangi bir görüşme ya da mesaj alışverişi olmadığını açıkladı. Planlanmış bir görüşmenin de bulunmadığını söyledi. Hürmüz'de mayınların temizlendiğini de savundu. Ancak tarafların açıklamaları birbirini yalanlıyor. Tartışma devam ederken Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Paylaşımda yeni ABD toprağı ifadesiyle Hürmüz Boğazı'na ait bir harita yer aldı.
4: Rusya-Japonya hattında ada krizi yaşanıyor efendim. Putin iki ülkenin de benimdir dediği Japonya'nın kuzeyindeki Kuril adalarına gidince ipler koptu. Tokyo protesto etti. Moskova ise protestoyu kınayarak Japon elçiyi dışişlerine çağırdı.
9: Bu görüntüler iki ülke arasında diplomatik kriz çıkardı. Rusya ve Japonya arasında asırlık anlaşmazlık yeniden alevlendi. Her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez Japonya'nın kuzeyindeki Kuril Adaları'na gitmesiyle başladı. Japonya 56 adadan oluşan bu takıma kuzey topraklarımız diyor. Rusya ise buradaki 4 adanın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Putin buradaki İturup Adası'nı ziyaret etti. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi Putin'in ziyaretini kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi. Japonya Dışişleri Bakanı ise ziyareti şiddetle protesto ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rus Dışişleri Bakanlığı Japonya'nın açıklamalarını protesto etti. Moskova Kuril Adaları üzerindeki egemenlik ve yargı yetkisinin değişmez olduğunu vurguladı. Moskova ayrıca Tokyo'nun Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdürmesi ve Ukrayna'ya destek vermesi nedeniyle uygun karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğu uyarısında da bulundu. Kuril Adaları üzerindeki anlaşmazlık 2. Dünya Savaşı'nın son günlerine kadar uzanıyor. Rusya, Japonya'nın kuzey topraklarımız dediği 4 adayı savaşın sonunda topraklarına katmıştı. Japonya bu 4 adanın kendisine iade edilmesini iki ülke arasındaki barış anlaşmasının ön koşulu olarak görüyor. 56 adadan oluşan Kuril zinciri Japonya'nın Hokkaido adasıyla Rusya'nın Kamçatka yarımadası arasında bulunuyor. Moskova son yıllarda bölgedeki askeri varlığını giderek güçlendiriyor.
4: Alihan Kureş suç örgütünün yurtlardaki öğrencileri kurye yapıp valizlerle kara para taşıttığı ortaya çıktı. Dahası yurtlarda her perşembe devlete beddua seansları düzenlediği ve yöneticilerin hain terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı tespit edildi. İşte o çarpıcı iddialar.
15: Kureş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal madde hareketleri var.
7: Milyarlık kara para trafiğinin merkezine öğrencileri yerleştirdiler. Paraları valize sakladılar. Masum çocukları kurye olarak kullandılar. Alihan Kureş suç örgütü dosyasındaki ifadeler devasa para trafiğini deşifre etti.
15: Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
7: İddialara göre örgütün sözde Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakçan, Romanya'daki yurtta kalan öğrencileri Türkiye'ye tatile gönderdi. Valizlerine gizlice para koyup örgüt adına transferler gerçekleştirdi.
15: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
7: Türkiye'den de öğrencilere aynı yöntemle Romanya'ya para taşıtıldı. Çocuklara valizleri açmayın talimatı verildi.
19: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
7: Örgüt yurtlarında devlet düşmanlığı da aşılandı. Yine iddialara göre yurtta kalan öğrenci ve idareciler her perşembe akşamı bir araya gelip devlet ve hükümete yönelik beddua seansları yaptı.
15: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
7: Dosyadaki bir tanık Bolu'da bir köyde bulunan villa sitesinin örgütün koordinasyon merkezi olduğunu ve yasa dışı paraların burada saklandığını söyledi. Romanya sorumlusu Pakça'nın Kureş'in emriyle FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine gittiğini de itiraf etti.
15: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
4: Siber dünyadaki kriptolu ağlara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'nün Baylok'unun ardından bu kez Alihan Kureş liderliğindeki yapılanmanın kullandığı Glopper gündemde. Peki, Glopper'ın Baylok'la benzerliği ve farkı ne? İzleyelim.
7: Karanlık odalar, görünmez ağlar, suç örgütlerinin siber dünyanın ardına saklanan gizli iletişimi.
20: Sisteme sızmak istediğinde böyle anlamsız ifadelerle, dijital kodlarla, işte şöyle işte örnek vereyim, merhaba nasılsınız, sistem anahtar 01X, Y, A, C, K gibi böyle çeviriyor.
7: Suç yapılarının dijital dünyadaki gizli haberleşme yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. FETÖ'nün Baylok'undan sonra bu kez Alihan Kureş liderliğindeki yapılanmanın örgütsel yazışmalarını maskelemek için kullandığı gizli Glopper sistemi deşifre oldu.
20: Baylok bütün terör örgütü üyelerinin sisteme girdiği, yani üst yönetimden tutun alt kademesine kadar girdiği bir sistem iken burada sadece üst yönetimin yani karar mekanizmasına haiz olan Alihan Kureş suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında üst yönetimin birbirleriyle iletişim kurduğu bir sistem.
7: Sisteme girmek de o kadar kolay değil. Glopper uygulamasının güvenlik altyapısı Baylok'a göre çok daha güçlü. Öyle ki sisteme erişebilmek için tam 3 aşamalı doğrulama sisteminden geçmek gerekiyor.
20: Baylok'ta direkt kullanıcı adı şifreyi yazarken ve sisteme otomatik olarak giriş yaparken burada üçüncü bir adım da karşımıza çıkıyor. Ne oldu? Şifreyi girdik. Tek kullanımlı kodu girdik. Bu da yetmiyor. Daha güvenli bir hale getirilmesi için biyometrik veri doğrulama devreye girmiş oluyor.
7: Peki teknik özellikleri ve hedef kitleleri farklı olan Glopper'ın Baylok'la benzerliği ne?
20: Temel eşleştirme noktası ikisinin de kriptoloji kullanılarak uçtan uca şifreleme sistemine entegrasyon sağlaması oldu diyebiliriz.
7: Yöntemleri farklı olsa da hedef aynı. Her iki uygulamanın da temel amacı örgütsel iletişimi tamamen gizlemek ve dışarıya sızmasını engellemek.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Mezar açılacak, ölüm sebebine ilişkin adli inceleme yapılacak.
0: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
9: Cenazesi 36 saat sonra bulundu, apar topar defnedildi. Kardeşi ve yeğeni öldürüldü dedi. Ölüm raporunu hazırlayanlar arasında FETÖ'cü doktorlar olduğu belirlendi. Eski Ulaştırma Bakanı ve o dönem Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ani kaybı öldü mü öldürüldü mü sorularını gündeme getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl sonra fethi kabir istedi. Mezar açılacak, adli inceleme yapılacak.
19: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
9: Alihan Kuriş suç örgütü dosyası gözleri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne çevirdi. İddialara göre Deniz Olgun Süleymancıların finans sistemini yönetenlerin FETÖ ile ilişkilerini tespit etti. Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim diyerek tepki gösterdi. Daha hayattayken yerini yeğeni Alihan Kuriş'e bıraktığı yönünde söylentiler çıktı. Bundan rahatsız olduğu Kuriş'i yanından uzaklaştırdı. Ahmet Deniz Olgun'un 9 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki evinde öldüğü açıklandı. Binlerce insanla teması olan eski bakanın cenazesine ancak 36 saat sonra ulaşıldı. Kayıtlara normal ölüm olarak geçti. Ama kardeşi ve yeğeni buna itiraz etti. Yıllar sonra adli tıp raporunu veren heyet içinde FETÖ'cü doktorlar olduğu belirlendi.
15: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
9: Bu gelişme ölümü şüpheli hale getirdi. Öldü mü, öldürüldü mü soruları akla geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddia ve şikayetleri dikkate aldı. Gerçek ölüm sebebinin tespiti için fethi kabir kararı verdi. Yani mezar açılacak, tekrar adli inceleme yapılacak. Gözler Deniz Olgun'dan sonra Süleymancıların lideri olan Alihan Kuriş'e çevrildi. Kuriş o dönem apar topar lider ilan edildi. Oysa Deniz Olgun'un cenazesi bile defnedilmemişti. O yapının çizgisi bu ölüm sonrası 180 derece değişti.
15: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
9: Almanya ve Londra'da külliye ve yurt binaları yaptırıldı.
15: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar.
9: Son operasyonda evlerden külçe külçe altınlar, milyonlarca euro, dolar ve silahlar çıktı. FETÖ'nün Bayloku gibi kriptolu haberleşme programı kullandıkları anlaşıldı.
15: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
9: Yargı şimdi Deniz Olgun'un ani ölümü, faili meçhul bir cinayet mi sorusuna cevap arayacak. FETÖ ve yabancı istihbarat parmağı var mı ortaya çıkacak.
15: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
4: Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
9: Ani ölümü sanat camiasını sarsmış, kızı tarafından öldürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
21: Herkes tamam mı?
9: Güllü soruşturmasında iddianame kabul edildi. Gözyaşların birden tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Arabesk dünyasının önde gelen isimlerinden Güllü Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından sır perdesi ise bir türlü aralanamadı. Baş şüpheli kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı soruşturmada iddianame de hazırlanmıştı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen o iddianame kabul edildi. Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve ilk duruşmanın 1 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
21: Herkes tamam mı? Buyurun.
9: 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürülmüştü. Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
4: Orta Doğu'da savaşın sona ermesine yönelik umutlar yeniden zayıfladı efendim. İran'ın daha saldırgan bir askeri tutum benimseyeceğini açıklaması ve ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yanaşmaması enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı çekti.
7: Petrol piyasasında savaş alarmı. ABD-İran savaşında yaşanan belirsizlik dünya ekonomisini kalbinden vuruyor. Özellikle enerji piyasaları adeta pimi çekilmiş el bombasıyla oynuyor. Savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. İran cephesindense tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili ABD ile müzakerelerin durmasının ardından ülkesinin tamamen saldırgan bir askeri duruşa geçeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici ateşkesin uzatılmasını reddetmesi de endişeleri artırdı. Bir diğer kritik başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahlarından biri olan Boğaz'dan tanker trafiğinin yeniden başlamasına ilişkin beklentiler de şimdilik karşılık bulmadı. Tüm bu gelişmeler küresel enerji arzına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Petrol fiyatları da bu endişelerle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı %0,3 artışla $91.14 yani yaklaşık 4400 lira civarına çıktı. Piyasalarda gözler şimdi Orta Doğu'dan gelecek yeni açıklamalarda. Çünkü savaşın uzaması enerji arzında daha büyük bir krizin kapısını aralayabilir.
2: TGRT

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: İçinde başvurular başladı. Spor dallarında üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yüksek öğretim programlarına yerleştirme işlemi 24 Ağustos'a kadar devam edecek.
11: Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki ya bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor.
10: Yerleştirme sonuçlarına göre adayların %19'u ilk, %12'si ikinci, %9'u üçüncü tercihine yerleşti. İlk 3 tercihinden birine yerleşenlerin oranı %40 oldu.
11: Her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek. Ben bu bakış açısına katılmıyorum.
10: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın %99'u doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları da tam doluluğa ulaştı. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı.
12: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
10: İstihdam odaklı dönüşüm kapsamında yeni açılan yapay zeka programları da büyük ilgiyle karşılandı. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği gibi bölümlerde boş yer kalmadı.
13: Yıldırım Beyazıt uçak mühendisliği düşünüyorum.
14: Herkese hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin geleceği için tüm öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin geleceğe katkı sunduğu, ülkeyi kalkındırdığı yeni bir nesil gelsin inşallah efendim. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. Okul çantası 2500 liraya dolacak diye. Bakalım bir detayına. Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlayacak. Ailelerse okul alışverişi telaşıyla şu anda karşı karşıyalar efendim. Çanta, defter, kalem ve diğer temel ihtiyaçların oluşturduğu kırtasiye masrafı okul türü ve ürün tercihine göre önemli ölçüde değişiyor. Ancak ortalama ücretler 2500 liradan başlıyor. 10 bin liraya kadar çıkıyor. Burada tabii çocukların da yaklaşımı oldukça önemli çünkü arkadaşından görüyor, internette görüyor. Diyor ki ben bu kalemden istiyorum, şu marka olsun, böyle olsun derken o markalarda tabii ki böyle fırsatları hiç kaçırmazlar. Eylül ayı yaklaşırken fiyatlar da zamlanır, ailelerin de sırtında büyük bir külfet olur. Zaten 2500 lira bile temel malzeme, defter kitap için ziyadesiyle pahalıyken bir de o çocukların istekleriyle 10 bin liraya belki de daha fazlasına bile çıkabiliyor. Allah ebeveynlere yardım etsin. Geçelim futbola efendim. Gelmişken ilk saat dilimimizin son dakikalarına doğru. Öncelikle dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi umudunu Fransa'ya taşıdı. Playoff turunda Lyon'la karşı karşıya gelen Sarı Lacivertler sahadan birbiriyle ayrıldı. Rövanş haftaya çarşamba Fransa'da oynanacak.
15: Parola galibiyeti, tur şansı rövanşa kaldı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi için sahaya çıktı. Kıyasıya rekabete sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la karşılaştı. Çobani Stadında oynanan müsabakaya temsilcimiz hızlı başladı. Ancak 40. dakikada konuk takım Openda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. 47. dakikada Mason Greenwood sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle skoru eşitledi. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla ilk kez maç kadrosu kadrosunda yer aldı. Lukaku 82. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson da bu sezon ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Müsabakanın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Tribünde özelde bir misafir vardı. Gençler Birliği maçında tribünde forması zorla çıkartılan küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı statta ağırlandı. Göktuğ bu kez polis memurunun omzunda tribünleri selamladı. Minik Fenerbahçeli Başkan Aziz Yıldırım'la da buluştu.
14: Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne helal olsun Başkan Aziz Yıldırım ve ekibine. Minik Göktuğ'u getirdiler. İstanbul'da çok güzel ağırladılar. Taraftarlar selamladı. Onun için unutulmaz bir anı oldu. Ankara'daki o çirkin anısı böylelikle güzelleşti. Fenerbahçe bu işi kurtardı ki kendi üstüne vazife olmamasına rağmen tebrik ediyorum Aziz Yıldırım ve yönetimini. Ama sahaya gelecek olursak efendim. Fransa'da biter başlığı var foto maçta ama Fransa'da ne biter? Umutlar mı biter yoksa Lyon mu biter? Onu göreceğiz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la berabere kaldı kendi evinde. Fenerbahçe 26 Ağustos rövanşta doğru 11 ve güçlü bir oyunla Lyon'u yıkar, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne ayak basar. Şimdi oradaki detayı unutmamak lazım. Doğru 11. Dün çoğu futbol otoritesine göre, ben bir futbol otoritesi değilim ama yıllardır izlediğim için belki küçük bir yorum yapabilirim. Aynı zamanda bana göre de çok yanlış bir 11 ile sahadaydı Fenerbahçe. İsmail Kartal Asensio'ya takmış durumda. Ve İspanyol oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Oynatmıyor. Ve oynatmadığı her gün Fenerbahçe'ye daha büyük eksi yazacak. Dün olduğu gibi. Hücumda üretkenliği zayıf bir Fenerbahçe var. Gençler Birliği maçında da gördük. Gol beklentisi çok yüksek görünüyor. Sürekli atak hücum görünüyor da. Fenerbahçe'nin atakları, hücumları kanatlara doğru inelim. Orta açalım. Belki içeride biri kafa vurur. Karambole oyun. Kaos futbolu. İleride basalım, koşalım. Ama bir set hücumu yok. Öyle olunca da ne oluyor? Üretemiyorsunuz. Dün Kadıköy'de Fenerbahçe'nin oyunu hiç etkili değildi. Yani Lyon daha çok kontra atak kovaladı. Deplasman takımı olmanın dezavantajıyla daha sakindi. Ama Fransa'da hiç öyle olmayacak. Fransa'da o tribünlerin de etkisiyle kendi evinde olmanın verdiği özgüvenle Lyon Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasına hapsetmeye çalışacak. İşte orada o zaman çok ihtiyacın olacak Asensio'ya ya da diğer oynatmadığın oyunculara. İsmail Kartal'ın bu inattan acilen vazgeçmesi gerekiyor. Ve Fenerbahçe'ye hala daha transfer gerekiyor. Bu kadar isim geldi. Ake geldi, Greenwood geldi, Vedat Muriç geldi, Lukaku geldi. Ama yeterli değil. Yine transfer lazım. Dün yenilen goldeki savunma hatası. Savunma kurgusunda inanılmaz problem var şu anda Fenerbahçe'nin. Gençler Birliği maçında da benzer bir gol yendi. İkinci golde 5 kişinin arasından bir oyuncu çıktı, kafa vurdu, gol attı. Dün de aynı şekilde. 20 kere top defanstan sekti, Lyon'lu oyuncunun önünde kaldı. Defanstan sekti, Lyon'lu oyuncunun önünde kaldı. En sonunda Openda fişi çekti. Dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşerse 18 yıl bitecek, olacak 19 yıl. Hızlıca devam edelim. Batrakov Galatasaray'a gidiyorum. Transferini bile şu anda açıklayamayan Galatasaray yönetimine el koydu Batrakov ve dedi ki ben gidiyorum Galatasaray'a, transferi bari ben açıklayayım dedi. Dün Rus taraftarlara veda ederken orada bir video çekildi ve Batrakov dedi ki ben gidiyorum Galatasaray'a transfer oluyorum, hakkınızı helal edin dedi. Onlar da onu alkışlarla uğurladılar. Bugün ya da yarın İstanbul'a gelecek ve Galatasaraylı formayı giyecek Batrakov. Darphane Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu için özel hatıra parası bastı. Bronz hatıra parası 1450 liradan satışa sunulacak.
16: Filenin Sultanları ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu. Tarihi başarı hatıra parasıyla ölümsüzleştirildi. A Milli Kadın Voleybol takımımız Macao'daki Milletler Ligi'nde altın madalyayı ülkemize getirdi. Darphane, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu hatıra parasına işledi. Şampiyonluk hatıra parasının bir yüzünde Türk bayrağı ile kupayı kaldıran Filenin Sultanları yer aldı. Diğer yüzünde Hilal Yıldız'la voleybol topu bulunuyor. Paranın üstünde 2,5 Türk lirası yazılı. 23 gram bronzdan oluşan hatıra parası 1450 liradan satışa sunulacak. İlk ay boyunca her kişi sadece bir adet alabilecek.
14: Efendim ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Şimdi araya gideceğiz. Etiketimiz vazgeçmek yok. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen yazın. Hangi haberle alakalı olursa olsun ya da hayata dair. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yazın, gönderin, biz de yayınlayalım. Kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz.

0: 재결의 재판
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den.
3: Görürsün kendini, yüzlersin akşam.
4: Neden öyle kırdın önüme?
3: Ne? Sen benim önüme kırıyorsun sabah.
4: Hayır, ben de kamera kaydım. Ben sana sinyal... 3 tane kamera var.
2: İki kadın sürücü arasında şerit tartışması yaşandı.
3: Elimi görmedin mi?
4: Sen orta şeritten mi giriyorsun? Tamam, gidelim karakola. 3 kamerayla görüntü koyuyorum, hadi. Tamam.
2: Öfkeli motosiklet sürücüsü polisim diyerek karakola adres gösterdi.
3: Tamam, git.
4: Çek karakola. Çek arkadaşım, polisim ben, çek. Tamam. Göstereyim kimliğimi de.
3: Tamam, bitti. Polisten ver beni, tamam. Arasınlar beni karakoldan, hadi.
4: Yok, öyle bir şey yok.
2: Motosiklet sürücüsü aracın önünü kesti, otomobilin yanına gitti. Diğer sürücü de aracın camını kapattı.
3: Çekilir misin arkadaşım? Çekil. Çek. Tamam, git, istediğini yap hadi. Al plakamı, istediğini yap.
2: Daha sonra aracın plakasını çekti, ardından iki sürücü de yollarına devam etti. Antarktika'da yetişen Colombanthus cuitensis dünyanın en zorlu koşullarına meydan okuyor. Donuyor, susuz kalıyor, yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalıyor ama yaşamaya devam ediyor. Şilili araştırmacılar şimdi bu dayanıklılığın sırrını çözmek için bitkinin tüm genomunu haritaladı. Bilim insanları bitkinin sahip olduğu özelliklerin gen düzenleme yöntemleriyle tarım ürünlerine aktarılıp aktarılamayacağını araştırıyor.
5: Esta planta se llama Colobanthus cuitensis.
2: Amaç, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim koşullarına daha dayanıklı ürünler geliştirmek. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yeniden hareketlendi. Volkandan kül ve duman yükseldi. Ancak bölgede yaşanan en büyük facia bir gün önce meydana geldi. Kansas'tan gelen 29 yaşındaki ABD'li turist, volkanik faaliyetler nedeniyle girişin yasak olduğu bölgede yürüyüş yaparken yıldırımın hedefi oldu. Açık alanda çarpılan turist, helikopterle taşındığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer Etna'nın bazı bölgelerini güvenlik nedeniyle yürüyüşçülere kapattı. Son yıllarda Etna'da yıldırım kaynaklı ölümlerin volkanik patlamalardan daha fazla olduğu belirtildi. Yeni insansı robot Superman sınırları zorluyor. Çinli robotik şirketi Unity tarafından geliştirilen robotun bacakları sadece 85 santimetre. Ancak performansı dikkat çekici. Superman yerden tam 2 metre havaya zıplıyor ve saniyede 12,66 metre maksimum hıza ulaşıyor. Şirket robotun bu performansını insanlığın sınırlarını aşmak sözleriyle duyurdu. Üstelik robotun geliştirilmesi sadece 3 aydan biraz fazla sürdü. Unity önümüzdeki aylarda robotun daha da geliştirilerek performansının artırılacağını açıkladı.

İran'da kara dul dehşeti yaşandı. 56 yaşındaki Koltom Akbari yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği erkekleri zehirleyerek öldürmekten suçlu bulundu. Haberlere göre kurbanlarına ilaç ve sakinleştirici vererek yavaş yavaş öldürdü. Ardından altın, para ve diğer değerli eşyalarını aldı. Akbari'nin kaç kişiyi öldürdüyse tam olarak bilinmiyor. Yetkililer sayının 10 ila 12 arasında olduğunu belirtiyor.

0: siparişlere isyan eden kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir anlık uyku 6 aracı biçti, 17 kişi yaralandı. İddiaya göre ise şoför uyuyordu. Yer Antalya Manavgat D400 karayolu. Alanya istikametinden gelen tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobili arkadan hızla çarptı.
1: Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük, geldik. Dinleme kazoldu.
0: Çarpmanın şiddetiyle 6 araç birbirine girdi. Karayolu adeta savaş alanına döndü.
1: Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
2: Bende iki kişi var hocam.
0: Kazada 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada dişleri kırılan Ukraynalı turist Hanna Marioviç ise bir iddiası vardı.
1: Şoför. 180 bin ayrılıyorsun yavrum, gel. Gel 180 bin gel.
2: Hadi konuş. Seni de yerim.
1: Hadi konuş.
2: Seni adam gibi evde yatıran.
0: Trafikte kamera savaşları sürüyor.
2: Sana bu arabayı verenim var ya.
1: 180 bin hayırlı olsun hadi. Evet. Hayırlı olsun 180 bin. Korktun mu? Evet. Korktun
2: adam
1: mu?
2: Adam mı oldun şimdi?
1: Ben de adamdım. Arabanın inen sensin.
0: İstanbul'da iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri aracından indi. Diğer sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. 180 bin lira ceza verileceğini söyledi.
1: Gel.
2: Bir şey yapmıyorum.
1: Gel, bir şey yapmadın değil mi? Gel.
2: Yok.
1: Gel hadi gel. 180 bin hayırlı olsun yavrum, gel.
0: Sürücü telefonla görüntülenmesine tepki gösterdi.
1: Nasıl kudurdu? Hadi çek. Önümü kesmeye çalışıyor. 180 bin hayırlı olsun yavrum, gel.
0: Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı. Önce tehdit etti, sonra darp etti. Bu da yetmezmiş gibi tüfekle havaya ateş açtı. Olay 16 Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. GG'nin boşanma aşamasındaki eşi BG'yi tehdit ve darp ettiği belirlendi. Tartışma tüfekle ateş açılmasına kadar uzandı. İhbar üzerine harekete geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen tüfeğe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günaydın efendim. Yeniden birlikteyiz. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bakalım tekrar başlıklara. İkinci saat diliminde nelerle karşılaşacağız? Gelsin ekranlara. Terörsüz Türkiye Kurulu toplanıyor. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturttu. O yasanın bel kemiği ise kanunla kurulan iki kurul olacak. Sahada sürecin takipçisi olacak olan kurul yazın tatil değil mesai yapacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos pazartesi günü toplanacak efendim. Gelsin ikinci başlığımız. Böcek'ten İmamoğlu'na şifreli 100 lira. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na gönderdiğini iddia ettiği 5 milyon avronun şifrelerini deşifre etti. Savcılığa ek ifade veren Böcek, kapalı çarşıdaki yasa dışı havala sistemini ve şifreli 100 liralık banknotun hikayesini anlattı efendim. Gelecek bu da ekranlarınıza. Bir sonraki başlığımızı da görelim. Hürmüz hattında gergin bekleyiş. İran'la ABD arasındaki 60 günlük ateşkes bitti. Trump süreyi uzatmak istemiyor. İran tüm taleplerinin karşılanması için ABD'ye 3-4 hafta tanındığını açıkladı. Eş zamanlı olarak Hürmüz'de bir gemiyi vurdu. Şimdi ne olacak sorusu gerilimin merkezine oldu. Gelsin bir sonraki başlığımız. Yeni nesil çetelere terörle mücadele önlemi.

0: ABD arasındaki 60 günlük ateşkes bitti. Bunu da konuşacağız efendim ama artık yeni nesil çetelere karşı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Artık onlar için onlar görev yapacak efendim. Başlıklarımız bu şekilde. Şimdi etiketimizi de verelim. Gelsin ekranlara. Vazgeçmek yok etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Bu kez Trump'ın damadı Netanyahu'nun kulağını çekti. İsrail'e giden Jared Kushner, İsrail Başbakanı ile 4 saat görüştü az sonra. Paketli gıdalar mutfakları esir aldı. Pratik oldukları için tercih ediliyor ancak sağlığı tehdit ediyor. Gıdanın raf ömrü uzarken iddialara göre insanın ömrü kısalıyor az sonra.
0: Çerçeve yasa terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturttu. O yasanın bel kemiği de kanunla kurulan iki kurul olacak. Sahada sürecin takipçisi olacak olan kurul yazın tatil değil mesai yapacak izleyelim.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
3: Çerçeve yasa çıktı. Terörsüz Türkiye hukuki zemine oturdu. Sıra silahların bırakılmasına geldi. Süreci iki kurul takip edecek ve yönetecek. Biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri meclis bünyesinde olacak. Sahayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği kurul izleyecek. O kurul yazında mesai yapacak. 24 Ağustos Pazartesi günü ilk kez toplanacak.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Çerçeve yasayla ilgili iki kurul oluşturulacak. Biri değerlendirme ve koordinasyon, diğeri ise meclisteki izleme kurulu olacak.
4: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında. Bravo. Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
3: Kanunla tanımlanan değerlendirme ve koordinasyon kurulu oluşturuldu. Açıklama kurulun başkanı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantımızı yapmayı planlıyoruz dedi.
5: Tarih cesur adımlarla ve sarsılmaz iradeyle yazılır. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün tarih Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılıyor.
3: Toplantıda çalışma usul ve esaslarıyla silahların bırakılması ve fesih sürecine yönelik alt komisyonların oluşturulması ele alınacak.
6: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
3: Kurulda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri MİT Başkanı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları yer alacak.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
10: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber. İletildi. Fotoğrafı çekilen şifreli 100 lira iletişim notuyla birlikte zarfa konuldu. Muhittin Böcek bu gizemli zarfı bizzat Ekrem İmamoğlu'na teslim etti. Zarftaki notta Kapalı Çarşı'daki Taç Döviz ismi yazılıydı. İmamoğlu'nun ekibi şifreli 100 lirayı bu büroya götürecek. Seri numarası eşleşince 5 milyon euroyu teslim alacaktı.
13: İlgili tüm kuruluşlara...
8: Böcek 5 milyon euroyu teslim ettiklerini savcılığa harfi harfine anlattı. Kara para operasyonlarıyla kesişen bu Taç Döviz itirafından sonra yargının adımları bekleniyor.
14: Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama...
15: Her geçen gün farklı bir itiraf, farklı bir iddia. Soruşturma derinleştikçe yeni davalar, duruşmalar görüldükçe kim bilir daha neler çıkacak ortaya efendim. İmamoğlu 15 milyon avro istedi. Yeni Şafak gazetesinin haberi. Yeni Şafak'ta da şöyle bir detay var. Muhittin Böcek'in ifadesinde şöyle diyor. İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro. Böyle deyince belki biraz daha akılda canlanamıyor. Küçük geliyor ama 832,7 milyon lira efendim. Yani... İstanbul'da ortalama bir ev fiyatı olarak bakarsak 100 tane ev anlamına geliyor. 15 milyon avro istediğini açıkladı. 5 milyon avroyu teslim eden Böcek, İmamoğlu tutuklanınca da kalan parayı vermedi. Böyle de bir detay var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir yeni partiyle ittifaka açık kapı bıraktı. Ancak dokunulmazlıklar konusunda CHP'nin rengini belli etmedi. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na da güçlü destek verdi. Yeniden genel başkanlığa aday olmalı dedi.
16: Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim.
17: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına yeniden aday olacak mı? CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek mi? Yeni partiyle bir ittifak kurulacak mı? Bu sorulara çarpıcı yanıtlar CHP genel başkan yardımcısı Deniz Demir'den geldi. Demir mahkeme kararıyla koltuğunu geri alan Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olması fikrine güçlü destek verdi.
18: Ben tabii ki genel başkanın aday olmasını isterdik.
17: CHP'den ayrılarak 91 vekilin kurduğu yeni partiyle ittifaka da kapıları kapatmadı.
18: Siyasette ne getirir ne götürür bunu zaman bilir ama ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz. Başka kararlar alabiliriz.
17: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlık dosyaları meclise sunuldu. Bu fezlekeler genel kurula gelirse CHP'nin tavrı ne olacak? Deniz Demir o soruya net cevap vermedi.
18: Bunlar söyleniyor, gelebilir, olabilir. O zaman görüşürüz, o zaman bir karar verir. Partinin kurumsal yapılarıyla görüşürüz. Oradan bir karar çıkarır.
15: Muhalefetteki gerginlik bitmiyor ki efendim. Bakın Hürriyet gazetesi de bu şekilde işlemiş. Yeni partili vekile bıçaklı saldırı haberini. Çok akla mantığa yatmıyor değil mi? Yeni Parti Gaziantep milletvekili Meriç. Eski CHP Oğuz Eli Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı efendim. Hastaneye kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıyı kınayan meclis başkanı kurtulmuş. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Gürlek de soruşturma başlattıklarını açıkladı. Yeni parti lideri Özel saldırıyı lanetledi efendim. Siyasete kan bulaştı yani. Suça sürüklenen çocuk ifadesi artık adli süreçteki çocuk olarak kullanılacak. Mecliste kabul edilen çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı.
19: Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor.
8: Tanım değişti. Suça sürüklenen çocuk değil artık adli süreçteki çocuk olarak anılacak. Suç işleyen çocuklar daha ağır cezalarla karşılaşacak. Mecliste kabul edilen çocuk koruma kanunundaki tarihi değişiklikler resmi gazetede yayımlandı.
20: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
8: Yeni düzenleme adli süreçteki çocuklara yönelik cezai sorumluluklar, infaz rejimleri ve aile yükümlülüklerinde önemli değişiklikler getiriyor.
21: Biz iyi olamayacağız. Ayrıca yaşamıyoruz. Tek istediğimiz de Atlas'ın adaletinin sağlanması.
8: Artık evinde ya da iş yerinde ateşli silahını özensiz saklayarak bir çocuğun eline geçmesine neden olan yetişkinler hesap verecek. Bu ihmale imza atanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek.
22: Caydırıcı olmayan sistemin kökten değişmesini istiyoruz.
8: Düzenlemeyle işlediği suçun hukuki sonucunu algılayamayan 12-15 yaş arası çocuklar ceza almayacak. Sadece güvenlik tedbiri uygulanacak. Diğer yandan 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza 19-27 yıl, müebbetler gerektiren suçlarda 15-18 yıl olarak uygulanacak.
22: Başka çocuklar ölmesin. Başından beri bunun mücadelesiyle uğraşıyorum. Herkes bizim yanımızda oldu. Tek dileğim en yüksek cezayı almaları.
8: Kasten öldürme ve vahim yaralama gibi ağır suçları işleyen 15-18 yaş arası çocuklara ceza indirimi uygulanmayabilecek. Bunu hakim takdir edecek. Hakim 12-15 yaş grubundaki çocuklara da bir üst grubun yani 15 ila 18 yaş aralığında çocuklar için öngörülen cezayı verebilecek.
23: Çocuğu suça iten zinciri kırmak da toplum güvenliğinin kalıcı şartıdır.
8: Kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti hariç 15 yaşını doldurana kadar infaz kurumunda geçirilen bir gün, iki gün sayılacak.
15: İran'la ABD arasındaki 60 günlük ateşkes bitti. Trump süreyi uzatmak istemiyor. İran tüm taleplerinin karşılanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-4 hafta tanıdığını açıkladı. Eş zamanlı olarak Hürmüz'de bir gemiyi vurdu. Şimdi ne olacak sorusu gerilimin merkezine oturdu.
8: Ateşkes bitti, 60 gün geçti ama İran'la ABD çözüm yolu bulamadı. Şimdi ne olacak? Gerilimli bekleyiş başladı. Uzmanlara göre iki tarafta strateji belirleme konusunda net değil. Taraflar birbirini gözlemleyip atılacak adımları hesaplamaya çalışıyor. İran direndikçe ABD bölgesel alanda yeni ittifaklar ve yeni düşmanlıkların kapısını aralıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı Güney ve Kuzey Kore hattında görüşme trafiği yürütüyor. İran'ın müttefiki Umman'sa namlunun ucunda. Trump ateşkes süresinin bittiği gece süreyi artık uzatmak istemediğini söyledi.
0: Gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacak.
8: ABD Başkanı İran'la devam eden ya da planlanmış herhangi bir müzakere yok dedi. İran'a karşı deniz ablukasının tüm gücüyle sürdüğünü söyleyen Trump, boğazın açık ve işler durumda olduğunu öne sürdü. Ayrıca Hürmüz'deki tüm mayınların da kaldırıldığını veya etkisiz hale getirildiğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı ilan edilmesi fikrinin ise arkasında durdu. Umman'a karşı yaptığı sert açıklamayı da savunan Trump, önümüzde çıkarlarsa kolayca başa çıkarız dedi. Tahran'sa Washington'a sert bir ultimatum verdi. İranlı üst düzey bir kaynağa göre ABD'ye taleplerini karşılaması için 3 ila 4 hafta süre verildi. İran'ın talepleri arasında 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonu, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaşın sona ermesi bulunuyor. Tahran ayrıca Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kabul edilmesini, petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünlerine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. Bu ultimatomun ardından Hürmüz Boğazı'nda sıcak bir gelişme yaşandı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Birimi bir ticari geminin vurulduğunu açıkladı. İran basını ise Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu. Daha önce ateşkesin uzatıldığına ilişkin El Arabiya'nın duyurduğu iddia ise İran tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini savundu. Bekai'ye göre 60 günlük süre artık geçerli değil. ABD ile İran arasında belirsizlik sürdükçe bölgesel ve küresel çapta yeni stratejik haritalandırmaların gündeme gelmesi bekleniyor.
15: Efendim, şimdi bir selamlama geçişi görüntüsü getiriyoruz ekranlarınıza. Burası TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanması unsurları ile insansız hava araçlarının Yalova'dan geçişi efendim. Yalova Altınova ilçesinden başlayarak İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapılıyor efendim. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde başlıyor efendim. Festivalin en dikkat çekici bölümü de Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. Ve aynı zamanda genç mühendisler insansız sualtı sistemleri ve sualtı roket yarışmalarında mücadele edecek. Ama şu anda izlediğiniz görüntüler TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in Yalova'nın Altınova ilçesinden başlayarak İzmit Körfezi'nde yaptığı selamlama geçişi anları. ABD Başkanı Donald Trump kameralar önünde yine muhabirlere dalaştı. Kuzey Kore liderinden talimat alıp almadığı sorulunca sinirlendi. Sahte haberci dediği CNN muhabirine yanındaki konuk çocuğu gösterip sessiz ol, bu genç adamın önünde çok saygısızsın dedi.
1: Sessiz olun, sessiz olun. Bu genç adamın önünde çok saygısız davranıyorsunuz, tamam mı? Sizce de saygısız değil mi?
8: Beyaz Saray'da basın toplantıları artık geleneksel Trump şovuna döndü. İran savaşında Güney Kore'den destek isteyen ancak reddedilince Kuzey Kore ile işbirliği yapacağını söyleyen Trump medyanın hedefi oldu. ABD Başkanı sözlerine Güney Kore liderine sataşarak başladı.
1: Geçenlerde sevdiğim Güney Kore Devlet Başkanı'nı aradım. Bence o aseksüel ama onu aradım ve bize biraz yardımcı olmak ister misin dedim.
8: ABD Başkanı daha önce haberlere konu olan bir can kurtaran ve kurtardığı çocuğu Beyaz Saray'a davet etti. Bu sırada muhabirlerin sorularını aldı. Trump'ın belalısı CNN muhabiri yine zorlayan soruyu sordu.
4: Kim Jong-un'la görüşüp görüşmediğinizi, sizden tatbikatları azaltmanızı isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyordum.
8: Sesini yükselterek duyurmaya çalışan muhabir Trump'ı öfkelendirdi.
1: Sessiz olun, sessiz olun. Bu genç adamın önünde çok saygısız davranıyorsunuz, tamam mı? Sizce de saygısız değil mi? O anlıyor. Sessiz olun. Hangi kurumdasınız?
5: I'm a CNN.
24: Fake news.
8: Muhabirden CNN'den geliyorum cevabı alan Trump kanalı yine sahte habercilikle suçladı.
1: Siz sahte habersiniz. Çok yüksek sesli ve taşkın birisiniz. Siz sahte habersiniz. Sessiz olun. Siz sahte bir muhabirsiniz ve sahte haber yapıyorsunuz.
8: Trump'ın İran'la gerilimi sürerken Güney Kore ve Kuzey hattında da önümüzdeki günlerin hareketli geçeceği anlaşılıyor.
15: Efendim bu kez Trump'ın damadı Netanyahu'nun kulağını çekti. İsrail'e giden Jared Kushner. İsrail Başbakanı'yla 4 saat görüştü. Amerikan basınına sızan bilgilere göre Kushner Netanyahu'ya Gazze konusunda engel oluşturma dedi.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu uyarması için bu kez damadını görevlendirdi. Aynı zamanda Trump'ın özel temsilcisi olan Jared Kushner, İsrail'e giderek burada Başbakan Benjamin Netanyahu'yla 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntıları ABD basınına sızdı. Habere göre Kushner, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasında engel oluşturmaması konusunda uyardı. Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planını reddetmişti. Kushner, İsrail ziyaretinden hemen önce de Mısır'da Hamas heyetiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak Kushner, İsrail'den dönüşte kameraların önüne geçince farklı konuştu. Fox kanalına yaptığı açıklamada Kushner, Hamas silah bırakmazsa İsrail'in ABD ve diğer müttefiklerinden çok daha fazla destek alacağını söyledi. Kushner ayrıca İsrail'in herhangi bir tehditle karşılaşması halinde meşru müdafaa hakkının kısıtlanmayacağını savundu. Washington'la Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığına rağmen Gazze'nin silahsızlandırılması ve yeniden inşası için iki çalışma grubunun kurulduğu da gelen haberler arasında.
15: Efendim durmuyor İsrail ve duracak gibi de değil. İsrail'den ağır tahrik haberi de Türkiye gazetesinde. Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu. İsrail jetleri radar ve hava savunma sistemlerini konuşlandırılacağı İdlib'deki askeri havalimanını bombalayıp savaş kışkırtıcılığı yaptı. Ve bu noktada Tombarak'tan da İsrail'e bir tepki geldi. Tombarak dedi ki Türkiye burada haklarını kullanabilirdi İsrail'e karşı ama yapmadılar. Bu yüzden biz aslında endişeliyiz ortalığın daha da gerilmesi adına. Türkiye burada daha sakin kaldı. Hemen bu savaş çığırtkanlığına ya da tahriklere gelmedi. Sakin kaldı. Normal olması gerektiği gibi davrandı. Ve şu anda da endişeliyiz ifadesini kullandı Tombarak. Şara yönetiminde Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı harekete geç çağrısı yaptığı da yine haberde yer alıyor efendim. Batı Şeria'da. Yıkımın görüntüleri de yürek burktu. İşgalci İsrail güçleri Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait evleri, barakaları, hayvan ağlarını ve su kuyularını yıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu ailelerin yaşam alanları enkaza döndü.
8: Batı Şeria'da yine yıkım, yine gözyaşı. İsrail işgal güçleri El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine operasyon düzenledi. Sarcıdan yapılmış evler, barakalar, koyun ağları ve sağlık birimleri tek tek yıkıldı. Hırbet El Fuayt bölgesinde de 5 kişinin yaşadığı bir ev iş makineleriyle yerle bir edildi. Bir başka aileye ait yaşam alanı da yıkıldı. Hayvanların barındığı ağıllar da yıkımdan kurtulamadı. Ancak yıkım bununla sınırlı kalmadı. Filistinlilerin kullandığı toplam 450 metreküp kapasiteli iki su kuyusu da yıkıldı. Sağlık hizmeti verilen birimler de yıkılan yapılar arasında. Mesafir Yatta'da yaşayan Filistinliler için geriye ise enkaz ve büyük bir belirsizlik kaldı. Bölgedeki yıkımların zaten zor koşullarda yaşayan ailelerin hayatını daha da ağırlaştırdığı belirtiliyor. Bir yanda evler, bir yanda hayvan ağları, diğer yanda su kuyuları ve sağlık birimleri hepsi yerle bir. Mesafir Yatta'daki İsrail zulmü bölgedeki insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
15: Rusya'dan Ukrayna'ya son günlerin en kanlı saldırısı geldi efendim. Harkiv bölgesine yapılan İHA saldırısında en az 10 kişi öldü. Ukrayna lideri Zelenski mutlaka karşılık vereceğiz dedi.
8: son dönemin en kanlı saldırısı. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesini İHA'larla vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var. Postane ve mağazaların bulunduğu çevresi konutlarla çevrili kavşakta saldırıdan sonra yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırının Harkiv'in yoğun nüfuslu bölgesine düzenlendiğini açıkladı. Buna mutlaka karşılık vereceğiz dedi. Zelenski, müttefiklerin de Rusya üzerindeki baskıyı artırmasını istedi. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesiyle ilgili ise alarm zilleri çalıyor. ABD medyasına konuşan Ukraynalı bir yetkili, Patriot önleme füzelerinin neredeyse tamamen tükendiğini söyledi. Ukrayna, Patriot füzelerini Amerika Birleşik Devletleri'nden düzenli olarak almak veya bu füzelerin üretimi için lisans edinmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'daysa başkent Moskova gece boyunca yüzlerce İHA'nın hedefi oldu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 620 İHA gönderildiğini, bunlardan 180'ini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Saldırılarda sivil altyapı hasar gördü, çok sayıda kişi yaralandı.
15: Efendim Türkiye'nin bir tek güneydoğusunda değil ki, asıl Orta Doğu tarafında değil ki tehlike. Dört bir yanında var. O haritayı yırtan hamle haberi Hürriyet gazetesinde. Ne anlama geliyor? Türkiye, Fethiye, Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Dün haberini vermiştik. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Şimdi efendim Sevilla haritası nedir? Önce ondan bahsedelim. Profesör Juan Luis Suarez de Viviero 2007 yılında bir Akdeniz haritası çizdi. Sevilla Üniversitesi'nin adını taşıyan haritaya göre ülke oluşturan her adanın kendi kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor. Yani buna göre özetle, kısaca özet yapalım efendim. Bu bölge, Ege bölgesi Yunanistan için adeta bir Yunan gölü gibi görülüyordu o Sevilla Üniversitesi'ndeki haritaya göre. Tabii kimin umurunda? Hiç kimsenin. Ama Yunanistan bunu bir fırsat olarak gördü. Yani Profesör Juan Luis Suarez de Viviero'nun yaptığı bu haritayı dedi ki o zaman bu burası bizim için bizim gölümüzdür, burası bizim alanımızdır dedi. Ama Türkiye işte o haritayı böyle yırttı efendim. Milli Deniz Parkı ilan etti Fethiye Kaş arasına ve böylelikle Yunanistan'da da bir endişe oluştu buna dair. Kendini ada devleti sanıyor diye de yazılmış efendim. Japonya ve Filistinler gibi bir ada devleti olarak göstermeye çalışıyor kendini Yunanistan. Türkiye ise önce Libya ile deniz etki alanı anlaşması imzalayarak Atina'nın iddiasına önemli bir darbe vurdu. Şimdi de Ege'de iki stratejik bölgede Milli Deniz Parkı ilan ederek Sevilla haritası yok hükmündedir demiş oldu. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Terörle mücadele birimlerinin de organize ve yeni nesil suç örgütlerine karşı görev alacağını açıkladı.
2: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
8: Suç örgütlerine karşı yeni dönem başlıyor. Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM yani terörle mücadele daire başkanlıkları da devreye giriyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
3: Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır.
8: Sosyal medyadan yeni üye devşiriyor, dijital ortamda yapılanıyorlar.
3: Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor.
8: Yeni nesil suç örgütleri para, statü ve sahte aidiyet vaatleriyle çocukları ve gençleri kendi yanlarına çekiyor. Yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarıyla silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren ve çocukları suça yönlendiren hesaplar takip edilecek. Tüm örgüt çökertilecek.
3: Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon gerçekleştirdik. 6320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal, 17'si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu.
5: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
15: Türkiye gazetesinde de bu haber yer aldı. Çetelere terör polisi diye çocuk ve gençleri kullanan yeni nesil suç örgütleriyle organize çeteleri bitirme görevi TEM'e verildi yani terörle mücadele ekiplerine verildi efendim. Sokakları işgal eden bu örgütler TEM'in kurumsal tecrübesi ve yapay zeka destekli dijital takiple tek tek çökertilecek ve çocuklarımız da böylelikle bu yeni nesil çetelerden arındırılmış olacak efendim sokaklarda aynı şekilde. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şirin daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.
8: Hakkında 3 farklı suçlama vardı. Uyuşturucu iddialarını ise reddetmişti. Gözler adli tıptan gelecek rapordaydı. Tribün liderinin testi pozitif çıktı. Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin, Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Şirin'e örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde bulundurma kullanma ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları yöneltilmişti. Evinden serbest çıkan ünlü isim ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla da serbest bırakılmıştı. Ultra Aslan lideri savcılıktaki ifadesinde uyuşturucu iddialarını kesin bir dille reddetmişti ancak tam tersi çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.
10: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
6: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
7: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamları dinlediniz.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Şimdi reklamlar.
12: Oo, her yerden sipariş aldık.
24: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
24: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
24: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
25: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
26: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.
9: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
10: TGRT FM.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Çocuk sahibi olması halinde ödeme 12 ay erteleniyor. İkinci çocuktaysa kalan kredi taksitleri hibe edilerek borç kapatılıyor. Uygulamadan bugüne kadar 185 binden fazla genç yararlandı.
4: Evet.
5: Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mağlup sayılmayan güvenlik personellerine aylık bağlanmasının önü açıldı. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle başvuru için bir yıl süre tanındı.
6: Vazife mağlulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
3: Terörle mücadelede yaralanan kahramanlara maaş bağlanıyor. Mağlul sayılmayan asker, polis ve MİT mensupları haktan yararlanacak. Başvuru için bir yıl süre tanındı. Buna ilişkin düzenleme resmi gazetede yayımlandı.
7: Şehit ailleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
3: Terörle mücadelede yaralanan ama mağlup sayılmayan kahramanlar için yeni bir dönem başlıyor. Yayımlanan kanunla bu durumdakilere aylık bağlanmasının önü açıldı. Askerler, polisler, MİT mensupları ve güvenlik korucuları bu haktan yararlanabilecek. Er ve erbaşlar da listeye dahil edildi. Terör eylemleri sırasında mermi, şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı ve roket gibi mühimmatların yol açtığı yaralanmalar dikkate alınacak. Kesici, delici veya benzeri aletlerle yaralananlar da bu hakka sahip olacak. Aylık bağlanması için durum sağlık raporuyla belgelenecek. Şartları taşıdığı tespit edilen kişilerin maaşı, başvuru yaptıkları tarihi takip eden ayın başından itibaren hesaplarına yatırılacak.
6: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
3: Bu haktan yararlanmak isteyenlerin tam bir yıl süresi var. Hak sahipleri olayın yaşandığı tarihte görev yaptıkları kuruma bir yıl içinde bizzat başvuracak. Düzenleme sadece geçmişteki olayları kapsıyor. Yeni kanun yürürlüğe girmeden önce yaralananlar için tek seferlik bir hak sunuluyor. Kanunun bu maddesi ise 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.
5: Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
3: Minibüs bir anda kontrolden çıktı, şarampole uçtu. Acı haberler peş peşe geldi. Kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşandı. Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü Çokrak köyü mevkiinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da şarampole yuvarlandı. Bölgeye hemen hava ambulansıyla sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtaki Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 4'ü ağır 10 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Giresun Keşap'ta 13 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan 2 kişi aranıyordu. Günler sonra onlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
3: Önce kuvvetli sağanak, sonra sel felaketi. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları günlerdir sürüyordu. Acı haber 5. günde geldi. Görüntüler 13 Ağustos'ta Giresun'da kaydedilmişti. Sağanak yağışla gelen sel sonucu taşan dereler, göle dönen yollar ve su baskınları, kent kabusu yaşamıştı. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde içinde 3 kişinin bulunduğu araç sele kapılarak yüzlerce metre sürüklendi. Olayda sürücü Ahmet Yılmaz sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başarsa da Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu selde gözlerden kayboldu. Olay sonrası bölgede 170 kişilik ekip görevlendirildi. Kaybolan kişilerin bulunduğu 9 kilometrelik alan 5 bölüme ayrıldı. Bölge 34 araç, 6 drone, 3 sonar cihazı ve 6 botla didik didik tarandı. Aramaların 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 16 yaşındaki gencin cesedi aracın bulunduğu noktadan 100 metre ileride çamura saplanmış halde bulundu. Cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için adli tıpa gönderildi. Selde kaybolan dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor.
5: Esenyurt Belediyesi kaçak dökümlere yönelik denetimleri artırdı. Kaba atıkları konteynere attığı tespit edilen kişilere üst sınırdan ceza uygulandı.
0: Moloz hattınızı tespit etmişiz. Hem aracı merkeze alacağız hem de gerekli yasal işlemleri yapacağız.
3: Yasağa uymadılar, kaçak döküm yaptılar. Yakalanan kişilere ceza yağdı.
4: Burada kaçak döküm yapılıyor. Biz o arkadaşları atarken bizzat yakaladık. Konteynere bu şekilde malzeme atıyorlar.
8: Kaçak çöpü atarken arkadaşları bizzat yakaladık. Bizi daha görür görmez bu arkadaşlar arabalarına binerek kaçıp gidiyorlar.
3: Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Çuval çuval inşaat, tekstil ve mobilya atıkları konteynerlara doldurdular. Belediye kaçak dökümlere yönelik denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri üst sınırdan ceza uyguladı.
4: Bakın abi, konteynerin içerisinde atıp atıp kaçıyorlar.
9: Kaçak döküm yapıldığını fark ettim. Gereken ceza işlemi uyguladılar.
3: Kaçak döküm yapan kişilere her olay için 105 bin lira ceza kesildi.
10: Kaçak çöp atıyorsun. Bunlar yasak abi.
3: Vatandaşlar kaba atıklar için belediyeye başvurabiliyor.
8: Herhangi bir çöp olduğu zaman bizim belediyemizi arasınlar, biz gelip alırız.
5: Efendim, şimdi değişik bir haber var Milliyet gazetesinde. Şort yasağı kararı sitede kriz yarattı. Sizin düşüncelerinizde Twitter'dan bekliyorum efendim, vazgeçmek yok etiketine. Batman'daki bir site yönetimi. Gelen tepkiler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giyerek gezmesini yasakladı. Sitenin WhatsApp grubu üzerinden duyurulan karar sosyal medyada tartışmalara neden oldu efendim. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yazın etiketimize. Bir site içerisinde erkeklerin normal bildiğimiz herhangi bir şort giymesi yasak mı olmalı? Ya da yasaklanma kararı ne kadar doğru? Bence saçma sapan da. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı. Bir bayiden sıfır SUV araç satın aldı. Ancak aldığı araçta söktak ve boya işlemi çıktı. Firma aracı değişmeyince araç sahibi de aracın hak arayışına başladı.
3: Sıfır otomobil aldı. Gerçek ekspertizde ortaya çıktı. Aracının boyalı çıktığını gören sürücü şoke oldu.
11: Nitekim aracı aldım. Alır almaz da ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde şok oldum. Ön kaputunda hem söktak hem de ekstra çift kat boya olduğu anlaşıldı.
3: Olay Yalova'da yaşandı. Avukat Gizem Gülsen Günaştı 8 Temmuz'da bir bayiden sıfır olduğu söylenerek 2 milyon 385 bin liraya bir SUV araç satın aldı. Aracı ekspertiz kontrolüne götüren Günaştı burada hayatının şokunu yaşadı.
11: Kusursuz araç istediğimi söyledim. Ellerinde olduğunu ve aracın kusursuz olduğunu söylediler. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kalite gereği yapılabilir dediler. Aracın değer kaybına uğramış olmasını önemsemediler.
3: Aracın ön kaputunda sök tak işlemi, diğer bölümlerde ise boya çıktı. O da değişim için aracı bayiye götürdü ancak kabul edilmedi.
11: Tüketici seçimlik haklarımdan misliyle değişim talep ediyorum. Çünkü ben kusurlu araç istemediğimi onlara öncesinde belirttim. Ben bu aracı bu şekilde istemiyorum.
3: Araç alırken yaşadığı heyecan hayal kırıklığına döndü. Günaştı mağduriyetin giderilmesi konusunda yetkililerden destek istedi.
5: Efendim, artık yiyecek içecek alışkanlıklarımız değişiyor. Şimdi paketli gıdalar mutfaklara esir aldı. Pratikler, bu yüzden tercih ediliyorlar ama sağlığımızı da bir yandan tehdit ediyorlar. Raf ömrü uzuyor, insan ömrü kısalıyor. Üstelik sadece içinde değil tehlike, o yediğimizde değil, ambalajı da sıkıntılı. İşte genel özetle paketli gıdanın zararları efendim, izleyelim.
12: Tabii tatlı şeyler çok yemiyorum. Önüme geldiğinde canım çok istiyor yani. Markete gittiğim zaman ilk cips alırım.
13: Tabii. Sürekli paketli gıdaya yönelme var bence.
14: Cipsler, krekerler, bisküviler, gofretler, hatta bizim doğal olarak aslında tükettiğimiz etler, dönerler bile paket haline girip bizim soframıza bu şekilde gelebiliyor.
15: Mutfaklarımızı esir aldı, pratikliğiyle sofraların baş köşesine oturdu. Paketli gıdalar günlük beslenmemizi adeta esir aldı.
16: %90 kullanıyor. Suya döküyorsun, karıştırıyorsun, bitiyor.
17: Kek, cips, dondurma hepsini ister. Çocuk isteyince bazen alıyorum. Evde kek yapıyorum. Evdeki keki değil, marketteki keki. Evdeki poğaçayı değil, pastanedeki poğaçayı.
14: Paketli gıdaların paketleri de bir risk faktörü. Özellikle plastik kaynaklı olanlarda paket kısmı endokrin bozucu kimyasallar içeriyor. Biz de besini tükettiğimizde bu kimyasalları vücudumuza almış oluyoruz.
18: Kapalı paketler hep zarar. Faydalı olan bir şey yok.
15: Paketli gıdalarda gizli şeker, koruyucu ve katkı maddeleri bulunuyor. Bu da birçok hastalığı tetikliyor.
14: Şeker, tuz ve yağ içerikleri yüksek olduğundan damarlarda birikebilir. Dolayısıyla kalp damar hastalığı riskini artırır. Kolesterol yükselticidir. Aynı zamanda karaciğer yağlanmasına, karın çevresi yağlanmasına sebebiyet verir. Daha çok yeme isteği, tatlı atakları, daha çok yeme atakları doğurur. Adım adım diyabet hastası yapar diyebiliriz.
19: Cipsin tadı tatlı geliyor. Üstünde yazıyor zaten. Biber aromalı, zevkli yorum. Bugün camide yemiştim.
20: Kola, acı bur, jelibon, kofret.
15: Peki bunların zararlı olduğunu farkında mısın?
20: Evet. Çok tatlı geliyor. Canın tatlı çektiği anlar falan ister.
15: Gıdanın raf ömrü uzarken insanın ömrü kısalıyor. İçine tuz ve aroma da eklenince bizi bağımlı hale getiriyor.
21: Kurtarıcı gibi geliyor onlara. İşte soymaktan, yıkamaktan hemen kızgın yağ atıyorlar. Bir de air fryer falan mı da oldu ya şimdi. Poşetten direkt onu atıp pişirmeler. Daha sağlıksız şu an.
22: Daha sağlıklı yiyecekleri tercih ediyorum markette. Ama daha çok hazır gıda var markette.
14: Kimyasal bazlı katkı maddeleri bulunabiliyor. Erken ergenliğe sebebiyet verebiliyor.
5: Hazır gıdalar, çabuk pişen yemekler, fast foodlar derken zaten sağlığımızın ayarıyla iyice oynadılar. Ama tek de burada sorun hazır gıdalar değil efendim. Dışarıda içine ne koyduğunu bilmiyoruz. Alalım da evde yapalım diyoruz. Eve getirdiğimiz malzemenin de artık içine ne koyduğumuzu bilmiyoruz ki. Şekerde acı oyun. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda halk sağlığıyla nasıl oynandığı gözler önüne serildi efendim. Birçok hastalığa neden oluyor. Nişasta bazlı şeker üretimi. Tam da bu anlatılmış Milliyet Gazetesi'nde. Hemen detaylarını da efendim anlatalım bir yandan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok içecek ve gıda ürününde kullanılan nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmayı Adalet Bakanı Gürlek kamuoyuna açıkladı efendim. 8 ilde 25 şirkete baskın yapıldı, 47 şüpheli gözaltına alındı. Nişasta bazlı şeker nelere sebep oluyor? Neden acı oyun yazıldı? Obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine neden oluyor efendim? Tabii halkın sağlığı kimin umurunda? Ceplerine 3 kuruş fazla para girsin, gerisinin önemi yok. Kim ölüyorsa ölsün. Beşiktaş yeni transferi Vlahovic'e film tadında bir tanıtım videosu hazırladı. Siyah beyazların paylaşımında Hülya Avşar da rol aldı.
23: If you are watching this, they find you. Don't ask who they are. Don't ask why you. Just follow the eagle.
3: Beşiktaş yeni transferi Dušan Vlahović'i film gibi paylaşımla tanıttı.
24: You got the message.
25: Apparently.
24: Get it.
25: Where are we going?
24: You were told. Follow the eagle. So, follow it.
3: Vlahović'in tanıtım videosunda Hülya Avşar sürprizi dikkat çekti.
24: You know why you're here?
25: I know what they expect from me. I am red. I was born red.
3: Transfer videosunda kısa süre önce veda edilen Necip Uysal ve Beşiktaş basketbol baş antrenörü Dušan Alimpijević de rol aldı. Vlahović'in tanıtımı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
25: Let's make some noise.
3: Vlahović tanıtım filminde birlikte oynadığı Hülya Avşar'a imzalı forma hediye etti.
5: Etiketimiz vazgeçmek yok. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
0: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Yolda size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: TGRT FM.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM Haber.
2: Türün adresi Meksika. Seyir halindeki aracın üzerine dev bir metal pano düştü. Tonlarca ağırlıktaki pano aracı parçaladı. O sırada yol kenarında bekleyenlerse ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korkunç kaza anı kameralara yansıdı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Bir anda hayatının en korkunç anını yaşadı. Zipline'da asılı kalan çocuğun imdadına rehber yetişti. Adrenalin dolu dakikalar Antalya'da yaşandı. Köprülü kanyonda zipline yapan 13 yaşındaki çocuk teknik arıza nedeniyle ırmağın ortasında mahsur kaldı. Rafting rehberi botuyla yaklaştı ve uzattığı kürekle küçük kıza ulaştı. Çocuk kilitlenen makaranın açılmasıyla bitiş platformuna ulaştı ve güvenle yere indirildi. Korku dolu anlar alkışlarla son buldu.
3: Allah'ım bak seni var ya gebertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha.
2: Seni gebertirim diye tehdit etti. Motokuryeye yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı.
3: Yoluna yürü lan! Yoluna yürü lan! Yoluna yürü! Yoluna yürü!
2: Kocaeli Körfez'de seyir halindeki motokurye plakasız 3 tekerlekli motosikletin kontrolsüz şekilde önüne çıkmasına tepki gösterdi. Korna çaldı, tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan motokuryenin üzerine yürüdü. Önce tehdit etti.
3: Allah'ım bak!

0: İşte.
1: Burada kavga yapmayak. Ben şimdi geldim ama ben ellemiyorum diye geliyorum.
2: Mal sahibi misin sen?
1: Yok. Ne olur hacım mı geldi?
2: Nasıl olur ya? Jandarma çağırayım
1: istersen. Ne jandarması çağır? Nasıl? Ne yapacaksın? Jandarma çağırdın, topladım, ne yapayım ben bilmiyorum dedim.
3: Olay müftülüğe kadar uzandı. Hassa ilçe müftüsü noktayı koydu.
4: Başkası gidip onun tasarım mülküne izinsiz bir şekilde onu toplayamaz. Caiz olmaz.
2: Kime kutlayacak?
3: Ekmek teknelerinin peşine düştüler. Kafes balıkçılığı projesini protesto ettiler. Vinç'e geçit vermediler.
5: Beni kameraya çek. Sana söz veriyorum dedi. Ben oraya geleceğim dedi. Asla buna izin vermeyeceğim dedi.
3: Rize'nin Pazar ilçesindeki balıkçı köyü sakinleri bölgede yürütülen kafes balıkçılığı projesine karşı çıkıyor. Gece gündüz nöbet tutan köylüler limanda toplanarak oturma eylemi başlattı. Balıkçılıkla geçimini sağlayan köylünün tepkisi ekmek kapıları içinde. Kurulacak balık kafeslerinin köylerine zarar vereceğini söylediler. Bölgeye giden Vinç'e izin vermediler. Eylem sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Eylem sırasında vatandaşlarla jandarma arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Cüssesi küçük, mücadelesi büyük. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 33. geleneksel Seki yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi. Büyük orta boydaysa gözler Cemal Cumbur'la Suat Süren'in mücadelesindeydi. Çünkü aralarındaki cüsse farkı dikkat çekiciydi. Ancak güreşte hesap boyla değil bilekle yapıldı. Atom Karınca lakaplı Cumbur kendisinden iri rakibine karşı üstünlük kurdu. Hamleleriyle rakibini zorlayan genç pehlivan mücadeleyi kazanmayı başardı. O anlar güreş meydanındaki rekabetin yanı sıra aralarındaki fizik farkıyla da sosyal medyada gündem oldu.
6: TGRT FM Haber.

Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben Okan Ateş. Tekrar dönelim başlıklarımıza. Bakalım bu saat diliminde neler konuşacağız. Gelsin ekranlara. Ya terör ya demokrasi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreç demokrasiyi daha da geliştirecek mesajı verdi. Emperyalizmin sinsi planlarının terörsüz Türkiye süreciyle bozulduğunu söyledi. Süreci gelecek Türk asırlarının müjdesi diye tanımladı efendim. Bir sonraki başlığımıza da geçelim. Çelik'ten Netanyahu'ya afiş tepkisi. İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı. Bu yüzden yine küstahça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Üçüncü başlığımız gelsin. Yeni partide koltuk kavgası kanlı bitti. CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş, ilçe başkanı olamayınca öfkelendi. Tartıştığı yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. 5 kişi gözaltına alındı. Gelsin bir sonraki başlığımız. Böcek'ten İmamoğlu'na şifreli 100 lira. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na gönderdiğini iddia ettiği 5 milyon avronun şifrelerini deşifre etti. Savcılığa ek ifade veren Böcek, kapalı çarşıdaki yasa dışı havala sistemini ve şifreli 100 liralık banknotun hikayesini anlattı efendim. Sonraki başlığımıza gelsin. Son başlığımız. İsrail terörü Suriye'ye sıçradı. Suriye'de tansiyon yeniden yükseldi. İsrail savaş uçakları İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur askeri havaalanını 4 kez vurdu.

0: Türkiye'den İsrail'e tepki gecikmedi. Saldırı sert şekilde kınandı. ABD ise saldırıdan derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye'nin önceden bilgilendirilmediğini söyledi. İsrail, Türkiye ve Suriye arasında gerilimi önlemek için yeni bir mekanizma kurulması üzerinde çalıştıklarını açıkladı efendim. Tüm bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Sizin mesajlarınızı da bekliyoruz. Vazgeçmek yok etiketini efendim. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ülkeye büyükelçi, 10 üniversiteye rektör atandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevlendirildi. Az sonra... Acı tecrübe çelikten bir iradeye dönüştü. Marmara depreminin 27. yılında Bursa'da gerçeği aratmayan, nefes kesen bir afet tatbikatı yapıldı. Az sonra...
0: Efendim şimdi bu görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Nedir bu? Anlatalım efendim. 4 TCG'nin geçişi. TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze'nin aralarında bulunduğu Türk donanması unsurlarıyla insansız hava araçları Yalova'nın Altınova ilçesinden başlayarak İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıyor efendim. Teknofest Mavi Vatan başlıyor çünkü. Onun için yapılıyor bu geçiş. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde başlayacak. Milli savunma devleri en kritik sistemleriyle görücüye çıkacak. Genç mühendisler insansız sualtı sistemleri ve sualtı roket yarışmalarında yarışacaklar. 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Gölcük Tersanesi'nde başlayacak olan bu büyük teknoloji şöleni yarın başlayacak. Pazar gününe kadar devam edecek. Efendim bu arada bu görüntüler de sabah saatlerinde geldi elimize. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi ve kurucu Başkan Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şafak Vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın kurucu Başkan Alparslan Kuytul'un evinin önünde çok sayıda polis ekibi vardı. Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Aynı anda eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

0: Efendim bir de son dakika var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hemen onu da sizlere aktarmak istiyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuku uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi Bakan Akın Gürlek. Emperyalizmin sinsi planlarının terörsüz Türkiye süreciyle bozulduğunu söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli. Gelecek Türk asırlarının müjdesi diye tanımladı. Süreç demokrasiyi daha da geliştirecek mesajını verdi. İzleyelim.
1: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Sürecin bölgesel etkilerini değerlendirdi.
3: Terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı hedeflediğine işaret etti. Sürece karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeğinde burada aranması gerektiğine dikkat çekti.
3: Milliyetçi Hareket Partisi, Türk tarihinden, köklü devlet kurumsallığından ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla bölgesini de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek arzusundadır.
2: Türkiye'nin stratejik projeleri Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve Enerji Nakil Hatları. Bu projelerin başarısı da güven ve istikrardan geçiyor.
3: Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olarak değerlendirilmelidir.
2: Bahçeli ya terör ya demokrasi ya silah ya siyaset vurgusu yaptı. Türkiye için bir ve beraber olmaya davet etti. PKK'nın ayrılıkçı özellik ya da kültüralist taleplerde bulunmadığının altını da çizdi. Bu tabloyu Türkiye'de yeni başlangıç için önemli bir adım diye niteledi.
3: Hep birlikte Türkiye olmanın yolu devletin üniter ve milli çatısı altında milli birlik ve beraberlik ruhuyla toplumsal dayanışma ve kaynaşma arzusuyla bir arada yaşama iradesidir.
0: İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu'yu kaybetme korkusu sardı. Bu yüzden yine küstahça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.
2: Eli kanlı katil Netanyahu yine haddini aştı. Seçim telaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o küstahlığa sert tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu sandık yaklaşınca koltuğunu kaybetme telaşına kapıldı. 27 Ekim'de gerçekleşecek İsrail genel seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya kalktı. Afiş bastırıp astırdı.
4: Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır.
2: Çelik, Erdoğan'ın insanlık adına yükseldiği
5: yükselttiği Gürses'in katliam şebekesini insani değerler adına mahkum ettiğine de dikkat çekti.
4: Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir.
5: Çelik uluslararası topluma da seslendi. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi.
0: Yeni Parti'de koltuk kavgasında kan aktı. CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş ilçe başkanı olamayınca öfkelendi. Tartıştığı Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. 5 kişi gözaltına alındı.
6: Yeni Parti'de koltuk kavgası kanlı bitti. İlçe başkanı olarak atanmayan Yeni Partili intikam planı yaptı. Yeni Parti milletvekilini sokak ortasında bıçakladı.
7: Bir kişi daha gelsin.
8: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
6: Sözler bitti, bıçak konuştu.
9: Vekilim kimdi buran?
10: CHP.
11: Ahmet Keleş.
10: Ahmet Keleş. Oğuzeli eski CHP ilçe başkanı.
6: Yer Gaziantep. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç akşam saatlerinde sokakta vatandaşla sohbet ediyordu. Bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgansa tanıdık bir isimdi.
12: Sayın Vekilim. Emekli mağdurlar.
13: Merhaba. Yok. Emekli memnun halinde. Nasıl memnunsunuz ama?
6: Şeydi Ahmet Keleş, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı. Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. Tıpkı milletvekili Melih Meriç gibi yeni partiye geçti. İddiaya göre ilçe başkanlığı bekliyordu. Atanamayınca öfkelendi. Sorumlu tuttuğu milletvekilini hedef aldı. İlk olarak sohbet için yanına geldi. Daha sonra çıkan tartışmada bıçağına davrandı. Vekili oracıkta bıçakladı.
13: Bir kişi daha gelsin.
8: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
6: İddiaya göre ikili arasında yaklaşık bir haftadır tartışma yaşanıyordu. Meriç saldırı sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi yapılan vekil hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Başarılı operasyonun ardından hayati tehlikesini atlattı.
14: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
6: Saldırgan şeydi Ahmet Keleş. Vekili yaraladıktan sonra kaçarak uzaklaştı.
15: TGRT FM Haber.
16: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
17: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
18: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
19: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
18: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
20: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Lastik Papuçlar 8. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Aynı bodrumda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte Gary'nin tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplar. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostları kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkı genç adamı linç etmek ister. Çaresiz kalan Gary Mellon suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanır. Sonuç lehine çıksa da polisin gözünde şüpheli olmaktan kurtulamaz. Soruşturmayı derinleştiren polis kaybolan cesedi aramak üzere kızın en son görüldüğü Kung çiftliğine gider.
1: Kung çiftliğine yaklaştık şef.
2: Kimi avlıyor bu köpek böyle Hank?
1: Bilmiyorum şef. Genellikle yabancı bir araba gördüler mi avlarlar?
2: Dikkat edersen köpek ilerideki kulübenin tahta kapısını tırmalıyor.
1: Belki de bizden korkup o kulübeye sığınmak istiyor.
2: Hiç sanmıyorum. Baksana, adeta kulübenin içine girmek, kapıyı parçalamak istiyor. Arabayı kulübenin önüne çek Hank.
1: Peki şef. Hoşt hoşt. Pis hayvan defol.
2: Bu koku da ne be?
1: Leş kokusuna benziyor şef. Midem bulandı.
2: Koku kulübenin içinden geliyor Hank.
1: Ya evet şef. Korkunç bir koku bu. Gidelim hemen buradan ne olur.
2: Dur dur, nereye gidiyorsun? Benimle gel.
1: Nereye şef?
2: Kulübenin içine tabii ki.
1: Yoksa içeride...
2: Sanırım bir ölü bulacağız Hank. Hadi şu kapıyı açalım. Aman Allah'ım. Bu Diana'nın cesedi Hank.
1: Vay canına. Gerçekten de onun şef. Kız ne hale gelmiş böyle. Burada daha fazla duramayacağım şef.
2: Sanırım ben de. Gördün değil mi Hank? Kulübenin içindeki o küçüğün cesediydi. Dayananın.
1: Evet şef. Üzerindeki binlerce sinek ve çayana rağmen tanıdım onu.
2: Hadi gel arabaya gidip telsizde merkezi arayalım.
1: Olur. Herhalde Malone'u tutuklarız artık.
2: Tutuklar mıyız? Neden?
1: Kızın cesedini bulduktan sonra cinayetle suçlamak daha kolay değil mi?
2: Otopsiyi bitirdin mi doktor?
3: Bitirdim Bill. Katil kızı ağır bir şeyle kafatasının tam altına yapılan bir vuruşla öldürmüş. Siz olay yerinde böyle bir şey buldunuz mu?
2: Hayır, kulübede sadece kızın cesedi vardı.
3: Sence katil o mu?
2: Bilmiyorum. Yalan makinesinden temiz çıktı. Elimizde onu suçlayacak tek şey olay günü söylediği yerde olmadığı. Yani bize göre bir yalan beyan. Malone'a göre ise bir yanılma.
3: Bunun dışında başka bir delil yok mu?
2: Maalesef yok.
3: Yani buna rağmen tutukladınız mı onu?
2: Henüz değil. Sadece elimizdeki tek zanlı o.
3: Ha, anlıyorum. Şansı açık olsun, ne diyeyim?
2: Evet. Malone'un gerçekten şansa ihtiyacı var. Birazdan karısı ve yakın arkadaşları basın toplantısı yapacaklar. Kim bilir neler söyleyecekler onun için.
4: Her zaman iyi bir eş ve ev kadını olmaya çalıştım. Ama Gary enerji dolu bir adamdı. Hiçbir zaman evine bağlı bir koca olamadı. Yemeğini bitirir bitirmez müşterileriyle görüşmek bahanesini öne sürer, bir dakika bile evde oturmadan çıkıp giderdi. Çoğu zaman tek başıma geçirdiğim bitip tükenmek bilmeyen geceleri unutamıyorum. Ya sinirliliği. Papuçları bulduğum gece polisleri çağırmak istediğimde bana nasıl karşı çıkmıştı. Sonuna kadar yanında kalıp onu desteklemediğim, boşanmak için mahkemeye başvurduğum için bazı kişilerin beni ayıplayacaklarını iyi biliyorum. Ama zavallı küçük bir kıza saldırıp onu öldürecek kadar iğrenç bir kişiyle beraber olmanın zorluğunu düşünsünler lütfen.
5: Adım Luke Summer. Evet, Gary'i çok iyi tanıyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse hiçbir zaman gerçek bir dostluk, yakınlık kurulamadı aramızda. Anlaşılması güç biriydi. Bir de herkesten üstün olma hırsı vardı onda. Gerçek bir profesyonel golfçüden daha fazla kendini golf sporuna vermiş. Bu alanda şehrin en iyi oyuncusu olmuştu. Onun elinde olmayan bir şeydi bu. Her şeyde birinci olmalıydı. Avcılıkta, balık avında. Siz daha tüfeğinizi ya da oltanızı hazırlamadan o işe koyuluverirdi. Toplum hayatındaki tutumu da aşağı yukarı buna benzerdi. Herkesin ilgisinin merkezi olmaya çalışan, garip, anlaşılmaz biriydi vesaire.
6: Ben George Halloran. Yaşlı ve hastalıklı bir adamım. Ama o gece Mavi Kuş lokantasında çok korktuğumu itiraf etmek zorundayım. Benim Malone'u tokatladığımı gören karımın fenalık geçirmesi de zaten bu korku yüzünden oldu. Kendinden geçmiş bir insandı o gece Malone.
2: Gazeteleri okudun değil mi Jane?
4: Hem de hepsini. Ama onların suçu yok. Karısıyla yakın arkadaşları ölmeden mezara soktular geri.
2: Haklısın. Oysa daha Malone'u suçlayacak bir tek delil yok elimizde.
7: Merhaba Bill.
2: Merhaba Bay Baker. Malone'u görmeye mi geldin?
7: Evet, onu ziyaret etmemin bir sakıncası yoktur inşallah.
2: Hayır. Umarım sizi gördüğüne sevinir. Ne zamandır gerçek bir dosta ihtiyacı vardı. Frank.
8: Buyur şef.
2: Bay Theodore Baker'ı nezarete indirir misin? Geri Malone'la görüşecek.
8: Tabii şef. Buyurun Bay Baker.
4: Kim bu Ted Baker?
2: Malone'un patronu. Çok iyi bir adamdır. Malone'u da çok sever.
7: Ziyaretine geç geldiğim için bağışla beni geri. Buraya sana yardım etmeye geldim. Senin suçsuzluğuna inanıyorum evlat.
9: Neden? Bu işin ne faydasını görebilirsin ki Ted? Şirketinin böyle bir reklama ihtiyacı var mı?
7: Dün akşam karın da dahil olmak üzere bir sürü yakınının seninle ilgili sözlerini okuyunca çileden çıktım. Onların sözleriyle tanıdığım Geri'yi karşılaştırdım. Sen de içten içe kıskanarak ve açıktan açığa överek bulduklarını söyledikleri yetenekler şimdi iğrenç, kötü niyet belirtileri olmuş. Hayır. Sen suçsuzsun Geri.
9: Sağ ol Ted. Ama her şey bana karşı.
7: Evet, bunu da biliyorum. Durumun pek parlak değil evlat. Keşke kızın elbiseleri senin bodrumunda bulunduğu gün bir avukat tutsaydın.
9: Açıkça suçlanmadıkça neye yarar bu? Beni bu beladan kurtaracak tek şey gerçek suçlunun bulunup ortaya çıkarılması. Her adam kendi savaşını kendi başına vermeli. Hiç olmazsa elleri ayakları bağlı yerde sürüklenene kadar. Bu da başıma en geç yarın gelecek.
7: Sen ne demek istiyorsun Geri?
9: Bugün savcı olayı büyük jürinin önünde anlatacak. Bu görüşmede bulunmam gerekli görünmedi ama bütün herkes bana karşı tanıklık yapacak. Ve savcı cinayet suçundan sanık görülerek tutuklanabilmem için elinden geleni ardına koymayacak. Eğer suçlu görülürsem işte o zaman iyi bir avukata ihtiyacım olacak. Ama o ana kadar da avukat istemiyorum ben.
7: Böyle yapmakla belki de haklısın Geri. Ama ne yazık ki bu avukatı tutmak zorunda kalacaksın sanıyorum.
9: Ben de öyle Ted. Bunu iliklerimde duyuyorum.
7: Richard Leonard'ı tanıyor musun?
9: Evet. Onunla bir kere tanışma imkanı bulmuştum.
7: Sana gelmeden onunla konuştum. Ülkenin en iyi avukatlarından biri. Senin suçsuzluğuna inanıyor ve davayı üzerine almak istiyor. Para işini hiç düşünme. Uzun süreden beri şirketin işlerini sana devretmeyi düşünüyordum. Yerimi bir an önce gelip doldurmanı istiyorum.
9: Sağ ol Ted.
7: Sakın kendini bırakma. Ümitsizliğe kapılma Geri.
9: Tabii.
7: İstediğim bir şey olursa...
9: Merak etme. Savcı geliyor.
7: Tamam, ben gidiyorum Geri. Yine gelirim.
9: Sağ ol, güle güle.
7: Malone, duruşmaya çıkmadan önce bir kere daha konuşmak istiyorum. Ne dersin?
9: Konuşacak ne kaldı ki?
7: Önce saatleri iyice tespit edelim. 13 Mayıs günü saat 3.30'a doğru evden çıktın.
9: Evet.
7: Küçük kız son olarak saat 4'e doğru görülmüş. Zamanlar birbirine uyuyor. Olayın rastlantı yönü üzerinde fazla durmak istemiyorum. Onu tepedeki Rugby çiftliğine mi yoksa Kung çiftliğine mi götürdün?
9: Onu da sen bul. Savcı değil misin?
7: Sen istediğin kadar alay et Malone. Ama seni mahkum ettireceğim. olay günü ne yaptığın konusunda yalan söylediğini, bodrumdan kızın elbiselerinin çıktığını unutma. Aa, bir şey daha var.
9: Ya neymiş o?
7: Kum çiftliğine alıcı bulma işini üzerine almıştın. Oysa çiftlik binalarının listesini çıkarırken cesetin bulunduğu kulübenin sözünü bile etmemişsin. Bu da işin püf noktasını ortaya çıkarıyor.
9: Kulübenin yanına bile gitmediğimi 100 kere söyledim size. İşe yaramadığı, yıkılmak üzere olduğu yoldan bile görülüyordu. Çiftlik kahyası bile bir işe yaramadığını, 5 para etmeyeceğini söylemişti. Kendisine sorarsanız hatırlar belki.
7: İyi ama liste çıkarırken en ufak yapının bile kağıt üzerinde gösterilmesi gerekmez mi? Biliyor musun Malon? Yaptıklarını anlatmaman biraz da hoşuma gidiyor. Suçlu olduğunu söylersen belki canını kurtarabilirsin. Ama senin gaz odasına gitmeni tercih ediyorum ben.
2: Buna jüri karar verecek sayın savcı. Saat 10:30-11'de adliye sarayında buluşuyoruz değil mi?
7: Tamam Bil. Çavu Jenk'i de getir. Bir de şu stenograf neydi adı? Jenny Bester, onu da getir.
2: Tamam, getiririm.
7: Malon, bir şey daha var.
9: Hiçbir şey yok. Artık beni rahat bırakın da iddianamenizi tamamlayın siz.
7: Merak etme, ben hazırım. Ve büyük jüriyi de etkileyeceğim.
9: Hiç şaşmam buna. Hatta 2-3 gün sonra her şeyi itiraf ederim belki. Ama o güne kadar defolup gitsen de varlığında midemi bulandırıp beni kusturacak hale getirmesen.
7: Duyuyorsun değil mi Bill Craft? Onu başıboş bırakacağına tutuklasaydın benimle böyle konuşamazdı.
2: Sinirlenmeniz gereksiz sayın savcı. Gücünüzü az sonra yapılacak olan oturuma saklayın bence.
7: Tamam, peki, öyle olsun. Adliyede görüşürüz.
2: Savcıyı duydun. Seni gaz odasına götürmekte kararlı.
9: İyi ki beni daha önce tutuklamamışsın Bill. Yoksa savcı denen bu iğrenç herif beni hasta edecekti.
2: Bir kere polis olarak seni içeri tıkacak hiçbir şey yoktu elimde. Bu yüzden sağa sola araştırıp önüme geleni sorguya çekmeye başladım. Hatta Luke Summer'ı bile. Ama sonuç alamadım.
9: Luke böyle bir şey yapacak biri değildir.
2: Aslında savcı da elinde bir takım şüphelerden, tahminlerden ve rastlantılardan karşımıza çıkarttığı olaylardan fazlasının bulunmadığını çok iyi biliyor. Ama bütün bunları ustaca konuşmasıyla allayıp pullayarak jüriye yutturmaya çalışacaktır. Bir tek şeyi aklından çıkarma gereği. Sanık olarak mahkeme karşısına çıkmak mahkum olmayı gerektirmez.
9: Biliyorum Bill, biliyorum. Ama mahkeme karşısında okunacak iddianame büyük jüriye de sunulacak. Eğer mahkeme heyeti beni suçlu görürse jüri de aynı görüşe katılacak.
2: Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Ben yukarı çıkıp işlerime bakayım. Sen de biraz dinlen hadi.
9: Neler bulabildin Jane?
4: Soruşturmayı bitirdim Geri. Sizin garajda oy kullanan 8 kişinin geri kalanlarıyla da görüştüm.
9: Tabii yeni bir şey yok değil mi?
4: Hayır, ama eğlenceli bir şey tespit ettim.
9: Neymiş o?
4: Bu 8 kişiden biri Bay Lev Holbein adında yaşlı ve çok sevimli bir adam. Seçim günü başından geçen bir olayı hala unutamamış.
9: Neymiş başından geçen bir olay?
4: Adam burnunun ucunu bile göremeyecek kadar mı yok? Sizin eve öğleye doğru gelmiş. Oyunu garajda değil de sizin evde kullanacağını sanmış. Nasıl olsa sandık başında biri vardır diye içeri girmiş. Arana arana sizin yatak odasına varmış. Banyodan çıkan Bayan Malone'la karşılaşmamış mı? Her ikisi içinde güç bir durum değil mi?
9: Ellen'i düşünüyorum da ne yaptı acaba o durumda? Herhalde ihtiyarın canını okumuştur.
4: Aradan 3 ay geçmiş. Adamcağız hala unutamıyor başına geleni. Bayan Malone'u görürsem kendisinden tekrar onun adına özür dilememi rica etti.
9: İyi, Ellen'i görürsen söylemelisin bunu.
10: Jane! Hadi yukarı gel. Adliye sarayında bizi bekliyorlar.
4: Tamam şef, geliyorum. Gitmek zorundayım Geri. İnan seni yalnız bırakmak istemezdim ama.
9: Aldırma Jane. Her şeye alıştık nasıl olsa. Umarım işler yoluna girer bir gün.
4: Fazla düşünme olup bitenleri. Kafanı başka şeyle meşgul etmeye bak.
9: Olur, buna gayret ederim. Jane.
4: Efendim?
9: Gitmeden önce bana bir uğur öpücüğü verir misin?
4: Bunu gerçekten istiyor musun?
9: Hem de nasıl. Seni tanıdığım günden beri tek istediğim bu.
4: Sayın savcı, şahitleri dinlemeye hazırız.
7: Tabii sayın yargıç. İlk şahidimiz polis şefimiz Bill Craft.
4: Dinliyoruz.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda belirli olan tek şey 13 Mayıs günü öğleden sonra kaybolan Diana Halloran'ın cesedinin Kung çiftliğine ait bir arazideki kulübede bulunması.
4: Peki ya katil zanlısı olarak elinizde bulunan Gary Malone?
2: O bu işin elimizde var olan tek şüphelisi sayın yargıç. Nedeni de Diana'nın giysilerinin onun evinin bodrumunda gömülü olması ve bir de 13 Mayıs günüyle ilgili söylediği şeylerin doğru çıkmamış olması.
7: Gary Malone'un yakın dostları Luke ve Betty Summer'ın dinlenmesini talep ediyorum efendim.
3: Merhaba Gary.
9: Merhaba Sam. Ne işin var burada? Senin gazeteci olarak adliyede olman gerekmiyor muydu?
3: Oradan geliyorum. Sana haberler getirdim.
9: Ne oldu? Haberler iyi mi bari?
3: Ne yazık ki iyi değil dostum. İstersen anlatmaya polis şefi Bill Craft'tan başlayayım. Ama o senin için pek fazla yüklenmedi.
9: Peki ya diğerleri?
3: Yakın dostların Luke Summer ve karısı Betty Summer, lastik pabuçların bulunduğu gece senin bu olaydan son derece rahatsız olduğunu, özellikle polise haber vermemekte direndiğini söyleyerek jüriyi bayağı etkilediler.
9: İyi ki dostlarımlar. Kim bilir düşmanım olsalardı ne derlerdi?
3: Barın sahibi Herb Short, 13 Mayıs günkü olayları senin uydurduğunu, kendini temize çıkartmak için bu işi yaptığına daha çok inandığını söyledi.
9: Asla böyle bir şey düşünmedim. Sadece o gün Herb'in barında olduğumu sandım.
3: Tabii Herb'in bu söyledikleri de jüriyi olumsuz etkiledi.
9: Tabii ki etkiler.
3: Son anda da bir şahit daha çıktı ortaya.
9: Kimmiş o?
3: Kung çiftliğinin kahyası. Sen çiftliğe liste çıkartmaya gittiğin gün seni cesedin bulunduğu kulübenin çevresinde gördüğünü söyledi.
9: Ama bundan daha doğal ne olabilir ki Sam? Çiftlikle ilgili demirbaşları çıkartmak için oralarda dolaştım.
3: Su tesisatçısı Franklin'e gelince o ilk günkü ifadesinin aynını söyledi.
9: Peki sonuç?
3: Henüz belli değil. Haberi gazeteye yetiştirebilmek için adliyeden erken ayrıldım. Ama istikbalim pek parlak değil dostum.
9: Böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Her şey o kadar aleyhime ki.
3: Evet, her şey senin aleyhine. Ama ben hala senin suçlu olduğuna inanmıyorum dostum.
9: Teşekkür ederim Sam. Keşke jüri de şehir halkı da buna inanabilse.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine. Haftanın ortasına da geldik. Bu arada çok sıcak günler geliyormuş. Meteorolojinin uyarısı var. Akom'da bununla ilgili İstanbul'a dair bir uyarı yayınladı. Detaylara bakacağız. İstanbul trafiğinde de kazalar var. Özellikle Avrupa yakasında. Özellikle de Beylikdüzü, Küçükçekmece, Florya arası çok yoğun bugün. Bağlantı yollarında da yoğunluk var. Detaylara bakacağız. Petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Bu defa enteresan, hem petrol hem altın bir arada yükseliyor. Motorinde bir indirim söz konusuydu, biliyorsunuz. Devlet ÖTV'yi Ağustos sonuna kadar sıfırladı. Sonraki aylarda da 3'er lira ekleyerek üzerine devam edecek. Ama bir yandan da tabii bu düştü, Brent petrol arttı. Dolayısıyla yine pompaya yansıyan bir zam söz konusu. Önce indirildi, güzel bir indirim, 13 liranın üzerinde. Sonra yeniden yavaş yavaş bir yükseliş söz konusu. Tabii petrol dediğiniz şey, özellikle motorin dediğiniz, tüm üretim kalemlerinde büyük bir maliyet. Çünkü ne olursa olsun ürettiğinizin nakletmek zorundasınız ve nakliye de ciddi anlamda bir motorin, benzin harcaması anlamına geliyor. Detaylara bakacağız. Bugün ikinci bölümde de sağlık konuşacağız. Hava ısınıyor. Özellikle kalp sağlığı açısından dikkat etmemiz gerekenleri konuşacağız. Biraz daha fazla su içmeyi alışkanlık edinmek gereken günlerdeyiz. Türkiye coğrafyası için baktığımızda en sıcak dönemi geçiriyoruz. İşte Ağustos'un yarısına kadar, gerçi bu yıl biraz da sarktı. Temmuz'un büyük bir kısmı ve Ağustos Türkiye'de çok sıcak. Normalde içtiğiniz suya şöyle 1-2 bardak daha ekleyerek günlük su tüketiminizi yeniden ayarlamanız lazım. Bunu yapmazsanız vücudunuz size alarm vermeye başlıyor. Susuzluk, konsantrasyon kaybı, hareketsizlik sebebi. Kendinizi daha öfkeli hissedebilirsiniz, kıpırdamak istemeyebilirsiniz, iş yapmak istemeyebilirsiniz. Oruçluykenki halinizi düşünün, ama şu anda mesela su içebilecekken içmiyorsunuz. Kendinizi böyle bir susuzluğa mahkum etmeyin lütfen. Ara ara masanızda, çantanızda, bir bardağın içinde, bir şişenin içinde mutlaka suyunuz olsun ve yudumlamayı gün içinde mutlaka yerine getirin. Ara ara böyle yudum yudum su içmek size iyi gelecek.

İstanbul trafiğinde kazalar var dedim. Önce bu kazaların noktalarına bakalım. Bunlardan bir tanesi atış alanından hal yönüne bağlantı yolunda Aksaray istikametinde. Kaza kaldırıldı ama bölge hala yoğun. Teme doğru da bir yoğunluk var. Bir diğer kaza Ambarlı Beylikdüzü yönünde. Sol şeritte hasarlı bir kaza. Buradan başlayan bir yoğunluk var ve Florya Sapağı'na kadar devam ediyor. Arada bir kaza daha var. Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sol şeritte. Burada da bu kaza yeni meydana geldi. Yoğunluğun artacağı tahmin ediliyor. Sonrasında E5 istikametinde Merter'de bir yoğunluk var. Yani aslında bu yoğunluk neredeyse İncirli'den, hatta daha da geriden başlıyor. Çünkü İncirli Köprüsü güçlendiriliyor. Bu sebeple de burada bir daraltma söz konusu. E5 istikametinde, Edirne istikametinde devam edenler için biraz önce söylediğim gibi Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğun. Ama tersi istikamette Ankara'ya doğru devam edenler için Cevizbağ Ok Meydanı arası yoğun. Sonrasında Mecidiyeköy Zincirlikuyu arasında bir yoğunluk var. Ardından trafik rahat. Ne tarafa gideceksiniz? Mesela diyelim ki E5 üzerinden Maltepe'ye doğru gideceksiniz. Maltepe'ye kadar rahatsınız ama sonra Kartal'a doğru trafik biraz yoğunlaşıyor. Tuzla öyle. Gelelim Anadolu yakası. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Altunizade yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Ümraniye'den başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Yine Sancaktepe Ataşehir istikameti yoğun. Kartal'ı geçtikten sonra E5 yoğunluğu başlıyor ve Bostancı'ya kadar devam ediyor. Sahil yolunda özellikle Bostancı çok yoğun. Buradan sahilde devam edecek olanlar için Caddebostan'ın da yoğun olduğunu söyleyelim. %49 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da nem şu anda %48 civarında. Rüzgar yeniden kuzeyli yönlere döndü. Dün güneyden esiyordu, artık kuzeydoğudan esmeye başladı. Buna rağmen hava ısınacak. İstanbul'da sıcak bir periyoda giriyoruz. Şu anda 27 derece, gün içinde 31 dereceye çıkacak, yarın 32 olacak. Pazara kadar da bu 30-32 arasında bu değerler değişecek ama sıcak bir haftadayız, onu da bilmekte fayda var. Başkente geçelim, Ankara'ya. Ankara'da 24 derece sıcaklık, 32 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi pazar 35 derece, hava çok sıcak. Dikkatli olmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bu arada tabii önemli bir not daha size aktaralım. Bu hafta sonu sıcaklığı 35 derece önümüzdeki haftaya da yansıyacak Ankara'da. Yani sıcak hafta sonu başlıyor ama önümüzdeki haftada sıcak devam edecek. Onu da cumadan daha net görmeye çalışacağız. Önümüzde henüz 4-5 gün var. Hafta sonu için de aslında cuma günü bakmayı tercih edelim. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık 29 derece civarında, 34 dereceye kadar çıkacak bugün ve yarından itibaren 37 dereceyi görecek. Cumartesi gününe kadar 35-37 derecelerde, pazar 1-2 derece düşecek ama önümüzdeki 3 gün oldukça sıcak. Haritayı açalım. Türkiye genelinde bugün Karadeniz'in doğusunda Rize, Ardahan arasında yağışlar var. Gümüşhane, Bayburt arasında yağış var. Yine Mersin'de bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesi 36-37 derecelerde, Ege'nin içleri yine 37 derece. Bu sıcak yukarıya Balıkesir'e 35 dereceyle, biraz daha yukarı Edirne'ye yine 35 dereceyle yansıyor. Yarın Karadeniz'deki bu yağış Rize'den başlayacak, Ordu'dan hatta Ardahan'a kadar devam edecek ve Kars'a da sarkacak. Bu arada tabii Trakya ısınmaya devam edecek. Marmara'nın güneyi de 35 derece. Ege'nin içlerine doğru 39 derece. Antalya 36 derece. Bu Basra üzerinden gelen sıcak hava yavaş yavaş Türkiye'yi etkilemeye başlayacak ve Güneydoğu yeniden 39 dereceye çıkacak. Cuma 40 dereceyi görecek. Özellikle cuma, cumartesi, pazar çok sıcak. Bu sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi değil, hafta sonu Güneydoğu Anadolu'nun 43 dereceye kadar çıkacağı ve bu sıcakların yukarıya doğru Gümüşhane, Bayburt'a bile 37 dereceyle yükseleceği, ulaşacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesi de çok sıcak, 35-36-38 derece. Mesela Bingöl hafta sonu 38 derece bekleniyor. Ege yeniden 40 dereceye yükselecek. İç Anadolu bölgesinin özellikle doğusu çok ısınacak. Yani çok sıcak bir hafta sonu bizi bekliyor.

Lütfen takvim yaprağımıza da bakalım. Bugünle ilgili bize hangi notları sunmuş takvim yaprağımız? Bugün çarşamba. Önce bir yemeklerimize bakalım. Karnımızı doyuralım değil mi? Sabah sabah insan ne pişireceğine karar verince gün biraz daha kolay geçiyor sanki. Tavuk suyu çorba, güveç, muhallebi demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Ellerine sağlık her kim yapacaksa. Biz de dün Hünkar beğendi vardı, söylemiştim size onu planlıyorum diye, çok da güzel oldu ama parça etle, yani üzerinde kuşbaşı et değil köfteli halini yaptım. Biz onu daha çok seviyoruz, daha kolay hazırlanıyor. Akşam böyle hızla bir şey hazırlamak gerektiğinde işte etin sotenin pişmesini beklemek yerine köfteyi pişirmek daha kolay geliyor. Bana lezzetli de geliyor doğrusunu isterseniz. Hoşumuza gitti, böyle biraz da kaşar peyniri gayet güzeldi. Yapacak olanlara tavsiye ederim. Genelde bu tür yemekler olduğunda, yani tek bir tabakta yanında bir salatayla, bir yoğurtla, ayranla, biraz turşuyla güzel bir menü oluşturabileceğinizi düşündüğünüz yemeklerde, öğünlerde önden bir çorba, arkadan başka bir şeye bence ihtiyaç yok. Normalde işte bir hünkâr beğendi, arkasından bir pilav istenebilir belki kışın, ama şimdi yazın yanına karpuz kestiğinizde, ki ben kavun kesmiştim, bence çok doyurucu oluyor, çok lezzetli oluyor ve biraz da insanın ferah kalkması lazım sofradan, özellikle yazın oturuyorsunuz. O sıcakta yapabilecek çok fazla şeyiniz yok. Sıcak insanın hareket kabiliyetini de kısıtlıyor. Bir şeyler yapmak isteseniz, biz hadi bir yürüyüşe çıkalım deseniz, o nemde, o sıcakta tok karnına yürümek çok da kolay değil. Bence sağlıklı da değil. Hani biraz sindirmeyi beklemek, sonra çıkmak lazım. Kaçta eve gidiyorsunuz, kaçta yemek yiyorsunuz da sindireceksiniz, sonra yürüyüşe çıkacaksınız, sonra eve geleceksiniz, duş alacaksınız da uyuyacaksınız, ertesi gün yeniden iş var. Öyle kağıt üzerinde çok harika görünüyor, dakika dakika akış yapıyorsunuz kendinize, ama iş uygulamaya gelince mutlaka bir problem çıkıyor. Dolayısıyla öyle akşam yürüyüşleri bu sıcak havalarda, yine akşam tabii ama belki daha hafif yiyerek ya da belki sadece biraz karpuz peynir yedikten sonra, ya da ne bileyim öğlen biraz geç yiyip akşam hiç yemek yememeyi tercih ettiğinizde bir yürüyüş söz konusu olabilir. Bu nemli havalarda tabii biz kendi coğrafyamız için konuşuyoruz. Belki bunu işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de bizi dinleyenler için geçerliliği yoktur. Ama biz böyle bir plan yapmaya çalıştığımızda maalesef çalışmıyor. Bu arada altın ve petrol yine birlikte yükseliyorlar dedim. Altın fiyatları %2 düşmüştü dün, bugün yeniden yükselişle güne başladı. Petrol de yükseldi. Brent petrol yine 90 doların üzerine çıktı. Bakalım Amerika'dan gelecek haberler nasıl? Son dönemde bu küresel piyasalarda tahvil getirilerinde hızlı bir yükseliş olmuştu. İnsanlar altından çıkıp buralara geçmişti. Şimdi yeniden altına dönülür mü? Burada ne olacak? Tahvil gelirleri, tahvil için öngörülen gelirler, buna göre de belki pozisyon alacak insanlar ve altın mı, tahvil mi, yoksa diğer yatırım araçları mı, beraber göreceğiz. Kenarda altını olanlar, yüksekten almış olanlar, ya yükselmeyecek bu altın, ben zarar ettim diyenler mutlaka beklemeliler. Bir kere aldığınız fiyatı görmeden, onun üzerine çıktığını görmeden satmamak lazım. Kenarda dursun. Altın uzun vadede hiçbir zaman yatırımcısını zarara uğratmaz. Ama gün sonunda hızlı para kazanmak istiyorsanız, o dönem şu dönem değil. Tabii savaş öncesi herkes altın yükselecek dedi. Bu değişik bir savaş oldu. Petrol fiyatlarını yükseltince altın fiyatları düşüşe geçti. Amerika'da seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla bunun da fiyatlamalar üzerinde etkisi olacaktır. Bekleyip göreceğiz. Biraz sabır galiba yatırımcının en iyi ilacı, en büyük yardımcısı sabır.

Hava sıcak, bu sıcak havada yediklerinize dikkat edin dedim. Bu sadece akşam yemeği için geçerli değil. Şu anda kahvaltıda olanlar, yani hava serin, böyle biraz daha sabah saatleri serin oluyor. İnsan bir şeyler yiyebiliyor, yine çok abartmamak lazım. Kahvaltıda yaz kış eksik etmeyeceğimiz bir gıda, yani tek bir şey olsun bugün kahvaltıda, tek bir şey yiyebilirim, o ne olsun? O yumurta olsun. Mutlaka hepimiz her gün bir yumurta yiyelim. Bu yaşınıza göre, kas kütlenize göre, ulaşmak istediğiniz kas hedefine göre, yaptığınız işe göre değişebilir. Ama hepimizin her gün bir yumurtayı mutlaka tüketmesi gerekiyor. Yumurta kolin açısından zengin, yumurtanın sarısı. Dolayısıyla biz özellikle hafıza gücümüz için, yine büyüme gelişmenin tetiklenmesi için kolin tüketmeliyiz. Bunu da doğal kaynaklardan almalıyız. En doğal kaynağı da biraz önce söylediğim gibi yumurta.

Sizin kahvaltıda vazgeçilmeziniz nedir bilmiyorum ama ben çok uzun zamandır kahvaltıda ekmek yemiyorum. Çok, hafta sonu belki biraz ama normal kahvaltılarımda hafta içi hiç ekmek yok. Eğer ekmek yeme şansım varsa, eğer kendime o fırsatı veriyorsam, başka bir şey yemeyeceksem, akşam yemeğinde ana yemeğin yanına böyle bir parçacık almayı tercih edebilirim. O da her zaman değil. Ekmek uzun zamandır hayatımda bu haliyle yok. Aradığım gibi bir ekmeği ancak belki kendim yapabileceğim. O kara kılçık buğdayından yapılmış bir ekmek, onu bulmaya imkan yok. Kara buğday demiyorum, kara kılçık buğdayını arıyorum, ata tohumu. O böyle biraz ekşi mayalı, biraz taneli bir ekmek oluyor ve çok lezzetli oluyor. Yani onu yediğinizde özellikle gluten açısından hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz, eğer glutene hassasiyetiniz varsa. Ki bu son dönemde gluten hassasiyeti çok konuşuluyor, sanki herkeste varmış gibi. Kendinizi test etmeniz lazım. Bir kere zaten beyaz ekmeğin hayatımızda olmaması lazım. Her ne kadar böyle çıtır çıtır kabuğuyla, hele de böyle biraz ince baget gibiyse, içine güzel bir sandviç, çok güzel oluyor. Çok çok favorim. Ama yine de tüketmememiz lazım. Güzel şeyler her zaman sağlık açısından faydalı olanlar değil. Biraz kendimizi bu anlamda disipline etmemiz lazım. Ben çok uzun zamandır beyaz ekmeği dediğim gibi kullanmıyorum. Evimize beyaz ekmek alınmıyor. Biz bilerek, isteyerek, ama birisi de mesela ya bana da bir ekmek alır mısın dediğimizde, yanlış bir ekmek aldıysa ve geldiyse yapacak bir şey yok. Ama beyaz ekmeği ben kendim tercih ederek senelerdir evime almıyorum. Ne alıyorum onun yerine? Mutlaka tam tahıllı bir ekmek almaya çalışıyorum. Onu da paketli ürünlerden almamaya çalışıyorum. Çünkü onlarda da şeker oranı yüksek. Ya da ekşi mayalı, tam tahıllı, mümkünse bir kara buğday ekmeği almaya çalışıyorum. Mesela şöyle bir sandviç. Biraz ceviz, biraz peynir, bir parçacık yeşillik, ne varsa, roka, tere, marul, ne varsa, yoksa biraz biber. Bir dilim domates, kapattınız iki dilim ekmeği, hatta iki dilime bile gerek yok, bir dilimi üzerine bunları dizdiniz, ikinci dilimi koymadınız, böyle gayet güzel bir sandviç gibi duruyor ve bunu yediniz. Bu malzemelerin birbirine yapışması için bazen bir katmana ihtiyacımız oluyor. Yani bunlar ekmekten kayar düşerler gün sonunda. İşte onun için altına kendinizin evde yaptığı böyle biraz kapya biber, biraz patlıcanlı, bu bizim Balkanlardaki ayvar sos gibi bir sos ya da acuka gibi bir sos sürerseniz, bunların da içinde aslında işte o domates, kırmızı biber, işte baharatlar, bunlar da sağlığımıza çok faydalı. Burada önemli olan bunların hangi kaynaktan geldiği. Evde kendim, mesela ben ayvarımı kendim yapıyorum, biliyorum ki içinde şu zeytinyağı var, içinde kapya biberler, hiçbiri bozuk değildi, aflatoksin yok, içinde küf yok. Domateslerim çok iyiydi. İçine biraz havuç rendelemiştim. Mesela bunlar normalde ayvarın içinde olan şeyler değil. Biraz belki patlıcan közleyip koymuştum. Hepsi çok sağlıklı. Bunlar sandviçin dağılmasını da önleyecek. Ve hakikaten bu kapya biber inanılmaz bir şey. Özellikle otoimmün hastalığı olanlar için kapya biberin faydalı olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. İsterseniz közleyin, yiyin, isterseniz kahvaltıya doğrayın, isterseniz benim yaptığım gibi sos yapın, nasıl tercih ederseniz, yeter ki evde kapya biberden yapılmış bir şey olsun. Tam mevsimindeyiz bu arada. Hani ben yapayım bu sosu diyorsanız, hakikaten tam mevsimindeyiz. Ne yapmanız lazım? Birkaç tane kapya biber közleyeceksiniz, basit başlangıç. Bir tane küçük patlıcan közleyeceksiniz. Bunları küçük küçük doğrayıp iyice ezeceksiniz. Bu artık böyle bir marmelat kıvamına gelecek. Sonra belki birazcık blenderdan geçirebilirsiniz ama minicik parçalarda kalacak. Aslında bu blenderdan geçirmeden önce biraz zeytinyağı, tuzla güzelce kaynatmanız lazım. Ve bu böyle kısa süren bir şey değil. Yani 10 dakika kaynattım oldu değil. Saatlerce karıştırarak kaynatılması gerekiyor kısık ateşte. Mümkünse işte bunu bizde büyük bir odun ateşi yakılıp üzerine çok büyük bir kazan konularak ve bütün malzemeler doğru zamanda, doğru şekilde eklenerek yapılır. Güzelce suyunu çeker, hiç suyu kalmaz ve bayağı bildiğiniz salça kıvamına neredeyse gelir ve o sos her yemeğin yanına çıkar. Sadece kahvaltılık gibi görünür ama makarna yaptınız, yanına çıkartırsınız, üzerine yumurta kırar kahvaltıya koyarsınız ya da acıktınız menemen
gibi, üzerine dediğim gibi yumurta kırarak yaparsınız. Bir makarna haşlar, üzerine ilave eder, karıştırırsınız. İnanılmaz bir lezzet katar. Her biri bir emek işi, bu soslar dediğiniz şeyler. Hani bakıyorsunuz bir tabağın içinde masaya geliyor ama arkasında saatler süren bir emek var.

Biz ikinci bölümde biraz yaz sağlığı, yaz mevsimi ve kalp sağlığı konuşacağız. Yaz sağlığı demek aslında doğru. Çünkü bu mevsimde en çok karşımıza çıkan şey genelde kronik hastalıkların bir sıçrama göstermesi. Solunum yolu problemleriniz varsa eğer, KOAH gibi mesela, astım gibi, nemli hava sizi çok zorluyor. Biraz yürüseniz soluk almakta güçlük çekiyorsunuz. Eğer otoimmün hastalıklarınız varsa bu hastalıklarda da yine artan sıcağın atakları sıklaştırmak gibi bir problemi var. Tüm hastalıklarda aslında en iyi iş bol su içmek. Vücudumuz su içtiğinde kendini temizliyor. Otoimmün hastalıklarda da yine bağırsak sağlığının yerinde olması çok kıymetli. Bunun için sizin bağırsak floranızı bozan ne varsa onlardan biraz uzaklaşmanız lazım. Nedir bunlar? Ya bağırsak sağlığınızı bozanlar. İşte biraz önce glutenden bahsettim. Eğer gerçekten gluten için bir hassasiyetiniz varsa bunu evde kendiniz test edebilirsiniz. Birkaç gün beyaz ekmek ya da glutenli herhangi bir şey yediğinizde rahatsızlık hissediyorsanız sindirim sisteminizde, bu glutene karşı bir hassasiyetiniz olduğunu ve bir doktorla görüşmeniz gerektiğini söyleyebilir size. Onun yerine yine tam buğday ekmekleri, yine kepekli makarnalar tercih edilebilir. Ya da makarnanızı evde yine gluteni daha az unlarla, işte biraz önce karakılçıktan bahsettim, gluteni en az un, onunla kendi makarnanızı yapabilirsiniz. Daha sert bir makarna olacak, daha koyu renkli bir makarna olacak. Biraz ince açmanız gerekecek. Belki pişme süresi bir tık uzayacak ama gün sonunda glutene karşı hassasiyetiniz varsa dışarıda çok pahalıya paketli ürünler almak yerine bunu evde kendiniz yapabileceksiniz. Evde ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Geldiğimiz nokta şu anda, istediğimiz gibi bir ekmek bulamıyorsak eğer, aldığımız ekmeğin hijyeninden, üretim sürecinden, içindekilerden emin değilsek o zaman yapmamız gereken kolları sıvayıp bir hamur yoğurmak. İçine istediğinizi ilave edebilirsiniz. Dolabınızı açıp varsa kuru yemişler, kuru meyveler, onları da koyarak ekmeğinizi zenginleştirebilirsiniz. Özellikle çocukları bu ekmeğe alıştırmak ileride potansiyel olarak karşılarına çıkabilecek problemleri önlemek için çok doğru bir adım olacak.

Biz bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İkinci bölümde dediğim gibi sağlık konuşacağız. Kalp sağlığı açısından bu mevsimde nelere dikkat etmemiz gerektiğini değerlendireceğiz. Bununla beraber işte YKS'de sonuçlar açıklandı. Tercih yerleştirmeler artık belli oldu. Bu yerleştirmeler içinde yapay zeka en ilerideymiş efendim. Yapay zeka ile ilgili işler en fazla tercih edilen olmuş. Tabii yapay zekanın artık dokunmadığı hiçbir alan yok. Diyelim ki yayıncı olmak istiyorsunuz ama yapay zeka ile ilgili bir bilgi eklediniz kendinize. O zaman rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. Çünkü içerik üretmek için evet pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Yapay zeka insan zekasının önüne geçemez elbette ki deniliyor. Ama bizim yapmamız gereken elde ettiğimiz tüm bilgilerle en sonunda kendi dokunuşumuzu, kendi yazımızı, kendi görselimizi oluşturmaksa burada yine bilgiye ulaşmak için yapay zekayı kullanabiliriz. Size ciddi anlamda bir zaman kazandıracaktır.

Lütfen sigaranızı

0: Hiç çek polis ona. Çek arkadaşım, polisim ben. Çek. Tamam. Göstereyim kimliğimi de.
1: Polisim ben dedi. Motosikletiyle adım adım takip etti.
2: Beni rahatsız ediyor. Sabahtan beri beni sıkıştırıyor. Bakın.
1: Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den.
2: Görürsün kendini, yüzersin akşam.
0: Neden öyle kırdın önüme?
2: Ne? Sen benim önüme kırıyorsun sabahtan
0: beri. Hayır, ben de kamera kaydım. Ben sana motorda 3 tane kamera var.
1: İki kadın sürücü arasında şerit tartışması yaşandı.
2: Elimi görmedin mi?
0: Sen orta şeritten mi giriyorsun? Tamam, gidelim karakola. 3 kamerayla görüntü koyuyorum, hadi. Tamam.
1: Öfkeli motosiklet sürücüsü polisim diyerek karakola adres gösterdi.
2: Tamam, git.
0: Çek karakola. Çek arkadaşım, polisim ben. Çek. Tamam. Göstereyim kimliğimi de.
2: Tamam, bitti. Polis sen ver beni. Tamam. Arasınlar beni karakoldan, hadi.
0: Yok, öyle bir şey yok.
1: Motosiklet sürücüsü aracın önünü kesti. Otomobilin yanına gitti. Diğer sürücü de aracın camını kapattı.
2: Çekilir misin arkadaşım? Çekil. Çekil. Çek. Tamam, git, istediğini yap hadi. Al plakamı, istediğini yap.
1: Daha sonra aracın plakasını çekti, ardından iki sürücü de yollarına devam etti. Antarktika'da yetişen Colombantus cuitensis dünyanın en zorlu koşullarına meydan okuyor. Donuyor, susuz kalıyor, yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalıyor ama yaşamaya devam ediyor. Şilili araştırmacılar şimdi bu dayanıklılığın sırrını çözmek için bitkinin tüm genomunu haritaladı. Bilim insanları bitkinin sahip olduğu özelliklerin gen düzenleme yöntemleriyle tarım ürünlerine aktarılıp aktarılamayacağını araştırıyor.
3: Esta planta se llama Colobantus cuitensis.
1: Amaç, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim koşullarına daha dayanıklı ürünler geliştirmek. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yeniden hareketlendi. Volkandan kül ve duman yükseldi. Ancak bölgede yaşanan en büyük facia bir gün önce meydana geldi. Kansas'tan gelen 29 yaşındaki ABD'li turist, volkanik faaliyetler nedeniyle girişin yasak olduğu bölgede yürüyüş yaparken yıldırımın hedefi oldu. Açık alanda çarpılan turist, helikopterle taşındığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer Etna'nın bazı bölgelerini güvenlik nedeniyle yürüyüşçülere kapattı. Son yıllarda Etna'da yıldırım kaynaklı ölümlerin volkanik patlamalardan daha fazla olduğu belirtildi. Yeni insansı robot Superman sınırları zorluyor. Çinli robotik şirketi Unity tarafından geliştirilen robotun bacakları sadece 85 santimetre. Ancak performansı dikkat çekici. Superman yerden tam 2 metre havaya zıplıyor ve saniyede 12,66 metre maksimum hıza ulaşıyor. Şirket robotun bu performansını insanlığın sınırlarını aşmak sözleriyle duyurdu. Üstelik robotun geliştirilmesi sadece 3 aydan biraz fazla sürdü. Unity önümüzdeki aylarda robotun daha da geliştirilerek performansının artırılacağını açıkladı.

İran'da kara dul dehşeti yaşandı. 56 yaşındaki Koltom Akbari yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği erkekleri zehirleyerek öldürmekten suçlu bulundu. Haberlere göre kurbanlarına ilaç ve sakinleştirici vererek yavaş yavaş öldürdü. Ardından altın, para ve diğer değerli eşyalarını aldı. Akbari'nin kaç kişiyi öldürdüyse tam olarak bilinmiyor. Yetkililer sayının 10 ile 12 arasında olduğunu belirtiyor. Katil Akbari ise kurbanlarının kesin sayısını kendisini bile hatırlamadığını itiraf etti. Mahkeme kurban yakınlarının talebi üzerine Akbari'yi kısas kapsamında idam cezasına çarptırdı.

0: Tek kapı tam 15 sipariş. Bursa Nilüfer'de aynı adrese peş peşe verilen korsan yemek ve market siparişleri kuryeleri kapıya dizdi. Ellerindeki paketlerle aynı noktada buluşan kuryeler, daire sakininin ben sipariş vermedim demesiyle gerçeği anladı. Asılsız siparişlere isyan eden kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir anlık uyku 6 aracı biçti, 17 kişi yaralandı. İddiaya göre ise şoför uyuyordu. Yer Antalya Manavgat D400 karayolu. Alanya istikametinden gelen tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobili arkadan hızla çarptı.
1: Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük, geldik. Dinleme kaydı oldu.
0: Çarpmanın şiddetiyle 6 araç birbirine girdi. Karayolu adeta savaş alanına döndü.
1: Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada dişleri kırılan Ukraynalı turist Hanna Marjanovic ise bir iddiası vardı.
1: Şoför. 180 bin ayrılıyorsun yavrum, gel. Gel 180 bin, gel.
2: Hadi konuş. Seni de yerim.
1: Hadi konuş.
2: Senin adam gibi evde yatıran da...
0: Trafikte kamera savaşları sürüyor.
2: Sana bu arabayı verenim var ya.
1: 180 bin hayırlı olsun hadi. Hayırlı olsun 180 bin. Korktun mu?
2: Evet.
1: Korktun
2: adam
1: mu?
2: Adam mı oldun şimdi?
1: Ha? Ben de adamdım. Adam arabanın inen sensin.
0: İstanbul'da iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri aracından indi. Diğer sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. 180 bin lira ceza verileceğini söyledi.
1: Gel.
2: Bir şey yapmıyorum.
1: Gel, bir şey yapmadın değil mi? Gel.
2: Yok.
1: Gel. 180 bin hayırlı olsun yavrum, gel.
0: Sürücü telefonla görüntülenmesine tepki gösterdi.
1: Nasıl kudurdu? Hadi çek. Hadi. Önümü kesmeye çalışıyor.
0: Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı. Önce tehdit etti, sonra darp etti. Bu da yetmezmiş gibi tüfekle havaya ateş açtı. Olay 16 Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. GG'nin boşanma aşamasındaki eşi BG'yi tehdit ve darp ettiği belirlendi. Tartışma tüfekle ateş açılmasına kadar uzandı. İhbar üzerine harekete geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen tüfeğe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhteşem görüntülerin adresi Çin'in Henan eyaletindeki Laojun'da. Güneş batarken dağların üzerindeki bulutlar turuncu, altın ve pembe renklere büründü. Tam bu sırada gökyüzünde iki gökkuşağı birden ortaya çıktı. Manzarayı izleyen ziyaretçiler bu eşsiz görüntü karşısında hayran kaldı. Gün batımıyla gökkuşağının buluşması Laojun Dağı'nda renkli bir doğa şovu yaşattı.
3: Avrasya transit yola girişte araç yangını var.
0: Sahil yolunda araç alev alev yandı. Avrasya tüneli yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul Fatih'teki Kennedy Caddesi üzerinde yangın çıktı. Emniyet şeridine çeken hafif ticari araç alev topuna döndü.
4: Doğaya aracı geldi, müdahale ediyor.
0: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi aldı. Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Küle dönen araç çekiciyle kaldırıldı. Avrasya Tüneli yönü yeniden trafiğe açıldı.
5: Yangın yeri, olay yeri canlı yayın. Şu an canlı yanan minibüs.
6: Şu adam bak, şu adam trafiği durduruyor. Öne açık hala şey yapıyor. Bu kadar insanın beklemesine sebep oluyor.
0: Düğün konvoyu eğlendi, trafikte olanlar çile çekti.
6: Arkam da full dolu. Bir marka bir araç var orada, turuncu renkte. Bilerek yavaş gidiyor. Bu kadar insanı bekletiyor.
0: İstanbul Pendik'te düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Dakikalarca ilerlemeyen trafik sürücüleri isyan ettirdi.
6: Yani 10 dakikalık yolu yarım saatte gitmeme sebep oluyorlar şu an.
0: Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Konvoydaki 4 aracın sürücüsüne toplam 360 bin lira ceza kesildi. Düğün eğlencesi sürücülere pahalıya patladı. Aşırı süratliydi. Aradığı heyecan son oldu. Görüntüler Bursa'dan. 17 yaşındaki Hasan Akın otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda makas atmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kaza an be an başka bir aracın kamerasına yansıdı. Otomobil kazada hurdaya dönerken genç sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. Hasan Akın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşınınsa hayati tehlikesi devam ediyor.
7: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Önce önünü kesti, sonra da saldırdı. Sonunu düşünmedi. Denizli'de bir sürücü aracını seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünün önüne kırdı.
7: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Aracından indiği gibi motosikletli sürücüye saldırdı. Olaya çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar motosiklet sürücüsünün kas kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsüne 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Tam saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. Çocuklarda büyüme gelişmeyi konuşacağız. Acaba sağlıklı büyüme nedir? Konuyla ilgili öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: merhabalar.
1: Bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle sizin de çocuklarınız var?
1: Evet, iki tane kızım var.
0: Allah bağışlasın. Onların böyle büyümelerini, serpilmelerini görmek aile için çok keyifli.
1: Tabii, bir de sorumluluk olunca hani hem doktorsun hem çocuk olunca biraz daha farklı bir sorumluluk
0: sürekli
1: tabii.
0: Sürekli üstünde değil mi? Evet. Bir kere sağlıklı büyüme kavramını anlatmak lazım zannediyorum takipçilerimize, dinleyicilerimize. Çünkü çocuklar büyürken biz hep yaşıtlarıyla karşılaştırmayı tercih ediyoruz. Halbuki her çocuğun kendi potansiyeli var ve onu bilip onunla karşılaştırmak lazım. Nedir sağlıklı büyümek kavram olarak, bir doktor olarak bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Şimdi sağlık dediğimiz zaman aslında kişinin hem sosyal olarak hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak aslında tam bir iyilik hali olarak söyleniyor genelde bu. Sağlıklı çocuk demek de hemen insanların arasında ya boy ya kilo ya da görüntü olarak eş akranlarıyla değerleri bakılarak söyleniyor. Buradaki önemli olan çocuğun genetik olarak hedef boyuna ve kilosuna ulaşabilmesi, yani boyuna göre kilosuna ulaşabilmesi ve gelişimin de yani o çağa uygun hareketlerinin, kabiliyetlerinin alması. Bunların normal yaşıtlarına göre standart olan verilerinin dışına çıkması da aslında bazen çocuğun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar çünkü bazı çocukların özel durumları olabiliyor. Bunu genellikle bir akranla karşılaştırmak değil de takip ettiği bir doktor ile birlikte değerlendirip veya bir psikologla değerlendirip, çünkü bazı çocuklarda gelişim gerçekten geç oluyor. Onu birazdan açarım ben, hani gelişim nedir, büyüme nedir,
0: evet,
1: diye
0: konuşacağız.
1: Onların standartları yani bizim bildiğimizden çok farklı olabiliyor. Onun için hani çocuğa bakıp yanındaki hemen teyzesinin çocuğu, işte halasının çocuğu veya
0: sınıf
1: komşunun çocuğuna bakıp sınıf arkadaşı, onunla birlikte değerlendirmemek lazım.
0: Peki, o zaman biraz başa döneceğiz. Şimdi biz çocuklarda büyüme ve gelişme deyince bu sınırı nereden başlatıyoruz? Büyüme ve gelişme nedir? Normalleri nelerdir?
1: Evet. Büyüme aslında bizim çoğunlukla takibimizde boyuna bakmak, kilosuna bakmak, bel çevresine bakmak, göğüs çevresine bakmak. Bunlar yani hacim olarak ve ağırlık olarak baktığımız değerler, çocuk mesela 2 yaşına kadar baş çevresine bakmak, bunlar büyümeyi gösteriyor. Bir de gelişim var. Gelişim de fonksiyon olarak herhangi bir organın, uzvun veya hücrenin fonksiyonunu kazanabilmesi demek. Yani bir çocuk 2 metre olmuştur ama konuşamıyorsa büyümüştür ama gelişmemiştir.
0: İkisinin birlikte
1: olması gerekir. Yani hem kilo, boy ve ebat olarak büyümenin, aynı zamanda o ebada uygun olarak da fonksiyonel işlevliğin kazanılması gelişmenin de birlikte iyi olduğunu gösteriyor. Bunu mesela biz bazı sendromlarda görüyoruz. Down sendromunda çocuk başlangıçta büyümesi iyi olurken bakıyorsunuz gelişmesi geri kalabiliyor. Yani çocuğun özellikle motor, ince motor, kaba motor gelişmelerinde bir gecikme saptayabiliyoruz. Bunlar bize hani gelişimin geri kaldığını gösterebiliyor. Büyüme ve gelişme ile ilgili bizim genelde standart baktığımız ölçüler var. Bunlar da mesela büyüme için persantillere bakıyoruz biz. O persantildeki değerleri büyüme için kullanıyoruz.
0: Yani hangi ayda kaç kilo, ne kadar boyda ya da işte baş çevresi ne olmalı, evet, gibi standartlardan bahsediyoruz.
1: Aynen, bunlar büyüme için. Gelişme için de işte çocuğun oturması, kaba motor, ince motor gelişimiyle ilgili bazı tablolarımız var. Onlara bakıp çocuğun ayına, yaşına göre gelişip gelişmediğini gösteriyoruz. Yalnız burada şöyle bir handikap var. Günümüzde özellikle Instagram, Facebook veya başka mecralarda bakıyorsunuz birisi işte hassas konularda sanki otörmüş gibi açıklamalarda bulunup anne babaları çok büyük anksiyeteler itiyorlar. Bu da sosyal olarak aslında insanlarda çok büyük hatalara yol açıyor. Nedir bu? Orada bir bakıyorsunuz birisi bir title yüklemesi alarak işte çocukta bu ayda bu olması gerekir diye sanki o kalıp gerçekmiş gibi söylediğinde, insanlar da onu dar çerçevede baktığında çocuğun gelişmediğini de düşünebilir. Örneğin biz çocuklara diyoruz ki 4. ayda diş çıkması başlar. Öyle çocuk oluyor ki 11. ayda çıkıyor. Evet. Şimdi bu çocuk gelişmedi mi? Bu konularda özellikle annelerin dikkat etmesi gereken, bu işi yapan kişiler yani doktorlar,
0: Özellikle aile sosyal medyada dediğiniz
1: tabii ki,
0: gibi.
1: Yani onlara bakıp kesinlikle yanlış uygulamalara, yanlış mecralara kaymamasını özellikle söylemek lazım.
0: Şimdi bize de çok gelecek öyle sorular, gelmeye de başlamış. İşte çocuğumun boyu bu kadar normal mi? Kızım işte şu yaşta şu kiloda normal mi? Tabii biraz da özellikle biz şimdi çocuk gelişimi diyoruz ama çok erken şekilde çocuklar kilo almamak üzerine yoğunlaşıyorlar ve bu maalesef gelişme problemlerine de yol açıyor, büyüme problemlerine yol açıyor. Hepsini konuşacağız. 0212 454 56 46 telefonumuz, 0212 454 56 46 sorularınızı canlı yayına gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan da sorularınızı bekliyoruz. Şimdi her çocuğun standart bir büyüme gelişme göstermediğini söylediniz. Persantil dediğimizde net bir rakam değil, zaten bir aralık değil mi?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim, persantil kabaca şöyle açıklanabilir. Örneğin bir yaş grubundaki 100 çocuğu alıyorsunuz. Bu çocuk 100 çocuğun içerisinde sizin çocuğunuz kaçıncı olmuş oluyor? En kötüsü 0. çocuk olsun örneğin. En iyisi 100. çocuk olsun. Sizin çocuk o çocuklar arasında kaçıncıysa biz diyoruz ki işte 50. çocuk oluyorsa 50. persantilde. O yaştaki veya 10. çocuk oluyorsa, yani 10. çocuğun değerlerine uyuyorsa 10. persantilde diyoruz. Yani persantil demek şu: çocuğun yaşına göre olması gereken normal çocukların hangisine uyduğunu gösteriyor.
0: Buradaki yüze bizim, yaklaştıkça mı değeri yakalamaya bizim, daha doğrusu daha iyi oluyor?
1: Yüz, yani 10. persantille bazen 5. persantile çekiliyor. Bu 10. persantille 90. persantil bizim için kabul edilebilir nokta. İdeal nokta 50 ile 75. persantil arası. En iyi nokta 75 ile 90. persantil arası. Ama bazı durumlarda 90. persantilin üstünde olması da patolojik olabiliyor. Nedir bu? Kiloda. Şimdi çocuk 75. persantili geçtikçe, 90. geçtikçe obeziteye yaklaşıyor. Veya 90. persantili geçtikten sonra ne oluyor? Gigantizm dediğimiz devlik sorunu olabiliyor.
0: Yani aslında kilo ile boy persantillerinin de birbirini değerlendirmesi
1: lazım. Örneğin orada bizim yaptığımız boyuna göre kilo. Hani yaşına göre kilo olduğu gibi boyuna göre kilo da var. Yaşına göre boyunun yanında mesela çocuğun gelişimiyle birlikte o boydaki bir çocuğun, örneğin şöyle söyleyebiliriz. Çocuk 2 yaşında normalde olması gereken 12 kilo. Çocuk geldi 7 kilo. Şimdi bu çocuğa persantile baktığımızda düşük gelebilir ama çocuğun prematüreliği vardır örneğin işin içerisinde. Düzeltilmiş yaş dediğimiz olaylar var. Buradaki yani insanların en çok kafasını karıştıran nokta internetteki programlara girip bunu çoğunlukla yapıyorlar. Ama o internetteki programlar genellikle makinesel düzeyde yanlış sonuçlar verebilir. Burada en önemli hassas nokta, tekrar diyorum, hekimlerin önerileriyle gidebilmesi.
0: Birebir muayenesi de aslında önemli değil mi? Sadece verileri girmek de yetmiyor. Hekime mutlaka başka verileri de hesaba katarak ya da çocuğun hareketliliğini hesaba katarak verdiği kararlar var. Şimdi büyüme gelişme bizde bir takıntıya dönüşmüş durumda. Özellikle son 20 yılda aileler mutlaka çocuğunun uzun boylu olmasını istiyor. Böyle bir şeyimiz var. Kızımız oğlumuz uzun boylu olsun, zayıf olsun, işte kemikleri sağlam olsun. Bunun için yapılması gerekenler var diyoruz. Bir kere nereden başları konuşalım, sonra eksikliklerini konuşalım. Yani hangi hastalıklarda büyüme gelişmede problemler ortaya çıkabilir? Biz çocuk doğduğu andan itibaren mi büyüme gelişmeyi değerlendirmeye başlıyoruz, yoksa daha geriye gidiyor muyuz?
1: Şimdi özellikle son zamanlardaki araştırmalarda gebelik oluşumuyla birlikte veya gebelik kalmadan önceki sperm veya yumurta kalitesinin oluşmasıyla ilgili noktadan itibaren genetik potansiyelin oluştuğu söyleniyor. Yani burada bir hasta bir insanın gebe kalması, onun gebelik süresindeki hastalığın çocuğa yansıması, çocuğun doğduktan sonra büyüme gelişmesini etkileyebiliyor. Buradaki bütün karmaşık süreçteki bizim aslında özetle baktığımız, aslında şu an yapabildiğimiz en azından, gebelik süresince iyi bir takip, iyi bir beslenme, hatta gebelik planlanmasından 3 ay öncesine kadar iyi bir beslenmeyle birlikte bu sürecin değerlendirilmesi.
0: Bedenin temizlenmesi, belki işte varsa kötü alışkanlıklar kurtulması.
1: Özellikle alkol, sigara tarzı şeylerin kesinlikle zaten alınmaması gerekir. Doğumdan sonra da çocuğun eksik olabilecek taraflarının takibi, ki bunun bakanlığımız D vitaminini ve demir ilacını veriyor. Fakat bunun haricinde de son zamanlarda özellikle vitamin B12 eksikliği çok miktarda görülmekte. Parazit hastalıklarına bağlı emilim bozuklukları olabilmekte. Bunlar gelişimi olumsuz yönde etkilemekte. Bundan dolayı da bizim süreci kesinlikle belli bir noktadan değil de baştan itibaren düzenli olarak beslenmemize, hı-hı, hayat tarzımıza, strese kadar her şeyin önemli olduğunu bilerek öyle yaklaşmak lazım. Yani bir çocuk genelde bize 3 yaşında geliyor, benim çocuğum boyu kısa söyleniyor. Hı-hı. Ama 3 yaşına kadar neredeydi bu olay? Çünkü bazı olayların, ki buna ilk 1000 gün söyleniyor.
0: Evet.
1: İlk 1000 günde yapılan olaylar hayatın sonrasını etkilediği için bazı şeyler artık geri dönmek de zor oluyor. Burada hassasiyetin annelerin bu özellikle yapması gereken, ben çocuğuma ilk 3 yaşta, hı hı, ne yapabilirim, ne kazandırabilirim noktasında kendini yetiştirilmesi. Bunun için çok artık merkezler var, danışman yerleri var. Hani doğru, hı hı, beslenme, doğru gebelik takibi, doğru takviyelerle alması. Çünkü takviyelerde de şöyle bir sıkıntı var maalesef. Hı hı. Ruhsatlandırma her üründe olmakla birlikte ruhsatlandırıldıktan sonra ürünün sunumundaki ve sürecindeki hatalar, özellikle bu saklama koşullarına bağlı, hmm, veya içerisindeki etkenlerin, örneğin bir ilaç piyasaya sürülüyor, 15 yıl sonra dönüyor ki bu kanser yapıyormuş, kesiliyor.
0: Bu yani, o arada 15 yıl kullananlar.
1: 15 yıl geçmiş oluyor arasından. Hmm. Hani burada insanların her şeye popülist yaklaşarak birden sarılmaması gerekir. Araştırmalar, doğru karar verirken mutlaka bilir kişilerin, yani doktorların, kadın doğumcu arkadaşlarımızın özellikle, hmm, doğumdan sonra çocuk doktorlarının önerilerini dikkate almaları. Her bizim genel toplumumuzdaki kural şudur. Hani kadercilik bizim yaşamımızda var. Kader önemlidir ama kader gitme noktasında da yaptıklarınız da önemlidir.
0: Tabii sizin de inisiyatifiniz var. Evet. Size de bir
1: buradaki hani inisiyatifi kullanan kişileri doğru seçmek çok önemli. Yani biri gidip bakkalın söylediğiyle ya bu güzel bir şey demek ayrı bir şey, ama oradaki ürünün içindekiler kısmına bakıp araştırıp bilimsel olarak değerlendirmeleri göz önüne bulundurmak ayrı bir şeydir.
0: Tabii bu noktada katkıdan da bahsediyor olsak, besin takviyesinden de bahsediyor olsak, mutlaka bunun doktor önerisiyle ve eczanelerden, tabii, alınıyor olmasının önemli olduğunu altını çizelim. Şimdi büyüme gelişmeden bahsederken bu bir ilk 1000 günün önemli olduğunu söyledik. İşte prematüre doğmak önemli, genetik faktörler önemli, yumurta sperm kalitesi önemli, öncesinde annenin babanın alkol, sigara tüketip tüketmediği önemli. Bütün bunlarla beraber bebek doğduktan itibaren artık anne sütüyle beslenmesi ve sonrasında da kontrollerinin düzenli yapılması önemli. Buna rağmen bebekte yine de büyüme ve gelişme gerilikleri olabilir. Hangi hastalıklar büyüme gelişme geriliğine yol açar?
1: Genelde büyüme gelişme geriliği ile takip edilen, ki bunlar genelde endokrin polikliniklerince takip edilir. Yani endokrin doktorlarına gider bu boy kısalığı, kilo alamalar genelde metabolizma hastalıklarına gider. Yapılan izlemlerde, laboratuvar testlerinde bunların aslında %90'ına yakını, yani 100 çocuktan 90'ında hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Bunlarda herhangi bir hormonal bozukluk yok, herhangi bir hastalık yok. Fakat gerilik saptanıyor. Biz buna konstisyonel büyüme gelişme geriliği diyoruz. Yani altta herhangi bir şeyin çıkmaması. Fakat bu konstisyonel büyüme gelişme geriliğinin içerisinde en önemli değerlendirilemediğimiz nokta sosyal çevre. İkiz bebekler alınmış, hı hı, çalışmada. Birisi Güney Afrika'da örneğin doğmuş bir bebek. İkizi alınmış, Avrupa'da beslenmiş. Öbürü Güney Afrika'da kalmış. Güney Afrika'daki çocukla Avrupa ülkesine alınmış çocuğun gelişiminin genetik olarak aynı olmasına rağmen farklı olduğu saptanmış. İşte buradaki çevresel faktörler, hı, işin içerisine giriyor. Örneğin güneş ışınlarının, biz D vitamini sentezinden bahsediyoruz. Güneş ışının eğimi bile çocuğun D vitamini sentezine veya çocuğun hormonal düzenine etki ediyor. En son bir makale okumuştum, o da beni çok etkilemişti. Isının hormonal dengeyi değiştirdiği, yani 18 dereceye geldiğinde mesela serotonin dediğimiz hormonun daha fazla arttığı, iştahın daha az arttığı görmüş. Yani bu ne diyor? Mesela bugün yağmurlu bir gün değil mi? Hı hı. İnsanlar da böyle daha çok yemeye bir iştah, hı, arttı mı olabilir?
0: Sıcak iştah keser. Bir de tabii kuzey ülkeleri mesela bakıyorsunuz daha uzun boylular vesaire. Bununla da belki bir bağlantısı,
1: tabii,
0: olabilir.
1: Yani bu çevre işte sorunda. Buradaki en önemli nokta şu. Biz ne dedik? %90'ında bir şey bulunmuyor. %10'u ne? %10'unun da %10'u sadece. Yani %1 kesimde hormonal bozukluk çıkıyor. 100 çocuk endokrin polikliniğine gidiyorsa bir çocuk da hormonal bozukluk tedavisi yapılıyor. Geri kalanda yapılan genelde çocuğa iyi bir beslenme vererek, iyi bir çevre sağlayarak daha iyi bir noktaya gitmesi. Yani genetik potansiyelini yakalamasını sağlamak.
0: Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir ara rica edelim sizden ve dinleyicilerimizden. Reklamlardan sonra buradayız. 0212 454 56 46'dan da sorularınız gelmeye devam edebilir. Müzik Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent Doktor Murat Doğan'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir persantilden bahsediyoruz. Aslında belki kafa karıştırıyor şu anda bizi dinleyenler arasında. Ben nereden bileceğim onu diyor. Biz onu bilemiyoruz ama onu doktorlar biliyor. Dolayısıyla biz çocuğumuzun var olan potansiyelini gösterebilmesi için yine doktor kontrollerinden mi referans alacağız?
1: Tabii doktor kontrollerinde genelde bu persantil yani yüzdelik Türkçesi, öz Türkçesi yüzdesi. kaçıncı sırada olduğu yani. Bu sıradaki sıralamanın değişmesi çocuğun gelişimi yönünde doktora bir ön fikir verir. Genelde ne yaparız biz bu çocuklara? Baktık çocuğun persantil eğrisine. Anneler genelde bunu internette de uygulamaları var, bakabilirler. Örneğin işaretlediği nokta çizgi yani 25. persantil olsun. Yani çocuk 100 çocuk içinde 25. olsun. 3 ay sonra kontrole çağırdığımızda çocuk hala 25. persantilde gidiyorsa, aynı çizgiyi takip ediyorsa, bu demektir ki ne iyi bir şey yaptık ne kötü bir şey yaptık.
0: En azından durumu koruduk.
1: Durumu koruduk. Ama 25. persantilden aşağı 10. persantile gidiyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Çocuğun verilmesi gereken, alması gereken bir eksiklik mi var? Altta yatan bir hastalık mı var? Veya bu çocukta bir ihmal mi var? Aklımıza getirir. 25. persantilin tam tersi olursa, bir üst persantili 35'e çıkarsa, 40'a çıkarsa, 50'ye çıkarsa, ha bu çocukla doğru şeyler yapmaya başladık, bunu kurtarmaya başladık gibi
0: devam
1: oluyor.
0: Devam ettirelim.
1: Tabii.
0: Diyoruz o zaman.
1: Aynen. Şimdi annelerin fark etmediği bir nokta var mesela. Bizim ilk 2 yaşta genelde her ay gelirler, biz boyuna, baş çevresine ve kilosuna bakarız. Orada biz onlar fark etmeden bile, çünkü bunu genelde hekimler çok yoğunluktan bahsetmez, konuşmazlar, anlatmazlar da, buradaki persantile biz bakarız. Çocuk o persantillerde zaten riskli bölgedeyse hemen tetkiklerimizi isteriz. Ama çocuk riskli olmadığı bir haldeyse de, örneğin çocuk 75. persantilde, kötü mü? Değil. Ama bir dahaki kontrolde geldiğinde çocuk 50. persantile düşmüş. 50. persantil kötü mü? Değil. Ama bizim için kötü niye?
0: Gerileme
1: 75'ten
0: var.
1: 50'ye düşmüş. Yani bu çocukta bir şeyler ters gidiyor. Bu çocuk hem kilosunda hem boyunda aksatacak bir sorunla karşılaşmış demektir. Genelde şu vardır. Çocuklarda biz ilk önce kiloda bunu görürüz. Yani önce kilo persantili düşmeye başlar. Kilo düştüğü zaman arkasından da boy durması başlar. Yani bizim çocuğun kilosunun alımı azalmaya başladığında boyu iyi ise bile 3 ay sonra o boyda da azalma olacak.
0: Peki tersi de geçerli midir? Yani çocuk önce kilo olur sonra mı boyu uzar?
1: Genelde kiloyla birlikte boyun, o vardır mesela çocuklarda bir göbeklenme arasında olur, ondan sonra bir boy atma denir.
0: Bu çocuk boy atacak falan derler kilo
1: olunca. İyi besleniyorsa ona yansır. Şimdi burada bir de şöyle bir konu var, onu da bizim özellikle dinleyicilerimizin öğrenmesinde fayda var. Erken ergenlik. Burada da insanların yanlış gördüğü bir şey var. Hızlı bir büyüyen çocuk da sanki sağlıklıymış gibi gelebilir. Bazen hızlı büyümek de sağlıksız. Yani büyüme hormonu o dönemde hızlı salgılanmaya başlamıştır. Çocuk da erken püberte dediğimiz erken ergenliğe girmiştir. İlk 3-4 yaşında bir boy atması olur. Çünkü iyi gibi olur. 8-9 yaşında boy hemen durmaya başlar. Sonra da çocuk kısa boylu olarak kalır. İşte bu ergenlik, erken ergenliğe girmekte endokrinlerin hocalarımızın yaptığı şu var. Ergenliğe girmeyi durdurmak. Yani çocuğun hormonal dengesini sağlamak için araya girmek. Bu araya girmekle çocuğun hedef
0: kaç yaştan bahsediyoruz mesela?
1: Ya kız çocuklarında biz bunu 8 yaşından önce erken ergenliğe girmesi patolojik, erkek çocuklara 9 yaşından önce. Çünkü biz genelde kız çocukların işte meme büyümesi, kıllanması falan 8 yaşından sonra isteriz. Ama çocuk 7 yaşında, 6,5 yaşında hızlı bir göğüs büyümesi varsa erken ergenliğe girmiş. Onlar çok da hızlı büyürler ama ondan sonra da hızlı bir duraksama dönemine girerler. Ve kısa boylu olarak karşımıza çıkarlar. Hani buradaki benim çocuğum hızlı büyüyor ne güzel demek de bazı insanların doktora gitme şansı olmayabilir bizi dinleyen kişilerin.
0: Evet tabii
1: yani
0: ki.
1: Belki bir ilçemizin köyündedir. Hiç
0: tabii,
1: olmasın o çocuk hekimine ulaşma şansı bile yok. En azından kendileri bunları takip ettiğinde çocuğun hızlı büyüdüğünü gören, daha küçükken ergenlik belirtilerini işte kıllanmadır, göğüs büyümesidir gözleyen kişilerin mutlaka bir doktor takibine girebilecek en yakın merkeze gitmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Peki diyor ki 6 yaşında kızım boyu 109 santim bana kısa geliyor, normal mi?
1: Şimdi 6 yaşındaki bir çocuğun normalde 25. 50. persantile denk geliyor bu. Yani çocuk %25 ile 50. çocukların arasında 30. gibidir diye dersek kötü değil. Ama akranlarına göre kötü, çünkü daha önünde 70 kişi var. Yani bu çocuk ne olur? Arka sıralarda arkadaşları çok daha fazla olur. 10 kişilik bir sınıf, yani 10 kişilik bir sıra düşünürsek okulunda, bu çocuk 3. sırada oturmak zorunda. Arkasında evet. uzun boylular olacaktır.
0: Evet.
1: Bu o kişinin çocuğunun kısa geldiği hissine kapılabilir. Patolojik bir kısalık değil ama belki düzeltmelerle bu 25-50. Persantildeki değeri 75'e, 75-90'a veya 90 üzerine çıkma şansı olabilir.
0: Şimdi tam da burada biraz önce çevresel faktörlerden bahsettiniz. İkiz bebeklerin farklı yerlerde farklı gelişim ve büyüme gösterdiğini ifade ettiniz. Şimdi tam da burada bunu konuşalım. Beslenmenin çevresel faktörlerini, işte güneşin, spor yapmanın, erken yatmanın, gündüz uykusunun bir sürü şey var. İşte gündüz uyutursan bebeğini büyütür. Bebekleri her gün yaz mevsiminde yıkarsan bebekler daha hızlı büyür. Ya da işte anne sütü almış almamış bebekler, bakıyorsunuz hiç anne sütü almamış bebekler de çok uzun boylu olabiliyor. Anne sütü almış kısa boylu kalabiliyor. Şimdi bunları da sadece birinin bir faktör olarak yeterli olmadığını biliyorum ama ideal karışımın, ideal formülün ne olduğunu sormak istiyorum.
1: Şimdi boy uzamasında o zaman bahsedelim onu. Bu daha çok boy uzamasına giriyor. Boy uzamasında aslında boy kısalığının en önemli sebebi enfeksiyonlar. Sık enfeksiyon geçirmek çocukta. İkinci sebebi beslenme. Üçüncü sebebi ise ihmal edilme. Dördüncü genetik. Şimdi bizim insanlarda şöyle bir şey var. Genetik zaten annesi de kısa, babası da kısa, çocuk da kısa olacak. Ama anne baba niye kısa? Genetiğinden mi?
0: Yoksa
1: beslemesinde mi bir sorun vardı? Bundan dolayı da en önemli unsur beslenme. Şimdi beslenmede anne sütüne gelirsek, anne sütü çok önemli bir katma değer aileler için. Hem ekonomik, hem ucuz, hem steril. Çocuğun büyüme ve gelişmesine yeterli. Fakat bazen anne sütü almasına rağmen gelişimi geri kalabilir. İşte ayrım noktası burada dengeye giriyor. Anne sütü yeterliyse zaten hiçbir şeye gerek yok. Anne sütünün yetersizliği noktasında hekim arkadaşların takibi zaten bunu gösteriyor. Kilosu az, boyu kısa gidiyorsa ya sütünüz yetersiz olabilir, biz biraz destek verelim diye biliyorlar.
0: Bir sorumuz var, alalım hemen bu konuya devam edeceğiz. Çünkü en çok soru boyla ilgili geliyor. Hoş geldiniz, merhaba. Alo.
2: Alo efendim.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Yayına bağlandım galiba.
0: Evet, yayındasınız. Buyurun lütfen, sorunuzu alacağım.
2: Hocama bir soru iletmek istiyordum da. Bizim kızımız 8 yaşında, 8'in içerisinde şu anda. 2,5 yaşında bir beyin tümörü teşhisiyle tedavi görmeye başladı işte. Ameliyat oldu. Arkasından kemoterapi süreci başladı. Bir sürü nöropatiler gelişti. Sağ frontal lobdaydı tümörümüz. Tanısı PNET. Devamında hocam... Bizim tedavimiz biteli 3 yıl oldu aşağı yukarı. Şimdi iyi hamdolsun, bir sıkıntımız yok. Kontrolleri devam ediyor. Gelişimi vesaire her şey gayet normal. Standart işte 8 yaşındaki bir çocuğun olması gereken kiloyla boydan biraz daha belki uzun ya da biraz kilolu olabilir. Onun haricinde benim asıl sormak istediğim, bir saçlarını uzatmakta çok zorluk çekiyoruz. Yani saçlar ısrarla çok geç uzuyor. Şöyle örnek vereyim, hani 3 yıl hiç hafif hafif uçlarından kırıklarını aldırıp işte öyle uzar dediler. Ona rağmen yaşıtlarıyla alakalı çok ciddi bir fark var yani. Şimdi, bununla alakalı biz ne yapabiliriz? Bir çinko takviyesi kullanıyoruz şu anda. Endokrindeki hocalarımız vermişti.
1: Evet, geçmiş olsun öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
1: Başınıza gelen tabii ki zor bir süreci atlatmışsınız belli. Evet. Tabii Allah'tan artık tedavi olanaklarımız çok ilerledi. Sağ bölge bizim biliyorsunuz daha çok duygusal alanlarımızın da içine aldığı bir kısım. Çocuğun evet. tabii bu gelişimiyle ilgili kısımda o operasyonun genişliği, alınan bölgenin fonksiyonu bayağı büyükmüş. Evet, bayağı büyükmüş. Evet.
2: Şimdi evet. Hala antiepileptik ilaç kullanıyoruz. Bir tane kullandığımız
1: tabii.
2: ilaç var.
1: Çünkü organik sebep biz diyoruz buna. Organik bir hastalık dediğimiz şey aslında tanı konulmuş, tedavisi başlanan bir beyinsel hasarlarda genelde epilepsi olmasa bile olma ihtimaline karşı biz koruyucu
2: evet,
1: antiepileptik başlıyoruz evet. genelde. Çünkü EEG ile de takip edilir. Şimdi burada evet. saç olayı aslında şöyle. Saçın 3 evresi var biliyorsunuz. Uzaması, durması, dökülmesi. Fakat saç inceliği genellikle derideki bu kalınlık, yani epidermis, dermis bölgesindeki kıl foliküllerinin bir gelişim süreci. Bu da bir süreç aslında. Burada saçla ilgili daha çok bilinen, biliyorsunuz daha çok biyotin, işte son zamanlarda evet. arjininin de olmasının sebebi damarları genişletip oranın beslenmesini arttırması. Yani bizim ikinci etki dediğimiz sekonder etki, yoksa doğrudan etki değil. Bir de uygulamalarda insanlarımız bunu maalesef ticari olarak uyguluyorlar. Kozmetik olarak uygulanabilir ama yani dışarıdan bir uygulama saçın beslenmesine intradermaller hariç, yani iğneyle yapılan tedaviler hariç çok bir katkı sağlamaz. Şimdi çinko saç gelişiminde önemli. Çünkü kıl foliküllerinin, tat tomurcuklarının gelişimine önemli bir element. Bunun haricinde biyotin çok önemli. Mümkünse proteinli beslenme çok önemli. Çünkü çocukta şöyle bir sonuçta problem var. Kronik bir hastalık var sonuçta bizim tabirimizde.
2: Evet.
1: Tedavi
2: evet.
1: edilmiş olsa bile kronik bir sorunu var. Kronik sorunun gelişimi etkiler. İşte burada sizin çocukta saç var aslında. Yani büyümesi evet. olsa bile gelişimi. Yani o saçın fonksiyonel görünümü, parlaklığı bunlar da sorun oluyor. Bu da kıl folikülünden kaynaklı bir şey. Burada size önerim. İyi bir cildiyeciye gidip sonuçta mezoterapiler var, saç kökü şeyleri var, beslenmeleri var, hani uygulamaları var,
2: evet.
1: öyle söyleyeyim, hani anlayacak bir şekilde
2: evet,
1: takip edenlerin. Cildiyenin bakmasında fayda var. Bir de özellikle B12, çinko, biyotin, folik asit, bunlar derinin beslenmesinde önemli. Özellikle yağ asitleri, E vitamini, antioksidandır mesela, bunlar fayda sağlar. Bunların yanında da cilt problemi olduğu için aslında bu, siz saç olarak görüyorsunuz evet. bunu ama aslında cilt sorunudur orada
2: evet,
1: bence.
2: Evet.
1: Çünkü operasyon yapılmış. Evet. Oradaki bazı deri altı damarları belki kesilmiştir. Besleme bozukluğu vardır evet. o alanda.
2: Özür dilerim hocam. Artı bir de şey, ben oraya atladım ilk anlatırken. 23 gün bizim ışın tedavi sürecimiz
1: evet.
2: de oldu. O bölgede zaten geniş bir bölgeydi, dışarıdan ışın alınan bölge. Oradaki saçlar zaten diğerlerine nazaran çok zayıf yani.
1: Evet. İşte
2: hani orada belki denilmişti ama şimdi şükür çıkıyor. Çok ama şükür. Çok zayıf oradaki taşlar.
1: İşte oranın evet. beslenmesi bozulmuştur hocam. O radyoterapinin etkisidir. Orada bir cildiye evet. ile birlikte onun dolaşımını sağlayacak. Oranın beslenmesini, yani deri altı beslenmesini artıracak uygulamalar yapmak daha iyi olur gibi geliyor bana. Çinko tek başına yetmeyecektir.
2: Anladım.
0: Geçmiş olsun tekrar.
2: Anladım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin. İyi günler
2: diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi büyüme gelişmeyi konuşurken bir bütün olduğunu söyledik. Burada mesela çok sıra dışı bir durum yaşanmış ama ona rağmen çocuk yine de kilo olarak, boy olarak yaşıtlarını yakalamış. Bu da tabii ailenin, beyefendiden de anlıyoruz, son derece ilgililer. Aile ilgisine de iş bir noktada geliyor. Beslenmeye, mesela çocukların büyüme gelişmesi için beslenmeye mutlaka katılması gerekenler. Biraz önce o ideal formülden konuşuyorduk. Mutlaka yemesi gerekenler çocuğun, mutlaka yapması gereken bir spor, mutlaka uyuması gereken saatler var mı?
1: Şimdi çocuklarda özellikle çok karbonhidrat, çok protein, işte diyet, özel diyetler var. Bunlar kesinlikle uygulanmaz. Hani bunu özellikle dinleyicilerin bilmesinde fayda var. İnsanların İşte kilolu olan çocuklara erişkinlerdeki diyetlerin aynısı yapılmamalı. Bizim normalde besin piramidi dediğimiz olaydaki işte karbonhidrat, yağ, protein oranlarının dengeli verilmesi, bununla ilgili gerekirse bir diyetisyen kontrolünde sağlanması önemli. Beslenmede en önemli nokta bizim hücresel açlık dediğimiz sorunu aşabilmek aslında. Hücresel açlık ne? Hı hı. Bizim normalde aslında karnımız tok olabilir. Çocuk yemeyebilir ama yediği, oradaki hormonal veya psikolojik olarak tokluğu sağlıyordur ama hücrenin gereksinimi olan elementleri, makromolekülleri, özellikle besin değeri yüksek olan etkenleri almadığını da göstermeyebilir. Hmm. Yani ne diyebiliriz? Bir hücrenin mesela az önceki bağlantıyı sağlayan hocamız dediği gibi çinko. Hmm. Çinko eksikliği olabilir. Tok olmuş olmasına rağmen çinkoyu almamış olabilir. Demiri almamış olabilir.
0: Ki demir eksikliği büyüme gelişmede ciddi bir
1: çok
0: engel.
1: Önemli. Özellikle bazı parazitler demirin emilimini azaltırlar. Onun için parazit bunu etkiler. Yani yersiniz, mide hacmi dolar, doyarsınız ama yediğinizi parazit tüketiyorsa sonuçta o sizin faydanıza olmaz.
0: Parazitleri beslersiniz.
1: Parazitleri beslersiniz. Mikro elementlerde özellikle çinko, iyot, bakır, selenyum, molibden çok önemlidir. Proteinlerde bizim en çok istediğimiz şey kaliteli proteinler. Yani beyaz et, balık çok önemli. Niye? Bunların içerisindeki bazı yağ asitleri de beyin gelişimi için etkili. Yani gidip bir kuru kırmızı et yediğinde DHA dediğimiz beyin gelişimine etki olan bir yağ asidini almazken bir balık tükettiğinizde balığın deri altındaki yağ almanızı, DHA'yı arttırabilirsiniz.
0: O zaman haftada iki mi diyoruz çocuklara balığı?
1: Kesinlikle haftada iki kere balık almasında fayda var. Balık alamayan ailelerimiz hı hı. olabilir. Yani en azından ulaşması zor. Buna da balık yağları var. Burada ağır metal sorunu çok önemli. Hı hı. Ve içerisindeki vitaminlere
0: kaynağına bakacağız
1: önemli.
0: Yani öyle
1: kesinlikle,
0: mi?
1: Kesinlikle evet. Balık yağının kaliteli olanından destek olarak verebilirler. Çünkü balık yağlarıyla ilgili de pek çok yayınlar çıkmada kafa karıştırıcı sorular çıkmakta ama hı hı. şunu söyleyebiliriz. Hani balık yağının alımının güvenilir noktada olmasında çocuğa bir zarar yok ama ağır metal içeren, çok yüksek doz D vitamini, A vitamini içeren balık yağları var. burada biraz o yağda eriyen vitaminlerin toksik etkisi olabileceği için dikkatli olması gerekir.
0: Peki uyku ve ilişki, yani çocuk büyüme ilişkisi?
1: Şimdi uykuda bizim bu gündüz uyumalar çocuğu büyütür mü? Derin uyku çocuklarda büyüme hormonunu salgılatır. Bu derin uyku dediğimiz gece uykusu veya gündüz uykusu değildir sonuçta. Çocuğun derin uykuya dalabilmesi. Çünkü derin uykuda büyüme hormonunun salgılandığı gösteriliyor. Özellikle gece 2-3 arasındaki derin uyku döneminde büyüme hormonu çok daha fazla salgılanır. Hatta bazı gıda takviyelerine mesela büyüme için akşam alınan diye söylenir. Niye? Çünkü büyüme hormonu gece salgılanıyor. O büyümeyi tamamlayabilmek amaçlı.
0: Desteklerinde gece mi alınması gerekiyor?
1: Evet, yani büyüme sorunlarında genelde biz vitamin minerallerde akşam alınmasını öneriyoruz. Burada uyku kalitesi çok önemli. Derin uykuya çocuk nasıl yatacak? Yani dışarıda bir matkapla delinen karayolu varsa, sizin evinize yakınsa, o çocuk yani belki de 6 ay büyümesini kaybedecek. Onu biraz o sesten uzak tutmak. Veya ışık açık, çocuk ikide bir gözünü açıp uykuda derin uykuya giremiyorsa.
0: O yüzden şehirdeki çocuklar köye gittiğinde rahat büyüyorlar.
1: Kesinlikle yani o rahat derin uykuya dalmasını sağlamak. Bunun için yurt dışında şöyle uygulamalar var. Çocuk odalarını karanlık yapmak. Çünkü karanlık ve sessiz odada çok daha derin uykuya dalındığı gösterilmiş. Bundan dolayı özel aileler, bazı aileler tabi abartanlar, bu bizim şu an stüdyoda olduğu gibi izolasyonla odalarını kapatıp karanlık yapıp çocukların uyku odaları yapıyorlar. Burada derin uyku en önemli problem. Bunu sabah yaparsınız, gece yaparsınız, çok önemli değil. Gündüz yatırmak tabii ki önemli, çünkü uyku ne kadar çok derin uykuya dalarsa o kadar çok büyüme hormonuna karşı karşıya kalacaktır.
0: Peki gelelim, şimdi biraz bahsettik ama desteklerden konuşalım programın sonunda. O kadar çok soru geliyor ki çocuklarımıza büyümesini devam ettirebilmek için ya da hareketlendirebilmek için ne içirmeliyiz, destek olarak ne vermeliyiz? Tabii ki bir herhangi bir markadan bahsedemeyiz ama etken maddeler, bugün reçetelere de eklenmesinden konuştuğumuz etken maddelerden konuşabiliriz.
1: Evet, şöyle en son çalışmalarda 2016-2017 hatta 2019 ile ilgili bir çalışma okudum. Orada şöyle bir şey söyleniyor. İştah açıcı. Bizim insanlar da iştah açıcı diye doktora sorarlar. Bizim eğitimimizde hiç iştah açıcı diye bir şey öğretilmez bize. Yani iştah açıcı diye bir şey var mıdır? Boy uzatıcı diye bir şey var mıdır? Tabii ki böyle bir şey tek başına yoktur. Yani bir şey verdiğinde çocuğun iştah açıcıları, tek bir şey verdiğinde boyu atar diye bir şey yok. Fakat bunu destekleyen, biz ona destek diyoruz tedavisi. Destek ürünler var. Nedir? Çocuğun örneğin çinkosu düşükse tat tomurcuklar oluşmaz, iştahsız olur. Sen çinko desteği verdiğinde, işte zinko şurup, bunu çok fazla marka vermemek lazım. Yani çinko şurup verdiğinizde çocuğun iştahı artabilir.
0: Peki burada bir tahlil yaparak mı yola çıkmak lazım?
1: Kesinlikle hekim onun kansızlığına, parazitine, idrar yolu enfeksiyonuna bakıp bir enfeksiyon, bir eksiklik veya bir eksiklik sebebini ortaya koymalı. Son çalışmalarda ona gelecektim. Tek başına mineral ve vitamin desteğinin, yani bizim multivitamin diye söylediğimiz piyasada alınanların, çocuğun büyüme gelişmesine tek başına çok bir katkı sağlamadı. Bunun yanında amino asit desteklerinin çocuğun gelişimine katkı sağladı. Amino asit dediğimiz şu aslında protein. Yani bizim için önemli olan proteinin de çocuklara verilmesi lazım. Yani vitamin, mineral verirken de en azından et ürünlerinin verilmesi veya bunu destekleyen, işte arjinin, multivitaminler var. İşte vitamin, mineral, arjinin içeren şuruplar var piyasada. Bunlar genellikle takviye olarak veriliyor. Bunu takiple doktorun da yapması gerekir. Çünkü sadece bunları verdiğimizde, çünkü hasta bazen söylüyor, hocam çok iyi geldi. Çocuğumun boyu arttı, dua alıyoruz. Bazısı geliyor, hocam iştahı biraz az açtı ama boyunda bir değişiklik olmadı. Şimdi şunu da değinmek lazım. Tek başına boy mu, tek başına iştah mı? Hepsi birlikte bence. İştahı açılmasa bile, boyu uzamasa bile, en azından onların vermiş olduğu zararın, yani vitamin mineral alamadığı için, bunun desteğinin çocuğun en azından bir nebze gelişimine katkı sağlayacağı düşünülerek gıda takviyelerinin takip altında kalmak koşuluyla verilmesinde bir sakınca yok.
0: Şimdi burada şöyle bir önemli nokta var, gözden kaçırmayalım lütfen. Biz çocuğumuzun eksiklerini bilip onu kapatmazsak, desteklemezsek, hem kilo alma hem boy uzama aslında genel vücut sağlığıyla ilgili bir durum. Yani çocuğun genel vücut sağlığı iyiyse bütün bu iyilik hallerinden de bahsediyoruz. Dolayısıyla eksiklikler vücudun genel sağlığını da bozacak ve belki uzun vadede başka problemler çıkartacak bize.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bunun bir doktor kontrolünde fark edilmiş ve takviye edilmiş olması çok önemli.
1: Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Yani eksik mi, yetersiz mi? Şimdi eksiklik dediğimiz şey şu. Laboratuvarda baktığımızda onun tanısını koyuyoruz. Diyoruz ki evet, senin D vitamini eksikliğin var, demir eksikliğin var. Ama yetersizliklere tanı konulmadığı için bir sonraki adımda belki çocuk yetersizlikten eksikliğe geçecek. Burada da ne zaman işte iştahsız çocuklar, yemeyen çocuklarda o yetersizlik seviyesindeki çocuğu eksikliğe çevirmemek, yani daha da depoları boşaltmamak için destekler genelde hocalarımız tarafından öneriliyor. Biz genelde poliklinik takiplerinde en azından şunu yapıyoruz. Yani çocuk yemiyor, iştahsız, persantilleri düşük, iyi gitmiyor. Bu çocuğa hem bir eline işte kullanması gereken, yemesi gereken bir gıda, yani ettir, süttür, balıktır, meyvedir, ne yiyeceğini söylediğimiz gibi bir de bir destek vererek hani bunu biraz daha potansiyelize ediyoruz aslında. Evet. Tek başına hiçbir şey ideal olmamalı.
0: Burada tabii annelerin çocuklarına sunduğu beslenme alışkanlıklarından da bahsedelim. Annelerin çocuklarına bakış açısından da biraz konuşalım. Çünkü annelere göre çocuklar hiçbir şey yemiyor. Ellerinde kaşıkla saatlerce kovalıyorlar. Çocuk ağzında sürekli lokma tutuyor ki var istisna da olsa gerçekten saatlerce ağzında lokma tutanlar, ama kimileri annenin objektif olmayan değerlendirmesi oluyor. Abur cuburu çok seviyorlar. Reklamlar bunda çok etkili. Yani aslında bu kuşatılmışlık içinde çocuğa sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sunmak çok kolay değil.
1: Evet. Şimdi başımıza gelen olaylar hani böyle söyledikçe aklıma geliyor. Bir hastamız 6 yaşına kadar katı gıdayı hiç yutamamıştı. Ama o çocuğa annesi boğazında kalacak diye 3 yaşına kadar püreli yiyecekler vermişti. Yani yanlış beslenme başlangıçları da çocuğun hayatını sıkıntıya sokuyor. Burada bazı anneler o kadar anksiyetik oluyor ki yemiyor deyip etrafında saatlerce koşturuyor. O zaman şununla çok sık sık karşılaşıyoruz. Kusuyor. Yani daha tabağı eline alıyor. Anne kaşığı alıyor. Çocuk karşı tarafta kusmaya başlıyor. Aslında bu koruyucu bir refleks.
0: Evet tabii. Yani kendini süreci koruyor, bildiği çocuk için.
1: Bildiği
0: çocuk
1: için tabii. Veya ağzının tutmasının sebebi de var. Niye? Arkasından başka bir şey daha vermesin diye. Yani bunlar daha çok böyle annelerin anksiyetesinin, yani hassaslığını diyelim. Hani anksiyete dediğim zaman sanki bir problemmiş gibi geliyor. Aşırı hassas ve koruyucu annelerin çocuklarına aşırı bir şekilde yüklenmesinin de sonucu olabiliyor. Burada düzenli bir periyotla çocuğun masaya oturtmak, belli bir saat o masada tutmak, yarım saati mesela geçmemeli, yiyebildiğini yiyecek, yemediğini artık zorlamamalı kaşığıyla. Günde 3 öğünün dışına çıkmamak, ara öğünler minimalize edilerek çocuğun dengeli bir alışkanlıklara çevirmek önemli.
0: Şimdi çocuk sofrada yemek yemiyor. Çok gördüğümüz örnekler bunlar. Sofrada yemeğini yemiyor. Kalkıyor sofradan, yemeyecek misin ama sana başka bir şey vermeyeceğim bir dahaki öğüne kadar diye çok kararlı anne. Aradan 15 dakika geçiyor, çocuk bir şeyler istemeye başlıyor. Bir tane bisküvi yiyebilir miyim diyor. Anne bir tane çikolata yiyebilir miyim? Hayır, yiyemezsin önce. Sonra bakıyorsunuz 10 dakika sonra işte hiçbir şey yemedi, bari bir çikolata yesin. Tabii. Sonra bir sonraki öğünü de sabote ettik.
1: Tabii. Ara öğünler işte çok önemli bu konuda. Bir de şunu çok diyoruz mesela, ya biz başlangıçta bu çocuğa yemeye gidiyor, hiç yemiyor, şimdi durduramıyoruz diyor. Çok yemeye başladı. İşte buradaki o aslında önceki yememesinin sebebi aşırı baskı, sonraki çok yemesinin de aşırı özgürlük. Çünkü sonraki yemesinde bir psikolojik problem yok, yemeyeceğini biliyor. Artık o insülin direncini katmış ortaya. Çocuk artık kendini tutamamaz noktaya geldiği için aşırı bir yeme sorunuyla karşı karşıya geliyor. Yani az yemekte sorun, çok yemekte sorun, dengeli dediğimiz nokta burada karşımıza
0: hatta
1: geliyor.
0: Hatta belki çok yemenin ve obezitenin boy üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.
1: Tabii şimdi şöyle yani aşırı kilolu çocuklardaki boy uzar diye bir şey yok. Aşırı karbonhidrat boyu uzatmaz sonuçta. Orada protein çok önemli, kaliteli vitamin mineral alması çok önemli. Obez olan, kilolu olan kişilerde genelde beslenme bozukluğu da birlikte olduğu için, beslenme bozukluğu da boyla ilişkili olduğu için hani kilolu olacağı, iyi boy olacağı anlamına gelmez. Burada oradaki kiloyu yapacak etkenlerden uzak tutmak çocuğun boyla çok daha büyük katkı sağlayacaktır.
0: 9 yaşında kızım var. Yaşıtlarına göre kısa ne kadar süre vitamin kullanmak gerekir ve başlamak için uygun bir zaman var mıdır? Bu çok soruluyor. Hani kışın destek verilir de yazın verilmezmiş gibi bir algı var.
1: Şimdi yazın aslında vitamin desteğinin verilmemesindeki en büyük sebep şu: D vitamini, A vitamini, E vitamini, K vitamini, yağda eriyen vitaminler yani. Yazın özellikle bunların içerisindeki D vitamini güneşten daha fazla alındığı için dışarıdan D vitamini verildiğinde toksik etki olabilir diye ilk öyle başladı. Yazın vitamin alınmaması
0: yani.
1: Ve balık yağlarıyla ortaya çıktı. Yazın işte balık yağı kullanılmaz. Niye? Çünkü balık yağının içinde yüksek D vitaminleri vardı. Bunları alması değil, saf balık yağlarının yazın alınmasında hiçbir sakınca yok. İşte D vitamini yoksa. Vitaminin yaz kış bir etkinliği yok. Genelde yazın bir de vitamin mineral verilmemesinin en büyük etkeni de şuydu. Sonuçta sebze meyve çok daha tüketiyor çocuklar. Bunlar varken almaya gerek yok. Ama günümüzdeki sebzenin, meyvenin kalitesi, biyolojik değeri de artık tartışılı noktaya geldiği için, eğer boy kısalığı olan bir çocuk varsa karşımızda, bunun hekim kontrolüyle yaz kış fark etmeksizin vitamin mineral başlanabilir. Biz genelde 6 ay kullanıp takipler sırasında çocuğun değerlendirmesini yaptıktan sonra bir ay ara vererek, yani bir detoks süreci gibi, hı hı, uzun sürelerde takiplerle çocuğu gerekli noktaya gelene kadar bu desteği vermekte bir sakınca görmüyoruz.
0: Eğer doktor söylüyorsa yaz ya da kış fark etmez. Tabii. Süreyi de yine doktor belirleyecek.
1: Tabii, takipli olması lazım.
0: Evet, buradan tabii önemli bir başka sonuç daha çıkartıyoruz. Çocuk sağlığı için takibin son derece önemli olduğunun altını çizelim. Bizim karşılaştırmalarımız, gözle çocuğumuzu takip ediyor olmamız ya da işte bizim günlük hayattaki bir takım verilere sahip olmamız değerlendirme yapmamıza yetmiyor.
1: Gerçeği de yansıtmaz.
0: Hı hı. Burada en önemlisi bir doktor kontrolü ve mümkünse aynı doktor kontrolünde, yani gittiğinizde ekranını açtığında o doktor çocuğunuzun geçmişini görebilmeli ki bir karar verebilsin.
1: Tabii tartı bile fark eder, boy ölçümü bile fark eder. Bir de şöyle, hani şunu özellikle annelerimizin bilmesine fayda var. Her çocuk uzun olmak zorunda değil. Her çocuk kilo olmak zorunda değil. Ama her çocuk sağlıklı olmak zorunda. Onun için bizim esas unsurumuz boy ve kilodan ziyade sağlıklı olup olmadı. Eğer sağlıklıysa çocuğun 25. persantilde olması bile sonuçta onun için yeterlidir bizim için. Yani illa o boy uzatmaya çalışmaz. Çünkü onun genetiği o kadarsa o kadardır.
0: Evet. Çok... O potansiyelini gerçekleştirmiş.
1: Evet, gerçek potansiyel bizim için yeterli. Ha. Sağlıklı olması yeterli yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Şimdilik izninizi istiyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan

0: sabahtan beri beni sıkıştırıyor. Bakın.
1: Görüntüler İstanbul Sancaktepe'den.
0: Görürsün kendini, yüzersin akşam.
2: Neden öyle kırdın önüme?
0: Ne? Sen benim önüme kırıyorsun sabahtan
2: beri. Hayır, ben de kamera kaydı.
0: Ben sana
2: sinyal... 3 tane kamera var.
1: İki kadın sürücü arasında şerit tartışması yaşandı.
0: Elimi görmedin mi?
2: Sen orta şeritten mi giriyorsun? Tamam, gidelim karakola. 3 kamerayla görüntü koyuyorum, hadi. Tamam.
1: Öfkeli motosiklet sürücüsü polisim diyerek karakola adres gösterdi.
0: Tamam, git.
2: Çek karakola. Çek arkadaşım, polisim ben, çek.
0: Tamam.
2: Göstereyim kimliğimi de.
0: Tamam, polisten ver beni, tamam. Arasınlar beni karakoldan, hadi.
2: Yok, öyle bir şey yok.
1: Motosiklet sürücüsü aracın önünü kesti, otomobilin yanına gitti. Diğer sürücü de aracın camını kapattı.
0: Çekilir misin arkadaşım? Çekil. Çek. Tamam, git, istediğini yap hadi. Al plakamı, istediğini yap.
1: Daha sonra aracın plakasını çekti, ardından iki sürücü de yollarına devam etti. Antarktika'da yetişen Colombanthus cuitensis dünyanın en zorlu koşullarına meydan okuyor. Donuyor, susuz kalıyor, yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalıyor ama yaşamaya devam ediyor. Şilili araştırmacılar şimdi bu dayanıklılığın sırrını çözmek için bitkinin tüm genomunu haritaladı. Bilim insanları bitkinin sahip olduğu özelliklerin gen düzenleme yöntemleriyle tarım ürünlerine aktarılıp aktarılamayacağını araştırıyor.
3: Esta planta se llama Colobanthus cuitensis.
1: Amaç, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim koşullarına daha dayanıklı ürünler geliştirmek. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yeniden hareketlendi. Volkandan kül ve duman yükseldi. Ancak bölgede yaşanan en büyük facia bir gün önce meydana geldi. Kansas'tan gelen 29 yaşındaki ABD'li turist, volkanik faaliyetler nedeniyle girişin yasak olduğu bölgede yürüyüş yaparken yıldırımın hedefi oldu. Açık alanda çarpılan turist, helikopterle taşındığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer Etna'nın bazı bölgelerini güvenlik nedeniyle yürüyüşçülere kapattı. Son yıllarda Etna'da yıldırım kaynaklı ölümlerin volkanik patlamalardan daha fazla olduğu belirtildi. Yeni insansı robot Superman sınırları zorluyor. Çinli robotik şirketi Unity tarafından geliştirilen robotun bacakları sadece 85 santimetre. Ancak performansı dikkat çekici. Superman yerden tam 2 metre havaya zıplıyor ve saniyede 12,66 metre maksimum hıza ulaşıyor. Şirket robotun bu performansını insanlığın sınırlarını aşmak sözleriyle duyurdu. Üstelik robotun geliştirilmesi sadece 3 aydan biraz fazla sürdü. Unity önümüzdeki aylarda robotun daha da geliştirilerek performansının artırılacağını açıkladı.

İran'da kara dul dehşeti yaşandı. 56 yaşındaki Koltom Akbari yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği erkekleri zehirleyerek öldürmekten suçlu bulundu. Haberlere göre kurbanlarına ilaç ve sakinleştirici vererek yavaş yavaş öldürdü. Ardından altın, para ve diğer değerli eşyalarını aldı. Akbari'nin kaç kişiyi öldürdüyse tam olarak bilinmiyor. Yetkililer sayının 10 ile 12 arasında olduğunu belirtiyor. Katil Akbari ise kurbanlarının kesin sayısını kendisini bile hatırlamadığını itiraf etti. Mahkeme kurban yakınlarının talebi üzerine Akbari'yi kısas kapsamında idam cezasına çarptırdı. Tek kapı tam 15 sipariş. Bursa Nilüfer'de aynı adrese peş peşe verilen korsan yemek ve market siparişleri kuruyor.

0: Geceleri kapıya dizdi. Ellerindeki paketlerle aynı noktada buluşan kuryeler, daire sakininin ben sipariş vermedim demesiyle gerçeği anladı. Asılsız siparişlere isyan eden kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir anlık uyku 6 aracı biçti, 17 kişi yaralandı. İddiaya göre ise şoför uyuyordu. Yer Antalya Manavgat D400 karayolu. Alanya istikametinden gelen tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobili arkadan hızla çarptı.
1: Dağlara indik, Antalya yoluna döndük. Zaten 5-6 kilometre yürüdük, geldik. Dinleme kazı oldu.
0: Çarpmanın şiddetiyle 6 araç birbirine girdi. Karayolu adeta savaş alanına döndü.
1: Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı.
0: İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada dişleri kırılan Ukraynalı turist Hanna Marioviç'in ise bir iddiası vardı.
1: Şoför. 180 bin ayrılıyorsun yavrum, gel. Gel 180 bin, gel.
2: Hadi konuş. Senin de yeri.
1: Hadi konuş.
2: Senin adam gibi evde yatıran da...
0: Trafikte kamera savaşları sürüyor.
2: Sana bu arabayı verenin var ya.
1: 180 bin hayırlı olsun hadi. Evet. Hayırlı olsun 180 bin. Korktun mu?
2: Evet.
1: Korktun
2: adam
1: mu?
2: Adam mı oldun şimdi? Ha?
1: Ben ne adamdım? Arabanın yönen sensin.
0: İstanbul'da iki sürücü arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri aracından indi, diğer sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. 180 bin lira ceza verileceğini söyledi.
1: Gel.
2: Bir şey yapmıyorum.
1: Gel, bir şey yapmadın değil mi? Gel.
2: Yok.
1: Gel. 180 bin hayırlı olsun yavrum, gel.
0: Sürücü telefonla görüntülenmesine tepki gösterdi.
1: Nasıl kudurdu? Hadi çek, hadi. Önümü kesmeye çalışıyor, önümü kes.
0: Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı. Önce tehdit etti, sonra darp etti. Bu da yetmezmiş gibi tüfekle havaya ateş açtı. Olay 16 Ağustos'ta Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. GG'nin boşanma aşamasındaki eşi BG'yi tehdit ve darp ettiği belirlendi. Tartışma tüfekle ateş açılmasına kadar uzandı. İhbar üzerine harekete geçen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen tüfeğe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhteşem görüntülerin adresi Çin'in Henan eyaletindeki Laojun'da. Güneş batarken dağların üzerindeki bulutlar turuncu, altın ve pembe renklere büründü. Tam bu sırada gökyüzünde iki gökkuşağı birden ortaya çıktı. Manzarayı izleyen ziyaretçiler bu eşsiz görüntü karşısında hayran kaldı. Gün batımıyla gökkuşağının buluşması Laojun Dağı'nda renkli bir doğa şovu yaşattı.
1: Avrasya transit yola girişte araç yangını var.
0: Sahil yolunda araç alev alev yandı. Avrasya tüneli yönü trafiğe kapatıldı. İstanbul Fatih'teki Kennedy Caddesi üzerinde yangın çıktı. Emniyet şeridine çeken hafif ticari araç alev topuna döndü.
3: Müdahale aracı geldi, müdahale ediyor.
0: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi aldı. Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Küle dönen araç çekiciyle kaldırıldı. Avrasya Tüneli yönü yeniden trafiğe açıldı.
4: Yangın yeri, olay yeri canlı yayın. Şu an canlı yanan minibüs.
5: Şu adam bak, şu adam trafiği durduruyor. Önü açık, hala şey yapıyor. Bu kadar insanın beklemesine sebep oluyor.
0: Düğün konvoyu eğlendi, trafikte olanlar çile çekti.
5: Arkam da full dolu. Bir marka bir araç var orada, turuncu renkte. Bilerek yavaş gidiyor. Bu kadar insanı bekletiyor.
0: İstanbul Pendik'te düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Dakikalarca ilerlemeyen trafik sürücüleri isyan ettirdi.
5: Yani 10 dakikalık yolu yarım saatte gitmeme sebep oluyorlar şu an.
0: Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Konvoydaki 4 aracın sürücüsüne toplam 360 bin lira ceza kesildi. Düğün eğlencesi sürücülere pahalıya patladı. Aşırı süratliydi. Aradığı heyecan son oldu. Görüntüler Bursa'dan. 17 yaşındaki Hasan Akın otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda makas atmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kaza an be an başka bir aracın kamerasına yansıdı. Otomobil kazada hurdaya dönerken genç sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. Hasan Akın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşınınsa hayati tehlikesi devam ediyor.
6: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Önce önünü kesti, sonra da saldırdı. Sonunu düşünmedi. Denizli'de bir sürücü aracını seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünün önüne kırdı.
6: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Aracından indiği gibi motosikletli sürücüye saldırdı. Olaya çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsüne 180 bin lira para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
7: TGRT FM Haber.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Ölüm ani gelir. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat genç bir talebesine şöyle etti nasihat. Oğlum, gerçi gençliğin varsa da şimdi elde, velakin ekseriye ani gelir ecelde. Bugün fırsat eldedir. Bitmemiştir bu ömür. Sakın gafil olma ki bir anda insan ölür. En büyük sermayesi ömrüdür bir insanın. Hayal olan şeylerin ardında koşma sakın. Kıymetli şeye harca bu büyük sermayeyi ve çok iyi tespit et hedef yani gayeyi. Biz yalnız tek şey için gelmişiz bu dünyaya. O da kulluk etmektir Allahü Teala'ya. Faydasız şeylerden çok sakın ki evladım, sana mahşer gününde kimseden gelmez yardım. Yine bir sohbetinde buyurdu Hak Teala, Resulünün yolunda bulundursun evvela. Çünkü insan ne kadar yaşasa da nihayet, muhakkak ahirete edecek bir gün avdet. Enbiya suresinde şöyle buyurmaktadır. Her bir canlı muhakkak ölümü tadacaktır. Hadiste buyuruldu. Her kimin ömrü uzun, ibadeti de çoksa ona müjdeler olsun. Bir köprüye benzer ki ölüm açık, aşikar. Ölümle kavuşurlar, maşukuna aşıklar. Bütün hak aşıkları ölümü düşünerek teselli bulmaktadır, onu hayal ederek. Ankebut suresinin 5. ayetinde şöyle buyruluyor bu mevzu üzerinde. Ey Rabbine kavuşmak isteyenler! Bilin ki ona kavuşma vakti gelecek elbette ki. İbni Hanbel alırken en son nefeslerini olmaz, olmaz diyerek kovdu sanki birini. Oğlu görüp dedi ki, ne oldu baba size? Kime olmaz dediniz? Bu merak verdi bize. Buyurdu ki, evladım, tehlike var şu zaman. Çok kritik bir anı yaşıyor şimdi baban. Şeytan geçmiş karşıma, bana der ki, ey Ahmet, gel sen de Hristiyan dini üzere vefat et. Ben, olmaz, olmaz dedim. O kaçıp etti firar. Son nefeste şeytandan çok büyük tehlike var. En büyük hilesini o yapar böyle işte. Aldananlar, maazallah kalır sonsuz ateşte. Şehadeti söyleyip vefat etti nihayet. Bağdat halkı işitip üzüldü buna gayet. Cenaze namazını kılmak için o zaman geldiler güruh güruh on binlerce Müslüman. 100.000'den fazlaydı namazını kılanlar. Kuşlar tabut üstünden geldiler kabre kadar. Gayrimüslimlerden de gördü bunu çok insan. Duygulanıp birçoğu o gün oldu Müslüman.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı baş olma sevgisi. İnkardan, küfürden sonra en büyük günah, en büyük felaket kibirdir. Bundan sonra ise hubbu dünya, yani dünya sevgisi gelmektedir. Zira Peygamber Efendimiz dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurmuştur. Dünya Allahü Teala'dan başka her şey demektir. Allahü Teala ve onun için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Mevki sevgisi, para sevgisi, baş olma sevgisi, alim olmak sevdası gibi Allah için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Kalbinde dünya sevgisi olan kimse daima tehlikededir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir buyurmuştur. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi insanın nefsini azdırdığı ve şeytanın aldatma vasıtası olduğu içindir. Şeytan insanı dünya sevgisiyle, dünya rahatlığıyla ve dünya imkanlarıyla kandırır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen ihtiyaçsızlığın azgınlığa sebep olur buyurulmuştur. İnsanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir üzüntüsü olmazsa Allah korusun bunun ardından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü olmak, hasta olmak, dertli olmak iyidir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Ebu Bekr Verrak Hazretleri, ihlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri, insan varlığını öldüren 10 şeyden birisi baş olma sevdasıdır buyurmuştur. Ebul Hasan-ı Şazili Hazretleri de buyuruyor ki, en büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmektir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Hadis-i şerifte dünya sevgisi arttıkça ahirete olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır buyurulmuştur. Ebu Muhammed Razi Hazretlerine dünya sevgisi nedir diye sual edilince dünya Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir cevabını vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise hakikatte Allahü Teala iledir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgili de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kulla Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Davud Utaye Hazretleri evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu yine hızla giderken görenler, "Niçin acele ediyorsun?" diye sorarlar. O da, "Askerler beni bekliyorlar." cevabını verir. Kendisine, "Biz asker falan görmüyoruz. Nerede askerler?" diye sorulunca, mezarlıkta bulunan ölüler cevabını verir ve "insanlar dünyaya çok bağlanıyor, onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor." buyurmuştur. Netice olarak İbrahim-i Havas Hazretlerinin buyurduğu gibi, bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık ibadetten, ihlastan sıyrıldı demektir.
1: Hayatım Roman. O çocuğu kim gönderdi? Hikaye Ünal Bolat.

Efendim, benim ismim Servet Bekcan. Eskişehirliyiz. Emekli olan eşim ve 3 çocuğumla yaşayan mutlu bir ev hanımıyım. Mutlu olmamın yegane sebebi beyimin ve çocuklarımın İslam ahlakına uygun bir hayat yaşamalarıdır. İşte bu yüzden Rabbime sonsuz kereler şükrediyorum. Sizlere anlatacağım hatıra evliliğimizin ilk senelerine tekabül ediyor. Yani yaklaşık 25 sene evvel olan bir hadise. Şöyle ki, evliliğimizin ilk yılından itibaren hep erkek evlat bekleyen kocam ve ailesi bir kız çocuğu doğurmam karşısında asla üzülmediler. Hatta kaynanam "demek hayırlısı böyleymiş ki kız oldu" diyerek sevinmişti. Derken ikinci bir kızım oldu. Beni aldı mı bir düşünce, "acaba ne derler, bu defa üzülürler mi" diyordum. Fakat memnuniyetle söyleyeyim ki yine aynı olgunlukla ne bana ne de çocuğuma karşı en ufak bir sitemde bile bulunmadılar. Üstelik iki yavruma da el bebek gül bebek bakıyorlar, çok seviyorlar, bir dediklerini iki etmiyorlardı. Gayet mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyorduk. Bizim bu mutluluğumuza nazar mı değdi bilmiyorum. Küçük kızım 5 aylık olmuşken birden hastalandı. Bizim bey hastalık konusunda çok titizdir. Çocuğu hemen doktora götürdük. Doktorun verdiği ilaçlarla yavrum biraz rahatladı. Biz herhalde birkaç güne kadar iyileşir diye düşünüyorduk. O günlerde kocamın dayısı bizde misafirdi. Konya'dan Eskişehir'e ziyaret için gelmişti. Küçük kızım iyileşir gibi olunca da beyim dayısıyla beraber gezmeye gitti. Aradan ne kadar geçti hatırlayamıyorum. Yavrum birden fenalaştı. Ateşi yükseldi. Garip garip sesler çıkarmaya başladı. Yüzü mosmor kesildi. Heyecanlandım. Ne yapacağımı şaşırdım. O yıllarda bugünkü gibi her evde telefon nerede? Hemen telefonun tuşlarına basasın da gerekli yerlere ulaşasın. Neyse efendim. Minik kızım yoksa ölecek miydi? Beyime nasıl haber verecektim? Kim bilir nereye gitmişlerdi diye kara kara düşünüyordum.

0: Yavrum. Yavrum. Güzel kızım, ne oldu sana? Ben ne yapacağım şimdi?
1: Allah'ım.
0: Yüce Allah'ım. Sen bana yardım et. Ben kocama nasıl haber vereceğim? Kim bilir nerededir şimdi? Ey alemlerin yaratıcısı ve sahibi olan, hastalara şifa, dertlilere deva veren yüce Rabbim, en sevgili kulun olan Hazreti Peygamber'in yüzü suyu hürmetine bana yardım et. Sana sığındım yüce Allah'ım.

0: Halis amca, Halis amca.
1: Buyur yavrum.
0: Amca, amca seni evden çağırıyorlar. Küçük kızın ağırlaşmış, hemen doktora götürmeniz lazımmış.
1: Allah Allah. Sağ ol yavrum. Hemen gidiyoruz.

0: Servet. Servet Hanım. Kapıyı aç.
1: Aman yarabbi, bu kocamın sesi.
0: Ne oldu? Çabuk söyle. Yavrum nasıl?
1: Bilmiyorum. Ateşler içinde yanıyor.
0: Hemen toparlan. Doktora gidiyorum.
1: Tamam. Evet, ben hazırım. Hadi gidelim. Yavrumu hemen alıp doğruca o zamanki eski devlet hastanesine gittik. Vakit akşamüstüydü. Hastane acil servisinde çocuğu muayene edip hastaneye yatırdılar. Yatış ol yatış. 6 ay kadar bir zaman hastanede yattı kızım. Konulan teşhis çocuk felciydi.
2: Halis Bey, şansınız varmış. Eğer biraz daha geç gelseydiniz kurtulması mümkün olmayabilirdi.
0: Sağ olun doktor bey. İnşallah bu hastalığı dağıtır kızım.
1: Aradan 1 yıl geçti. Kızımızın hastalığı devam ediyordu ama durumu çok kötü değildi. Bir gün kocamla konuşuyordum.

0: Yahu hanım, sen o çocuğu göndermeseydin şimdi kızımız belki de ölmüş olacaktı.
1: Hangi çocuk?
0: Hani kızımızın aniden hastalandığı gün bana yolladığın çocuk. Komşunun mu oğluydu?
1: Ben kimseye yollamadım ki. Çocuktan falan da haberim yok.
0: Yani şimdi sen bana kimseyi yollamadığını mı söylüyorsun?
1: Evet. Bey, sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun?
0: Biz dayımla beraber o gün bir kır kahvesinde oturuyorduk. 10 veya 11 yaşlarında sevimli bir çocuk geldi ve amca seni evden çağırıyorlar. Kızın çok ağırlaşmış dedi. Bunun üzerine dayımla birlikte fırlayıp hemen eve geldik. Ben o çocuğu senin gönderdiğini düşünerek hiçbir şey sormamıştım.
1: Aslında o gün telaştan hiç aklıma gelmemişti. Nasıl olup da eve geldiğinizi düşünmemiştim. Demek ki bir çocuk gelerek size haber verdi ha?
0: Ya.
1: Demek size biri haber verdi ha?
0: Hanım, hanım, ne oluyor sana? Niye ağlıyorsun?
1: Ben o gün kızımı öyle fenalaşmış görünce çaresizliğimden ne yapacağımı şaşırdım. Ve ellerimi açıp Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Bana yardım etmesini istedim. Ya Rabbi, demek dualarım kabul olmuş.
0: Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Muhakkak ki her şeyi sen bilirsin. Sana sonsuz defa şükürler olsun. Bizim günahlarımızı affet. Çocuklarımı, hanımımı ve cümle Müslümanları cehennem ateşinden uzak eyle.
1: İşte böyle. Şimdi bile hatırıma bu hadise geldiği zaman hemen şükür secdesine kapanıyorum. Aklıma Yüce Allah'a hamd etmekten başka bir şey gelmiyor. Şu anda kızım yaşıyor. Gerçi çocuk felci sebebiyle ölmedi ama bacakları sakat kaldı. Şimdi kendisi gibi ortopedik özürlü bir gençle evlendi ve çok mutlu. Hatta bir de torunumuz oldu. Kızım ve damadımız isyandan uzak, mütevekkil bir hayat yaşıyorlar. Biz de torunumuzu severek geçiriyoruz günlerimizi. Fakat aradan bunca sene geçmiş olduğu halde hala o meçhul çocuğu hatırlıyor ve ne olduğuna bir türlü akıl erdiremiyoruz. Ama biz biliyor ve inanıyoruz ki Yüce Allah her şeyi bilir ve her şeye kadirdir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir kitapta okumuş. Ekmekten başka tuz arayan nefsine düşkün olmuş olur. Biz diyor, çeşit çeşit diyor yemekler yiyoruz. Sofralar kuruyoruz.
1: Şimdi büyüklerin hayatlarını kitap okurken, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okurken, bu ve benzeri şekilde o mübarek insanların mübarek ağızlarından böyle kelamlar çıkmış. Hatta çok enteresan şeyler vuku bulmuş. Ya biz de mesela bu programda zaman zaman diyoruz ki bunların hayatını okumak lazım. Niye? Kendimizi bir şey zannetmemek için. Allah-u Teala bunların hallerine uygun olarak onlara ihsanlarda bulunmuştur. Onların bizim bilmediğimiz şekilde kalp gözleri açılmış, yakini görmüşler. Ve bizim anlamadığımız şekilde onların bedenleri bizim bedenimiz gibi değil. Yani manevi olarak, maddi olarak çok cüz'i şeylerle lazım olacak enerjiyi toplayabiliyorlar, alabiliyorlar.
0: Onlar kontrol edebiliyorlar.
1: Ve kontrol de ediyorlar.
0: Bedenlerini.
1: Mesela şu nakledeceğimiz, bu dinleyicimiz hani bu böyle buyuruluyor falan. Bakın şimdi büyüklerden, evliyadan bir zat bir gün böyle oradaki nefs bedeni kastediyorlar. Çünkü iki türlü kullanmışlar İslam alimleri. Nefs deyince bir o kafir olan nefs, bir de beden için kullanılıyor. Nefsinin de hakkını gözetme halinde hadis-i şerif var. Oradaki nefsin bedenin hakkını gözetmek. İşte bir gün böyle bedeni yoruluyor falan. İşte nefsi diyor şey istiyor. Şeftali istiyor. Veyahut da o şeftaliye benzeyen zerdali mi var? Bir de ona benzer, evet, bir şey var.
0: Zerdali, nektari falan var.
1: Öyle bir şey canı çekiyor. Onlar nefsiyle böyle bir karşındaki insan gibi rahatla konuşabiliyor. Çünkü tanıyor nefsini. Tamam diyor, veririm ama sabah kadar benim diyor ibadet etme, mani olma, yani uyku getirtme, şey yapma, pazarlık yapıyor yani. O da diyor ki tamam, peki. Hakikaten sabaha kadar ibadet yapıyor, uyku getirmiyor falan. Sabahleyin diyor ki ben diyor sözümde durdum, hadi bakalım diyor, şimdi sen de sözünde dur, söz verdin diyor bana diyor, zerdali veya şeftali verecektim. Ey diyor, çıkıyor mübarek dışarıya. O sırada yeni işte kesilmiş veyahut da ölmüş bir deve, devenin işkembesini getirmişler. İşte sokakta bir kenara şey yapmışlar. Deve de işte o zerdali veya şeftali bütün yutmuşmuş. Daha da tam onu hazmetmeden önce deve kesilmiş. İşkembenin içerisinde o duruyor. Bakıyor, o görüyor o zat. Diyor ki aha sana zerdali, aha sana şeftali. Nefsi diyor ki onu istemem. Vallahi diyor ben sözümde durdum. Sen şeftali dedin, aha diyor burada. Yersen bunu vereyim sana diyor. Yersen bunu vereyim sana. Şimdi hani bazıların hemen hatırına gelir. Efendim işte işkembenin içerisindeki şeftali de zerdali de yenir mi falan, ne hemen bazı şeyler der. Halbuki bu öyle, öyle değil o. Bunlar nefis değil, ayrıca görüşebilecek, konuşabilecek kimseler. Mesela o zat da yani tuz ekmekten başka bir şey bekleyen nefsine düşkün demektir ki onlar kendi derecelerine göre söylüyor. Biz peki neye göre hareket edeceğiz? Fıkıh kitaplarında bildirildiğine göre. Mesela yemin kefareti için buyuruluyor. Saadet-i Ebediye'de çok uzun açıklanmış bunlar. Yemin kefareti için 10 fakiri bir sabah bir akşam doyurmalı. Yani dinin, şeriatın bildirdiği hüküm bu. Yani sabahta akşamda. Efendim peki öğleyi yemeyecek miyiz? Duruma göre bazıların mesela midesi alınmıştır. Her saat başı bir yemesi lazım, alması lazım. Ve Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nde bir söz var. İyi iyi çalış buyuruyorlar. Dolayısıyla dengeleri yerlerine oturtmak gerekir. Hepimiz fıkıh kitaplarındaki bildirilen o hükme tabiyiz. Tamam, bu büyükler de o hükme tabi ama nefslerine öyle bir, aynı şekilde bedenlerine öyle bir galip gelmişler ki öyle hükmediyorlar ki diyor ki kusura bakma, bugün diyor sabahta öğleyinde akşamda sana yemek yok. Mesela büyüklerden bir zat yine başka bir zatı ziyarete geliyor, kapıyı çalıyor, oğlu çıkıyor zatın diyor, baban diyor uyuyor diyor. Ya ikinden sonra uyulur mu diyor, ikinden sonra uyumak mekruh ya. Ondan sonra hemen geri dönüyor, kendi kendine diyor ki be boş boğaz, sana ne, yorgundur, ondan sonra hastadır veyahut da bir hali vardır, sana ne? Ve sesli söylüyor bunu. O yanındakiler duymuşlar. Ey nefsim diyor, sana bundan sonra diyor hani geceleri yumuşak yatakta yatmak yasak. Öyle yasak deyince de böyle laf olsun diye şey yapmıyor. Hakikaten aynı şekilde yatmıyor. Yatmıyor. Efendim biz de mi öyle yapacağız ya? Öyle yapacaksın değil değil. O zatın hali bu. Yani Allah-u Teala bunların hallerini açığa çıkarmış. Hani bizim gibi insanların önüne koyuyor falan. Ya bir hapur küpür durmadan aynı şekilde düven öküz gibi yiyoruz. E bir de bu zatların aynı şekilde hali var. E bir koy bakalım ya, ben neresindeyim bunun de. Bunlar bizim için ölçüdür. Yoksa efendim bu böyle mi olacak? Hani şimdi zaman zaman telefonlar var ya. Hemen bir şey okuyor, tam ortasından cımbızla bir şey çekiyor. Hemen işte bak bir şey buldum, bak burada böyle buyuruyor. Peki sen hayatına geçirdin mi onu? Yok. Anladın mı? Yok. E niye gönderiyorsun o zaman öyle? Niye gönderiyorsun öyleyse? Yani başkası yapsın, başkası şey yapsın. Ben buldum işte, bana aferin deyin desin dedim. Yani ona gerek yok. Eğer okuduysan, sana tesir ettiyse önünü arkasını oku. Ondan sonra onları yerli yerine koy. Ben bunun neresindeyim diye düşün. Yoksa o söz doğru mu? Doğru tabii. Ama biz ne ile amel edeceğiz? Fıkıh kitaplarında bildirilen hükme göre amel edeceğiz.
0: Böyle amel etmeye kalksak bu bize zarar da verebilir değil mi?
1: Zarar da verir tabii canım. Nefsimiz iman etmediği için bir müddet sonra nefsimiz feryat eder. Veyahut da nefis parlar. Nefiste bir parlaklık meydana gelir. Olağanüstü bir şeyler görürsün, görürsün falan. İstiraç olarak o da seni cehenneme götürür. Onun için mesela İmam Rabbani Kutlu Sözleri zamanında bazıları itiraz ediyorlar. Mübarek buyuruyorlar ki bize ihsan edilen, bize gösterilen, kalbimize ilham edilen bilgilerin hepsini Ehl-i Sünnet talimlerin bilgileri terazisinde tartıyoruz. Hiçbirisinin o büyüklerin bildirdiği bilgilere aykırı olmadığını görüyoruz. Ve bunları da sahif halinde, uyanık halde söylüyoruz. Sekir halinde değiliz buyuruyorlar. Yani çok büyük bir alim olmasına rağmen, Müceddi-i Elfisani olmasına rağmen buyuruyor ki bize bildirilen, hatta keşf yolu ile gelen bilgilerin hepsini Ehl-i Sünnet terazisine, Ehl-i Sünnet alimlerin bilgileriyle tartıyoruz, karşılaştırıyoruz. Onlara aykırı olmadığını görüyoruz. Önemli olan o.
0: Bir dinleyicimizin mektubu var sırada. Bu dinleyicimiz de daha önce bir hapishaneden gelen mektup vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bu da onun gibi hapishanede hidayete kavuşmuş bir dinleyicimiz. Bizimle ilgili bir takım şeyler söylemiş ama şurada söylemek onlar çok önemli değil. Önemli olan şu, diyor ki her şerde bir hayır varmış. Ben diyor buraya düşünce anladım. Benim diyor arkadaşlarım kötü arkadaşlardı. Onların kurbanı oldum zaten, buraya düştüm. Ama diyor ilk başta üzülmüştüm, sonra diyor sizi tanıdım, büyükleri tanıdım. Radyoyu dinleyerek ve şu anda da diyor çok mutluyum diyor. Hüseyin Hilmi Efendi, Enver abi hazretlerini diyor keşke diyor ellerinden öpebilseydim gibi şey de var.
1: Hani, İnşallah ahirette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler hayırdır. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler. Fakat dinleyicimiz kendisine nasipmiş. Bu da Allah-u Teala'nın kendisine bir ihsanı. Bu idraki de veren Cenab-ı Hak. Şimdi dışarıda olsaydı bu kötü arkadaşlardan kurtulamayacaktı. Şimdi otomatik olarak kurtuldu. Ve bambaşka bir kimse olarak gidecek, artık onların arasına giremez. Daha önce ya işte tamam kötü ama işte kerataları gene de işte falan filan gibi ki böyle nefsi şey yapacak. Ama şimdi öyle değil. Ya, kusura bakma arkadaş. Hatta açıkça mazeret de var. Ben sizin yüzünüzden buraya düştüm. Kusura bakmayın, sizinle arkadaşlığımız yok. Benim yolum bu. Ben makas değiştirdim. Ha bu yola siz de gelirseniz arkadaşlığımız devam eder. Yoksa güle güle diyebilir. Hareket etsin. Ha. Tebrik ederiz kendisini.
0: Soruları var bu dinleyicimizin. Diyor ki yiyecek ve içeceklerdeki ambalajlarda bulunan diyor İslam harflerini biz burada diyor çöp kutusuna atmak zorundayız diyor.
1: Yapacak başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Mesela kitaplarda anlatılıyor. İnsandan ayrılan parçalar, bu saçtır, tırnaktır veyahut da tüylerdir. Bunları gömmek lazım. Veya böyle akarsuya bırakmak lazım. Yok. Hele şimdi bu mega kentlerde bu imkan yok. Bir yağmur yağdığı zaman her taraf sel su oluyor falan. Herkes de neye sel su? Niye sel su olacak ya? Suyun emileceği bir yer yok ki, her taraf asfalt.
0: Suyun önünü kapatmışsın, arkasını kapatmışsın.
1: Nereye gidecek? Su yolunu buluyor. Dolayısıyla böyle yerde onları da götürüp çöpe atmak caizdir buyuruyor.
0: Sakal tıraşı olduktan sonra diyor bir dahaki tıraşa kadar bir ay geçiyor. Yani bir maksadım yok bundan ama diyor böyle denk geliyor, böyle yapmak durumunda kalıyorum. Bu bana bir günahı olur mu diyor.
1: Olmaz. Yani onu bırakıp da sakal böyledir demiyor ki. Tıraş olmuyor, tıraş geciktiriyor. Hele şimdi gençlerde moda artık bu. Tıraş olmuyor falan, bir haftalık, iki haftalık o şekilde öyle dolaşanlar çok.
0: Dinleyicimiz bir de orada emri maruf da yapıyor maşallah diyelim. Hakikat kitabının bütün kitapları bende mevcut diyor. Bunları koğuşun uygun bir yerine koyuyorum. İsteyenin okuması için elimden geldikçe de hediye ediyorum.
1: Çok iyi.
0: Oradaki arkadaşlarıma. Herkesin ulaşacağı bir yere koymam diyor. bu kitap verme sevabını bana kazandırır mı diyor.
1: Tabii hani, kazandırır.
0: Hani dolaşmıyorum ya, belki o aklına gelmiştir.
1: Onun da ayrı sebebi var. Hiç olmazsa herkes görsün. Yarın ahirette ya sen hidayete kavuştun, bu kitapları okudun, doğru yolu buldun, bizi de gösterseydin, biz de bunları bilseydik, okusaydık biz de kurtulurduk diye ahirette bunun yakasına yapışmamaları için bu yüksek bir yere görüyor. Ha, görüyor kim bunun sahipleri falan. Ya ben bu kitabı okuyabilir miyim? O da diyecek hediye ederim, al götür. Tamam, o maksat hasıl oluyor. Yerine geliyor yani.
0: Mektupta veya herhangi bir yazıda veya bizim kendi yazdığımız yazıda Allahü Teala'nın isminin üstünü karalasak veya ismi şerifi birkaç hareketle değiştirsek, yani edepsizlik olabilir diye, uygun olur mu diyor.
1: Ha, yok değil, silme imkanı yoktur.
0: Evet.
1: Silme imkanı yok, orada aynı şekilde şey yapıyor, onun mahsuru yok. Bazen biz onu yırtıyoruz, bazen aynı şekilde imha ediyoruz, yakıyoruz. Yani orada maksadımız Allah lafzına hakaret değil Celle Şanehu.
0: Bir de meşhur bir işte Peygamber Efendimizle alakalı film vardı hani geçmişte. Bu filmle alakalı olarak arkadaşlarına oraya birisi gelmiş. İşte imam diye göndermişler hapishaneye. O yani uzunca anlatmış aralarındaki diyaloğu da yani bu dinleyicimiz imamdan çok daha fazla hem firaset sahibi hem de dini bilgisi olan birisi. Ne olacak ya falan filan demiş, o film iyi demiş, ben seyrettim demiş, tavsiye ederim falan demiş. Bunu da canı sıkılmış bu dinleyicimizin. Peygamber Efendimizin orada çocukken bile olsa yüzünü göstermeleri hata değil mi diye şey yapıyor.
1: Hata, doğru tespit etmiş. Evet. Hatta bu konuda yani oraya gönderilen din görevlisi kendi bağlı olmuş olduğu kurumun başındakine bile itibar et,

0: demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da tenkit etti onu. Yani. Uygun olmadığını aynı şekilde bildirdi. Ama herkes bağımsız, bağlantısız muhtar cumhuriyeti. İmamı da, vaiz de, müftüsü de kendi kafasına göre hareket ediyor bazen.
1: Sahabeyle ilgili de ileri geri konuşmuş bu adam. Demek ki itikadı da bozuk.
0: İtikadı da bozuk bir adam. Yani din adamı değil, din düşmanı. Evet. Din adamı kılığında.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki evde fare, sinek veya diğer haşeratları öldürmek için kapan kurmanın bir mahsuru var mı?
0: Yok, mahsuru yok. Kapan kurulabiliyor. Fare için de, sinekler için de aynı şekilde belli şeyler yapılabiliyor.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki sizin diyor hocam Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızı okudum. Üç fırkadan bahsetmişsiniz. Sünni, Şii ve Vehhabi diye. Bu Vehhabiliği kuran kişi de ehli sünnettir dedi birisi. Bize bunun doğrusunu anlatır mısınız diyor.
0: Yok, estağfurullah. Bu Muhammed bin Abdülvehhab, Abdülvehhab'ın oğludur. Adamın ismi Muhammed'dir. Babası da, kardeşi de ehli sünnettir. Ama bu İngilizler tarafından ifa edilmiş. Kardeşi de aynı şekilde. Kardeşinin ismi de Süleyman. Ehli sünnettir. Babası da ehli sünnettir. Ama bu sapık çıktı. Ve İngilizlere sattı kendisini. Zaten Vehhabilik de İngiliz projesidir. İngiliz'i Hanford'un yönlendirmesinin neticesinde ve İngilizlerin ortaya koyduğu şeyi din diye ortaya çıkarttırdı. Yani İslamiyet'te bir alansı olmayan bir görüş ortaya çıkarttı. Düşünce, adına da din dediler, İslamiyet dediler. İslamiyet'le falan bir alakası yok. Babası öyledir. Ama babası ehli sünnetken bu nasıl olur diye hatıra gelecek olursa, Adem Aleyhisselam ulul azm peygamberken oğlu Kabil kafir oldu. Nuh Aleyhisselam ulul azm peygamberken oğlu Kenan kafir oldu. Dolayısıyla o ölçü olmaz. O ölçü olmaz.
1: Yani bir İngiliz projesi.
0: Kur'an adam da tamamen İngiliz ajanı. Muhammed bin Abdülvehhab. Şu anda Suudi Arabistan bu itikattadır. Daha doğrusu halk işte boynunu büküyor, itiraz etmiyor falan da, ama devleti yönetenler veyahut da şey yapanlar kendi çıkarları doğrultusunda bunu savunuyorlar.
1: Rahmetli Turgut Özal'ın bir sözünü nakletmiştiniz ya daha önce. O hayattayken demiş hani Vehhabilik İngiliz projesi, Şiilik de Yahudi projesi.
0: Projesi. Aynen öyle.
1: Şiiliği de o şekilde bilmek lazım.
0: Yani. O şekilde bilmek lazım tabii. Evet. Her ikisi de aynı şekilde zarar vermekte.
1: Şu anda saldırıyorlar.
0: Saldırıyor. DAEŞ nereden çıktı Mustafa Bey? İşte o Vehhabili kökeni itibariyle DAEŞ'iydi, Selefi'ydi, bilmem neydi. Bunlar kendilerine ehli sünnet diyorlar. Ehli sünnette alakası yok. Zaten buna da aynı şekilde söylemişler. Bunu Kur'an ehli sünneti. Ne alakası var? Ehli sünnette bir alakası yok. Bozuk bir herif. Muhammed bin Abdülvehhab içki de içiyordu. Her türlü haltı yiyordu yani. Her türlü haltı
1: yiyordu. Adamın biri de şöyle söyledi. Onu da ben duydum televizyonda. Diyor ki işte bu misyonerler falan var ya, Hristiyanlığı yaymak için çalışıyorlar, para harcıyorlar adamlar. Vehhabiler de, yani Suudi Arabistan'dakiler de İslamiyet'i yaymak için para harcıyorlar falan diyor. Buna çok dikkat etmek lazım bu lafa.
0: İslamiyet'i yaymak için değil, İslamiyet'i bozmak için. Arkalarında yani, İngilizler var. Petrol paraları İslamiyet'i yok etmek için kullanılıyor. Suud bunun bedelini öder.
1: Suudların nerede para harcadıklarına dikkat etmek lazım. Tabii. Dikkat edersen hep Müslüman ehli sünnet olan yerlerde para harcıyorlar.
0: Para harcıyorlar.
1: Ya gidip de Almanya'da harcamıyor adam.
0: Harcamıyorlar. Evet. Orayı bozmaya çalışıyorlar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
0: dolayı. Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı, bu ahengi bozan

0: bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: TGRT FM Haber.
2: Gerçekleşecek. Oradan bulunacak özellikle deliller soruşturma noktasında hangi önemli süreci beraberinde getirecek? Birazdan gün ortasında detaylarıyla konuşacağız. Aynı zamanda ilerleyen saatlerde de değerli bir konuğumuzla bu mezarın açılması meselesini değerlendiriyor olacağız. Adana merkezde 6 ilde operasyon yapıldı sevgili izleyiciler. Kuytulcular olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik de bir operasyon düzenlendi. Operasyonun detayları ne? Kaç kişi gözaltında? Gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, İsrail ateşle oynuyor. Aynı başlığımızda olduğu üzere Suriye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail sevgili izleyiciler, ama bu saldırının altında neler yatıyor? Özellikle ülkemiz sınırına çok yakın bir nokta olması bundan sonraki sürece ilişkin bize neyi işaret ediyor? Birazdan Dış Haberler Müdürümüz Ferimez Doğan'la birlikte bu bizim açımızdan çok sıcak, aynı zamanda çok önemli gelişmeyi stüdyomuzda değerlendiriyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Hemen ayrıntılara bakalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere mezarı açıldı. TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik şu anda Denizolgun'un mezarı başında, ayrıntıları takip ediyor. Hemen dönelim Nermin Geyik'e ve detayları kendisinden alalım sevgili izleyiciler. Nermin.
3: Evet, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verilmişti. Saatler 9'u gösterdiğinde bu nokta kalabalıktı. Karacaahmet mezarlığındayız şu anda. Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının bulunduğu noktadayız. Fethi kabir işlemi sabah saat 9'da başladı. Yaklaşık 3 saat sonra, dakikalar önce fethi kabir işlemi tamamlandı. Bunu söyleyebiliriz. Saat 9'da başladı fethi kabir işlemi, altını çiziyorum. Saatler yaklaşık 12'yi gösterdiğinde işlemler tamamlandı. Bu noktada peki ne yapıldı aslında, bunu söylememiz gerekiyor. Mezar açıldı saatler 9'u gösterdiğinde. Mezardan örnekler alındı. O örnekler de adli tıpa gönderilecek. O DNA örnekleri adli tıpta incelenecek. Toksikoloji raporuna da bakılacak. Akif Ahmet Denizolgun'un toksikoloji raporuna da bakılacak. Şimdi peki fethi kabire kadar giden yolda neler oldu? Ben bunu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Eski Ulaştırma Bakanlarındandı Arif Ahmet Denizolgun ve 2016 yılında 61 yaşında hayatını kaybetti. O dönemde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Denizolgun'un ölümü doğal ölüm şeklinde raporlanmıştı ve dosya kapatılmıştı. Ama Denizolgun'un yeğenleri bu ölümün araştırılmasını istedi. Dilekçeler sundu. Suikast iddialarının incelenmesini istedi ve Denizolgun'un ölümünün yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler sonucunda harekete geçildi diyebiliriz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin inceleme yapılması amacıyla fethi kabir talep etmişti. Fethi kabir kararı almıştı. Şu anda görüyorsunuz hala çıkışlarda bir yandan devam ediyor. Dakikalar önce bu noktadan olay yeri inceleme araçlarının da ayrıldığını söyleyebiliriz. O fethi kabir kararının ardından Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemleri saatler yaklaşık 9'u gösterdiğinde başladı. Bu noktada hem olay yeri inceleme görevlileri hem başsavcı vekili savcılar bu noktadaydı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı 10 yıl sonra açıldı. 10 yıl sonra Denizolgun'a yeniden otopsi yapılacak, DNA örnekleri alınacak ve adli tıpa gönderilecek. Toksikoloji

0: raporuna da bakılacak, bunun altını çizelim. Soru neydi peki? Soru neydi? Bunu bir tekrar etmek istiyorum ben. Deniz Dolgun'un ölümü doğal yollarla mı oldu, yoksa bir dışarıdan müdahale mi var? Ölümüne biri mi sebep oldu? Şimdi soru bu. Bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda FETÖ kabir işlemleri sırasında da işte bu sorunun yanıtı aranacak. DNA örnekleri dediğim gibi alındı. Onlar artık adli tıpa gidiyor, o DNA örnekleri. Yaklaşık 3 saat sürdü FETÖ kabir işlemleri. Yine söyleyeyim, saat 9'da başladı FETÖ kabir. 12'yi gösterdiğinde saatler, işlemler tamamlandı. Artık gözler bu ölümde, artık gözler adli tıptan gelecek sonuca çevrildi, bunu söyleyelim. Tahminlere göre de yaklaşık bir ay içerisinde bir adli tıptan sonuç gelmesi bekleniyor. Artık ölümün üzerinde bir sır perdesi var mı, doğal ölüm mü? Bunun için gözler adli tıpta.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Nermin Ge'yi bir kez daha aktardı önemli detaylar için. Sayın seyirciler, Adana merkezli 6 ilde düğmeye basıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul eşi ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 şirkete de kayyum atandı.
2: Adana'da güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Hedefte Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanma vardı. Adana merkezi operasyon 6 ile yayıldı. Tam 49 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun en dikkat çeken adresi ise grubun başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesindeki eviydi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuytul'un evinin çevresi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından abluka altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin resmi açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine yönelik yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak operasyonun bilançosu yalnızca gözaltılarla sınırlı değildi. Gruba ait 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı alındı. Soruşturma sürüyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde bu kez seçim sistemi vardı. Değişmeli, sistemin ruhuna uygun hale getirilmeli dedi. Çerçeve yasa oylamasında ikiye bölünen yeni partiyi de eleştirdi. Henüz kurumsallaşamadığını vurguladı.
2: Seçim sistemi değişmeli dedi. Yeni partinin kurumsallaşamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye'nin gençlerin en büyük mirası olacağını belirtti.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel açtık, mesafe aldık.
2: Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi. Ancak Özgür Özel'in evet oyuna rağmen yeni parti adeta ikiye bölündü. 91 vekilden 54'ü hayır oyu kullandı. MHP lideri Bahçeli bu tabloyu eleştirdi.
4: Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine, çözüm iradesine yönelik ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
5: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri
2: Bahçeli seçim sistemine yönelik de dikkat çeken bir çağrı yaptı.
4: Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecine yine parantez açtı. Bunu gençler için kazanım olarak tanımladı.
4: Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, milli kimliğin farkında genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır.
1: Yeni partide koltuk kavgasında kan aktı. CHP'den istifa ederek yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş ilçe başkanı olamayınca öfkelendi. Tartıştığı yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
6: Yeni partide koltuk kavgası kandı bitti. İlçe başkanı olarak atanmayan yeni partili intikam planı yaptı. Yeni parti milletvekilini sokak ortasında bıçakladı.
7: Bir kişi daha gelsin.
8: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
6: Sözler bitti, bıçak konuştu.
9: Vekilim kimdi vuran?
10: CHP.
11: Ahmet Keleş.
10: Ahmet Keleş. Ozeli eski CHP ilçe başkanı.
6: Yer Gaziantep. Yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç akşam saatlerinde sokakta vatandaşla sohbet ediyordu. Bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgansa tanıdık bir isimdi.
12: Sayın vekilim. Emeklimler mağdurlar.
13: Merhaba. Yok. Emekli memur halinde. Nasıl memur sözler?
6: Şeydi Ahmet Keleş, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı. Geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. Tıpkı milletvekili Melih Meriç gibi yeni partiye geçti. İddiaya göre ilçe başkanlığı bekliyordu. Atanamayınca öfkelendi. Sorumlu tuttuğu milletvekilini hedef aldı. İlk olarak sohbet için yanına geldi. Daha sonra çıkan tartışmada bıçağına davrandı. Vekili oracıkta bıçakladı.
14: Bir kişi daha gelsin.
8: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
6: İddiaya göre ikili arasında yaklaşık bir haftadır tartışma yaşanıyordu. Meriç saldırı sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi yapılan vekil hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Başarılı operasyonun ardından hayati tehlikesini atlattı.
15: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
6: Saldırgan şeydi Ahmet Keleş. Vekili yaraladıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tam 27 suç kaydı olan Keleş'i yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
15: 27 tane suç kaydı olan bir şahıs bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fizik imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar.
6: Gaziantep Valisi Kemal Çeber saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerde saldırgan Keleş defalarca bıçak hamleleri savuruyordu. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise çevredekilerin donukluğu oldu. İçlerinden biri ise güvenlik görevlisiydi. Olan biteni öylece uzaktan izledi, telefonla konuştu.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir yeni partiyle ittifakı açık kapı bıraktı. Ancak dokunulmazlıklar konusunda CHP'nin rengini belli etmedi. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na da güçlü destek verdi. Yeniden genel başkanlığa aday olmalı dedi.
16: Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim.
17: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına yeniden aday olacak mı? CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek mi? Yeni partiyle bir ittifak kurulacak mı? Bu sorulara çarpıcı yanıtlar CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'den geldi. Demir, mahkeme kararıyla koltuğunu geri alan Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olması fikrine güçlü destek verdi.
18: Ben tabii ki genel başkanının aday olmasını isterdim.
17: CHP'den ayrılarak 91 vekilin kurduğu yeni partiyle ittifaka da kapıları kapatmadı.
18: Siyasette ne getirir ne götürür bu zaman bilir ama ileride bir seçim olduğu zaman belki aynı adayı destekleyebiliriz. Başka kararlar alabiliriz.
17: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlık dosyaları meclise sunuldu. Bu fezlekeler genel kurula gelirse CHP'nin tavrı ne olacak? Deniz Demir o soruya net cevap vermedi.
18: Bunlar söyleniyor, gelebilir, olabilir. O zaman görüşürüz, o zaman bir karar veririz. Partinin kurumsal yapılarıyla görüşürüz. Oradan bir karar çıkar.
1: Yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandırdılar. Önce mekanlardaki masalarda çalıştırdılar, sonra fuhuşa zorladılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o şebekeye darbe vurdu. 24 kişi gözaltına alındı.
2: Size iş bulacağız dediler. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan kadınları kandırdılar. Eğlence mekanlarında konsomasyona ardından fuhşa zorladılar. Kadınları sömüren şebekeye darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturma başlattı. İddiaya göre şüpheliler savaş, ekonomik sıkıntı ve ailevi sorunlar yüzünden Türkiye'ye gelen yabancı kadınları normal işte çalışma vaadiyle işe aldı. Kadınların içinde bulundukları zor durumdan faydalandılar, konsomasyona zorladılar. Bununla yetinmediler, bazı kadınları fuhşa zorladılar, ev ve otellere gönderdiler, haksız kazanç elde ettiler. Soruşturmada mekan sahipleri, çalışanları ve irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli belirlendi. İletişimin dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve ilk ifadeler sonrası operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
1: ABD-İran hattında yaşanan son gelişmeler savaşın ikinci safhasına geçildi dedirtiyor. Amerikan basınına göre Trump, ekibine İran'la gelecekteki tüm müzakere planlarını durdurma talimatı verdi. Tahran kaynakları ise savunma politikasını terk edip saldırı pozisyonuna geçtiklerini, arabulucuların ABD'ye çalıştığını anladıklarını açıkladı.
2: ABD ile İran arasında ateşkesin başladığı tarihten bu yana en tehlikeli restleşme yaşanıyor. ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump ekibine İran'la gelecekte yapılabilecek tüm olası müzakereleri durdurma talimatı verdi. Amerikan CNN kanalına konuşan ABD'li bir yetkiliye göre Beyaz Saray, İran'a yönelik stratejisini değiştirdiği konusunda müttefiklerini de bilgilendirdi. Bu gelişmeden hemen önce ise üst düzey İran kaynakları İngiliz Reuters ajansına kritik bir açıklama yaptı. Tahran kaynaklarına göre İran bugüne kadarki savunma stratejisini terk ederek saldırı pozisyonuna geçti. Aynı kaynakların yaptığı ikinci kritik açıklama ise arabulucularla ilgiliydi. Tahran, arabulucuların ABD'ye çalıştıklarını anladık dedi. Ayrıca İran, ABD'nin mutabakatı ve İran'ın taleplerini tamamen uygulaması için Washington'a 3-4 haftalık bir süre tanıdığını da açıklamıştı. İran'dan diğer bir sert açıklamada Meclis Başkanı ve baş müzakereci Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, Trump'a seslenerek palyaço tayfası şapkadan tavşan çıkaramaz dedi.
7: Ve roşan beguyam, ta zamanı ki taahhudat Amerika dar tefahumname ad cümle رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده رفع تحریم نفت.
2: Kalibaf'a göre ABD İran'a baskıyı artırarak taviz koparabileceğini zannetmekte yanlış yapıyor. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında da ekonomik gerilim tırmandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Bu karar İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlediği iddiasının ardından geldi. Tahran ise füze iddiasını kesin bir dille reddetti. Olayın ABD ile İsrail tarafından yapılmış bir sahte bayrak operasyonu olduğunu savundu. İran'ın özellikle arabulucu ülkelere güvenmediğini açıklaması ABD-İran cephesinde yeni ittifaklar döneminin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
1: İsrail ateşle oynuyor. Önce Suriye'de Türk sınırına yakın üssü vurdu, ardından Şam'a Türkiye'ye üs verme uyarısı yaptı. İsrail basını sessizliğini bozdu. Türkiye ile çatışmayı göze aldık diye yazdı. Tom Barak ise Türkiye önceden bilgilendirilmedi ancak karşılık vermedi, sağduyu kazandı dedi.
2: Terör devleti İsrail ateşle oynuyor. Uluslararası provokatör Tel Aviv Ankara'yı karşısına almaya kalkışıyor. İsrail önce Suriye'de Türkiye sınırına yakın askeri havaalanını vurdu. Ardından Türkiye'ye hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Peşinden İsrail basını Türkiye ile çatışma riskini göze aldık dedi. İsrail provokasyonu salı günü Suriye'de start verdi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye sınırına 70-80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Saldırının ardından İsrail Başbakanlığı X hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşım özetle Şam yönetimini Suriye'de Türk ordusuna alan açmaması konusunda uyardık ama bizi dinlemedi diyordu. Küstah açıklamaya Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarının Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırıları meşrulaştırmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada İsrail'in suçlamalarının Netanyahu'nun seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklandığı ifade edildi. İsrail basını ise açık açık Tel Aviv'in artık Türkiye ile doğrudan çatışma riskini göze aldığını yazdı. İsrail merkezi Kanal 13 Türkiye ile çatışma riskini göze aldık başlığıyla verdiği haberde İsrail'in Türk ordusuyla açık bir savaş istemediğini ancak son hamleyle bu riski göze aldığını aktardı. Tel Aviv merkezi Mariv ise İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye'ye hedef aldı başlıklı haberinde bölgede Türk kuvvetlerinin olduğu düşünülüyor. Son dönemde Ankara-Şam ilişkileri düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu dedi. İsrail basınındaki haberlerde Tel Aviv'in iki temel korkusuna dikkat çekildi. Bunlardan biri Suriye'de Türk askeri varlığının artması, diğeri ise Türk donanmasının bölgesel gücü. İsrail'in Suriye'deki saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için çalıştıklarını açıkladı. Barak, Suriye'deki saldırı öncesi Tel Aviv'in Ankara'yı uyarmadığını açıkladı. Barak, Ankara'nın askeri karşılık verme ihtimali bulunduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek sağduyunun durumun daha da kötüleşmesini engellediğini söyledi.
1: Evet, dedik ki İsrail ateşle oynuyor. Suriye'de Türkiye sınırına çok yakın bir mesafede bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. Füze ve silah depoları hedef alındı. Şimdi İsrail'in ne yapmaya çalıştığını, aynı zamanda İsrail tarafından gelen küstah açıklamaları konuşacağız. Dış Haberler Müdürümüz Felemez Doğan bizlerle birlikte. Merhabalar Felemez.
9: Merhabalar.
1: Hoş geldin.
9: Hoş bulduk.
1: Şimdi burada arkadaşlarımız çok net bir harita hazırlamışlar.
9: Evet.
1: Felemez.
9: Ellerine sağlık.
1: Buradan Tel Aviv'den geliyor. Buradan Ebu Zuhur askeri havaalanını İsrail
9: vuruyor. Neden vuruyor?
1: Evet.
9: Şimdi şöyle, aslında olayı olaya geçmeden önce olayın vehametini anlamak gerekiyor. Gerçekten dün aslında çok büyük bir savaşın eşiğinden dönüldü. Gerçekten Orta Doğu'da belki ateşi çok çok daha büyütecek, belki içinden çıkılmaz bir hale getirebilecek bir süreç yaşadık. Ama Allah'a çok şükür, şeyin de söylediği gibi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barak'ın dediği gibi, Türkiye sağduyulu davrandı. Eğer Türkiye gerçekten Tel Aviv yönetiminin, Netanyahu yönetiminin kışkırtmalarına uymuş olsaydı, o kafayla hareket etmiş olsaydı, yani çok daha büyük ve bugün belki bir savaşla uyanmış olacaktık. Ve bölge tamamen bir kaos içerisine girecekti. Bunu neden söylüyorum? İsrail son dönemlerde, özellikle Netanyahu, Ekim'de seçime gidiyor İsrail. Ve bu seçimde çok ciddi manada oy kaybetmiş durumda. Yani milliyetçiler, aşırılıkçılar, savaş yanlıları İsrail'de çok ciddi manada oy kaybetmiş durumda. Netanyahu'nun politikası da bugüne kadar hep gerginlik üzerine. Hep kendi karşısında bir düşman buluyor ve bu düşmanla savaşarak, İsrail halkını korkutarak, kendi halkını korkutarak, bakın ben gidersem böyle olur, böyle olur gibi bir takım yaklaşımlarla bugüne kadar ayakta kaldı. Ama bu onun son çırpınışları. Neden söylüyoruz? Çünkü şu an onun o son çırpınışlarının nedeni, ona istediği karşılığı verebilecek bir şey yok karşısında. Bir akıl yok karşısında. Daha sağduyulu, daha sakin bir akıl var. Dün ne oldu? Hemen kısaca özetleyecek olursak. Tam 640 kilometre. Bakın şurası Tel Aviv'den. Şuradan kalkıyor. Evet. Uçaklar geliyor tam buraya, İdlib. Türkiye'nin burnunun dibinde 70-80 kilometre civarında, hatta 55 kilometre civarında deniyor. Bir noktada bulunan Ebu Zuhur askeri havaalanı. Bu Suriye'nin kendi askeri havaalanını. Şurada hemen gösteriyorum, evet. Şurası. Bakın şurası Türkiye sınırı.
1: Evet, o kadar.
9: Şurası buraya. Tabii. Gelinen yer şurası. Orası. Şuradan kalkıyor uçaklar,
1: yani geliyor
9: buradan, şurada. Türkiye'nin aynen gelip, evet, vurup gidiyor ve boş olan bir askeri havaalanı. Yani içerisinde asker yok. İçerisinde şu anda bir zırhlı birlik yok. Bir şey yok. Neden vuruyor? Bugünkü İsrail basınından öğreniyoruz. Aslında, evet, biz dün biliyorduk.
1: Evet.
9: Ama bu kadar açık açık söylerler mi diye bekliyorduk. Hem İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklaması var. Hem medyasının açıklamaları var. Tek hedef Türkiye. Diyor ki biz dün Türkiye ile çatışmayı göze alarak oraya geldik, vurduk. Türkiye'nin burnunu vuruyorlar.
1: Bir de şunu mu diyor Felemez Suriye hükümetine, yani Suriye Devlet Başkanı'na aslında şunu diyor. Sen Türkiye'ye orada bir üs verme, Türkiye'ye yer açma. Eğer sen bunu yaparsan, ben de az önce sizin hazırladığınız dış haberler servisinin hazırladığı haberde de önemli detay var. Ben buradan gelirim, işte orada bir askeri havalimanını vururum.
9: Bunu açık açık söylüyor zaten. Hı hı. Başbakanlık ofisi diyor ki biz Suriye'yi uyardık. Türkiye'ye orada askeri üs verirsen biz vururuz dedik diyor. Yani vurma nedenleri Türkiye'nin orada bulunması. Evet. Diyorum ya, açık açık diyor ki hedef Türkiye. Hatta bir adım ileri götürüyorlar. Biz Türkiye'yle çatışmayı göze aldık diyorlar.
1: Yani
9: bu cünun hali. Evet. Delilik.
1: Evet.
9: Ya başka bir şey değil. Evet. Dün ABD hemen devreye girdi. Tom Barak devreye girdi ve Türkiye, şunu da söyleyelim, Barak'ın açıklamasında çok ilginç bir ayrıntı var. Türkiye başından beri olayı takip ediyor. Yani uçakların kalkışı anından itibaren Türkiye aslında takipte. Kimse Türkiye'nin uyuduğunu zannetmesin. Türkiye takipte, ABD'yi uyarıyor, Barak'ı uyarıyor, böyle bir şey var deniyor. Bakın geliyorlar, burada bir şey olursa biz bunu kabul etmeyiz deniyor. ABD devreye giriyor ve ABD Türkiye'yi sakinleştiriyor. Türkiye'de sağduyulu davranıyor, karşılık vermiyor. Aslında istese çok rahat bir şekilde, tabii, karşılık verebilir. Vermiyor. Orada boş bir havaalanını İsrail bombalayıp güya dünyaya gözdağı verircesine geri dönüyor. Doğru. Ve bugün medyası bunu yazıyor. Şimdi İdlib bir de çok önemli. İdlib bizim biliyorsunuz bugünkü Şam rejiminin, bugünkü yönetimin yetiştiği yer. Hı hı. Orada Türkiye sayesinde İdlib'te biliyorsunuz oraya getirildiler, yerleştirildiler. Türkiye oradaki eğitimlerini verdi ki oradaki askerlerin, oradaki yetkililerin, Şara orada yıllarca kaldı. Daha sonrasında İran'daki devrim oradan gerçekleşti. Yani İdlib'ten geldiler, Halep üzerinden, Halep'ten Şam'a indiler. Yani İdlib sembolik bir yer. Bundan dolayı İsrail sembolik bir yeri vuruyor. Ama burada açık ve net söylüyorlar. Mesaj Türkiye'nin. Neden? Az önce söylediğimiz neden. Netanyahu son dönemlerde özellikle kaos peşinde koşuyor. Çünkü kaostan beslenen bir adam var. Ama sonu gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Doğru. Bundan dolayı Suriye'de bir takım karışıklıklar çıkarıp içine de Türkiye'yi çekerek işte kendi halkına yarın işte Ekim'de yapılacak seçimlerde bakın işte biz böyle böyle ama
1: iç kamuoyuna Allah'tan bir delilik haliyle mesaj vermeye çalışıyor.
9: Aynen. Hatta
1: ama
9: şunu çok net söyleyeyim Gülden, belki burada da konuşacağız Ekim'e kadar. Tel Aviv yönetimi daha birçok çılgınlık yapacak, göreceksiniz. Belki İran'a tekrar saldıracak, belki Ürdün, belki Mısır, ama mutlaka bir düşman bulmak zorunda.
1: Tabii bir varlık sebebi çünkü.
9: Onun, aynen öyle. O varlık sebebini şu aşamada Türkiye üzerine kurmuş durumda. Türkiye'yi hedef alarak, Türkiye'yi konumlandırarak. Çünkü Sünni kesimin en büyük şu an konumdaki abisi, şu an NATO'daki en güçlü ordulardan, bölgedeki en güçlü ülke, coğrafyadaki en güçlü ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'yi karşısına alarak şey yapıyor. Ama
1: şunu
9: burada
1: da
9: bir hatası var.
1: Bilmesi lazım. O saydığın ülkeler den değil Türkiye.
9: Değil işte.
1: Şimdi
9: ben de aynı noktaya gelecektim.
1: Bir delilik hali gerçekten.
9: O noktaya gelecektim. Türkiye'yi diğer ülkelerle karıştırıyor. Bunu aslında Amerika biliyor bunu. Bunun farkında.
1: Evet.
9: Yani Türkiye'nin diğer ülkeler gibi olmadığını, Türkiye'nin aslında İsrail'in içinden çok rahat geçebileceğini,
1: evet,
9: neler yapabileceğini, gücünü, kudretini biliyor ABD. Ama dediğim gibi şu an cunun hali, yani kafayı yemiş bir adamdan
1: peki
9: bahsediyoruz.
1: Peki Trump neden mesela, hani Trump İsrail ilişkileri son zamanlarda biraz şaibeli aslında da.
9: Evet.
1: Mesela işte Tom Barak'ın açıklamalarını getirdik.
9: Evet.
1: Bu saldırı ve bu girişimi, bu hadsiz ve küstah girişime ilişkin ABD İsrail'e söylemesi gereken şeyi peki söylüyor mu Felemez?
9: Benim kendi kanaatim söyledi, çünkü dünkü açıklamasında biz rahatsızız dedi Tom Barak. Yani bu gelişmede rahatsızız dedi. Yani iyi, biz bunu desteklemiyoruz, bu doğru bir şey değil dedi. Ve Şara'yı övdü. Dedi ki Şara hükümeti, Suriye hükümeti üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapıyor dedi. Terör gruplarıyla mücadele ederken bir yandan da kendi ülkesinin ekonomisini kandırmaya çalışıyor dedi. Övdü. Yani aslında bu bir tavırdır ABD'nin. ABD zaten bugüne kadar Suriye'de Şara yönetimiyle çalışıyor. Yani Trump bize dostum diyor.
1: Kendi, o
9: çok beğendiğim
1: NATO'da,
9: bir lider diyor.
1: NATO zirvesinde
9: yani
1: geldiler,
9: gördünüz,
1: görüştüler.
9: Oraya davet ettiler. Orada, tabii, konuştular. Orada görüştüler. Bundan dolayı ABD'nin bir soruyu. Ama sorun şu. Netanyahu şu an bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Hı hı. Ve kendini çok farklı yerde görüyor. İsrail'i çok farklı yerde görüyor. Yenilmez bir armada görüyor. Ama öyle değil. Bunu ABD de biliyor. Bütün dünya biliyor. Bundan dolayı bir kaos peşinde. Ama inşallah bu kaos başarıya ulaşmaz. Türkiye'nin son tavrı çok doğru bir tavır. Sakin bir şekilde bekleyerek, evet, gerektiğinde gerekli bir takım tıklamalarla, bir takım şeylerle karşılık vererek haddini bildirecektir diyorum.
1: Evet, yani. Ama işte Türkiye'ye bu kadar yakına gelip de böyle, tabii, bir saldırı girişiminde bu bulunmaması gerektiğini zaten sen de dediğin gibi son derece net bir şekilde
9: yani
1: biliyorlar
9: ama. Yani biz bunu yıllarca bu mesleğin içerisinde olduğumuz, evet, için bazı şeyleri biliyoruz. Bu nedir? Bu bir meydan okumadır. Bu resti Türkiye nasıl görecek? Şimdi onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz, günlerde göreceğiz. Yani müteakabiliyet nasıl olacak? Nerede olacak?
1: Evet.
9: Ne şekilde olacak?
1: Bakıyor, bu, izliyor.
9: Tabii reste rest var. Yani aha, şu an adam diyor ki ben Türkiye'nin varlığını Suriye'de kabul etmiyorum. O Türkiye'de olacak Türkiye. Suriye'de olacak. Bunun kaçınılmazı yok. Ama yani bu nasıl bildirilecek bu hat ona? Bu mesaj nasıl iletilecek Netanyahu'ya? Şimdi onu da bırakalım.
1: Tabii,
9: Türk yetkililer,
1: son derece net
9: bizim
1: bir şekilde
9: istihbaratımız, ordumuz falan gerekeni yapacaktır diye,
1: tabii,
9: düşünüyorum.
1: Çok,
9: çünkü bu hep öyle
1: gibi
9: olmuştur.
1: Tabii.
9: Yani siz bir karşıdaki bir güce rest çekerseniz o güç onu alır. Evet. Ben de gerekli cevabı gerekli
1: Türkiye
9: zamanda
1: Cumhuriyeti devleti
9: verir
1: ise,
9: ve karşınızdaki Türkiye Cumhuriyeti devleti ise.
1: Aynen öyle. Gereken aynen zamanda öyle gereken mesaj.
9: Aynen öyle. Ama dün çok aynen ama dün, evet, gerçekten çok ciddi bir provokasyon atlattık. Çok ciddi bir olay yaşadık. Allah korusun. O füzelerden oraya atılan füzeler birisi Türkiye topraklarına düşmüş olsaydı. Çünkü çok yakın bir bölge veya
1: tabii,
9: oradaki
1: tabii, tabii,
9: Türk unsurlarına gelmiş, doğru, olsaydı falan olay çok daha
1: provokatif,
9: çok
1: bir
9: daha
1: bir
9: şu an gerçekten İsrail tam bir cünün hali. Çünkü aynen, İsrail hiç olmadığı kadar dibe çökmüş durumda.
1: Evet.
9: Bu da bir gerçek.
1: Ve gerçekten artık o hani şeyinden çıkmış halde böyle nereye saldıracağını istemsizce bilmeyen
9: kuduz
1: bir
9: kuduz köpek gibi
1: gerçekten
9: etrafa
1: aynen
9: saldırıyor
1: öyle.
9: Açıkta
1: evet. Ama
9: çok özür diliyoruz.
1: Durması gereken noktanın orayı orası olduğunda aynen herhalde son derece net bir şekilde biliyordu. Çok teşekkürler Felemez. Ağzına
9: çok
1: sağlık,
9: sağ
1: kolaylıklar
9: çok
1: diliyoruz.
9: Sağ
1: sevgili izleyiciler, Dış Haberler Müdürümüz Felemez Doğan'la konuştuk. Gerçekten İsrail'in ateşle oynuyor dediğimiz o küstah girişimine. Batı Şeria'da yıkımın görüntüleri yürek burktu. İşgalci İsrail güçleri Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlere ait evleri, barakaları, hayvan ağlarını ve su kuyularını yıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu ailelerin yaşam alanları enkaza döndü.
2: Batı Şeria'da yine yıkım, yine gözyaşı. İsrail işgal güçleri El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine operasyon düzenledi. Sacdan yapılmış evler, barakalar, koyun ağları ve sağlık birimleri tek tek yıkıldı. Hırbet El Fuayt bölgesinde de 5 kişinin yaşadığı bir ev iş makineleriyle yerle bir edildi. Bir başka aileye ait yaşam alanı da yıkıldı. Hayvanların barındığı ağıllar da yıkımdan kurtulamadı. Ancak yıkım bununla sınırlı kalmadı. Filistinlilerin kullandığı toplam 450 metreküp kapasiteli iki su kuyusu da yıkıldı. Sağlık hizmeti verilen birimler de yıkılan yapılar arasında. Mesafir Yatta'da yaşayan Filistinliler için geriye ise enkaz ve büyük bir belirsizlik kaldı. Bölgedeki yıkımların zaten zor koşullarda yaşayan ailelerin hayatını daha da ağırlaştırdığı belirtiliyor. Bir yanda evler, bir yanda hayvan ağları, diğer yanda su kuyuları ve sağlık birimleri, hepsi yerle bir. Mesafir Yatta'daki İsrail zulmü bölgedeki insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Ekran bağımlılığı çocukları ve gençleri tehdit ediyor. Dijitalde geçirilen süre 4 saatin üzerine çıktığında kaygı ve depresyon belirtisi 2'ye hatta 3'e katlanıyor. Obezite ihtimali de %30 oranında yükseliyor. Peki vatandaş bu riskleri ne kadar ciddiye alıyor? İşte gelen cevaplar.
11: Kimi video seyrediyor, kimi ise oyun oynamak için kullanıyor. Artık telefon gençlerin ve çocukların elinden neredeyse hiç düşmüyor. Çocuklarınız ekran başında ne kadar süre geçiyor?
14: Bir günde 2 saat bakıyordur. Hareketsizlik, odaklanma sorunları, kendilerini dış dünyaya kapatıyor çocuklar. İçine attıkları o enerji çocuklarda ruhsal sıkıntılara sebep oluyor.
19: 1 saat gibi. Oyun oynuyorum. Azıcık video izliyorum. Zaten tabletimin şarjı da 1 saatte bitiyor.
20: 15-20 dakika çok izletmiyoruz. Ekran çok çok faydalı bir şey değil zaten. O yüzden vermiyoruz. Biraz sınır koymak gerekir.
11: Çocuklarda ekran süresi 4 saatten fazla olduğunda hem kaygı hem de depresyon belirtileri ortaya çıkıyor.
21: Uzun zamandır ekransız ilerliyorduk. Bazı durumlarda günlük bir saat. Yemekte falan zaten hiçbir şekilde vermiyorum. Ekranı kestiğimiz zaman da çocuğun aileyle iletişimimiz arttığını birebir şahit oldum.
22: Küçüklüğünden beri alıştırdık. Ekran gibi şeylere maruz bırakmadık. Daha çok kendisini geliştirici şeyler uyguladım.
23: Yarım saat, 30 dakika gibi. Yoksa ciddi göz sorunlarına, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ekransız kaldığımda daha faydalı işler yapabilirim.
24: Bazen çok, bazen az. Az sosyal bir hayat yaşıyor çocuklar maalesef günümüz ortamında.
25: 1-2 saat oluyor genellikle. Oyun oynuyorum. Belirli bir süreden sonra kendimi bırakıyorum.
11: Çocuklarda ekran süresinin artması ruhsal bozukluklar kadar bedensel hasara da yol açıyor. Ekran süresi uzadıkça çocuklarda obezite riski %30 oranında artıyor.
26: 2-3 saat kadar. Daha fazlası çok nadir durumlarda oluyor. Olduğu günler oluyor. Ekran başında devamlı oturup bir şeyler yedikleri için olabilir. Hareketsiz kaldıklarından dolayı olabilir.
27: Genellikle yarım saat kadar. Yani daha fazlasına gerek olduğunu düşünmüyorum çok.
28: Çok bakınca bir de benim çok ağlayasım geliyor. Yani böyle bir şey, garip oluyorum. Sinirli oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum.
29: Uzun süreli kaldıysa, kilitlendiyse aldığım zaman o tepki gösterebiliyor. Ya ağlaması oluyor ya vermeyeceğim diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Büyüklere söz geçirmek daha zor. Büyük kızım var mesela. Ekran süresi de daha çok uzun.
30: Hoşlanmıyorum. Çünkü bir telefon eline gelince çok oynamak istiyorsun. Telefonla zaman geçirmek gerçekten zarardı.
1: Eskiden kışın okula, yazın tarlaya, dükkana çalışmaya gidilirdi. Çocuklar hayatı tecrübe ederek öğrenirdi. Peki şimdi anne babalar çocuğunu yazın işe gönderiyor mu? Çocuklar böyle bir seçeneğe evet diyor mu? İşte cevaplar.
31: Öğrenciyim abi.
32: Çalışıyor musun?
31: Yok abi.
32: Neden?
31: Gerek duymuyorum.
32: Paraya ihtiyacın yok?
31: Yok abi.
32: Nereden geliyor para?
31: Ailemden. Ben çalışmak istemiyorum ama çalışıyorum çünkü babam çalışmamı istiyor.
32: Ne çocuklar çalışmak istiyor ne de anne babalar çocuklarını çalıştırıyor. Yeni nesil adeta fanusta büyüyor.
33: Ortamdan kaynaklı çocuğumu çalıştırmayı düşünmem.
34: Ama eskiden de o. Şimdi sistem değişti, eğitim değişti. 18 yaşından önce olmaz.
32: Eski nesiller çocuklarını işe gönderirdi. Ama maksat para kazanmak değildi. Çocuklarına emeğin karşılığını öğretmekti.
35: Şimdi çocuklar kıymetli. Kilen çocuğu sanki kıymetli değilmiş gibi. Çalışsalar hayatın kıymetini bilirler.
31: Okul bitince, okuldan çıkınca dükkanımıza gidiyorum. Tatil olduğunda da orada çalışıyorum.
32: Nerede çalışıyorsun?
31: Çiğ Köfteci, aşağıda Atatürk Bulvarı'nda. 16 yaşında kendi paramı kazanıyorum.
34: Çünkü eğitim alması gerekiyor. Önce eğitimi tamamlaması gerekiyor. Sonra yetişkin olması gerekiyor. Çünkü 18 yaşından küçük bir çocuk yetişkin değil yani. Ve çalışmaya uygun değil bana göre.
32: Çoğu zaman eş dostun dükkanı tercih edilirdi. Eskilerin deyimiyle yol yordam öğrenilirdi.
31: Kendi işimi kurma hayalim var. Yazılım üstüne.
32: Ama?
31: Ama çalışmam.
32: Neden çalışmaz?
31: Ağır şartlar veriyorlar.
36: Çalışmam abi. Masa başı bana ters. 9-5 bir insana bağlı çalışmak hoşuma gitmiyor. O kadar zamanımı harcayıp insanlara para kazandırmayı sevmiyorum.
32: Kışın okula, yazın dükkana devri kapandı. Artık telefon, tablet devri başladı.
37: Artık çocuklar tembelleşti. Çocuklar çalışmak istemiyor. Niye? Elinde telefon, bilgisayar. Bundan dolayı iç gözleri çalışmakta işte değil.
1: Ev işi yaparak zayıflamak mümkün mü? O sorunun yanıtı Amerika'dan geldi. Günlük yapılan ev işlerinde kaç kalori harcandığı kalem kalem hesaplandı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici.
38: Cam siliyorum, perde takıyorum.
1: Haftanın kaç günü evde temizlik yapılıyor peki sizde?
39: Bizim hanım her gün yapıyor.
1: Haftada 2 gün.
38: Haftanın her günü evde her temizlik günü yapılıyor.
39: Koltukları kaldırıyoruz, altını süpürüyor. Sonra halıları itiyoruz, çekiyoruz, masayı kaldırıyoruz.
1: Bunları yaptığınızda kalori yaktığınızı biliyor musunuz?
39: Yok, bilmiyordum ya.
1: Ha, öyleymiş. Amerika'da ev işleri yapmak kaç kalori yaktırır diye bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre ise 2 saatlik ev işi yapmak 600 kalori yaktırdığı ortaya çıktı.
40: Yaktırır.
41: İşte o zaman her gün 600 kalori veriyormuşuz.
1: Gitsin kilolar. Siz zaten fitsiniz.
41: Çünkü hiç oturmuyorum.
1: Kalori yaktırsa benden görürsün kızım dedi ama sizce öyle mi?
42: Hiç oturmuyorum, bak görüyorsun kilomu.
1: Zayıfsınız.
42: Evet. Temizlik yapıyorum, ne bileyim ev işi biter mi?
1: Banyo
0: temizliği 100, dolap düzeltmek 85, ütü yapmak 70 kalori yaktırıyor. Ancak tabii ki de beslenmemize dikkat etmek şart. Peki spor salonuna gidip kalori yakmak mı yoksa evde hem temizlik yapıp hem de kalori yakmak mı?
2: Temizlik yapıp kalori yakmak. En azından evim temiz kalıyor.
3: Spora geçerse bana yardım etsin.
0: Gitsin kaloriler, göbekler.
37: Dinleyeceğiz sizi.
0: Peki sizce hangi ev işi daha çok kalori yaktırıyor?
2: Genelde ütü. Ütü verdirtini biliyorum. Bence yer silme.
4: Süpürge.
0: Değil. Yer, en az o yaktırıyor.
4: Yer silmek mi?
0: Cam silmek, yanıldın mı?
5: Ben silmiyorum çok yüksek olduğu için.
0: Cam silmek.
2: Ya o da var.
0: 115 kalori 20 dakikası.
2: Doğrudur o zaman.
0: En çok kalori yaktıran ev temizliği ise cam silmek. 20 dakika boyunca cam silerseniz tam tamına 115 kalori, 30 dakika cam silerseniz ise 167 kalori yakmış olursunuz.
4: En az onu yapıyoruz ama en çok onu mu yapalım?
0: Listenin ikinci sırasında yerleri silmek var. Yerleri 20 dakika boyunca silerseniz 107 kalori yakmış olacaksınız. Üzerine bir de yerleri süpüreyim derseniz o da size 84 kalori yaktıracak.
39: Zaten ben kiloluyum, çok ihtiyacım var. O zaman buradan hanımıma sesleniyorum. Artık sana daha çok yardım edeceğim.
0: Güzel bir şeye vesile olduk. Hanımınıza seslendiniz. Artık ev işleri sizde.
39: Artık bende.
1: Bu haberle noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
6: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu.
7: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 34, Antalya 33, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 28, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep ve Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. Bu akşam saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: Şimdi reklamlar.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altın

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Mobilin bankası Akbank.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Şiddetli soğuk hava hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bazı dağ geçitleri ulaşıma kapatılırken otobüs seferleri de askıya alındı. Onlarca kamyon şoförü araçlarında mahsur kaldı. En zor durumdaysa hayvanlar var. Karın otlakları kapatması nedeniyle 165 binden fazla lama ve koyun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler hayvanlara yem ve vitamin ulaştırmaya çalışıyor. Önündeki otomobile çarptı. O anları kayıt altına alan sürücüye tepki gösterdi.
3: İşe gidiyorum. O sırada Honda kavşağından Kuzeytepe'ye doğru dönecektim. Arkadan gelip beni taciz etmeye başladı. O arada kamerayı açtım. Tam o süreçte artık kasti olarak gelip gaz verip bana çarptı. Ben o süreçte hiç frene basmadım.
2: Olay Hatay'da yaşandı. Trafikte taciz edildiğini söyleyen Ertuğrul Tohma telefonun kamerasını açtı. Bu sırada arkadan gelen sürücü bir anda Tohma'nın aracına çarptı. Olayın ardından Tohma sürücünün otomobilinin önüne geçerek kaçmasına izin vermedi. Araca çarpan sürücü ise kendisinin haklı olduğunu iddia etti.
3: Polis geldi. Onu işte o arada bana geldi de şikayetçi olma, ben senin ücretini karşılayacağım. Daha sonra da ben bu parayı ödemeyeceğim, git ne yaparsan yap, zaten tutanakta tutulmayıp dedi, telefonu suratıma kapattı.
2: Aracı hasar gören sürücü şikayetçi olacağını söyledi. Kırmızı bültenle aranıyordu, Türk polisinden kaçamadı.
4: Aç polis, aç!
2: Uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapıyordu. 36 yaşındaki faslı şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı ve İstanbul'da saklandığı istihbaratı alındı. Hemen harekete geçildi. Ülkesinde uzun süredir aranan şüphelinin Avcılar'daki belirlenen adresine operasyon yapıldı.
4: Aç polis!
2: Baskınla gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri tamamlandı. Ardından ülkesine iade edilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi. Sivas'ta kene sonrası bir ölüm daha yaşandı. Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan 32 yaşındaki Aziz Kaya bir süre önce kene yapışmasının ardından rahatsızlandı. İki çocuk babası Kaya önce Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
5: Ekranda şu anda dişilerini görüyoruz.
2: Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl kene kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İyi niyeti az kalsın canına mal oluyordu. Yeni bir kazayı önlemek isterken dehşetin ortasında kaldı. Kaza Tokat'ta meydana geldi. Artova yolunda otomobilin traktörü arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü yola saman balyası koyarak önlem almaya çalıştı. Ama yeni bir kaza yaşandı. Bu sırada yoldan geçen bir başka sürücü balyaları son anda fark etse de traktör şoförüne çarptı. O dehşet anları araç kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil seyir halindeydi. Bir anda alev aldı. Sürücü kurtulmayı başardı. Olay Polatlı'da yaşandı. Ankara istikametine giden araç yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan Ankara'nın Çubuk ilçesinde biçer döver alev aldı. Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Araç hasar gördü. Korsan geri dönüyor. Kaptan Jack Sparrow yeniden denizlere açılıyor. Johnny Depp serinin 6. filmi için yapımcılarla görüşüyor. Yapımcı Jerry Bruckheimer da Depp'le temas halinde olduklarını doğruladı. Yeni filmde hikayenin merkezinde Margot Robbie'nin karakterinin olması bekleniyor. Jack Sparrow ise kilit bir rolle geri dönecek. Son olarak 2017'de izleyici karşısına çıkan seri toplamda 4,5 milyar dolardan fazla gişe yaptı. Küçük kız saklambaç oynarken babasından saklanmanın taktiğini öğrendi. Ancak bu eğlence daha sonra aileye kısa süreli bir kabus yaşattı. Kız bir gün sonra öğrendiği taktiği uyguladı. Kapının arkasına saklandı. Ailesi ise onun kaybolduğunu düşünerek paniğe kapıldı. O anlarsa kameraya böyle yansıdı. Evde arama başladı, endişe büyüdü. Neyse ki sonunda küçük kız ortaya çıkınca derin bir nefes alındı. Brezilya'da saniyeler içinde ortalık alevlere teslim oldu. Şeridinden çıkan otomobil karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bu kez yanıcı madde taşıyan tıra vurdu. Çarpışmanın ardından büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ve alevler çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alevler çevreyi sararken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otomobil kayarak yoldan çıktı. Kopan parçalar yola sıçrayınca facia yaşandı. Görüntüler Konya Afyon Karahisar Karayolu Kurşunlu Mahallesi mevkiinde kaydedildi. Seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. Kayarak yoldan fırlayan araç bir iş yerinin önüne girdi. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de kayan araçtan kopan parçalardan kaçmak isterken kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra karşıdan gelen otomobille havada çarpıştı. Ardından da başka bir araca vurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Araçların arasından süzüldü. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Burası İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir elektrikli scooter sürücüsü araçların arasında ilerledi, hem de trafiğin akışını aldırmadı. Ne güvenli bir alan vardı ne de yeterli koruma. Üzerinde yalnızca kask bulunuyordu. Elektrikli scooterların otoyollarda, şehirler arası karayollarında ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan yollarda kullanılması yasak. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı sürüşe tepki gösterdi. Cüssesi küçük, mücadelesi büyük. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 33. geleneksel Seki yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi. Büyük orta boydaysa gözler Cemal Cumbur'la Suat Süren'in mücadelesindeydi. Çünkü aralarındaki cüsse farkı dikkat çekiciydi. Ancak güreşte hesap boyla değil, bilekle yapıldı. Atom Karınca lakaplı Cumbur kendisinden iri rakibine karşı üstünlük kurdu. Hamleleriyle rakibini zorlayan genç pehlivan mücadeleyi kazanmayı başardı. O anlar güreş meydanındaki rekabetin yanı sıra aralarındaki fizik farkıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere Fethi kabir işlemi bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Muhabirimiz Nermin Geyik şu anda o noktada detayları aktarmak üzere bir kez.

0: heyetle birlikte harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye bir kararı verdi. Bugün sabah saat 9 itibarında başladı FETÖ'ye bir işlemleri. Öğlen 12 saatlerinde de son buldu. Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eski bakanın DNA'ları, dediğim gibi, toksikoloji raporuna da bakılacak. Bu noktada incelemeler yapılacak. Şüphe neydi peki? Soru işaretleri neydi? Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti, yoksa ölümünde dış bir etken, dış bir müdahale mi var? İşte bu soruların yanıtı için artık gözler adli tıpta diyebiliriz. Adli tıptan gelecek rapora çevrilmiş durumda gözler aslında. Eski bakan Deniz Olgun'un ilk otopsi raporunda, hayatını kaybettiği dönemdeki otopsi raporunda doğal ölüm yazıyordu. Ancak bu noktada ailesi, yakınları şaibe olduğunu söylüyor ve dediğim gibi incelenmesi için başvurularını da yaptı. Başvurular da yapıldı. Bunun üzerine de harekete geçildi. Şimdi biz şu anda kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Karacaahmet mezarlığındayız. Hemen biraz daha ilerimizde eski bakan Deniz Olgun'un mezarı var. İşte o mezarda bugün incelemeler, işlemler yapıldı. Şu an mezarın çevresinin hala kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinden itibaren Karacaahmet mezarlığının çevresinde de polisler yoğun güvenlik önlemi aldı. Bunun da altını çizelim. Yine bu noktada da güvenlik önlemleri var. Hemen görüyorsunuz. Buradan ileriye şu an için en azından geçiş yok. Dışarıdan müdahale mi var, yoksa doğal yollarla mı hayatını kaybetti eski bakan Deniz Olgun? İşte bu sorunun yanıtı aranıyor. Sabah 9'da başlayan, öğlen 12'de biten o FETÖ'ye bir işlemlerinin ardından alınan DNA'lar, örnekler artık adli tıpa götürüldü. Gözler adli tıptan çıkacak sonuçta diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki, Nermin Ge'ye çok teşekkür ediyoruz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dedik ki inceleme yapmak üzere bugün sabah saatlerinde FETÖ kabir işlemi gerçekleştirildi. Deniz Olgun'un cenazesinden alınacak doku örnekleri adli tıpta detaylı bir şekilde incelenecek. Şimdi çok değerli bir konuğumuz, aslında tam da bu konuyu konuşacağımız, kendisinden özellikle sorulara ilişkin cevapları almamız son derece önemli sevgili izleyiciler. Adli bilimler uzmanı, öğretim görevlisi Doktor Sayın Mehmet Görgülü bizlerle. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Biz aslında FETÖ kabir tanımını eski Cumhurbaşkanımız merhum Sayın Turgut Özal'ın yine mezarının açılmasına ilişkin o süreçte duymuştuk. Ardından Münevver Karabulut cinayetinden sonra ve yine şimdi eski bakan Sayın Deniz Olgun'un mezarı FETÖ kabir işlemiyle açıldı. Hocam, şimdi müsaadenizle FETÖ kabir diyoruz ama nedir? Ben çok kısa başlık söyleyeceğim. Ardından fazla konuşmadan sözü size bırakacağım. Söyledikleriniz önemli. Neden gerçekleştirilir bu işlem değerli izleyiciler? Şimdi hukuki kararla açılması işlemidir FETÖ kabir, mezarın yeniden açılması işlemi. Ölüme ilişkin şüpheli bir durum varsa uygulanabilir. Ölüm nedeninin netleştirilmesi amaçlanabilir. Şimdi biz hocam yayından önce siz dediniz ki bugün eski bakan Sayın Deniz Olgun'un FETÖ kabir işleminin gerçekleşmesi bu iki başlık
2: sebep,
1: açısından evet,
2: bu
1: önemli.
2: Bu iki başlıktan dolayı FETÖ kabir kararı verildi. Doğru.
1: Evet. Orada bir doğal ölüm mü?
2: Tabii.
1: Yoksa buna bir cinayet mi?
2: Tabii. Yani
1: öldü
2: şöyle.
1: Öldü mü, öldürüldü mü meselesi?
2: Şimdi başlama, hani ölen kişinin mezarının hukuki kararla açılması işte FETÖ kabir bir Arapça bir kelimedir. Aha. Kabir yani mezarın açılması anlamına geliyor. Her olguya göre ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bilmiyorum, devam edecekseniz tabii, diğer sebepler de şunlar
1: İsterseniz
2: zaten.
1: İsterseniz söyleyelim, buyurun. Sonra devam tabii edelim. Şimdi bugün konuşacağımız mesele ilişkin gerekçeler bu iki başlık. Ölüme ilişkin şüpheli bir durum varsa uygulanabilir. Ölüm nedeninin netleştirilmesi amaçlanabilir. Kimlik tespiti için de FETÖ kabir yapılabiliyor değerli izleyicilerimiz. Miras veya ceza davalarında uygulanabilir. Yakınlık ve kan bağının tespiti için görevler işlem sırasında gözlem ve tespit yapar. İşlem yetkili makamların kontrolünde gerçekleşilir. Yakınlık ve kan bağının tespiti de bir FETÖ kabir sürecini beraberinde getirebilir ve amaç hukuki süreçte gerekli delillerin toplanması. Ama hocam, değil mi, şüpheli ölümlere ilişkin tabii biz kesinlikle bu işlemi çok
2: doğal
1: sık
2: ölümlerde bu yapılmaz veyahut da bilinen nedenle öldüğü adli tıp otopsi raporlarıyla var ise ve mahkeme tarafından da kesinleştirilmişse, özellikle kriminal olaylarda, bunlara da FETÖ kabul olmaz. Ama şöyle olmaz derken yine de

0: Bir parantezi açmak gerekiyor. Yarın bir gün başka bir delil çıkabilir, bir iddia çıkabilir somut anlamda ve makul. Yani o şüpheyi arttırıcı bir takım özelliğe sahip yeni bulgular, deliller veyahut da itiraflar vesaire çıktığında Fethi Kabir kesinleşmiş mahkeme kararı olsa bile yine yapılabilir. Evet. Tabii böyle bir durum var.
1: Tabii. Şimdi eski bakanın ölümüne ilişkin bazı soru işaretleri. Evet. Dolayısıyla bu ölüm aslında bu soruşturma dosyasının açılmasına sebep olan şey bu. Dolayısıyla orada bir doğal ölümün gerçekleşmesinden ziyade şüpheli bir ölüm mü sorusunun cevabı aranacak değil mi hocam? Tabii. Bu aslında bir otopsi işlemi.
0: Aynen öyle. Yani illaki yeni ölmüş bir ceset üzerine yapılan işlem değildir otopsi. Otopsi aynı zamanda üzerinden 10 yıl geçti büyük ihtimal iskeletleşmiştir. Evet. Buna yapılacak olan işlem de ayrıca bir çeşit otopsidir ve birbirlerine bir farkı yok. Tabii ceza muhakemeleri kanunu 87. maddeye göre bu yapılıyor ve şu anda soruşturma esnası safhasında olduğu için savcılık izniyle ve emriyle bu işlem tabii yapılıyor. Henüz kovuşturmaya geçmedi ve burada geçtiğimiz sene 2025'te yeğeni büyük oğlunun yeğeni çıktı bir takım iddialarda bulundu. İddialar da çok ciddi iddialar. Tabii o iddialar devlet buna sessiz kalması veya tabii görmezden gelmesi mümkün değil. Devlet demek ki zaman içerisinde bunları incelemeye aldı. Masak evet raporları vesaire ve bugün için öyle bir noktaya geldi ki elindeki veriler, evet, savcılık makamının elindeki veriler. Hah dedi, ben şimdi bu olayı çok şüpheli buldum. Fethi Kabir'e karar veriyorum
1: bir
0: dedi.
1: Bir sonuç olarak aslında evet Fethi Kabir'den söz ediyoruz evet bugün itibariyle.
0: Durduk
1: hocam.
0: Durduk yerde olmaz. Yani kişi ölen naaşın sahibi, ben yarın gittim işte efendim savcılıktan bir Fethi Kabir istiyorum demeyle de istek üzerine Fethi Kabir yapılmaz.
1: Yapılmaz.
0: Fethi Kabir'in yapılacak kuralları vardır, kanunda belirtilmiştir. Demek ki savcının elinde de çok ciddi şüpheler var ki, kuvvetli şüphe, bundan dolayı Fethi Kabir yapıldı.
1: Hocam mesela 10 sene geçti. Biz genelde bu süreçte Fethi Kabir üzerine konuşulurken merak edilen şey var. 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, daha uzun sürede geçse yine bu işlem sonuca götürecek bir işlem midir?
0: Elbette ki her şartta, her zaman için Fethi Kabir işlemi yapılır. Bakın bir örnek vereyim, tarihten tam tarihini hatırlıyorum. Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte saç telinden yapılan bir işlemle ki bir çeşit Fethi Kabir denilebilir ona, saç evet teli alındı. Evet. Yapılan işlemde civadan zehirlendi, yıllar, yüzyıllar sonra anlaşıldı. Bakın ne kadar önemli. Aradan geçmiş birkaç yüzyıl ve birkaç yüzyıldan sonra saçtan yapılan incelemede civadan zehirlendi, ortaya çıktı. Biz şimdi kazılarda ben çalışıyorum, en son Truva'da da görevliyim. Oradan çıkan binlerce yıllık iskeletler üzerinde hem tıbbi değerlendirme yapıyoruz hem DNA analizleri yapıyoruz. Böylelikle hem tanı koyuyoruz, hastalık vesaire. Bu da bir çeşit hani Fethi Kabir demeyelim ama
1: tabii
0: kimliklendirme ve inceleme. Fethi Kabir'de de mekanizma ve düşünce temel aynen anlamda bu.
1: Yani her şekilde 100 yılda geçse o evet vefat eden kişinin DNA'sına
0: tabii,
1: mesela işte tabii iskelete dönmüş olması
0: hiç önemli değil.
1: Hiç önemli değil. Evet. O belki mesela topraktan bile alınabilen tabii, örnek tabii olabiliyormuş hocam. Bile, yanlış vermeyelim da.
0: Bunun için şunu söyleyeyim. Yeğeni diyor ki ağzından köpükler geldi vesaire, zehirlenmeden bahsediyor. Ama otopsi raporunda işte beyin kanamasından evet bahsediyor. Çeşitli şeyler var. Şimdi burada Fethi Kabir yapılırken elbette ki toprağın özellikleri de çok önemlidir. Cesedin veya iskeletize hale geldiyse iskeletin etrafındaki toprağın özelliği de önemli. Çünkü kişi eğer zehirlendiyse ve salgılar devam ediyorsa hani çürüme esnasında da toprağa bir bulaşma olabileceği için toprak örneklerinden yapılacak kimyasal analiz veya toksikolojik analiz de çok önemlidir. O yüzden Fethi Kabirlerde duruma göre yeri geldiğinde bence alınması lazım. Özellikle baş bölgesinde 30 santimlik mesafe içerisinde toprak örneği almakta fayda var. Çünkü kişi ölürken o zehir maddeleri sızabilir ve etrafı kirletebilir. Yıllar geçse bile o toprak orada deprem vesaireyle çok oynamadıysa, biz deprem bölgesiyiz.
1: Doğru.
0: O materyal veyahut da mineral veyahut da zehir maddesi toprağa bulaşmış olarak yıllarca kalabilir.
1: Kalıyor mu hocam?
0: Kurşun.
1: O da mesela yüzyıllar boyunca kalabilecek
0: tabii
1: bir şey midir?
0: Tabii kurşun diyelim mesela veyahut da bazı tabii potasyumla ilgili hani kalp yapısının çarpıntı atımını değiştirerek ölme evet sebebiyet veren bazı molekülleri bulamayabilirsiniz. Hı hı. Ama ağır metal dediğimiz bazı metallere bağlı zehirlenmelerde toprağa bulaştığında yıllarca kalabilir o.
1: Mesela hocam civa zehirlenmeleri, tabii, hani bunun kurşun, başında geliyor herhalde kurşun.
0: Kurşun tabii bunlar ağır metallerdir ve ağır metaller cesetten sızdığında cesedin etrafındaki toprağı da kirletirler ve dolayısıyla orada yıllarca kalır. Ama dediğim gibi deprem bölgesinde olduğumuz için zaman içerisinde o toprağın hareketiyle beraber biraz daha uzaklaşabilir ama adli bilimler açısından 30 santimlik kısım içerisinde toprak örneği özellikle baş bölgesini almakta fayda var.
1: Hocam şimdi Fethi kabir işlemi gerçekleşti. Mezar yeniden açıldı. Oradan mesela bu vaka için konuşalım hocam. Toksikoloji tabii, raporları açısından örnekler alınıyor dediniz. Başka nasıl bir çalışma yapılıyor
0: kimyasal,
1: hocam?
0: Ha, mesela şimdi şurada son bir madde var. Tabii. Yakınlık ve bağ, kan bağını tespit burası ediyor. Şimdi açtığınız mezar o kişiye ait olduğunu nereden biliyorsunuz? İskelet haline dönüştü. Herhangi bir kimliğini açıklayacak bir görüntü doğru, yok. Bu durumda siz bu kişinin o kişi olup olmadığını tespit etmek zorundasınız.
1: Önce onun yapılması lazım, tabii, değil mi hocam?
0: Yani şu var. Bir, mezar boş çıkabilirdi. Çıkmadı tabii. Adam. Cinayet işlendikten sonra tabii birileri çıkıyor, cinayetten sonra gidip o mezardan taşıyabilirdi ki geçmişte örnekleri var bunların. İki, başkası gömülmüş olabilir. Hani o değildir, zehirlenmiştir, başka yere gömülmüştür veya cesetler değiştirilmiş vesaire. Bunlar tarihte var. Dolayısıyla bu çıkan iskeletize olmuş olan ceset örneğinin bu kişi olup olmadığını anlaşılması için de kemikten alınacak örnek de yakınlarından alınacak DNA örneği karşılaştırılır. Tabii. Böylelikle kimliklendirme yapılmış olur bu şart.
1: Hocam çok önemli bir aşama tabii söyledikleriniz tabii, o yüzden önemli. Önce bir mezardakinin o kişi olup olmadığının...
0: Evet. Nereden bilelim onu? Kimse bilemez ki. Ortada bir iskelet var tabii. Evet. Bazı hani çok bariz bir takım şeyler, tıbbi kayıtları varsa hastalık işte ne bileyim ayağı kırılmıştır, platin yapılmıştır vesaire bunlar tanımlayıcı kimliksel özelliklerdir. Ama öyle bir şey yoksa kişi kalp rahatsızlığından öldü vesaire hiçbir değişiklik yok. Bu durumda siz şunu ispat etmek zorundasınız. Ya bu kim?
1: Evet.
0: Bu kim sorusunun cevabı için de kemikten alınacak DNA örneğiyle yakınlarından yani bizim yakınımız diye iddia eden kişilerden alınacak DNA örneklerinin karşılaştırılması lazım. Uyarsa evet bu kişi budur denir. Ondan sonra soruşturmanın diğer safhatleri devam eder.
1: Sonra diğer adli tıpta kısım.
0: Tabii.
1: Başlıyor.
0: Adli tıpta da bu kemik üzerinde değişiklik var mı yok mu? Kesici, delici, ezici alet yaraları var mı yok mu? Ateşli silah yaraları var mı yok mu? Bütün bunlara dikkat edilir. Her ne kadar ölüm esnasında ölüm muayene tutanağı evet, artı otopsi raporunda bunlarla ilgili hiçbir ibare olmasa bile. Çünkü şöyle bir iddia da söz konusu. Evet. Sahte bir rapor yazıldığına dair. Dolayısıyla ben bir adli bilim uzmanı. Tabii. Ben gittiğimde Fethi Kabir'de yazılan raporda neyin yazdığı çok önemli değil. İşte efendim kesici delici aletler arası ben görmedim yazdığı hiç önemli değil. Ben o iskeletin üzerinde hepsini ararım.
1: En baştan?
0: Aynen öyle.
1: Aynı o gün vefat etmişçesine bir rapor değil mi hocam çıkarılıyor bu anlamda son derece
0: kesinlikle
1: önemli.
0: Kesinlikle çok önemli çünkü sahte yazılmış olabilir, gözden kaçmış olabilir. Kimseyi suçlamıyorum. Ben sahte yazılacağını düşünmüyorum. Meslektaşlarımın tabii öyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum.
1: Elbet.
0: Ülkemizde hani çok değerli insanlar tabii, bunlar ama bazen olabilir. Yani kötü niyetli biri olabilir veyahut da ihmal sonucu hani atlamıştır, gözden kaçırmıştır. Bir de mevcut yazılmış olan, o dönem yazılmış olan otopsi raporunu da yeniden incelemek gerekiyor. Çünkü bir şeyler gözden de kaçmış olabilir. Bu anlamda yakından inceleme çok önemli kaldı ki bu dava biliyorsunuz çok önemli bir dava.
1: Evet,
0: böyle bir ölümün olması ki Sayın Bakan Türkiye için hani önemli bir insandı, bir bakanlık yapmış tabii, birisiydi. Dolayısıyla bu olayla beraber bunun ortaya çıkmış olması bu ölümü çok farklı yerlere getirdi. Tabii. Bakalım nereye götürecek?
1: Tabii doğru hocam. Şimdi aslında Fethi Kabir'den söz ediyorken elbette bugün Sayın Arif Ahmet Deniz Olgun'un Fethi Kabir işlemi üzerine konuştuk ama işte dedik ki merhum Cumhurbaşkanımız Sayın evet, Turgut Özal için de benzer bir. Çünkü özellikle hocam işte siyasilere ilişkin şüpheli ölüm soruşturmalarında biraz daha galiba tabii haklı olarak konuşulur oluyor bu mesele.
0: Elbette bunlar önemli tabii, profiller, önemli insanlar. Hani sıradan her insan tabii, önemlidir elbette ama bazıları biraz daha önemlidir o toplum için. Sayın Turgut tabii, yani merhum Turgut Özal'da da olduğu gibi.
1: Hocam mesela yayından önce değerli hocam biz tabii siyasiler üzerine yapılan bu işlemi konuşurken Münevver Karabulut tabii, cinayetini tabii, hatırlattık.
0: Yani kamuoyuyla tabii,
1: inanılmaz yansıyan çok önemli bir tabii davaydı,
0: yani şunu söyleyeyim, Sayın Bakan'ın da izlemiş olduğu yol bence çok çok iyi. Her türlü olguda sıradandır, evet, değildir, önemli tabii, kişidir değildir. Tabii, bakmadan değildir bu olguya, bilimin vermiş olduğu, dayattığı kurallarla üzerine gitmek çok önemli ve bu yapılıyor. Çok
1: doğru,
0: güzel bir şey.
1: Mesela işte Sayın merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için de bir fethi kabir işlemi, evet, gerçekleşmişti. Az önce hocamın dediği gibi doku, kemik, toprak örnekleri, tabii, alınmış, incelenmiş ama zehirlenmeye dair kesin bir bulguya ulaşılamadı şeklinde bir değerlendirme olmuştu. Fakat tabii sonuca giden, dediğimiz gibi, şaibeli aslında vefatlar noktasındaki zehirlendiği yönünde çok fazla konuşulmuştu o dönem sonrası için de hocam.
0: Burada mesela bulguya ulaşılamamış olması, biraz önce söyledik ya, zehirlenmediği anlamına gelmez.
1: Gelmiyor, evet.
0: Çünkü o zehir zaman içerisinde kaybolabilir. Tabii. Biraz önce söyledim, bazı ağır metaller toprağı, hı-hı, kirletir ama toprağın hareketiyle kaybolabilir. İki, ağır metal değildir. Potasyum klorür dediğimiz kalp ritmini bozan bir ilaç, örneğin damardan verildiğinde siz onu yıllar sonra bulamazsınız. Dolayısıyla evet, kesin bir bulguya ulaşılmamış olması merhum Turgut Özal'ın zehirlenmediği anlamına gelmez.
1: İçtiği işte bir portakal suyundan o zehirlenmenin gerçekleştiğine ilişkinde tabii sonrasında sonuca ilişkin değerlendirmeler yapılırken onu da konuştuk. Hocam, bu çalışmanın sonucu bir takvim olarak ne zaman ortaya çıkar?
0: Yani en fazla bir ay diyebiliriz ama bazen beklenmedik bulgular olabilir veyahut da daha teknik detay incelemesi gerektirebilir. O zaman birkaç ay sürebilir ama çok fazla uzatılacağını zannetmiyorum. Hani ya işte sırası geldiğinde yaparız diyeceklerini sanmıyorum. Çünkü kamuoyunu çok meşgul eden bir olay olduğu için, evet, kamuoyunun hassasiyeti de burada etkili olacaktır. Sanıyorum yani en fazla bir ay içinde inşallah çıkacaktır diye,
1: peki,
0: düşünüyorum.
1: Peki hocam, ekleyeceğimiz, gözden kaçırdığımız herhangi bir şey olmasın. Varsa onları da alalım yavaş yavaş. Size
0: yok,
1: çok teşekkür
0: yani
1: edeceğiz.
0: Umarım bunun sonucunda da kamuoyunda ve insanları rahatlatan sonuçlar, tabii, çıkar ve çözümlenir.
1: İnşallah. Hocam çok teşekkürler, tabii, kıymetli hocam. Adli bilimler uzmanı Doktor Sayın Mehmet Görgülü ile konuştuk sevgili izleyiciler. Eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Olgun'un öldü mü öldürüldü mü sorusuna ilişkin önemli bir aşama fethi kabir işlemini, değerli izleyiciler, bir kez daha kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Adana merkezi 6 ilde düğmeye basıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi ve aynı zamanda çok sayıda grup üyesi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 şirkete de kayyum atandı.
2: Adana'da güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Hedefte Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanma vardı. Adana merkezi operasyon 6 ile yayıldı. Tam 49 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun en dikkat çeken adresi ise grubun başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesindeki eviydi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuytul'un evinin çevresi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından abluka altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin resmi açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine yönelik yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak operasyonun bilançosu yalnızca gözaltılarla sınırlı değildi. Gruba ait 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı alındı. Soruşturma sürüyor.
1: İBB davasında tarihi bir yüzleşme yaşandı. Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını gündeme getiren müteahhitlerle çapraz sorguda karşı karşıya geldi. Mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Para, villa ve milyonluk taşınmaz iddiaları duruşmaya damga vurdu.
2: Milyonluk şaibeli ödemeler, rüşvet karşılığı el altından verilen iskanlar ve peş peşe gelen itiraflar. İBB yolsuzluk davasının duruşmalarında İmamoğlu'yla müteahhitler arasında ilk kez rüşvet tartışması yaşandı. İBB davasında ikinci celsenin ikinci duruşmasına çapraz sorgular damga vurdu. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle karşı karşıya geldi. Duruşmada tansiyon oldukça yüksekti. En dikkat çeken tartışma Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında oldu. Keleş, İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini iddia etti. İmamoğlu ise Keleş'i yalancılıkla suçladı.
3: Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
4: Bakın, yalana bak ya. Bakın yalana. Sen kötü bir müfterisin. Müfterisin. Bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin.
3: Allah seni de ıslah.
4: Allah seni de ıslah edemez. Zor.
3: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez.
4: Aşağılık adam.
3: Aşağılık adam sensin. Bana aşağılık adam diyemezsin. Ben senden büyüğüm.
2: Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de İmamoğlu'yla Cemal Üneş arasındaki para diyaloğuydu. Üneş, seçim harcaması adı altında kendisinden açıkça para istendiğini öne sürdü.
4: Emin.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir, Türkiye Gazetesi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz.

0: TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos Çarşamba ve son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız bizlerle. Evet, bir aranın ardından tekrar başladık. Hoş geldiniz.
1: Yeni bir sezon. Hoş bulduk.
0: Süper Lig'le başlayalım, sonra temsilcilerimizin Avrupa maçlarına değineceğiz. Hem dün akşam Fenerbahçe'nin vardı, yarın akşam Beşiktaş'ın var, tek tek gidelim. Süper Lig'in açılış maçını 4 senenin şampiyonu Galatasaray gerçekleştirdi. Yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum'la 2-2 berabere kaldı. Sarı Kırmızılar 90. dakikada Osimhen'in golüyle bir puanı kurtarmış oldu. Biraz son dakikaya kaldı. Belki kağıt üstünde hiç beklenmeyen bir sonuçtu. Taraftarın da tepkisi vardı. Ne söylersiniz? Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Ya tabii Çorum gibi Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımın ilk defa Süper Lig'de mücadele eden bir takım karşısında İstanbul'da kendi seyircisi önünde iki gol yemek Galatasaray için yani Galatasaray standartlarında çok kabul edilebilecek bir durum değil.
0: Böleceğim çok kısa ama aslında böyle maçlar çok daha tehlikeli oluyor. Hep daha büyük İstanbul takımlarını özellikle dört büyüklere favori gösteriyoruz ama yeni Süper Lig'e çıkmış bir takım çok daha iştahlı geliyor.
1: Elbette iştahlı geliyor ama sonuçta o işte atıyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar zaten hatta Trabzonspor çok ciddi paralar harcıyorlar. İşte birazdan belki bahsederiz. Mohamed Salah gibi, işte Lukaku gibi işte çok maliyetli transferler yaparak doğal favori oluyorlar. Çok yüksek bütçeli takımlar. O yüzden hani ben şey açısından söylüyorum tabii bu Çorum Spor'un başarısını küçümsemek için değil ama Galatasaray standartında son 4 yılın üst üste şampiyon olmuş takımı kendi sahasında oynuyor. Sadece Osimhen'in maliyetiyle bırakın Çorum Spor'u, Çorum Spor gibi 4-5 tane takım kurulabilir. Yani o anlamda söyledim. Bence çok yani normal kabul edilebilecek bir durum değil Galatasaray adına. Benim maçta gördüğüm yani önde baskı olayı ve ikinci top ve fiziksel güç olayı yani Galatasaray'da geçen seneye nazaran biraz düşük tempolu gördüm. Sezon başı olmasından dolayı belki hani biraz kabul edilebilir. Ama eğer böyle devam edecekse sıkıntı var demektir. Bir de tabii taraftarın da işte transferlerin yapılmaması konusundaki işte yönetimi olan sistemleri belki takım üzerinde biraz psikolojik olarak mental anlamda sıkıntıya düşürmüş olabilir.
0: 70. dakikada Çorum 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Yunus'u Çorumlu oyuncu faulle durdurmuştu. Yunus'un ayağına arkadan yapılan müdahaleye de hakem Batuhan Kolak doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Karar doğru muydu? Genel olarak hakem yönetimini nasıl buldunuz?
1: Bence karar doğruydu. Yani Yunan oyuncu o da zaten farkında yaptığı hatanın hiçbir şekilde itiraz etmedi. Çok makul karşıladı. İstem dışı bir refleks gelişti ama tabii Aşil Tendon'una bastığı için doğal kırmızı kart. Hakem genel olarak hani çok maçın önüne geçecek büyük bir ciddi kararı imza atmadı o anlamda. Başarılı yönetimi sergiledi diyebiliriz.
0: Çorum 2-1 öne geçince golünün ardından tribünlerden yönetim istifa tezahüratı yükseldi. Karşılaşmanın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da istifa tezahüratları sıkça tekrarlandı Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Taraftarlar ayrıca Dursun Özbek transfer nerede şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentilerini de dile getirdi. Değindik az önce ama başkanın da bir açıklaması vardı geçtiğimiz hafta. Üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a takıma ve yönetime destek istedi taraftardan. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğunu belirtti Özbek. Sarı Kırmızılı kulübün marka değerini büyüten ve ekonomisini düzelten bir yapıyla ilerlediğini söyledi. Ve başarılı gidişatı çöpe atıp günü kurtaran kararlar vermeyeceğini vurguladı. İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım açıklamasında bulundu. Ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii rakiplerde yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da üst üste yapılan transferler bunu gören Galatasaray taraftarı doğal olarak transfer bekliyor. Yani transfer çılgınlığı diye bir şey var kabul ediyorum ama Galatasaray'ın da ihtiyacı olan bölgelere oyuncular var. Mesela ayrılan oyuncular var. Misal olarak Icardi ayrıldı takımdan. Icardi'nin yerine yedek bir santrafor lazım Osimhen'in arkasına. Savunmaya lazım. Orta saha 10 numara pozisyonu lazım. Taraftarların aslında beklentisi bu. Yani evet, geçen sezon çok yüksek maliyetli oyuncular transfer edildi. Bunların ödemeleri var. Yönetimde bir anlamda onları düşünmek zorunda. Ama kadro planlaması açısından da bence ben taraftara kısmen hak veriyorum. Yani giden oyuncuların en azından geride doldurulmalıydı.
0: Teknik direktör Okan Buruk da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz dedi ve ekledi aynı zamanda ikinci bir 11'e ihtiyacı var Galatasaray'ın diye. Ne söylersiniz?
1: Yani Galatasaray'ın geçmiş sezonlardaki geniş kadrosu bu sezon şu an için yok gibi görünüyor. Dediğim gibi transfer eksiğinden dolayı. Ama mutlaka önümüzdeki birkaç gün içerisinde, hatta Batrakov'un %99 ihtimalle bittiği söyleniyor. Bu transferler geldikçe hani ikinci 11 olur mu? O kadar kolay değil iki tane 11 çıkarmak. Yani o kalitede, o seviyedeki 11 çıkarmak kolay değil. Tabii ki illaki 24-25 kişilik kadrosu olacak. Biraz beklemek lazım Galatasaray için.
0: Peki cuma akşamında Galatasaray Erzurumspor'a konuk olacak. İlk deplasmanına gidiyor. Maç değerlendirmeniz var mıdır?
1: Yani tabii Erzurumspor da ligi Ahmet Spor maçıyla başladı. Hani çok fazla öyle henüz daha takımları izleme açısından, daha doğrusu bir hafta sonra ne yapabileceği konusunda henüz erken bir durum. Yani 5-6 hafta geçmesi lazım ki daha net yorumlar yapabilelim. Ama bildiğimiz Galatasaray'ın hani Çorum Spor karşısındaki oyunun tekrarı sıkıntıya düşürebilir deplasmanda olmasından dolayı özellikle maçın, ama ben bir sürpriz olacağını düşünmüyorum bu sefer.
0: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu da değişik, beklenmedik bir sonuç oldu. Oyun anlamında ilk önce bir değerlendirmenizi istiyorum Fenerbahçe'yi. Sahada, oyunda sizce nasıldı?
1: Yani şöyle, Fenerbahçe'ye önce şöyle başlamak lazım. Çok bence şu anda Süper Lig'deki geçen sezon Galatasaray'daki olan kadro kalitesinin yüksekliği Fenerbahçe'de var. Yani neredeyse her pozisyonda 2-3 alternatif ve hepsi de birçoğu hani yıldız sayılabilecek. Hatta bazıları dünya yıldızı seviyesindeki oyuncular. Asıl Fenerbahçe için problem bence burada başlıyor. Sağ içine dönecek olursak Fenerbahçe'nin yani neden kaybettiği ile ilgili oyun olarak evet rotasyon yaptı İsmail Hoca. Rotasyonun tabii ki yanlışları da var, doğruları da var, ama sadece rotasyondan dolayı kaybetti demek de çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü oynayan oyuncular da milli oyuncular. Mesela Oğuz Aydın Türk milli takımının oyuncusu. İrfan Kahveci Süper Lig'de hani son 4-5 yılda hani bir iki yılı belki sıkıntılı geçse de hem milli takımın oyuncusu hem de dediğim gibi Süper Lig'e damga vurmuş bir oyuncu. Onun haricinde hani çok fazla rotasyon yüzünden Fenerbahçe kaybetti diyemem. Benim yorumum Fenerbahçe'nin lige henüz oyun şablonu olarak hazır olmadığı yönünde. Yani Fenerbahçe çok yıldızlı, çok böyle ne diyelim üst seviye, üst segment bir takım. Yani kadro anlamında söylüyorum bunu. Ama bunu oyuna henüz yansıtabilecek aralığı bulamadı. Daha fazla zaman geçirmeleri gerekiyor. Daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Bunun için de ideal 11'in sürekli aynı şekilde sahaya çıkması gerekiyor. Sadece birkaç küçük dokunuşlarla bu yani rotasyonun yapılması gerekiyor.
0: Peki iki penaltı tartışması yaşandı. Üç gündür konuşuluyor bu konu ama yani birçok kişi de Fenerbahçe'nin iki penaltısının verilmediğini, hakemin vermediğini, VAR'ın da müdahale etmediğini söylüyor. Sizce Fenerbahçe'nin penaltıları gözden mi kaçtı? Verilmeli miydi yoksa penaltı değil miydi?
1: Bence Mert Müldür'e yapılan hareket çok net bir penaltı. Yani tartışmasız, kimsenin o konuda yok burada penaltı olmaz diyeceğini de düşünmüyorum. Talisca'nın attığı şutta savunma oyuncusunun açık olan eline topun gelmesi konusunda ben o kadar hani şey değilim, penaltı verilir verilmez orada biraz tereddütüm var. Çünkü Talisca'da topu vurduktan sonra hiçbir şekilde hakeme rakip oyuncu elle oynadı diye bir itirazda bulunmadı. Yani çok böyle sıyırma gibi de olabilir. Hani rakip oyuncu da topun geçmesini engelleyecek bir harekette de bulunmadı. Ama Mert Müldür'ün pozisyonu bence çok net penaltıydı. VAR'ın da devreye girmemesi bence ciddi bir hataydı.
0: İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar var. Taraftarımızı üzdük. Böyle oynamamalıydık, özür diliyoruz dedi ve Gençler Birliği karşısında yaptığı kadro rotasyonunun yenilgiye neden olmadığını belirtti İsmail Kartal. O akşam için bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece 3.30'da İstanbul'da olacağız. 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi için maça çıkacağız. Aynı oyuncularla 2-3 günde bir maç oynayamayız. Birkaç oyuncuyu rotasyona soktuk. Bugüne kadar antrenmanlarda iyi çalıştılar. Yenilgiyi rotasyona bağlayamayız, sürekli aynı oyuncularla oynayamayız diye ifade etti. Yine de Süper Lig'in ilk maçında bu rotasyona gerek var mıydı sizce? Hocaya katılıyor musunuz yoksa?
1: Yani şöyle, rotasyona gerek olmayabilir. Bu tartışılabilir. Yani rotasyonsuz çıksa kazanma ihtimali yüksek olur muydu? Hani Greenwood gerçekten çok etkili bir oyuncu. Dün de Lyon maçında gördük attığı golle. Hani kazanma ihtimali daha yüksek olabilirdi. Fakat ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zaten çok üst seviyede. Yani o yüzden rotasyon yüzünden kaybettiğinden ziyade önemli olan burada hani oyuncu eksikliği değil, kaliteli oyunculardan bir takım çıkarabilmek Fenerbahçe'nin ana problemi. Ben böyle düşünüyorum.
0: Peki, Genel Sekreter Mahmut Uslu açıklamalar yapmıştı. Hakem kararlarına tepki gösterdi. Özellikle Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, pozisyon penaltı ve kırmızı kart. Kitap öyle yazıyor ama VAR yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tarz şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yıllığına geldik ve eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla durum eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bizim açımızdan bu lig devam etmez dedi ve bir gazetecinin ne gibi tedbirlerin alınabileceğini sorması üzerine de ligle ilgili aklınıza ne gelirse yaparız. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım. %100 penaltı. Mert'in pozisyonunda penaltı. Biz kötü oynadık diye susuyoruz ama böyle olmaz. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık dedi ve PFDK'ya sevk edildi. Ne söylersiniz?
1: İyi ki susmuş yani. Biz kötü oynadık diye susuyoruz demiş ama bayağı bir ağır açıklama. Ha, kendince haklı olabilir. Evet, penaltıları verilmedi, o anlamda haklı olabilir ama yani daha birinci haftadan bütün problem hakem mi Fenerbahçe için şu anda? Ben elbette sonuca tesir etmiş bir hata var. Ama maç belki de 2-2 bitecekti o zaman. Bence ana problem az önce bahsettiğim bu yıldız oyuncuların, bir de çok fazla aşırı yıldız var. Yani çoğu da yaşlı oyuncular bunlar. İşte Kantesi, Genduzisi, Lukaku'su, Muriçi, Talisca'sı, Asensio'su, Kaleci Ederson'u. Hepsi 30 yaş üstü bunlar. Bunların hani belki Süper Lig'de bazı şeyler kurtarabilir. Hani özellikle çok yetenekli oyuncular var. İşte Greenwood gibi, Asensio gibi, Talisca gibi problem çözen, bir anda kötü giden maçta bir gol atıp maçı çevirebilen oyuncular bunlar. Ama Avrupa arenasında pres eksikliği, mücadele eksikliği çok ciddi sorunlar çıkarabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin bence ana problemi şu an için hakem falan değil yani.
0: Dönelim dün akşama o zaman. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Görkemli bir hazırlık vardı Kadıköy'de dün akşam. Taraftar çok iyiydi, onu söylemek lazım. Yani sanki daha birkaç gün önce Gençler Birliği'ne yenilmemiş, puan kaybetmemiş de ligde birinci sıradaymış gibi bir hava vardı statta. Çünkü yaklaşık bir 17 yıl zannediyorum değil mi? Yani 17 yıldır gidemiyor Şampiyonlar Ligi'ne. O müziği duymak için hepimiz heyecanla Kadıköy'de stattaydık. Çok da güzel bir şovla başladı. Evet. Taraftar da çok iyi destek verdi ama temsilcimiz Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı ve Sarı Lacivertlerin golünü de Greenwood kaydetti. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Niye olmadı sizce dün akşam?
1: Yani dengeli bir maç oldu aslında. Hani öyle çok iki tarafın da birbirine bariz üstünlüğü yoktu. 1-1 skorda denge vardı. Hatta direkten dönen iki top var karşılıklı. Orada da denge vardı. Yani niye olmadı? Bence az önce bahsettiğim konu işte Fenerbahçe'nin yıldız sayısının çok olması ve yaşlı oyuncusunun çok olması, mücadele edecek olan, ön alanda baskı yapabilecek olan, şiddetli pres gücü olan oyuncunun eksikliği Fenerbahçe'yi, yani ne diyelim, böyle yıldızlar karması bir takımın, hani gösteri maçları olur ya, o takım hüviyetine büründürüyor. Yani geçen sezonki Fenerbahçe daha fazla ısırıyordu Tedesco dönemindeki, hatta Mourinho dönemindeki Fenerbahçe. Şimdi onu yapamıyor çünkü kadrodaki genç oyuncu sayısı azaldı. Dediğim gibi yaşlı oyuncu sayısı fazlalaştı. Bence ana problem burada. Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da, yani umarım Şampiyonlar Ligi'nde kalır ve devam eder ama çok böyle beklentileri karşılayabilecek bir durumda değil gibi geliyor bana. Evet, ligde iyi iş yapar bu kadro. Mutlaka Süper Lig'de hani sıkıştığı her maçta problem çözebilecek oyuncuları var. Ama Avrupa için ben bu sezon Fenerbahçe'den çok ümitli değilim.
0: Peki Asensio yoktu ilk 11'de, sonradan girdi, hatta 71'de falan alındı zannediyorum. Artık son dakikalarda taraftarın Asensio'yu istemesi üzerine 2-3 dakika sonra İsmail Kartal oyuna soktu. Asensio ile İsmail Kartal arasında bir problem yaşandı söyleniyor. Birkaç gündür de böyle dedikodular çıktı. Hocanın yani hocaya tepkili olduğu söyleniyor oyuncunun, aynı şekilde hocanın da. İsmail Kartal'ın da bütün oyuncularımız değerli, bu maç böyle bir karar verdik diye 11 ile ilgili bir açıklaması vardı. Ne söylersiniz?
1: Yani sonuçta Asensio oynamadığı için mutsuz olabilir, bu doğal. Hani problem var mı yok mu onu ben açıkçası çok bildiğim bir konu değil ama Asensio'nun oynaması demek Talisca'nın oynamaması demek. Ya da Talisca'nın oynaması demek Asensio'nun oynamaması demek. Çünkü Kante-Gendouzi ikilisini bozmak Fenerbahçe için ölümcül bir hata olabilir. Çünkü ön alanda Fenerbahçe'nin, hani dört savunmanın önündeki bu ikilinin önündeki dört oyuncu neredeyse hiç koşmayan, mücadele etmeyen, sadece topu ayağına bekleyen ve ayağına geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışan bir dörtlü. Siz burada Kante ya da Gendouzi'den birini çıkarıp Asensio'yu attığınız zaman neredeyse yani 5'e 5 bir savunmacı, 5 hücumcu gibi ve hani savunmanın da önemli bir direğinin düşmesi demek oluyor. O yüzden ona nasıl çözüm olurlar bilmiyorum ama takımda ya Asensio olur ya Talisca olur. Bundan sonrası için öyle bakmak lazım.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Topuklu Krampon reklamlardan sonra devam edecek.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Devam edelim kaldığımız yerden. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal Gençler Birliği maçının ardından Olimpik Lyon mücadelesine çok fazla hazırlanamadıklarını belirtti. Gol yemesek daha iyi olurdu ama yedik. İkinci yarıya iyi bir reaksiyonla başladık. Maçın son bölümünde Nene'nin iyi bir pozisyonu vardı. Direkten döndü. Haftada iki maç oynayacak fiziksel kapasiteye sahibiz. Stoperdeki Ake ve Şikrinyar 3 günde ikinci maçına çıktılar. Sakatlık riski de oluyor. Biz de bu sebeple Konyaspor maçının ertelenmesi yönünde haber bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak dedi. Şimdi ertelemeye sonra değiniriz ama hocanın açıklaması için ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi değinebiliriz. Çünkü Oğuz Çetin baştan sonra ertelemek istemediklerini söyledi. Galiba aralarında bilmiyorum iletişim kopukluğu mu var. Çünkü yani bir taraf istiyoruz diyor erteleme, bir tarafta hayır öyle bir talebimiz olmadı, olmayacak diyor.
0: Zannediyorum o talep Gençler Birliği maçı içinde. Yok. Öyle değil mi?
1: Konya Spor maçı için bir talepte bulunmayacağız dedi Oğuz Çetin. Gençler Birliği maçı için bulunduklarını söyledi ama
0: evet red yediler federasyonlar.
1: Için Konya Spor maçı için talepte bulunmayacaklarını söyledi. Ama İsmail Hoca Konya Spor maçı için erteleme talebi beklemiş. Bilemiyorum. Yani ertelemek konusunu konuşacak olursak ben çok ertelemeye karşıyım. Çünkü daha henüz ligin başı, yani birinci haftası oynandı. Yani niye erteleme? Çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Hani belki çok özel bir şey olur, final olur, bilmem ne olur da hani finale çıkarken ya çok sakatımız var ya da işte oyuncularımızın istirahat etmesi lazım. Hani Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağız ya da UEFA Avrupa Ligi'nin finaline çıkacağız. Eyvallah, erteleyelim. Ama yani birinci haftada da bana biraz komik geliyor.
0: Peki Fenerbahçe cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek. Bu maçla ilgili düşünceleriniz neler?
1: Yani Konyaspor da sezonu mağlubiyetle başladı. Yani Fenerbahçe içeride oynayacak. Hani Fenerbahçe adına puan kaybının hani çok erken ama tahammülü biraz zayıf tabii. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum doğal olarak.
0: Dört büyükler 2026-2027 sezonuna ilginç başladı. Hep beklenmedik sonuçlar, skorlar. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'da deplasmanda evet. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Özellikle Salah transferiyle adından bu kadar bahsettirmişken. Gerçi sonradan girdi oyuncu ya da böyle hemen girer girmez tek bir oyuncunun oyunu almasını bekleyemeyiz. Ama Trabzonspor'da da bu sezon özelinde hedef artık şampiyonluk, en azından taraftar nezdinde. Bu sene ikinciliğe, üçüncülüğe tamam diyeceklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Geçen sene bile evet, Fatih kadar Tekke'yi zorluyorlardı. Şampiyon olacağız dedi artık olmasak da diye. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şöyle ekleme yapalım. Geçen sezon Türkiye Kupası üçüncülük. Bir de hani daha dar bir kadroyla. Bu sene 10 tane transfer yapıldı. Bunların tabii en yüksek kalitesi olan Muhammed Salah eklendi bu kadroya. Tabii beklenti normalde hani Kasımpaşa'ya karşı galibiyet oluyor ama tabii olmadı. Oyununa baktığımız zaman hani biraz daha çok bekleyen ve fırsat kollayan bir Trabzonspor izledik. Hani çok fazla ön alan baskısı yapıp da rakibi zorlayan bir Trabzonspor izlemedik. Onun da biraz etkisi var beraberlikte. Ama tabii şu an için çok erken tabii şampiyonluk konuşmak, şu yani her takım için aynısı geçerli. Ama çok ciddi bir kadro kalitesinin arttığını görüyoruz Trabzonspor'da. Yani geçen sezon çok eksikleri vardı, o yüzden söylüyorum bunu. Ama tabii hani Salah etkisinin ne olacağı konusunda benim biraz şüphelerim var. Ben hani Salah kötü oyuncu değil elbette. Yani öyle bir şey söylemeye hakkımız yok da. hani beklentileri karşılayabilir mi? O biraz soru işareti.
0: Süper Yıldız 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu ve Süper Lig'de ilk resmi maçına çıkmış oldu Trabzonspor'da. 32 dakika karşılaşmada süre aldı Mısırlı Yıldız. 3 başarılı çalım ve 2 kilit pasla mücadeleyi tamamladı. Yani genel böyle teknik falan sormayacağım ama nasıl hissettiniz Salah gibi bir yıldızı bir Türk takımının formasıyla Süper Lig'de izlerken?
1: Ben açıkçası şaşırdım. Yani ben Muhammed Salah'ın hani yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor'lu taraftarlar tepki göstermesin ama hani insan şey bekliyor yani Galatasaray, Fenerbahçe, hani belki Beşiktaş. Trabzonspor olunca bana sürpriz geldi. Ben hani açıkçası ilk başta inanmadım. Yok canım, Trabzonspor yani olmaz yani diye düşündüm. Çünkü Hani Salah'ın bütçesi, Salah'a ayrılan para, ödenen para, işte menajer komisyon, şu bu falan baktığınız zaman Trabzonspor'u hani çok fazlasıyla aşan, yani bugüne kadar Trabzonspor'u bu konuda böyle bir harcaması olmadığı için çok inandırıcı gelmemişti. Çok, tabii çok heyecanlandıran bir transfer. Yani Premier Ligi uzun süre domine etmiş, adeta Premier Ligi sallamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ki yani dünya futbolunun zirvesi Premier Lig. Bakalım ama hani yaşının çok geç olması, bu kadar yüksek maliyet verilmesi ve bunun karşılığında bir beklenti oluşuyor. O beklenti Trabzonspor camiasında da çok fazla baskı unsuru oluşuyor. Normalde az önce de bahsettik, işte Trabzonspor'un hani daha mütevazi bir kadroyla lig üçüncüsü olması, Türkiye Kupası kazanması bile hani bir baskıya sebep oldu. Niye şampiyonluk demiyoruz, niye şampiyonluk demiyoruz diye. Şimdi Salah gelince direkt otomatikman şampiyonluk daha fazla gür çıkmaya başlayacak. Bu da bir baskı unsuru oluşacak takımda diye düşünüyorum. O yüzden biraz çekincelerim var. Artı hani forvete Darwin Nunez ve hatta dün Benzema iddiaları ortaya atıldı. Hı-hı. O da gelirse iyice artık baskı daha da şiddetlenecek.
0: Ronaldo'yu falan talep edeceğiz artık herhangi bir takıma. Aslında Salah Trabzonspor taraftarına bir umut ışığı olmasıyla birlikte dünyaya da Trabzonspor'un imaj çalışması gibi bir şey de oldu. Ben buradan ekonomik anlamda iyi bir pazar elde edeceğini de düşünüyorum. Çünkü sanal medyada şu bile dolaşmaya başlandı. Trabzonspor'un bir formasının logosu karanlıkta parlayan bir logo yapmışlar ve yabancı taraftarlar Salah gidince Salah'ın formasını alan taraftarlar, onun videoları bayağı dolanmaya başlamıştı. Forma satışlarına da turizme de katkısı olacaktır.
1: Maçlarını izlemeye gelecek olan hem Mısırlılar hem belki İngiliz vatandaşları da olabilir. Liverpool'u yani özleyen, işte dediğim gibi turizme de katkısı olacaktır. Mutlaka yani reklam katkısı olsun, şey olsun, her açıdan faydası olacaktır. Bence oyun olarak Trabzonspor'u biraz yukarı taşır. O açıdan ben sorun görmüyorum ama dediğim gibi şampiyonluk baskısı, stresi Trabzonspor camiasında biraz daha farklı hissedilen, ağır hissedilen bir durum. Biraz dediğim gibi o konuda çekincelerim var.
0: Teknik direktör Fatih Tekke maçı kazandıracak pozisyonları bulmalarına rağmen 3 puana ulaşamadıklarını söyledi. Bir kesim tarafından Onuaç özellikle bir tık tepki gördü. Geçen seneki performansı yoktu sahada, değerlendiremedi pozisyonları diye. Ne söylersiniz?
1: Yani sezon başınız yani çok erken, daha birinci haftada, yani geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamış bir oyuncu için biraz bence ağır bir eleştiri. İlk hafta için söylüyorum. Her bir 10 hafta geçti ve 10 haftada golü yok falan. Evet, o zaman eleştirelim ama henüz çok erken. Bu arada diğer takımlara da bakalım. Kim iyi ki yani?
0: Evet. Peki UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında yarın temsilcimiz Trabzonspor'la Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşılaşacak. Bu maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Yani maçın Trabzon'da oynanacak olması bir avantaj tabii. Umarım yani Avrupa Ligi'nde gruplara, daha doğrusu grup değil artık ama lig aşamasına kalır ve hani ülke puanına da katkı sağlar. Ben açıkçası katılacağını düşünüyorum.
0: Trabzonspor pazar günü de Başakşehir'i konuk edecek. Yine evinde maç. Bu maçla ilgili düşüncelerinizi alalım.
1: Başakşehir'de ilk maçta 3-3 bitti. Yani gollü bir maç oldu. Hani sıkı bir rakip olabilir. Dediğim gibi hani ligin henüz ilk haftası olduğu için nasıl bir sonuç çıkacağını şu an için tahmin etmek gerçekten zor.
0: Beşiktaş'a bakalım. Dört büyükler arasında başarıyla ilk haftayı tamamlayan tek takım Beşiktaş oldu. Eyüpspor'u konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi Süper Lig'in ilk haftasında. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Evet, Beşiktaş sadece lig başlangıcı değil, Avrupa Ligi'ndeki ön elemelerde elde ettiği işte 2 maçtan toplam 4 maçta hep 1-0'lık skorlarla 1-0, 1-0, 2-1, 2-0, 1-0 hep bu şekilde kazandı. Şunu söylemek lazım. Beşiktaş artık sanki daha disiplinli bir takım olmuş. Yani onu görüyoruz. Bu tamamen hoca faktörü. Yani Vincenzo Italiano'nun gelmesiyle beraber sanırım hoca biraz daha çok ön plan, yani savunmayı ön planda tutuyor. Biraz daha gol yemeden bu süreci atlatıp daha dengeli bir takım kurarak henüz daha hani gol oluşumu konusunda, gol fırsatı bulma konusunda Beşiktaş'ın maharetini çok göremedik ama bu süreci hasarsız atlatması o açıdan takımın moral ve motivasyon anlamında da önemli. Onu söyleyebilirim. Hani şey maçında da, en son lig maçında Eyüp Spor karşısında da böyle bir görüntü vardı. Oyun disiplinini ön planda tutan bir Beşiktaş görüyoruz şu anda, onu söyleyebilirim.
0: Peki teknik direktör Italiano, bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı çözmemiz lazım. Bu skorlarla rakibi oyunda tutmuş oluyorsunuz. Bu da bir risk. İlk hafta 3 puan almak önemli dedi. Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı belki en iyi transferlerden bir tanesi de hocasıydı zannediyorum. Ardından kalecisi ve getirdiği oyuncuları. Evet, Beşiktaş'ta transfer anlamında çok başarılı bir dönem geçirdi.
1: Evet.
0: Ne söylersiniz hocanın yorumuyla ilgili hem de hocayla ilgili?
1: Yani dediğim gibi takım disiplinini ön planda tutması o açıdan önemli. Ve daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir Beşiktaş görüyoruz. Yani oyunu bırakmayan bir Beşiktaş görüyoruz. Geçen sezon zaman zaman oyun içerisinde enerji düşen bir Beşiktaş vardı. Şimdi hı hı. biraz daha dediğim gibi oyundan az kopan, savunmaya daha yerleşen, daha belirgin bir şekilde bunu gösteren bir takım. Ben yani Nübel'in çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Kaleci Nübel'in çok önemli bir kaleci. Gerçekten çok, çok güven veren bir kaleci. Zamanla biraz daha iyi olacaktır. Dušan Vlahović'in takıma katılmasıyla beraber hani forvet konusunda da gol konusunda bu sıkıntı yaşarlar diye düşünüyorum. Yani şöyle kabaca baktığımız zaman dört büyük takım arasında bir tık daha önde olan, hani oyun anlamında söylüyorum bunu, Beşiktaş gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin henüz daha oyun şablonu ve oyun kadrosu hani 11 anlamında oturmadı. Galatasaray'da işte dediğim gibi transferin gelmeyişi ve kadronun tam net olarak oturmayışı, yani rotasyonu yapabilecek seviyede bile bir oyuncunun olmayışı, öyle bir sıkıntısı var. Trabzonspor'da yeni gelen 10 oyuncu var. Salah'ın durumu, Salah'a göre takım yapılacak yapılmayacak meselesi. En hazır görüntü şu an için kısa vade çok ama Beşiktaş'ta görünüyor.
0: Peki Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı bu maçta. Son kez Tüpraş'ta, evet, stada çıktı. Yorumunuz nedir oyuncuyla ilgili?
1: Yani çok önemli bir başarı. 17 sene
0: orada başladı ve orada bitirdi.
1: Orada bitirdi. Aralıksız futbolculuk kariyeri Beşiktaş gibi bir takımda çok ciddi bir başarı. Takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Son sezonu belki hani sakatlıklar bir iki dönem biraz geri götürmüş olabilir ama saygı duymaktan başka yapabilecek bir şey yok. 17 sene insanlar aynı iş yerinde 17 sene çalışmıyor. Ki futbol kadar çok zor bir işte 17 sene aynı takımda ve üst seviye bir takımda yer almak kolay iş değil.
0: Peki temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Kauno Žalgiris, maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Geçebilecek yani, mi siyah beyazlar?
1: Açıkçası çok rakibi tanımıyorum ben. Yani, Litvanya Ligi'ne çok baktığım yok. Ama tabii kadro değerine baktığım zaman Beşiktaş'ın bu turu rahat geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten ilk maçında İstanbul'da oynayacak olması... umarım turu erken getirecek bir skorla rövanşla rahat bir maç izlemeye gideriz.
0: Bu arada yeni transferi Dušan da Avrupa kadrosunda yer alıyor. Bu da UEFA'ya bildirildi. Yeni kadro gönderildi liste ve oyuncu da yer alacak kadroda. Peki pazar günü de Alanya Spor'a konuk olacak siyah beyazlar. Bu maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Yani yine güvenli oyunla devam edecektir Beşiktaş. Çünkü Alanya deplasmanı aslında çok kolay bir deplasman değil. Bir de tam sıcak havada orada gidecek, orada oynayacak. Güvenli oyunla hani istediğini alır diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Rica ederim.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: rampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.

Mutlu günler diliyoruz. Günün içinden kuşağıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. ABD-İran hattında yaşanan son gelişmeler savaşın ikinci safhasına geçildi dedirtiyor. Amerikan basına göre Trump, ekibine İran'la gelecekteki tüm müzakere planlarını durdurma talimatı verdi. Tahran kaynakları ise savunma politikasını terk edip

0: geçti. Aynı kaynakların yaptığı ikinci kritik açıklama ise arabulucularla ilgiliydi. Tahran, arabulucuların ABD'ye çalıştıklarını anladık dedi. Ayrıca İran, ABD'nin mutabakatı ve İran'ın taleplerini tamamen uygulaması için Washington'a 3-4 haftalık bir süre tanıdığını da açıklamıştı. İran'dan diğer bir sert açıklama da Meclis Başkanı ve baş müzakereci Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, Trump'a seslenerek palyaço tayfası şapkadan tavşan çıkaramaz dedi.
1: Besant ve Hegseth boylarını aşan bir işe girişiyor. Palyaço tayfasının şapkadan tavşan çıkarmasını ve senin yol açtığın karmaşayı temizlemesini beklemeyi bırak.
0: Kalibaf'a göre ABD, İran'a baskıyı artırarak taviz koparabileceğini zannetmekte yanlış yapıyor. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında da ekonomik gerilim tırmandı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Bu karar İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlediği iddiasının ardından geldi. Tahran ise füze iddiasını kesin bir dille reddetti. Olayın ABD ile İsrail tarafından yapılmış bir sahte bayrak operasyonu olduğunu savundu. İran'ın özellikle arabulucu ülkelere güvenmediğini açıklaması ABD-İran cephesinde yeni ittifaklar döneminin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
2: İsrail ateşle oynuyor. Önce Suriye'de Türk sınırına yakın üssü vurdu. Ardından Şam'a Türkiye'ye üs verme uyarısı yaptı. İsrail basını sessizliğini bozdu. Türkiye ile çatışmayı göze aldık diye yazdı. Tom Barak ise Türkiye önceden bilgilendirilmedi ancak karşılık vermedi. Sağduyu kazandı dedi.
0: Terör devleti İsrail ateşle oynuyor. Uluslararası provokatör Tel Aviv Ankara'yı karşısına almaya kalkışıyor. İsrail önce Suriye'de Türkiye sınırına yakın askeri havalanını vurdu. Ardından Türkiye'ye de falan skandal bir paylaşım yaptı. Peşinden İsrail basını Türkiye ile çatışma riskini göze aldık dedi. İsrail provokasyonu salı günü Suriye'de start verdi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye sınırına 70-80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Saldırının ardından İsrail Başbakanlığı X hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşım özetle Şam yönetimini Suriye'de Türk ordusuna alan açmaması konusunda uyardık ama bizi dinlemedi diyordu. Küstah açıklamaya Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarının Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırıları meşrulaştırmaya amaçladığını ifade etti. Açıklamada İsrail'in suçlamalarının Netanyahu'nun seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklandığı ifade edildi. İsrail basını ise açık açık Tel Aviv'in artık Türkiye ile doğrudan çatışma riskini göze aldığını yazdı. İsrail merkezi Kanal 13 Türkiye ile çatışma riskini göze aldık başlığıyla verdiği haberde İsrail'in Türk ordusuyla açık bir savaş istemediğini ancak son hamleyle bu riski göze aldığını aktardı. Tel Aviv merkezi Mariv ise İsrail sessizliğini bozdu. Türkiye'ye hedef aldı başlıklı haberinde. Bölgede Türk kuvvetlerinin olduğu düşünülüyor. Son dönemde Ankara-Şam ilişkileri düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu dedi. İsrail basınındaki haberlerde Tel Aviv'in iki temel korkusuna dikkat çekildi. Bunlardan biri Suriye'de Türk askeri varlığının artması, diğeri ise Türk donanmasının bölgesel gücü. İsrail'in Suriye'deki saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için çalıştıklarını açıkladı. Barak, Suriye'deki saldırı öncesi Tel Aviv'in Ankara'yı uyarmadığını açıkladı. Barak, Ankara'nın askeri karşılık verme ihtimali bulunduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek sağduyunun durumun daha da kötüleşmesini engellediğini söyledi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde bu kez seçim sistemi vardı. Değişmeli, sistemin ruhuna uygun hale getirilmeli dedi. Çerçeve yasa oylamasında ikiye bölünen yeni partiyi de eleştirdi. Henüz kurumsallaşamadığını vurguladı.
0: Seçim sistemi değişmeli dedi. Yeni partinin kurumsallaşamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye'nin genç

0: terörün en büyük mirası olacağını belirtti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
0: Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi. Ancak Özgür Özel'in evet oyuna rağmen yeni parti adeta ikiye bölündü. 91 vekilden 54'ü hayır oyu kullandı. MHP lideri Bahçeli bu tabloyu eleştirdi.
2: Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine, çözüm iradesine yönelik ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
3: Türkçü hareketin bilge lideri
0: Bahçeli seçim sistemine yönelik de dikkat çeken bir çağrı yaptı.
2: Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
1: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecine yine parantez açtı. Bunu gençler için kazanım olarak tanımladı.
2: Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, milli kimliğin farkında genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır.
4: Adana merkezi 6 ilde düğmeye basıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul eşi ve çok sayıda grup üyesi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 şirkete de kayyum atandı.
0: Adana'da güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Hedefte Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanma vardı. Adana merkezli operasyon 6 ile yayıldı. Tam 49 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun en dikkat çeken adresi ise grubun başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesindeki eviydi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuytul'un evinin çevresi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından abluka altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin resmi açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine yönelik yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak operasyonun bilançosu yalnızca gözaltılarla sınırlı değildi. Gruba ait 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı alındı. Soruşturma sürüyor.
4: İBB davasında tarihi bir yüzleşme yaşandı. Ekrem İmamoğlu rüşvet ve usulsüzlük iddialarını gündeme getiren müteahhitlerle çapraz sorguda karşı karşıya geldi. Mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Para, villa ve milyonluk taşınmaz iddiaları duruşmaya damga vurdu.
0: Milyonluk şaibeli ödemeler, rüşvet karşılığı el altından verilen iskanlar ve peş peşe gelen itiraflar. İBB yolsuzluk davasının duruşmalarında İmamoğlu'yla müteahhitler arasında ilk kez rüşvet tartışması yaşandı. İBB davasında ikinci celsenin ikinci duruşmasına çapraz sorgular damga vurdu. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle karşı karşıya geldi. Duruşmada tansiyon oldukça yüksekti. En dikkat çeken tartışma Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında oldu. Keleş İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini iddia etti. İmamoğlu ise Keleş'i yalancılıkla suçladı.
2: Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
5: Bakın yalana bak ya, bakın yalana. Sen kötü bir müfterisin, müfterisin. Bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin.
2: Allah seni de ıslah.
5: Allah seni de ıslah edemez, zor.
2: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez.
5: Aşağılık adam.
2: Aşağılık adam sensin, bana aşağılık adam diyemezsin. Ben senden büyüğüm.
0: Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de İmamoğlu'yla Cemal Üneş arasındaki para diyaloğuydu. Üneş, seçim harcaması adı altında kendisinden açıkça para istendiğini öne sürdü.
5: Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani.
2: İstedin başkanım.
5: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.
2: Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim. Zaten borçlanmışım.
5: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi?
2: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte. 5 tane.
0: İmamoğlu davasında en ağır darbe ise 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz'dan geldi. İtirafçı müteahhit Beyaz mahkemede geri adım atmadı. Savcılıkta verdiği rüşvet ve isken itiraflarının arkasında durdu.
6: Biz Beylikdüzü'nü çok iyi bilen bir firmayız.
0: İddialar sadece nakit paralarla bitmedi. İşin içinde milyonluk taşınmazlar da vardı. Beyaz 7 dükkan ve 5 daire verdiklerini, bu dairelerin 3 veya 4'ünün ise doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine geçirildiğini öne sürmüştü.
4: ABD Başkanı Trump'tan Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinde son dakika hamlesi geldi. Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50'lik ek vergiler 3 günlüğüne askıya alındı. Trump kararın iki ülke arasında sağlanan uzlaşma üzerine alındığını açıkladı.
0: ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimini artıran %50'lik gümrük vergilerinde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50 oranındaki ek tarifeleri 3 günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Trump kararın ABD ile Kanada arasında varılan anlaşma sonrasında alındığını belirtti. Ancak Washington'ın şartı net. Tarifelerin askıya alınması, anlaşmaya ilişkin belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı.
7: Short answer is yes.
0: ABD yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalar yaptığını savunmuş ve bazı Kanada ürünlerine %50 ek vergi uygulanacağını açıklamıştı.
8: Consequential presidents don't get threat.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu.
11: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-32, Ankara 15-32, İzmir 25-37, Bursa 22-35, Konya 20-33, Afyon 16-31, Denizli 23-37, Antalya 26-36, Adana 25-37, Zonguldak 19-27, Samsun 21-28, Trabzon 22-26, Kayseri 16-31, Erzurum 10-26, Gaziantep ve Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 26-38 derece.

0: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometreleri arasında Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bolu-Abant-Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı-Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'in gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde bugün ben Handan Okuman'la masasında sevgili İsmail var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak canlı bir telefon bağlantımız olacak. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam duyuyor musunuz sesimizi? Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, duyuyorum Hande Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun, ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sizin sesinizi duydum, dinleyicilerimizle bir araya geldim, daha iyi oldum.
0: İnşallah stüdyoda olduğumuz günlerde olacak. Önümüzdeki günlerde diyelim ama tabii ki her zaman söylüyoruz programımızın başında, mesafeler çok da önemli değil. Sesimizi duyurduğumuz her yerde hoşuna gidiyor dinleyicilerimizin ve bizimle birlikte oluyorlar. Nelerden bahsedeceğiz bugün onlara?
1: Şimdi bugün birden fazla konu var. Eğer zaman yetirebilirsek hepsini işlemeye çalışacağım. Önce özellikle anne babaların mükemmeliyetçi tutumları karşısında çocukların da buna mukabil duyarsızlığı, doyumsuzluğunu işleyeceğim. Özellikle anne babalar başkalarının çocuklarıyla kendilerinkini kıyaslayarak artı başkalarının çocuklarının başarılarıyla kendi çocuklarının başarılarını kıyaslayarak hem çocukların karakterini hem kişiliklerini aynı zamanda başarılarını kıyaslayarak hem beslendikleri kaynaklardan dolayı bu televizyon olur, programlar olur, yarışma programları olur, hiç fark etmez. Bu beslendikleri kaynaklar, işte sosyal medyadaki kaynaklar. Ayrıca kendi çocukluklarındaki ukde kalmış, yapamamış, başaramamış şeyleri kendi çocuklarına, yani kendi çocukluklarındaki eksikliklerini kendi evlatlarında görme eğilimlerinden dolayı bir tutum sergilerler. Bir de eksikliğini hissettiği şeyleri çocuğunda bastırmaya çalışır. Bütün bunların hepsi annenin, babanın çocuğuna karşı bir mükemmelliyetçi tutum sergilemesine sebebiyet verir. Mükemmel olsun ister. Örnek veriyorum, çocuk bir resim yapmıştır. Resmi okula götürecektir ödev olarak. İşte o öyle olmaz, kötü görünür, onu biraz daha güzelleştirelim der. Ya da çocuk işte sınava girmiştir. Sınavda 70 almıştır. Daha yüksek alanı sormuştur anne. İşte 90 aldı dediğinde sen neden 70 aldın diye işte kızmış olması. Ya da çocuk işte okulda başarılı olmuştur ama deneme sınav sonucunda başarısızdır. Deneme sınav sonucundaki eksikliği görmüş olması ve onu çocuğa hatırlatmış olması anne babanın mükemmelliyetçi tutumlarından birkaçıdır. Burada bununla birlikte çocuklar da kendilerinde bir savunma refleksi oluşturuyorlar. Bu savunma refleksi de doyumsuzluk. Çünkü çocuk sürekli olarak bir şeyleri yapıyor ve başarıya ulaşamayınca ister istemez bu sistemin böyle işlediğini veriyor ama hala doyuma ulaşmıyor. Fedakarlık yapıyor ama hala daha doyuma ulaşmıyor. Bir sonuca varamıyor.
0: İstediğini alıyor ama doymuyor diyebilir miyiz hocam? Yani aynen. İstediğine kavuşuyor ama doyum yaşamıyor.
1: Evet, çocuk da bu sistemin bir parçası olarak kendini böyle bir şeye kanalize ediyor ve sınırsız bir şekilde taleplere başlıyor. İşte sürekli olarak beni doğurmasaydınız o zaman bunu almak zorundasınız, vermek zorundasınız, alacaksınız. İşte anne babam olmasaydınız o zaman gibi böyle biraz daha terbiye sınırlarının dışarısında söylemlerle anne babaya yakınarak mecbur bırakıyor ve doyumsuzluğunu sergiliyor. Çocuk sınırsız bir kaynak algısı olduğunu zannediyor. Yani anne babanın maddi kaynaklarının hesabını kitabını tutamadan kendini de başkalarıyla kıyaslayarak sürekli olarak taleplerde bulunuyor. Bir de eskiden anne babalar mağduriyetleri, mahrumiyetleri çocuklara daha rahat yansıtabiliyorlardı. Şimdi artık bunu çok fazla yapamıyorlar. Çünkü insanların tüketim kültürü, tüketim anlayışı bunu anlaşılmaz hale getirdi. Yani eskiden üreten kitleler daha az tüketirdi ve çok basit bir örnekle örneklemek gerekirse eskiden belki de bundan 30 yıl önce sadece elektrik faturası, su faturası vardı. Yani yakacak bir de kömürle ısınırdı insanlar. O da 3-4 ay kadar onun parasını öderlerdi.
0: Gider kalemi fazla şu an.
1: Tüketim anlayışıyla birlikte o kadar fazla bir gider kalemi oluştu ki evet. Dolayısıyla ailenin kendilerini idame etmeleri ve bunu sürdürülebilir halde yapmaları çok zorlaştı. İşte bunu çocuklar fark edemiyor maalesef ki. Çünkü paranın nasıl kazanıldığını, babasının neyle geçindiğini, nasıl zorluklar yaşadığını ailenin, bunları çok fazla göstermiyor anne babalar çocuklara.
2: Ona hissettirmeden tabii ki ihtiyaçlarını tabii yerine getiriyorlar.
1: Olabildiğince mağdur olmasın, mahcup olmasın diye. Eskiden böyle değildi. Eskiden daha mütevazıydı ve aileler çocuklara hatta çocuklarının gözlerinin önünde hesap kitap yaparlardı. İşte bunu kiraya verilecek, bu işte kömür alınacak, bu şu kadarı, bu kadarı ya da bu ay geçineceğiz diye böyle. Para bankalarda fazla tutulmazdı. Yani bankamatiklerde çok fazla yoktu. Para eline alınırdı ve bir yerlerde muhafaza edilirdi. Bir yerlerde muhafaza edilerek o şekilde o ay idare edilirdi. Ama artık bunun yani para rakamsal bir değer olarak görülmeye başladığından beri emeğinin karşılığı olduğunu çocuk babasının, anasının emeğinin
2: anlayamıyor.
1: Anlayamıyor maalesef.
2: Peki hocam, o da olabilir mi? Yani fiziken aslında çocuklar parayı görmüyorlar. Şu an her şeyi kredi kartlarıyla, hesap kartlarıyla, banka kartlarıyla götürüyoruz. Bu da bir sebep olabilir mi?
1: Ya şimdi artık Hande Hanım şöyle bir şey var. Artık okullarda çocuklar emniyet nedeniyle, yani paraları saldırırlar, düşürürler, işte saldırıya uğrarlar diye.
2: Kantin kartları. Duydum hocam onu.
1: Kartı kartıyorlar ve kantinlerde o kartla alışveriş yapıyorlar. Yani şimdi çocuk tabii parayı görmeyince, rakamsal bir değer olarak gördüğü için o paranın değerini çok kolay harcayabiliyor. Ama bugün şöyle düşünelim. 2 tane, 3 tane çocuğu, evladı olan bir anne babanın, okuyan çocuğu olan bir anne babanın evlatlarına öyle bir kart çıkardığında, çocuklarının günlük alışverişine hesap ettiğimizde ciddi bir bütçe yapıyor. Yani bu anlamda çocukların bunu anlayabilmesi çok zor oluyor maalesef ki, anne babanın yaşadığı mağduriyeti. O yüzden biraz hani böyle geleneksel bir yaklaşım sergilemek gerekiyor gibi geliyor. Hani mağduriyetleri, mahrumiyetleri biraz çocuklara göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çocukları belki üzebilir ama onları daha erken olgunlaşmalarını, daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Bir de sorumluluk alması noktasında çocuklara o doyumsuzluk ortadan kaldırılabilir. Çünkü çocuk sorumluluk almıyor. Ne evde, ev işlerinde sorumluluk alıyor, ne başka konularda sorumluluk alıyor, ne ders konusunda sorumluluk alıyor. Hatta bazı çocuklar eksiklikleri söylenmiş olmasına rağmen siz karışmayın, bu benim işim, ben bunu hallederim diyerek kestirip atıyor. Ve sonra zaman geldiği zaman da, hani o sınav zamanı vesaire geldiği zaman da diyor ki ya işte şu oldu, bu oldu, çeşitli mazeretler üreterek başarısız olduğunu söylüyor. Şimdi çocuklara özellikle doyumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için sorumluluk da vermek gerekiyor. Sorumluluğu verdikten sonra onu takip etmek gerekiyor. Birçok anne baba bu hataya da düşüyor. Mesela sorumluluklarını veriyor çocuğa ama yapması gerekenleri, bunları yapacaksın diyor. Fakat yapıp yapmadığını kontrol bile etmiyor. Mesela çok basit bir örnek. Çocuk içeride bilgisayarla oyun oynuyor diyelim. Anne baba işte dersine çalışması gerektiğini söyledi. Bak dedi, bir saat tutuyorum, işte ders çalışacaksın. Hocam bir saat sonra gidiyorum, bakıyorum ders çalışmıyor. Şimdi sorun şu. Bir saat boyunca çocuğa güvenerek onu kontrol etmeme eğilimine girmiş olmak. Çünkü çocuğun zaten sağlıksız bir şekilde çalışma prensibi varsa bu biraz da kontrol gerekiyor. O bir saat içerisinde en az 2 defa, 3 defa çocuğun kontrol edilmesi gerekiyor. Daha sonraki süreçlerde bu süre kısaltılabilir. Yarım saatte bir ya da 1 defa bakarsınız ve devam ediyordur. Şimdi çocuk anne baba istedi diye de zorla ders çalışmamalı tabii ki. Ama bazı sorumlulukları alabilmesi için kontrol mekanizmasının olması gerekiyor Hande Hanım ki bu sayede çocuk sorumluluk sahibi olabilir ve bunun sonucunda da doyumsuzluk problemini ortadan kaldırmış olabilir. Şimdi özellikle şu Mayıs ayı içerisinde sınav dönemleri ve bazı öğrenciler aşırı şekilde sınav stresine kapılıyorlar. Mesela netleri çok yüksek olan bir üniversiteyi, iyi bir liseyi kazanabilme potansiyeli çok yüksek olan bir öğrenci bile anne babasının bir söyleminden yola çıkarak strese kapılabiliyor. gerginliğe bürünebiliyor. Bir anda kaygılanabiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi şu. Anne baba özellikle çocuğa iyi bir şeyler yaptırayım derken geçmiş hatalarından bazılarını çocuğun önüne koyabiliyor. Belki çocuk geçmişte bir hata yapmış olabilir. Bir deneme sınavında zayıf almış olabilir. Ya da sorumsuzluk örneği göstermiş olabilir. Ama anne baba onun işte ilham alsın, bundan utansın ve daha sonra bir daha yapmasın diye sürekli olarak ya da bazı zamanlarda rutin olarak çocuğa bunu gösteriyor.
2: Yani ısıtıp ısıtıp önüne koymak gibi aynı şeyi sürekli.
1: Aynı şeyi koyuyorlar derler ya. Anne evet. Babaya göre, bunu söyleyen kişiye göre bu çok sık değildir ama bunu işiten, bunun mahrumiyetini, mağduriyetini yaşayan bir çocuk için bu çok sık algılanabilir. O yüzden buna dikkat etmeleri gerekiyor anne babaların. Bu tutum çocuğun sınav stresini artırabilir, tetikleyebilir, hatta moralini bozabilir. Bunun yanı sıra özellikle çocukların en çok dikkat edilen unsur budur. Mesela başarılı oldukları deneme sınavlarının daha çok konuşurlar. Başarısız oldukları deneme sınavlarını da daha az konuşurlar. Onları böyle halının altına itmek isterler. Bu nedenle anne babalar da inadına inadına o düşük olan net soruların, sınavların sınav sonuçlarını getir bakayım geçenlerde kaç net çıkarmışsın girdin sınava bir bakayım deyip sürekli olarak çocuktan bu tip şeyler istediğinde çocuk demoralize olabiliyor. Yani morali bozulabiliyor, strese girebiliyor. Özellikle şu son dönemler çocukların duygusu olarak çok daha kırılgan, çok daha hassas olduğu dönemlerdir. Dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ama yani hassas diye de çok başıboş bırakmamak gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım hocam.
1: Sınav sürecine hazırlanan, bunu takip eden bir çocuğun zaten başıboş kalması
2: mümkün değil.
1: Yani ben özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin kontrollü bir şekilde çaba harcayan öğrencilerin velileri iyi bir şeyler yapıyorum diyerek yanlış bir şeyler yapmasının önüne geçmek istiyorum. Yani salmış, koyuvermiş, umursamayan bir öğrenci profilinin verisinden bahsetmiyorum zaten. Sınav zaten sınavı önemseyen öğrencilerin problemidir. Önemsemeyen bir öğrencinin problemi olamaz ki zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani boş vermişlik olamaz zaten o sınav stresine yaşayan, hisseden bir öğrenci grubu için söylemek gerekirse. Bir diğer önemli unsur da Hande Hanım, özellikle çocukları motive etmek adı altında gelecekteki zamanla alakalı ambiyanslar sunmak çocuklara. İşte bak gelecek sene bu zamanlar işte üniversitede olacaksın, şu lisede olacaksın, şöyle arkadaşların olacak gibi gelecekle alakalı güzel anılar, enstantaneler sunarken bu durum bazı çocuklarda gerginliğe sebebiyet verebiliyor. Heyecanı daha fazla, adrenalin daha fazla artırabiliyor. Çünkü çocuk sınavla alakalı süreci daha kafasında tam hazmedemediği için, daha kendini güvende hissedemediği için bir sonraki aşama olan onu düşündüğünde ister istemez gerilim yaşıyor. Çünkü ben ona daha hazır değilim ki diyor. Ya da onu daha hak etmedim ki diyor. Yani bu sebeplerden dolayı gelecekle alakalı ona göre bilinmez olan bir şeyi kalkıp da siz bilinirmiş gibi böyle enstantanelerle, görsel sunularla ona gösterdiniz de zannederiz ki biz motive olacaktır çocuk. Oysa motive olmayacaktır. Mesela bazı öğrenci profilleri vardır. Danışmanlık yaparken bunu hissederim. Çocukların ders çalışma masalarının kenarlarına, duvarlarına işte gelecek sınav dönemle alakalı, gelecek yıllarda gireceği üniversiteyle ilgili ya da liseyle ilgili görsel, yazınsal bir takım geleceğe atıfta bulunacağı, onu motive edecek unsurlar yazmasını isterim. İşte puandı, ne bileyim bölümdü, benzeri şeyler. Ama bazı öğrencilerde de istemem. Çünkü bazı öğrenciler bunu motivasyon olarak, motivasyon kaynağı olarak kullanılabiliyorlar. Hayal kurabiliyorlar, hayal kurmalarına vesile olabiliyor. Ama bazı öğrenciler, burada anne babalar özellikle buna dikkat etsinler, çok hayalle işleri yoktur, realisttirler. Yani gerçekçidirler. Benim puanım bu, bu puan buraya gidiyor, benim puanım şu, şuraya gidiyor diye böyle kendilerince matematiksel bir hesap yaparlar. Evet. Hayalle mayalle işleri yoktur. Mantıkçıdırlar. İşte o mantıkçı olan öğrencilere bu tip söylemlerde bulunduğunuzda, gelecekle ilgili atıflarda bulunduğunuzda tepki çekebilirsiniz. Yani ona işe yaramayabilir bu. Tam tersine onu böyle strese sokabilir. Çünkü o hayalle motive olmuyor. O tamamen işte yaptığı sorularla, girdiği sınavlarla, aldığı puanlarla, öğrendiği konularla, bunlarla motive olabiliyor çocuk. Dolayısıyla buradan yola çıkarak anne babalar özellikle bu tip öğrenciler için olur olmaz zamanlarda gelecekten enstantaneler söyleyerek, işte bak şimdi gelecek sene bu zamanlarda işte üniversitede olacaksın, lisede olacaksın, şöyle olacak, böyle olacak diye böyle çocuklara motivasyonvari şeyler söylediklerinde çocuk daha fazla gerilim hissedebilir. Buna dikkat etmelerinde yarar var. Değinmek istediğim bir konu da şu. Özellikle bunu seminerlerde çok görüyorum. Mesela 8. sınıf öğrencileri geliyor ya da üniversiteye hazırlık öğrencileri geliyor ya da işte lise öğrencileri geliyor. Görüyorum anne babalarıyla beraber eğitime geldiklerinde mesela gelecekleriyle alakalı planlamaları sorduğumda, sorguladığımda çocukların çok da böyle sağlıklı kararlar veremediğini, ailelerin çok sağlıklı kararlar veremediğini görüyorum. Mesela çocuk diyor ki ben diyor tiyatro okumak istiyorum diyor, konservatuvar okumak istiyorum diyor. Anne de mesela mimar. Çocuğunun daha sağlıklı, eli ayağı yere basan, işte gelecekte ekonomik sıkıntı yaşamayacağı, kendini güvende hissedebileceği bir iş sahibi olsun, kariyer sahibi olsun istiyor. Çünkü biliyor ki özellikle tiyatroda, konservatuvarda bu tip sosyal ilişki gerektiren işlerde biraz daha yıpranması gerekiyor, biraz daha fazla tecrübe etmesi gerekiyor. Yani daha fazla efor çağı sarf etmesi gerekiyor. İstemiyor evladının çok yıpranmasını. Dolayısıyla böyle anne baba çocuk üçgenine baktığımızda sağlıklı bir kariyer planlamalarının olamadıklarını gözlemliyorum. Burada şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklarının mesleki tercihleri konusunda lise sona kadar çocuklarının söylemlerini çok fazla dikkate almasın anne babalar. Yani dikkate almasından kastım şu. Ciddiye almasınlar.
2: Değişebilir.
1: Evet. Yani çocuk mesela 7. sınıfa gidiyorken ben konservatuvar okuyacağım, tiyatrocu olacağım diyorsa bu çocuğu hayır sen kesin de hukuk okumalısın diye böyle ciddi ciddi çocuğa bir şey yapmalarına gerek yok. Tamam sen hangi meslekte daha mutlu olursan biz senin yanındayız dendiği zaman çocukta bir stres, bir kaygı, bir otorite psikolojisi olmayacaktır. Çünkü insanların tercihleri zamanla değişebiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Belki daha önceki programlarda söylemişimdir. Ben küçükken çelimsiz bir çocuktum. Ve güvensiz hissettiğim için kendimi polis olmak istiyordum. Sonra yavaş yavaş büyümeye başlayınca, sokakta top oynamaya başlayınca, haberleri görmeye başlayınca, futbolcuların çok pahalı transferler yapıp para kazandıklarını görünce ben futbolcu olacağım dedim. Daha sonra baktım futbolcu olmak istemiyorum. Çünkü futbolcu olmak için çok daha fazla efor harcamak gerekiyor. Bedensel sportif faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Ben mesai olarak okuldan sonra ekstra futbol okuluna gidip de futbolcuymuş gibi antrenmanlara gitmeyi istemedim. Dolayısıyla bana göre olmadığını fark ettim ve kararımı değiştirdim ve öğretmen olmaya karar verdim. Sonra yavaş yavaş tekrar tekrar ilerleyen yıllarda değişkenlik gösterdi. Nihayetinde bütün bunların hepsi bir çocuğun hayalinden ibarettir Hande Hanım. Dolayısıyla çocuklar hayallerinin söylediklerini, istediklerini ifade ederler ama o olmak zorunda değildir. Anne baba olarak bunu dikkate almayın derken şöyle dikkate almayın. Alay etmeyin, engellemeyin ama aynı zamanda çok da ciddiye almayın diyorum. Çünkü yanlış dönemdir. Doğru dönem nedir? Mesela liseye başlayacağı zaman hangi branşta, hangi alanda gitmesi gerektiğine karar verirken. Örnek veriyorum sayısal zihinli bir çocuksa, mühendislik zekaya sahipse, fen matematik alanında eğitim alabileceği bir branştaki okulda ders görmesi daha sağlıklı olacaktır. Ya da sosyal alanı iyiyse sözel derslerin çok yoğun olduğu alanda başarılı olabilecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani çocukları söyledikleri dönemlerle değil de ihtiyaçları oldukları dönemlerde doğru yönlendirmek gerekiyor. Bir de çocukların kendilerini tanımalarına müsaade etmek lazım. Çocuklar kendilerini gerçekten tanımıyorlar. Yani bununla alakalı aslında bu tamamen sadece bu konuyla alakalı bir program yapmamızı gerektirebilir Hande Hanım.
2: Evet, genişçe bir program.
1: Kendilerini nasıl tanıyabilecekleri, bununla alakalı ne yapabilirler? Özellikle akademik tercihlerini, mesleki tercihlerini ve hobilerini neye göre seçebilirler? Bununla alakalı açıkçası bir programı buna ayırabiliriz. Öyle söyleyebilirim.
2: Hatta önümüzdeki haftalarda sınavlar da yaklaşıyor hocam. Yakın takvimimize de alabiliriz bence konuyu.
1: Olur olur olur. Çok daha güzel olur. Ben bununla alakalı detaylı bir şekilde anne babalara rehber o niteliğinde olacak şekilde bir içerik hazırlayabilirim. Şöyle ki ama ana hatlarıyla üzerinden geçmek gerekirse şöyle söyleyebilirim. Şimdi çocukların özellikle hangi yetileri yüksekse, daha önce bahsetmiş olabilirim, Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre hareket ettiğimizde insanın 10-11 farklı zeka türü var. İşte kimisinde sözel dilsel zeka yüksekken, kimisinde matematiksel zeka, kimilerinde doğa zekası, kimisinde bireysel zeka, kimisinde bedensel kinestetik zeka, yani müziksel zeka, farklı farklı zeka türleri var. Dolayısıyla bu zeka türlerine bakarak çocukların hangi alana eğilimi olduğu çok aşikar anlaşılabiliyor. Bu nedenle çocuğun eğer ki matematikle arası çok iyiyse, matematiği çok seviyorsa, matematiksel zekası yüksekse, bu çocuğu zorla böyle işte şiirle, edebiyatla, kitapla, okunacak şeylerle çok meşgul etmemek gerekiyor. Çocuk çünkü hayatı formülize etmek istiyor. Sayılarla daha hızlı, daha çabuk, daha barışık yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu çocuğu sayısal zihinli olursa eğer, bu çocuk muhtemeldir ki ya işte tıp ya da ne bileyim mühendislik, bu tip alanlarla ilgili kendini daha mutlu hissedecektir. Dolayısıyla eğer ki kendi branşına uygun, kendi kafa yapısına, kendi zeka yapısına uygun bir akademik kariyer üzerine gitmezse, ister istemez hobilerini ona yönlendirmeye başlıyor. Ardından ne oluyor biliyor musunuz? 30'lu 40'lı yaşlara geldiğinde maddi kaygılarından arındığı anda hobilerinin meşguliyetini edinerek, yoğunlaştırarak daha fazla onunla alakalı işler yapmaya başlıyor. Zaten dikkat edin, belli alanda maddi yeterliliğini sağladıktan sonra 30'lu 40'lı yaşlardan sonra hobilerine eğilen insanlarda işinden istifa edip bu tip eğlenceli severek yaptığı şeylerden daha az gelir elde etmesine karşın daha mutlu olduğu durumda bunun göstergesidir. Yani doğru yönlendirilememiş, istediğini yapamamış ve uhde kalmış, içinde o uhdeyi tamamlıyor. Aman dünyaya bir daha mı geleceğim ben? Bir daha mı 40 yıl daha yaşayacağım? Mutlu bir şekilde yaşayayım demelerinin sebeplerinden bir tanesi de vakti zamanında kendilerini doğru tanımlayamayıp doğru tercihler yapamıyor olmalarıdır. Burada özellikle çoklu zeka kuramının ciddi anlamda bir ipucu olabiliyor. Kişi kendini çok iyi tanımlayabiliyor. Örneğin benim çocukluğumda kompozisyon derslerini çok severdim. Şiir derslerini çok severdim. Şiir okumayı, yazmayı çok severdim. Bunlarla alakalı kafamı meşgul edip kelimeleri düşünüp organize edip öğretmenin söylemiş olduğu bir cümleden, atıyorum işte sakla zamanı gelir zamanı, hadi çocuklar bununla alakalı bir kompozisyon yazalım dediği vakitlerde ortaokulda oturup o kelimelerle ilgili giriş, gelişme, sonuç başlığı altında, formülü altında o kompozisyonu yazmak benim için inanılmaz mutluluk verici bir şey. Yani çünkü kelime üretiyordum, bir şeyler üretiyordum, fikir üretiyordum ve bu ürettiğim fikri birileri beğenip not veriyordu. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Yani böyle hani zor, zar zor yazılan, ıkınarak, düşünerek böyle uğraşıcı bir şey gibi gelmezdi. İsterdim ki bütün dersler kompozisyon dersi olsun isterdim. Sanki bana bütün derslerde kompozisyon başlığı verseler hepsini de üretirim, yazarım diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum, yaptığım şey aslında sözel dilsel zekamı konuşturmakmış Hande Hanım. Ve ben hayatımda ekmeğimin büyük bir kısmını, geçimimin büyük bir kısmını sözel dilsel zekamı kullanarak, üreterek, kelimeler üreterek, yazarak, bir şeyler oluşturarak ve insanların beğenisine sunarak geçiriyorum.
2: Ben bazen şunu da düşünüyorum aslında hocam, hani o geniş konuştuğumuz hafta yine konuşuruz ama yani çocuklarda meslek seçimi biraz sanki erken olmak zorunda kalıyor gibi geliyor bazen bana. Niye çünkü, bilmiyorum.
1: Çünkü anne babaların mükemmel beklentileri, sosyolojik evet. anlamda toplumun oluşturduğu baskı çocuklarda bunu konuşmayı hem moda olarak akımı gibi gerektiriyor, konuşturtuyor. Hı hı. Hem de zorunluluk gibi, yani benim erken karar vermem gerekiyor. Ne kadar erken karar verirsem
2: o kadar başarılı olur, yol alırım diye düşünüyor çocuklar.
1: Aynen öyle düşünüyor. Evet. Çocuklar zevk almıyorlar, yani mutlu olmuyorlar.
2: Evet, okula gidip maalesef.
1: Maalesef eğlenmiyorlar. Dolayısıyla baktığımızda çocuğun akademik durumuna baktığımızda birçok çocuk başarılı olsa bile birilerinin zorlamasıyla o bölümleri, o şeyleri tercih ediyorken öyle değil. Örneğin Türkçeden çok başarılı olsa bile, çok güzel bir örnek vardı. Psikolog Özgür Bolat'ın bir televizyon programında çok muazzam bir tespitti o. Diyor ki sunucuya, çocuğunuz diyor Türkçeden diyor başarılı, matematikten başarısız. Türkiye'de ne yapılır diyor? Hemen matematik dersi aldırılır diyor.
2: Hı hı. Halbuki
1: Avrupa'da ne yapılır diyor.
2: Türkçenin üzerine işte dil üstüne gidilir.
1: Daha fazla Türkçe dersi aldırılır. O alanda daha başarılı olsun diye. Başarısız olduğu alanda zorlanmaz diyor kişi. Ne kadar doğru ve güzel bir tespit. Tabii ki hayatını idame ettirecek kadar çarpmayı, bölmeyi, dört işlemi öğrenmeli çocuk. Ama matematikte kusurluysa, kusurlu olduğu alanı daha fazla iyileştirebilmek için uğraşırken kusursuz olduğu, mükemmel olduğu alanların ıskalanmasına neden oluyor.
2: Köreltiyor. Doğru.
1: Ki ya belki de çocuk halk oyunlarında başarılı olacak ve dans dersi alsa muazzam bir başarılı elde edecek. Ve bu nedenle de beden dersinde belki başarısız ama halk oyunları ile ilgili etkinliklerde başarılı. Genetik bir aktarımdır. Yani bu bazı ailelerde vardır. Özellikle halk oyunları konusunda çok başarılı olan düğünlerde çocuk küçük yaşlarda oynamaya başlar. Genetik bir aktarımdır. Ya belki çocuk ekmeğini bu işten kazansa daha parlak olacak, daha mutlu, hayatına daha barışık olacak. Ama işte toplumun baskısıyla, zorlamasıyla, sözel, sayısal gibi dayatmalarla, işte ya doktor olacaksın, ya avukat olacaksın, ya işte mühendis olacaksın, aç kalma gibi.
2: İtibarlı bir mesleğin olsun. Doğru.
1: Aynen öyle, böyle bu tip sosyal baskılarla maalesef ki çocukların o hayatlarında içlerindeki büyüttüğü şeyleri öldürüyoruz ister istemez. Bunun önüne geçebilmenin yolu da özellikle çocuklarda doğru kariyer planlaması yaparken çocuk yanlış dönemde ben şunu olacağım, bunu olacağım dese bile bunu hoşgörüyle karşılamak, bunu yargılamamak, yadırgamamak, hatta sen bu matematik netleriyle, bu sorularla kaldırım mühendisi ancak olursun gibi aşağılayıcı söylemlerle çocuğu küstürmemek, üzülmemek gerekiyor. Bunun yerine eğer çok küçük yaşlardaysa, daha 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarındaysa ya da ne bileyim ortaokula gidiyor ve liseye geçecek ama daha böyle geleceğiyle ilgili daha somut bilmiş şeyler söylese bile çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü yanıldığını hayat ona gösterecektir. Lise hayatında gösterecektir. Örneğin çocuk 7. sınıfta ben doktor olacağım diyor. Ama lise 1'e geldiğinde fizik, kimya, biyoloji sıfırsa hayat ona doktor olması için daha fazla çaba harcaması gerektiğini gösterecektir. Ama daha fazla çaba göstermeden rahat bir şekilde sınıfını geçebiliyorsa, bu dersleri geçebiliyorsa zaten çocuk da kendi de biliyordur. Ekstra çaba harcamadan ben bu dersleri geçebiliyorum. Demek ki bu alanda başarılıyım hisseder çocuk, bunu söyler kendi de. O nedenle anne babalar bu konuda çocuklara özellikle kariyer planlamaları konusunda dikkat etmelerinde yarar var. Bir diğer değinmek istediğim konu da şu, özellikle çocuklarda son dönemlerde kendilerini yetersizlik duygusuyla hissediyorlar. Yani şöyle örnek vereyim, eğitimime hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonlarından bir tanesinde İstanbul'da bir eğitimim vardı. Ve eğitime anne, çocuk, baba, kız olarak katılıyorlar. Ve genelde katılanlar, ailece katılanlarda şunu görüyorum. Çocuk annesinden babasından daha başarılı bir performans sergilediğinde, işte ne bileyim, bu okuma hızı olabilir, okuma performansında çözdüğü soru olabilir, hiç fark etmez, egzersizi yapma başarısı olabilir, burada hafiften böyle bir enaniyet yaşadığını, anne babasına karşı böyle hafiften bir gurur sergilediğini görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Biraz böyle kurcaladığımda, biraz kaşıdığımda şunu söylüyorlar. Yani ne yapsam onların gözünde yetersizim. Ne yapsam, yani imkansızı başarsam niye bu kadar uzun sürdü diyeceklermiş gibi geliyor hocam diyor. Mesela zoru hemen yapıyorum da diyor. İmkansızı başarsam niye bu kadar uzun sürdü diyecekler. Vay be, imkansızı başardın, aferin sana demeyecekler diyor çocuk. Yani ben diyor ne kadar zorlasam da ailemi tatmin
2: yeterli olamayacağım.
1: Evet, aynen öyle. Burada özellikle sınav sürecinde öğrencilerde bu çok yaşanan bir durumdur. Çocukların aldığı netleri, işte ne bileyim, girdiği sınavlardaki başarılı oldukları alanları görmezden gelip kronik olarak zayıf oldukları alana yönelirler anne babalar özellikle ve çocuğa yetersizlik hissiyatını hissettirirler. Şimdi o hissiyatı yaşatmak yerine sorunu nasıl çözebileceğiyle ilgili konuşmak, bununla alakalı bir şeyler söylemek daha akıllıca, daha mantıklıca bence. Bir de söylemlerle eylemlerin çelişmesi durumu var Hande Hanım. Mesela çocuk çocuğa ben senin arkandayım, ben senin yanındayım, ne olursa olsun başarılı da olsan, başarısız da olsan anne baban olarak biz senin yanındayız deniyor. Fakat belki de aradan 5 dakika 10 dakika geçiyor. Herhangi bir konuda bir eksikliğini, bir sıkıntısını gördüğünde çocuğa hemen onu eleştiriyorlar, söylüyorlar. Ya hani 5 dakika önce siz benim arkamdaydınız, beraber başaracaktık biz bu sınavı diyor çocuk. İster istemez kafa karışıklığı yaşıyor.
2: Az yani, önceki tavrınız bu değildi tabii ki.
1: Aynen öyle. Ondan sonra hatalarla alakalı özellikle hatanın kötü bir şey olduğu algısı oturtuluyor maalesef ki. Aslında hata güzel bir şeydir. Yani çocuk yanlış yaptığında sınavda, işte deneme sınavında kötü bir şey çıkardığında, kötü bir performans çıkardığında özellikle anne babalar olarak çocuğun o sınav sonuç durumuna baktığımızda yanlışlarının üzerine konuşurken bile onların bir öğretmen olduğunu, öğretici olduğunu, aslında iyi olduğunu, çünkü gerçek sınavda böyle bir şey çıkarsa yanlış yapmaması için bir katkı sağlayıcı unsur olduğunu konuşabilir. Yani hatanın güzel bir şey olduğu algısı verilmeli çocuğa. Biz senin her şeye rağmen yanındayız deniyor. Ama bir bakıyorsun ister istemez çocuğun her şeye rağmen yanındaymış gibi görünen ve bunu söyleyen anne baba bir deneme sınav sonucunda ufacık bir hatada hemen çocuğu rencide edercesine, işte bazılarının konuşması şöyledir. Ya ben senin yanındayım der. Ama böyle alttan alttan da böyle onun gururunu ezer. İşte arkadaşlarına daha az geçseydin, işte daha fazla ders çalışsaydın gibi böyle işte cep telefonundaki uygulamalara, oyunlara atıflarda bulunarak bunlarla daha az oynasaydın gibi söylemlerle çocuğun açıkçası boğazına dizerler, yani zehir ederler. Her şeye rağmen sevebilmek algısını şöyle örneklendirelim. Yani ben senin başarılı olmana da başarısız olmana rağmen de hepsini de seviyorum. Hı. Hepsini varım algısı oturtmak gerekiyor. Yani hani daha önceden anlatmıştık ya, sevgi türleri vardı. Eğer sevgisi ve çünkü sevgisi, bir de
2: rağmen sevgisi.
1: Eğer sınavda başarılı olursan seni daha çok severim. Eğer işte deneme sınavından daha yüksek not alırsan seni severim. Eğer işte üniversiteyi kazanırsan seni daha çok severim. Üniversiteyi kazanınca insanlara karşı ben daha gururlu, bakın böyle bir evlat yetiştirdim duygusunu yaşatırsan bana eğer, seni daha çok severim. Ya da seni çok seviyorum çünkü çok iyi ders çalışıyorsun, çok başarılısın, seni
2: sevgi
1: seviyorum.
2: Böyle bir şey değil aslında tabii ki.
1: Yani böyle bu şekilde bir algı oluşuyor. Ama işte rağmen sevgisi her türlü onun yanında onun destekçisi olduğunu gösteren bir unsurdur. Çünkü bugün çocuk okulda başarısız olduğunda, deneme sınavında başarısız olduğunda, yarın üniversiteyi kazanıp da gittiğinde, o bölümü okuduktan sonra herhangi bir ticaret yaptığında, bir şey yaptığında, ticari başarısızlığında iflas ettiğinde, anne baba olarak yine onun yanında olup, işte gerekirse varsa bir şeyler satıp ona destek olup, bak oğlum yavrum evladım ben senin işte de yanındayım demenin bir halidir bu. Şu andaki sınavda zayıf aldığında ya da derslerinde başarısız olduğunda onun yanında hissettirebilmek. Şimdi bazı anne babalar şunu söylüyor, ya biz hep onun yanındayız ama çocuk bizim kadar umursamıyor diyor. O zaman demek ki filmi başa sarmak gerekiyor. Sorumluluk duygusunu vakti zamanda oturtamamışsın. Sanki oturtmuş gibi davranarak onun sorumluluk almış haline sen katkı sağlamaya çalışıyorsun. O zaman adımları geriye sarıp çocuğun sorumluluk alabileceği noktaya gelmen gerekiyor senin. Yardımcı olmaktan ziyade onun sorumluluk alabileceği noktaya getirmen gerekiyor. Yani bazı anne babalar şimdi olayı şey gibi, filin işte kulağını tutuyor, bu bir yaprak diyor, öbürü hortumunu tutuyor, bu bir boru diyor, biri ayağını tutuyor, bacağı diyor. Onun gibi yani programın hangi kısmından müdahil olduğunu bilemiyorum ama eğer çocuk gerçekten çalışıyorsa, sınava hazırlanıyorsa, sınavla alakalı yeterliklerini yerine getiriyorsa,
0: elinden geleni yapıyorsa,
1: evet, o zaman bu çocuğa yetersizlik hissini vermemek gerekiyor. Ama çocuk yeteri kadar çalışmıyor ve bununla alakalı da kaygısı yok. O zaman yetersizlik hissiyatı sorunu da yok bu çocuğun. Çünkü alınmaz hiçbir şeyden. O zaman burada ne var? Problem çocuğa o sorumluluk duygusunu kazandıracağınız aşamaya gelmeniz gerekiyor. Birkaç adım geriye gitmeniz gerekiyor. Yani çocukla alakalı işte geleceğiyle ilgili konuşursunuz, ne yapacağıyla ilgili konuşursunuz, ders çalışacaksa ne kadar süre ders çalışması gerekir. Çok basit bir şey. Yani bugün sınava çok az bir zaman kalmışken çocuğun sanki bir yıl, bir buçuk yıl varmış gibi davranarak konuşuyor olması gerçekçi değildir. İşte bunu çocukla oturup konuşmak gerekiyor. Ders çalışmasından ziyade özellikle çocuğun kapasitesini, onun durumunu keşfederek çocuğa nasıl yaklaşacağınız, onunla alakalı beklentinizin ne olacağını belirlememiz gerekiyor. Yoksa muğlak bir şekilde çocuğun durumunun ne olduğunu bilmeden, ne kadar net çıkardığını bilmeden, ya gerçekten öyle anne babalar var ki çocuk için her şeyini feda ediyor anne baba. Para olarak, maddi olarak, manevi olarak, ama ben anlamıyorum, ben bilmiyorum, işte bizim aklımız ermiyor diyerek çocuğun akademik durumuyla alakalı takip edebileceği bir işte sınav sonuç belgesinde neyi ne kadar yaptığını bilemeyecek kadar da konuyla alakalı konunun dışında kalıyor. İşte yapması gereken tek şey şu: okul toplantısına, veli toplantısına, dershanedeki öğretmenin toplantısına gittiğinde, ya hocam bana bunu aptala anlatır gibi anlatır mısınız? Burada bunlar ne anlam ifade ediyor? Demiş olması yeterli olacaktır. Öğretmen 2 dakikada o çizelgenin, o sınav sonuç belgesinin ne anlama geldiğini ona gösterecektir çok basit bir şekilde. Ve bunu öğrendiği zaman anne baba çocuğunun yıl boyunca belki de 30-40 defa girdiği o deneme sınavlarında ne kadar ders çalışması gerektiğini, ne kadar başarılı olmaya ihtiyacı olduğunu bilecektir. Yani biraz da ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlamak. Yani çocukla ilgili beklentisini daha somut hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Doğru hocam. Geniş geniş konuşuruz bunları sınava yakın.
1: İnşallah
0: tam bir program olarak. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik bu hafta.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere hocam.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Özellikle dediğimiz gibi sınavlarda yaklaşıyor. Çocuklarda bir kariyer planlama belki önümüzdeki programlarda geniş geniş konuşacağımız bir konu olacak. Biz Ayrılan Süre'nin sonuna geldik. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili İsmail vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.
13: Gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanai Takachi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de vardı. Görüşmede küresel krizlere değinen Erdoğan, İran-ABD gerilimine müzakere masasını işaret etti. Kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek istedikleri mesajını da verdi. Değerli izleyenler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde bu kez seçim sistemi vardı. Değişmeli, sistemin ruhuna uygun haline getirmeli dedi. Çerçeve yasa oylamasında ikiye bölünen yeni partiyi de eleştirdi. Henüz kurumsallaşmadığını vurguladı.
14: Seçim sistemi değişmeli dedi. Yeni partinin kurumsallaşamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye'nin gençlerin en büyük mirası olacağını belirtti.
15: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
14: Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi. Ancak Özgür Özel'in evet oyuna rağmen yeni parti adeta ikiye bölündü. 91 vekilden 54'ü hayır oyu kullandı. MHP lideri Bahçeli bu tabloyu eleştirdi.
16: Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine, çözüm iradesine yönelik ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
17: Türkçü hareketin bilge lideri
14: Bahçeli seçim sistemine yönelik de dikkat çeken bir çağrı yaptı.
16: Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sistemi

0: başlatılırken 5 şirkete de kayyum atandı. Müşteki iş insanı Koray Sarı Saçlı'nın ifadeleri soruşturmadaki kaçırılma, işkence, tehdit ve zorla mal varlığı devri iddialarını gözler önüne serdi.
1: Adana'da güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Hedefte Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanma vardı. Adana merkezi operasyon 6 ile yayıldı. Tam 49 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun en dikkat çeken adresi ise grubun başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesindeki eviydi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuytul'un evinin çevresi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından abluka altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin resmi açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine yönelik yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak operasyonun bilançosu yalnızca gözaltılarla sınırlı değildi. Gruba ait 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Değerli izleyenler, İBB davasında tarihi bir yüzleşme yaşandı. Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının gündeme getiren müteahhitlerle çapraz sorguda karşı karşıya geldi. Mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Para, villa ve milyonluk taşınmaz iddiaları duruşmaya damga vurdu.
1: Milyonluk şaibeli ödemeler, rüşvet karşılığı el altından verilen iskanlar ve peş peşe gelen itiraflar. İBB yolsuzluk davasının duruşmalarında İmamoğlu'yla müteahhitler arasında ilk kez rüşvet tartışması yaşandı. İBB davasında ikinci celsenin ikinci duruşmasına çapraz sorgular damga vurdu. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle karşı karşıya geldi. Duruşmada tansiyon oldukça yüksekti. En dikkat çeken tartışma Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında oldu. Keleş İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini iddia etti. İmamoğlu ise Keleş'i yalancılıkla suçladı.
2: Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
3: Bakın yalana bak ya, bakın yalana. Sen kötü bir müfterisin, müfterisin. Bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin.
2: Allah seni de ıslah.
3: Allah seni de ıslah edemez, zor.
2: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez.
3: Aşağılık adam.
2: Aşağılık adam sensin, bana aşağılık adam diyemezsin. Ben senden büyüğüm.
1: Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de İmamoğlu'yla Cemal Üneş arasındaki para diyaloğuydu. Üneş, seçim harcaması adı altında kendisinden açıkça para istendiğini öne sürdü.
3: Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani.
2: İstedin başkanım.
3: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.
2: Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim. Zaten borçlanmışım.
3: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi?
2: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte. 5 tane.
1: İmamoğlu davasında en ağır darbe ise 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz'dan geldi. İtirafçı müteahhit Beyaz mahkemede geri adım atmadı. Savcılıkta verdiği rüşvet ve isken itiraflarının arkasında durdu.
4: Biz Beylikdüzü'nü çok iyi bilen bir firmayız.
1: İddialar sadece nakit paralarla bitmedi. İşin içinde milyonluk taşınmazlar da vardı. Beyaz 7 dükkan ve 5 daire verdiklerini, bu dairelerin 3 veya 4'ünün ise doğrudan Ekrem İmamoğlu onun babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine geçirildiğini öne sürmüştü.
0: Yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandırdılar. Önce mekanlardaki masalarda çalıştırdılar, sonra fuhuşa zorladılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o şebekeye darbe vurdu. 26 kişi gözaltına alındı.
1: Size iş bulacağım.

0: dediler. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan kadınları kandırdılar. Eğlence mekanlarında konsomasyona ardından fuhşa zorladılar. Kadınları sömüren şebekeye darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturma başlattı. İddiaya göre şüpheliler savaş, ekonomik sıkıntı ve ailevi sorunlar yüzünden Türkiye'ye gelen yabancı kadınları normal işte çalışma vaadiyle işe aldı. Kadınların içinde bulundukları zor durumdan faydalandılar, konsomasyona zorladılar. Bununla yetinmediler, bazı kadınları fuhşa zorladılar, ev ve otellere gönderdiler, haksız kazanç elde ettiler. Soruşturmada mekan sahipleri, çalışanları ve irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli belirlendi. İletişimin dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve ilk ifadeler sonrası operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
1: Değerli izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine yönelik iş gücü istatistiklerini duyurdu. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 oldu.
0: İşsizlik oranı geriledi. Son 21 yılın en düşük seviyesine indi. İstihdamda artış sağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı İş Gücü Araştırması ikinci çeyrek verilerini yayımladı. Nisan-Haziran döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %0,3 oranında azalarak %7,9 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda ise %10,3 olarak belirlendi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-32, Ankara 15-32, İzmir 25-37, Bursa 22-35, Konya 20-33, Afyon 16-31, Denizli 23-37, Antalya 26-36, Adana 25-37, Zonguldak 19-27, Samsun 21-28, Trabzon 22-26, Kayseri 16-31, Erzurum 10-26, Gaziantep ve Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 26-38 derece.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Ölüm ani gelir. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat genç bir talebesine şöyle etti nasihat. Oğlum, gerçi gençliğin varsa da şimdi elde, velakin ekseriye ani gelir ecelde. Bugün fırsat eldedir. Bitmemiştir bu ömür. Sakın gafil olma ki bir anda insan ölür. En büyük sermayesi ömrüdür bir insanın. Hayal olan şeylerin ardında koşma sakın. Kıymetli şeye harca bu büyük sermayeyi ve çok iyi tespit et hedef yani gayeyi. Biz yalnız tek şey için gelmişiz bu dünyaya. O da kulluk etmektir Allahü Teala'ya. Faydasız şeylerden çok sakın ki evladım, sana mahşer gününde kimseden gelmez yardım. Yine bir sohbetinde buyurdu Hak Teala, Resulünün yolunda bulundursun evvela. Çünkü insan ne kadar yaşasa da nihayet, muhakkak ahirete edecek bir gün avdet. Enbiya suresinde şöyle buyurmaktadır. Her bir canlı muhakkak ölümü tadacaktır. Hadiste buyuruldu. Her kimin ömrü uzun, ibadeti de çoksa ona müjdeler olsun. Bir köprüye benzer ki ölüm açık, aşikar. Ölümle kavuşurlar, maşukuna aşıklar. Bütün hak aşıkları ölümü düşünerek teselli bulmaktadır, onu hayal ederek. Ankebut suresinin 5. ayetinde şöyle buyruluyor bu mevzu üzerinde. Ey Rabbine kavuşmak isteyenler! Bilin ki ona kavuşma vakti gelecek elbette ki. İbni Hanbel alırken en son nefeslerini olmaz, olmaz diyerek kovdu sanki birini. Oğlu görüp dedi ki, ne oldu baba size? Kime olmaz dediniz? Bu merak verdi bize. Buyurdu ki, evladım, tehlike var şu zaman. Çok kritik bir anı yaşıyor şimdi baban. Şeytan geçmiş karşıma, bana der ki, ey Ahmet, gel sen de Hristiyan dini üzere vefat et. Ben, olmaz, olmaz dedim. O kaçıp etti firar. Son nefeste şeytandan çok büyük tehlike var. En büyük hilesini o yapar böyle işte. Aldananlar, maazallah kalır sonsuz ateşte. Şehadeti söyleyip vefat etti nihayet. Bağdat halkı işitip üzüldü buna gayet. Cenaze namazını kılmak için o zaman geldiler güruh güruh on binlerce Müslüman. Yüz binden fazlaydı namazını kılanlar. Kuşlar tabut üstünden geldiler kabre kadar. Gayrimüslimlerden de gördü bunu çok insan. Duygulanıp birçoğu o gün oldu Müslüman.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı baş olma sevgisi. İnkardan, küfürden sonra en büyük günah, en büyük felaket kibirdir. Bundan sonra ise hubbu dünya, yani dünya sevgisi gelmektedir. Zira Peygamber Efendimiz dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurmuştur. Dünya Allahü Teala'dan başka her şey demektir. Allahü Teala ve onun için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Mevki sevgisi, para sevgisi, baş olma sevgisi, alim olmak sevdası gibi Allah için olmayan her sevgi dünya sevgisidir. Kalbinde dünya sevgisi olan kimse daima tehlikededir. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi dünya sevgisi üzerine ölmesindendir buyurmuştur. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi insanın nefsini azdırdığı ve şeytanın aldatma vasıtası olduğu içindir. Şeytan insanı dünya sevgisiyle, dünya rahatlığıyla ve dünya imkanlarıyla kandırır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede mealen ihtiyaçsızlığın azgınlığa sebep olur buyurulmuştur. İnsanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, hiçbir üzüntüsü olmazsa Allah korusun bunun ardından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü olmak, hasta olmak, dertli olmak iyidir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Ebu Bekri Verrak Hazretleri, ihlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri, insan varlığını öldüren 10 şeyden birisi baş olma sevdasıdır buyurmuştur. Ebul Hasan-ı Şazili Hazretleri de buyuruyor ki, en büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmektir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Kalpte ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Hadis-i şerifte dünya sevgisi arttıkça ahirete olan zararı da artar. Ahiret sevgisi arttıkça dünyanın ona zararı azalır buyurulmuştur. Ebu Muhammed Razi Hazretlerine dünya sevgisi nedir diye sual edilince dünya Allahü Teala ile senin aranda perde olan her şeydir cevabını vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu dileyen kimselere müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise hakikatte Allahü Teala iledir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeye olan sevgi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgili de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kulla Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Davud Utayi Hazretleri evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu yine hızla giderken görenler, "Niçin acele ediyorsun?" diye sorarlar. O da, "Askerler beni bekliyorlar." cevabını verir. Kendisine, "Biz asker falan görmüyoruz. Nerede askerler?" diye sorulunca, mezarlıkta bulunan ölüler cevabını verir ve "insanlar dünyaya çok bağlanıyor, onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor." buyurmuştur. Netice olarak İbrahim-i Havas Hazretlerinin buyurduğu gibi, bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık ibadetten, ihlastan sıyrıldı demektir.
1: Hayatım Roman. O çocuğu kim gönderdi? Hikaye Ünal Bolat.

Efendim, benim ismim Servet Bekcan. Eskişehirliyiz. Emekli olan eşim ve 3 çocuğumla yaşayan mutlu bir ev hanımıyım. Mutlu olmamın yegane sebebi beyimin ve çocuklarımın İslam ahlakına uygun bir hayat yaşamalarıdır. İşte bu yüzden Rabbime sonsuz kereler şükrediyorum. Sizlere anlatacağım hatıra evliliğimizin ilk senelerine tekabül ediyor. Yani yaklaşık 25 sene evvel olan bir hadise. Şöyle ki, evliliğimizin ilk yılından itibaren hep erkek evlat bekleyen kocam ve ailesi bir kız çocuğu doğurmam karşısında asla üzülmediler. Hatta kaynanam "demek hayırlısı böyleymiş ki kız oldu" diyerek sevinmişti. Derken ikinci bir kızım oldu. Beni aldı mı bir düşünce? Acaba ne derler? Bu defa üzülürler mi diyordum. Fakat memnuniyetle söyleyeyim ki yine aynı olgunlukla ne bana ne de çocuğuma karşı en ufak bir sitemde bile bulunmadılar. Üstelik iki yavruma da el bebek gül bebek bakıyorlar, çok seviyorlar, bir dediklerini iki etmiyorlardı. Gayet mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyorduk. Bizim bu mutluluğumuza nazar mı değdi bilmiyorum. Küçük kızım 5 aylık olmuşken birden hastalandı. Bizim bey hastalık konusunda çok titizdir. Çocuğu hemen doktora götürdük. Doktorun verdiği ilaçlarla yavrum biraz rahatladı. Biz herhalde birkaç güne kadar iyileşir diye düşünüyorduk. O günlerde kocamın dayısı bizde misafirdi. Konya'dan Eskişehir'e ziyaret için gelmişti. Küçük kızım iyileşir gibi olunca da beyim dayısıyla beraber gezmeye gitti. Aradan ne kadar geçti hatırlayamıyorum. Yavrum birden fenalaştı. Ateşi yükseldi. Garip garip sesler çıkarmaya başladı. Yüzü mosmor kesildi. Heyecanlandı. Ne yapacağımı şaşırdım. O yıllarda bugünkü gibi her evde telefon nerede? Hemen telefonun tuşlarına basasın da gerekli yerlere ulaşasın. Neyse efendim. Minik kızım yoksa ölecek miydi? Beyime nasıl haber verecektim? Kim bilir nereye gitmişlerdi diye kara kara düşünüyordum.

0: Yavrum, yavrum, güzel kızım, ne oldu sana? Ben ne yapacağım şimdi?
1: Allah'ım,
0: yüce Allah'ım, sen bana yardım et. Ben kocama nasıl haber vereceğim? Kim bilir nerededir şimdi? Ey alemlerin yaratıcısı ve sahibi olan, hastalara şifa, dertlilere deva veren yüce Rabbim, en sevgili kulun olan Hazreti Peygamber'in yüzü suyu hürmetine bana yardım et. Sana sığındım yüce Allah'ım.

0: Halis amca, Halis amca.
1: Buyur yavrum.
0: Amca, amca seni evden çağırıyorlar. Küçük kızın ağırlaşmış, hemen doktora götürmeniz lazımmış.
1: Allah Allah. Sağ ol yavrum, hemen gidiyoruz.

0: Servet. Servet Hanım. Kapıyı aç.
1: Aman yarabbi, bu kocamın sesi.
0: Ne oldu? Çabuk söyle. Yavrum nasıl?
1: Bilmiyorum. Ateşler içinde yanıyor.
0: Hemen toparlan. Doktora gidiyoruz.
1: Tamam. Evet, ben hazırım. Hadi gidelim. Yavrumu hemen alıp doğruca o zamanki eski devlet hastanesine gittik. Vakit akşamüstüydü. Hastane acil servisinde çocuğu muayene edip hastaneye yatırdılar. Yatış ol yatış. 6 ay kadar bir zaman hastanede yattı kızım. Konulan teşhis çocuk felciydi.
2: Halis Bey, şansınız varmış. Eğer biraz daha geç gelseydiniz kurtulması mümkün olmayabilirdi.
0: Sağ olun doktor bey. İnşallah bu hastalığı da atlatır kızım.
1: Aradan 1 yıl geçti. Kızımızın hastalığı devam ediyordu ama durumu çok kötü değildi. Bir gün kocamla konuşuyordum.

0: Yahu hanım, sen o çocuğu göndermeseydin şimdi kızımız belki de ölmüş olacaktı.
1: Hangi çocuk?
0: Hani kızımızın aniden hastalandığı gün bana yolladığın çocuk. Komşunun mu oğluydu?
1: Ben kimseye yollamadım ki. Çocuktan falan da haberim yok.
0: Yani şimdi sen bana kimseyi yollamadığını mı söylüyorsun?
1: Evet. Bey, sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun?
0: Biz dayımla beraber o gün bir kır kahvesinde oturuyorduk. 10 veya 11 yaşlarında sevimli bir çocuk geldi ve amca seni evden çağırıyorlar. Kızın çok ağırlaşmış dedi. Bunun üzerine dayımla birlikte fırlayıp hemen eve geldik. Ben o çocuğu senin gönderdiğini düşünerek hiçbir şey sormamıştım.
1: Aslında o gün telaştan hiç aklıma gelmemişti. Nasıl olup da eve geldiğinizi düşünmemiştim. Demek ki bir çocuk gelerek size haber verdi ha?
0: Ya.
1: Demek size biri haber verdi ha?
0: Hanım, hanım, ne oluyor sana? Niye ağlıyorsun?
1: Ben o gün kızımı öyle fenalaşmış görünce çaresizliğimden ne yapacağımı şaşırdım. Ve ellerimi açıp Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Bana yardım etmesini istedim. Ya Rabbim, demek dualarım kabul olmuş.
0: Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Muhakkak ki her şeyi sen bilirsin. Sana sonsuz defa şükürler olsun. Bizim günahlarımızı affet. Çocuklarımı, hanımımı ve cümle Müslümanları cehennem ateşinden uzak eyle.
1: İşte böyle. Şimdi bile hatırıma bu hadise geldiği zaman hemen şükür secdesine kapanıyorum. Aklıma Yüce Allah'a hamd etmekten başka bir şey gelmiyor. Şu anda kızım yaşıyor. Gerçi çocuk felci sebebiyle ölmedi ama bacakları sakat kaldı. Şimdi kendisi gibi ortopedik özürlü bir gençle evlendi ve çok mutlu. Hatta bir de torunumuz oldu. Kızım ve damadımız isyandan uzak, mütevekkil bir hayat yaşıyorlar. Biz de torunumuzu severek geçiriyoruz günlerimizi. Fakat aradan bunca sene geçmiş olduğu halde hala o meçhul çocuğu hatırlıyor ve ne olduğuna bir türlü akıl erdiremiyoruz. Ama biz biliyor ve inanıyoruz ki Yüce Allah her şeyi bilir ve her şeye kadirdir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir kitapta okumuş. Ekmekten başka tuz arayan nefsine düşkün olmuş olur. Biz diyor, çeşit çeşit diyor yemekler yiyoruz. Sofralar kuruyoruz.
1: Şimdi büyüklerin hayatlarını kitap okurken, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını okurken, bu ve benzeri şekilde o mübarek insanların mübarek ağızlarından böyle kelamlar çıkmış. Hatta çok enteresan şeyler vuku bulmuş. Ya biz de mesela bu programda zaman zaman diyoruz ki bunların hayatını okumak lazım. Niye? Kendimizi bir şey zannetmemek için. Allah-u Teala bunların hallerine uygun olarak onlara ihsanlarda bulunmuştur. Onların bizim bilmediğimiz şekilde kalp gözleri açılmış, yakini görmüşler. Ve bizim anlamadığımız şekilde onların bedenleri bizim bedenimiz gibi değil. Yani manevi olarak, maddi olarak çok cüz'i şeylerle lazım olacak enerjiyi toplayabiliyorlar, alabiliyorlar.
0: Onlar kontrol edebiliyorlar.
1: Ve kontrol de ediyorlar.
0: Bedenlerini.
1: Mesela şu nakledeceğimiz, bu dinleyicimiz hani bu böyle buyuruluyor falan. Bakın şimdi büyüklerden, evliyadan bir zat bir gün böyle oradaki nefs bedeni kastediyorlar. Çünkü iki türlü kullanmışlar İslam alimleri. Nefs deyince bir o kafir olan nefs, bir de beden için kullanılıyor. Nefsinin de hakkını gözetme halinde hadis-i şerif var. Oradaki nefsin bedenin hakkını gözetmek. İşte bir gün böyle bedeni yoruluyor falan. İşte nefsi diyor şey istiyor. Şeftali istiyor. Veyahut da o şeftaliye benzer zerdali mi var? Bir de ona benzer bir şey var.
0: Zerdali, nektari falan var.
1: Öyle bir şey canı çekiyor. Onlar nefsiyle böyle bir karşındaki insan gibi rahatla konuşabiliyor. Çünkü tanıyor nefsini. Tamam diyor, veririm ama sabah kadar benim diyor ibadet etme, mani olma, yani uyku getirtme, şey yapma, pazarlık yapıyor yani. O da diyor ki tamam, peki. Hakikaten sabaha kadar ibadet yapıyor, uyku getirmiyor falan. Sabahleyin diyor ki ben diyor sözümde durdum, hadi bakalım diyor, şimdi sen de sözünde dur, söz verdin diyor bana diyor, zerdali veya şeftali verecektim. Ey diyor, çıkıyorum bari dışarıya. O sırada yeni işte kesilmiş veyahut da ölmüş bir deve, devenin işkembesini getirmişler. İşte sokakta bir kenara şey yapmışlar. Deve de işte o zerdali veya şeftali bütün yutmuşmuş. Daha da tam onu hazmetmeden önce deve kesilmiş. İşkembenin içerisinde o duruyor. Bakıyor, o görüyor o zat. Diyor ki aha sana zerdali, aha sana şeftali. Nefsi diyor ki onu istemem. Vallahi diyor ben sözümde durdum. Sen şeftali dedin, aha diyor burada. Yersen bunu vereyim sana diyor. Yersen bunu vereyim sana. Şimdi hani bazıların hemen hatırına gelir. Efendim işte işkembenin içerisindeki şeftali de zerdali de yenir mi falan ne, hemen bazı şeyler de. Halbuki bu öyle, öyle değil o. Bunlar nefis değil, ayrıca görüşebilecek, konuşabilecek kimseler. Mesela o zat da yani tuz ekmekten başka bir şey bekleyen nefsine düşkün demektir ki. Onlar kendi derecelerine göre söylüyor. Biz peki neye göre hareket edeceğiz? Fıkıh kitaplarında bildirildiğine göre. Mesela yemin kefareti için buyuruluyor. Saadet-i Ebediye'de çok uzun açıklanmış bunlar. Yemin kefareti için 10 fakiri bir sabah bir akşam doyurmalı. Yani dinin, şeriatın bildirdiği hüküm bu. Yani sabahta akşamda. Efendim peki öğleyi yemeyecek miyiz? Duruma göre bazıların mesela midesi alınmıştır. Her saat başı bir yemesi lazım, alması lazım. Ve Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nde bir söz var. İyi iyi çalış buyuruyorlar. Dolayısıyla dengeleri yerlerine oturtmak gerekir. Hepimiz fıkıh kitaplarındaki bildirilen o hükme tabiiz. Tamam, bu büyükler de o hükme tabi ama nefslerine öyle bir, aynı şekilde bedenlerine öyle bir galip gelmişler ki öyle hükmediyorlar ki diyor ki kusura bakma, bugün diyor sabahta öğleyinde akşamda sana yemek yok. Mesela büyüklerden bir zat yine başka bir zatı ziyarete geliyor, kapıyı çalıyor, oğlu çıkıyor zatın, diyor baban diyor uyuyor diyor. Ya ikinden sonra uyulur mu diyor, ikinden sonra uyumak mekruh ya. Ondan sonra hemen geri dönüyor, kendi kendine diyor ki be boş boğaz, sana ne, yorgundur, ondan sonra hastadır veyahut da bir hali vardır, sana ne? Ve sesli söylüyor bunu. O yanındakiler duymuşlar. Ey nefsim diyor, sana bundan sonra diyor yani geceleri yumuşak yatakta yatmak yasak. Öyle yasak deyince de böyle laf olsun diye şey yapmıyor. Hakikaten aynı şekilde yatmıyor. Yatmıyor. Efendim biz de mi öyle yapacağız ya? Öyle yapacaksın değil. O zatın hali bu. Yani Allah-u Teala bunların hallerini açığa çıkarmış. Hani bizim gibi insanların önüne koyuyor falan. Ya bir hapur küpür durmadan aynı şekilde düven öküz gibi yiyoruz. Bir de bu zatların aynı şekilde hali var. Bir koy bakalım ya, ben neresindeyim bunun de. Bunlar bizim için ölçüdür. Yoksa efendim bu böyle mi olacak? Hani şimdi zaman zaman telefonlar var ya, hemen bir şey okuyor, tam ortasından cımbızla bir şey çekiyor. Hemen işte bak bir şey buldum, bak burada böyle buyuruyor. Peki sen hayatına geçirdin mi onu? Yok. Anladın mı? Yok. Niye gönderiyorsun o zaman öyle? Niye gönderiyorsun öyleyse? Yani başkası yapsın, başkası şey yapsın, ben buldum işte bana aferin deyin desin demeyeyim. Buna gerek yok. Eğer okuduysan, sana tesir ettiyse önünü arkasını oku, ondan sonra onları yerli yerine koy. Ben bunun neresindeyim diye düşün. Yoksa o söz doğru mu? Doğru tabii. Ama biz ne ile amel edeceğiz? Fıkıh kitaplarında bildirilen hükme göre amel edeceğiz.
0: Böyle amel etmeye kalksak bu bize zarar da verebilir değil mi?
1: Zarar da verir tabii canım. Nefsimiz iman etmediği için bir müddet sonra nefsimiz feryat eder. Veyahut da nefis parlar. Nefiste bir parlaklık meydana gelir. Olağanüstü bir şeyler görürsün falan. İstiraç olarak. O da seni cehenneme götürür. Onun için mesela İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri zamanında bazıları itiraz ediyorlar. Mübarek buyuruyorlar ki bize ihsan edilen, bize gösterilen, kalbimize ilham edilen bilgilerin hepsini Ehl-i Sünnet talimlerin bilgileri terazisinde tartıyoruz. Hiçbirisinin o büyüklerin bildirdiği bilgilere aykırı olmadığını görüyoruz. Ve bunları da sahıf halinde, uyanık halde söylüyoruz. Sekir halinde değiliz buyuruyorlar. Yani çok büyük bir alim olmasına rağmen, Müceddi-i Elfisani olmasına rağmen buyuruyor ki bize bildirilen, hatta keşf yolu ile gelen bilgilerin hepsini Ehl-i Sünnet terazisine, Ehl-i Sünnet alimlerin bilgileriyle tartıyoruz, karşılaştırıyoruz. Onlara aykırı olmadığını görüyoruz. Önemli olan o.
0: Bir dinleyicimizin de mektubu var sırada. Bu dinleyicimiz de daha önce bir hapishaneden gelen mektup vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bu da onun gibi hapishanede hidayete kavuşmuş bir dinleyicimiz. Bizimle ilgili bir takım şeyler söylemiş ama şurada söyleme onların çok önemli değil. Önemli olan şu, diyor ki her şerde bir hayır varmış. Ben diyor buraya düşünce anladım. Benim diyor arkadaşlarım kötü arkadaşlardı. Onların kurbanı oldum zaten, buraya düştüm. Ama diyor ilk başta üzülmüştüm, sonra diyor sizi tanıdım, büyükleri tanıdım. Radyoyu dinleyerek ve şu anda da diyor çok mutluyum diyor. Hüseyin Hilmi Efendi, Enver abi hazretlerini diyor keşke diyor ellerinden öpebilseydim gibi şey de var.
1: Hani, İnşallah ahirette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler hayırdır. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler. Fakat dinleyicimiz kendisine nasipmiş. Bu da Allah-u Teala'nın kendisine bir ihsanı. Bu idraki de veren Cenab-ı Hak. Şimdi dışarıda olsaydı bu kötü arkadaşlardan kurtulamayacaktı. Şimdi otomatik olarak kurtuldu. Ve bambaşka bir kimse olarak gidecek, artık onların arasına giremez. Daha önce ya işte tamam kötü ama işte kerataları gene de işte falan filan ki böyle nefsi şey yapacak, ama şimdi öyle değil. Ya kusura bakma arkadaş. Hatta açıkça mazeret de var. Ben sizin yüzünüzden buraya düştüm. Kusura bakmayın, sizinle arkadaşlığımız yok. Benim yolum bu. Ben makas değiştirdim. Ha, bu yola siz de gelirseniz arkadaşlığımız devam eder. Yoksa güle güle diyebilir. Allah-u Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Ha. Tebrik ederiz kendisini.
0: Soruları var bu dinleyicimizin. Diyor ki yiyecek ve içeceklerdeki ambalajlarda bulunan diyor İslam harflerini biz burada diyor ne geri dönüşüme atabiliyoruz ne de bunun için özel yapılmış bir çöp var. Çöp kutusu var. Mevcut çöp kutusuna atmak zorundayız diyor.
1: Yapacak başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Mesela kitaplarda anlatılıyor. İnsandan ayrılan parçalar. Bu saçtır, tırnaktır veyahut da tüylerdir. Bunları gömmek lazım. Veya böyle akarsuya bırakmak lazım. Yok. Hele şimdi bu mega kentlerde bu imkan yok. Bir yağmur yağdığı zaman her taraf sel su oluyor falan. Herkes de neye sel su? Niye sel su olacak ya? Suyun emileceği bir yer yok. Her taraf asfalt.
0: Suyun önünü kapatmışsın, arkasını kapatmışsın.
1: Nereye gidecek? Su yolunu buluyor. Dolayısıyla böyle yerde onları da götürüp çöpe atmak caizdir buyuruyor.
0: Sakal tıraşı olduktan sonra diyor bir dahaki tıraşa kadar bir ay geçiyor. Yani bir maksadım yok bundan ama diyor böyle denk geliyor, böyle yapmak durumunda kalıyorum. Bu bana bir günahı olur mu diyor.
1: Olmaz. Yani onu bırakıp da sakal böyledir demiyor ki. Tıraş olmuyor, tıraş geciktiriyor. Hele şimdi gençlerde moda artık bu. Tıraş olmuyor falan, bir haftalık iki haftalık o şekilde öyle dolaşanlar çok.
0: Dinleyicimiz bir de orada emri maruf da yapıyor maşallah diyelim. Hakikat kitabının bütün kitapları bende mevcut diyor. Bunları koğuşun uygun bir yerine koyuyorum. İsteyenin okuması için. elimden geldikçe de hediye ediyorum.
1: Çok iyi.
0: Oradaki arkadaşlarıma. Herkesin ulaşacağı bir yere koymam diyor. Bu kitap verme sevabını bana kazandırır mı diyor.
1: Tabii hani, kazandırır.
0: Hani dolaşmıyorum ya, belki o aklına gelmiştir.
1: Onun da ayrı sebebi var. Hiç olmazsa herkes görsün. Yarın ahirette ya sen hidayete kavuştun, bu kitapları okudun, doğru yolu buldun. Bizi de gösterseydin, biz de bunları bilseydik, okusaydık biz de kurtulurduk diye ahirette bunun yakasına yapışmamaları için bu yüksek bir yere görüyor. Ha, görüyor kim bunun sahipleri falan. Ya ben bu kitabı okuyabilir miyim? O da diyecek hediye ederim, al götür. Tamam, o maksat hasıl oluyor. Yerine geliyor yani.
0: Mektupta veya herhangi bir yazıda veya bizim kendi yazdığımız yazıda Allahü Teala'nın isminin üstünü karalasak veya ismi şerifi birkaç hareketle değiştirsek, yani edepsizlik olabilir diye, uygun olur mu diyor.
1: Ha yok, değil. Silme imkanı yoktur.
0: Evet.
1: Silme imkanı yok. Orada aynı şekilde şey yapıyor. Onun mahsuru yok. Bazen biz onu yırtıyoruz. Bazen aynı şekilde imha ediyoruz, yakıyoruz. Yani orada maksadımız Allah lafzına hakaret değil Celle Şanehu.
0: Bir de meşhur bir işte Peygamber Efendimizle alakalı film vardı hani geçmişte. Bu filmle alakalı olarak arkadaşlarına oraya birisi gelmiş. İşte imam diye göndermişler hapishaneye. O yani uzunca anlatmış aralarındaki diyaloğu da yani bu dinleyicimiz imamdan çok daha fazla hem firaset sahibi hem de dini bilgisi olan birisi. Ne olacak ya falan filan demiş, o film iyi demiş, ben seyrettim demiş, tavsiye ederim falan demiş. Bunu da canı sıkılmış bu dinleyicimizin. Peygamber Efendimizin orada çocukken bile olsa yüzünü göstermeleri hata değil mi diye şey yapıyor.
1: Hata, doğru tespit etmiş. Evet. Hatta bu konuda yani oraya gönderilen din görevlisi kendi bağlı olmuş olduğu kurumun başındakine bile itibar etmemiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da tenkit etti onu. Evet. Uygun olmadığını aynı şekilde bildirdi. Ama herkes bağımsız, bağlantısız muhtar cumhuriyeti. İmamı da, vaiz de, müftüsü de kendi kafasına göre hareket ediyor bazen.
0: Sahabeyle ilgili de ileri geri konuşmuş bu adam. Demek ki itikadı da bozuk.
1: İtikadı da bozuk bir adam. Yani din adamı değil, din düşmanı. Evet. Din adamı kılığında.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki evde fare, sinek veya diğer haşeratları öldürmek için kapan kurmanın bir mahsuru var mı?
1: Yok. Mahsur yok. Kapan kurulabiliyor. Fare için de, sinekler için de aynı şekilde belli şeyler yapılabiliyor.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki sizin diyor hocam Türkiye Gazetesi'ndeki yazınızı okudum. Üç fırkadan bahsetmişsiniz. Sünni, Şii ve Vehhabi diye. Bu Vehhabiliği kuran kişi de ehli sünnettir dedi birisi. Bize bunun doğrusunu anlatır mısınız diyor.
1: Yo, estağfurullah. Bu Muhammed bin Abdülvehhab, Abdülvehhab'ın oğludur. Adamın ismi Muhammed'dir. Babası da, kardeşi de ehl-i sünnettir. Ama bu İngilizler tarafından infial edilmiş. Kardeşi de aynı şekilde. Kardeşinin ismi de Süleyman. Ehl-i sünnettir. Babası da ehl-i sünnettir. Ama bu sapık çıktı. Ve İngilizlere sattı kendisini. Zaten Vehhabilik de İngiliz projesidir. İngiliz'i Hanford'ın yönlendirmesi neticesinde ve İngilizlerin ortaya koyduğu şeyi din diye ortaya çıkarttırdı. Yeni, yani İslamiyet'te bir alansı olmayan bir görüş ortaya çıkarttı. Düşünce, adına da din dediler, İslamiyet dediler. İslamiyet'le falan bir alakası yok. Babası öyledir. Ama babası ehl-i sünnetken bu nasıl olur diye hatıra gelecek olursa, Adem Aleyhisselam ulul azm peygamberken oğlu Kabil kafir oldu. Nuh Aleyhisselam ulul azm peygamberken oğlu Kenan kafir oldu. Dolayısıyla o ölçü olmaz. O ölçü olmaz.
0: Yani bir İngiliz projesi, Vehhabilik.
1: Evet, bir İngiliz projesi. Ve kuran adam da tamamen İngiliz ajanı. Muhammed bin Abdülvehhab. Şu anda Suudi Arabistan bu itikattadır. Daha doğrusu halk İşte boynunu büküyor, itiraz etmiyor falan da, ama devleti yönetenler veyahut da şey yapanlar kendi çıkarları doğrultusunda bunu savunuyorlar.
0: Rahmetli Turgut Özal'ın bir sözünü nakletmiştiniz ya daha önce. O hayattayken demiş hani Vehhabilik İngiliz projesi, Şiilik de Yahudi projesi.
1: Aynen öyle.
0: Şiiliği de o şekilde bilmek lazım.
1: Yani. O şekilde bilmek lazım tabii. Evet. Her ikisi de aynı şekilde zarar vermekte.
0: Şu anda saldırıyorlar.
1: Saldırıyor. DAEŞ nereden çıktı Mustafa Bey? İşte o Vehhabili kökeni itibariyle de aşiydi, selefiydi, bilmem neydi. Bunlar kendilerine ehl-i sünnet diyorlar. Ehl-i sünnetle alakası yok. Zaten buna da aynı şekilde söylemişler. Bunu Kur'an ehl-i sünneti. Ne alakası var? Ehl-i sünnette bir alakası yok. Bozuk bir herif. Muhammed bin Abdülvehhab içki de içiyordu. Her türlü haltı yiyordu yani. Her türlü haltı yiyordu.
0: Adamın biri de şöyle söyledi. Onu da ben duydum televizyonda. Diyor ki işte bu misyonerler falan var ya, Hristiyanlığı yaymak için çalışıyorlar. Para harcıyorlar adamlar. Vehhabiler de, yani Suudi Arabistan'dakiler de İslamiyet'i yaymak için para harcıyorlar falan diyor. Buna çok dikkat etmek lazım bu lafa.
1: İslamiyet'i yaymak için değil, İslamiyet'i bozmak için. Arkalarında yani, İngilizler var. Petrol paraları İslamiyet'i yok etmek için kullanılıyor. Suud bunun bedelini öder.
0: Suudların nerede para harcadıklarına dikkat etmek lazım. Tabii. Dikkat edersen hep Müslüman ehli sünnet olan yerlerde para harcıyorlar.
1: Para harcıyorlar.
0: Ya gidip de Almanya'da harcamıyorlar.
1: Harcamıyorlar. Evet. Orayı bozmaya çalışıyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
1: dolayı. Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz gündemle. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçede Sındırgı Simav Karayolu Düvertepe Mahallesi'nde bir kamyondan alevler yükseldi. Ormana sıçrayan alevler kısa sürede büyürken bölgeye hemen Orman Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için 4 uçak, 2 helikopterle havadan çok sayıda işçi, arazöz ve araçla da karadan müdahale başladı. Ekiplerin yoğun çabasının devam ettiğini ifade edelim. Bir sonraki saatte gelinen son durumu da sizlerle paylaşmış olacağız. Gaziantep'te siyasi husumet sokak ortasında kanlı pusuya dönüştü. İstediği göreve atanmayan CHP eski ilçe başkanı, yeni parti milletvekili Melih Meriç'i herkesin gözü önünde bıçakladı. Kaçamayacağını anlayınca da teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Meriç'in durumu iyi.
1: Yeni partideki koltuk kavgası sokakta kanlı bitti. İlçe başkanı olarak atanamayan eski partili öfkesine yenilip dehşet saçtı. Yeni parti milletvekilini sokak ortasında bıçakladı.
2: Bir kişi daha gelsin. Yardım edin abi, gelin bir kişi.
1: Siyasetin dili sertleşti. Tartışma yerini bıçak darbelerine bıraktı.
3: Vekilim kimdi buran?
4: CHP.
5: Ahmet Keleş.
3: Ahmet Keleş. Ozeli eski CHP ilçe başkanı.
1: Olay Gaziantep'te yaşandı. Önceki dönem CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş kısa süre önce CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmişti. Beklentisi Oğuzeli yeni parti ilçe başkanı olmaktı. Ancak olmadı. Yeni parti milletvekili Melih Meriç ile konuşmak için buluştular. Konuşma tartışmaya döndü. Daha sonra da bıçaklı saldırıya. Çevredekilerin bakışları arasında Keleş vekil Meriç'i defalarca bıçaklamaya çalıştı. Aldığı darbelerle yere düşen vekil hemen hastaneye kaldırıldı. Seydi Ahmet Keleş ise ilk etapta olay yerinden kaçtı, daha sonra kaçamayacağını anlayınca teslim oldu.
6: Pişmanım. Bilerek yapmadım. Çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
1: Keleş'in teslim olmadan önce de sürekli araç değiştirdiği ve 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Toplam 5 kişi gözaltına alındı.
7: Araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu.
1: Olayı ilk yaşandığı anda

0: ticaret olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek istedikleri mesajını verdi. Adana merkezi 6 ilde düğmeye basıldı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul eşi ve çok sayıda grup üyesi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 5 şirkete de kayyum atandı. Müşteki iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri soruşturmadaki kaçırılma, işkence, tehdit ve zorla mal varlığı devri iddialarını gözler önüne serdi.
1: Adana'da güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. Hedefte Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanma vardı. Adana merkezi operasyon 6 ile yayıldı. Tam 49 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun en dikkat çeken adresi ise grubun başkanı Alparslan Kuytul'un Seyhan ilçesindeki eviydi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Kuytul'un evinin çevresi Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri tarafından abluka altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyona ilişkin resmi açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın Kuytulcular grubu olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerine yönelik yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ancak operasyonun bilançosu yalnızca gözaltılarla sınırlı değildi.
2: Gruba ait Levent Börek, Adana Gizem Turizm, Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri, Çamlıoğlu İnşaat ve GF Seyahat olmak üzere toplam 5 şirkete kayyım atandı. 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı alındı. Soruşturma sürerken müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı Koray Sarısaçlı'nın söyledikleri ise dikkat çekti. Sarısaçlı kaçırıldığını ve günlerce alıkonulduğunu öne sürdü. Yıllar boyunca birçok bedeller yazmaya zorlandığını anlattı.
3: Maskeli kişiler tarafından zorla araca bindirildim. Kafama ve vücuduma vurdular. Kafamın arkasından ve bileğimden elektrik verdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp gözlerimi kapattılar. Yaklaşık 30 senet imzaladım. Toplam tutarı 6-7 milyon doları buluyordu. İtiraz ettiğimde beni darp ettiler. Aileme zarar vermekte ettiler.
2: Sarısaçlı ayrıca yapıyı aklamak için zorla videolar çektirildiğini iddia etti.
3: Alparslan Kuytul'dan talimat geldi denildi. Furkan gönüllülerinin olayla ilgisinin olmadığını söylemem istendi. Ailem zarar görmekle tehdit edildi. Videoyu 3-4 kez yeniden çektirdiler. Savcılıkta ne söyleyeceğim konusunda da talimat verdiler.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü? İşte bu şüphe üzerine Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında Denizolgun'un yaklaşık 10 yıl sonra mezarı açıldı.
2: Cenazesi tam 36 saat sonra bulundu. Adeta apar topar defnedildi. Eski bakan Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü? Yıllar sonra o mezar şüphelerle açıldı.
4: Akli tıpta da bu kemik üzerinde değişiklik var mı yok mu? Kesici, delici, ezici alet yaraları var mı yok mu? Ateşli silah yaraları var mı yok mu? Bütün bunlara dikkat edilir. Her ne kadar ölüm esnasında ölüm muayene tutanağı, evet, artı otopsi raporunda bunlarla ilgili hiçbir ibare olmasa bile.
2: Alihan Kuruş suç örgütü dosyasında oklar bu kez eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne çevrildi. Öldürüldüğü iddiası üzerine aile ölümünün yeniden araştırılması için kısa süre önce faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kapısını çaldı.
4: Yeğeni diyor ki ağzından köpükler geldi vesaire, zehirlenmeden bahsediyor ama otopsi raporunda işte beyin kanamasından bahsediyor, çeşitli şeyler var.
2: Soruşturmada kritik adım atıldı. Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi.
4: Böyle bir ölümün olması, ki Sayın Bakan Türkiye için hani önemli bir insandı, bir bakanlık yapmış birisiydi. Dolayısıyla bu olayla beraber bunun ortaya çıkmış olması bu ölümü çok farklı yerlere getirdi.
2: İşlem öncesi polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin mezarlığa gelmesiyle 10 yıllık sır perdesini aralayacak olan o kritik işlem başladı.
5: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemleri tam 3 saat sürdü. Sabah 9'da başlayan işlemler 12'de son buldu.
2: Şimdi gözler

0: Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Ölümün resmi makamlara geç bildirildiği, cesette şüpheli izler bulunduğu ve dönemin otopsi raporlarının eksik yapıldığı yönündeki ağır iddialar netlik kazanacak.
1: Eski Bakan Deniz Olgun'un kabindeki örnekler adli tıpta incelenecek. Ölümü doğal yollarla mı gerçekleşti yoksa bir dış müdahale mi var? İşte bu soruların yanıtı aranacak.
0: Mezardan elde edilen yeni bulgular bilimsel incelemelerin ardından karanlık noktaları aydınlatacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde bu kez seçim sistemi vardı. Değişmeli, sistemin ruhuna uygun hale getirilmeli dedi. Çerçeve yasa oylamasında ikiye bölünen yeni partiyi de eleştirdi. Henüz kurumsallaşamadığını vurguladı.
0: Seçim sistemi değişmeli dedi. Yeni partinin kurumsallaşamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye'nin gençlerin en büyük mirası olacağını belirtti.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
0: Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi. Ancak Özgür Özel'in evet oyuna rağmen yeni parti adeta ikiye bölündü. 91 vekilden 54'ü hayır oyu kullandı. MHP lideri Bahçeli bu tabloyu eleştirdi.
4: Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine, çözüm iradesine yönelik ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
5: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri
0: Bahçeli seçim sistemine yönelik de dikkat çeken bir çağrı yaptı.
4: Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecine yine parantez açtı. Bunu gençler için kazanım olarak tanımladı.
4: Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, milli kimliğin farkında genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır.
2: İBB davasında tarihi bir yüzleşme yaşandı değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu rüşvet ve usulsüzlük iddialarını gündeme getiren müteahhitlerle çapraz sorguda karşı karşıya geldi. Mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Para, villa ve milyonluk taşınmaz iddiaları duruşmaya damga vurdu.
0: Milyonluk şaibeli ödemeler, rüşvet karşılığı el altından verilen iskanlar ve peş peşe gelen itiraflar. İBB yolsuzluk davasının duruşmalarında İmamoğlu'yla müteahhitler arasında ilk kez rüşvet tartışması yaşandı. İBB davasında ikinci celsenin ikinci duruşmasına çapraz sorgular damga vurdu. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle karşı karşıya geldi. Duruşmada tansiyon oldukça yüksekti. En dikkat çeken tartışma Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında oldu. Keleş İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini iddia etti. İmamoğlu ise Keleş'i yalancılıkla suçladı.
4: Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
6: Bakın yalana bak ya, bakın yalana. Sen kötü bir müfterisin, müfterisin. Bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin.
4: Allah seni de ıslah.
6: Allah seni de ıslah edemez, zor.
4: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez.
6: Aşağılık adam.
4: Aşağılık adam sensin. Bana aşağılık adam diyemezsin. Ben senden büyüğüm.
0: Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de İmamoğlu'yla Cemal Üneş arasındaki para diyaloğuydu. Üneş, seçim harcaması adı altında kendisinden açıkça para istendiğini öne sürdü.
6: Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani.
4: İstedin başkanım.
6: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.
4: Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim. Zaten borçlanmışım.
6: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi?
4: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte. 5 tane.
0: İmamoğlu davasında en ağır darbe ise 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz'dan geldi. İtirafçı müteahhit Beyaz mahkemede geri adım atmadı. Savcılıkta verdiği rüşvet ve isken itiraflarının arkasında durdu.
7: Biz Beylikdüzü'nü çok iyi bilen bir firmayız.
0: İddialar sadece nakit paralarla bitmedi. İşin içinde milyonluk taşınmazlar da vardı. Beyaz 7 dükkan ve 5 daire verdiklerini, bu dairelerin 3 veya 4'ünü ise doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine geçirildiğini öne sürmüştü.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu.
10: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-32, Ankara 15-32, İzmir 25-37, Bursa 22-35, Konya 20-33, Afyon 16-31, Denizli 23-37, Antalya 26-36, Adana 25-37, Zonguldak 19-27, Samsun 21-28, Trabzon 22-26, Kayseri 16-31, Erzurum 10-26, Gaziantep ve Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 26-38 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Olanı herkes verir.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba efendim. Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var efendim. Bugün kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ben Ataoğlu Arvas, TGRT FM merkez stüdyolarından efendim sizlere sesleniyorum. Evet sevgili dinleyiciler, vallahi İsrail'den ağır bir tahrik var. Geldi burnumuzun dibinde. Efendim sınırımıza çok yakın olan bir yerde İdlib'deki askeri havalimanını bombaladı efendim. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi ondan sonra tabii İsrail gazeteleri yazmışlar. Ya siz bunu yaptınız da biz Türkiye ile kafa kafa gelemeyiz ki. Türkiye herhangi bir ülkeye benzemez yani. Neyse Türkiye de bunu not etti. Jetlerimiz havalandı tabii onlar kaçtı gitti jetleriyle beraber. Bir defa daha gelmedi. Allah muhafaza eğer... O uçakları değil mi vurmuş olsaydı Türkiye istese vuracak orada bir şeyler var. Ama ve fakat biliyorsunuz Rusya ile daha önce böyle bir fiili durum dönemin başbakanı ben söyledim. Uçaklar da vurdu ya da Rus uçağını vurduk diye. Bereket şey vardı Putin ve Sayın Erdoğan arasında sonrasından bir sükunet efendim sağlandı. Yoksa Allah muhafaza efendim gidiyorduk yani. İki ülke kafa kafaya geliyordu. Aman Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bunlar da ağır bir tahrikle saldırdılar ama bugünkü İsrail medyası farklı şeyler yazıyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Orası Gazze değil ki. Bir de bizim tabii orada incelemelerde bulunan ekiplerimiz var. Çünkü orayı da boş bırakmayacak Türkiye. Hemen dibimizde 55 kilometre. Neyse efendim bunu da sizlerle paylaşalım. Bu arada... Bir operasyon daha var yani aslında iki operasyon var çoktandır yani epeydir Ankara'daki gece kulüplerine yönelik bir operasyonlar var. Artık adını ne koyarsanız koyun birileri memur şehri diyor eğlence olacak da ya yani böyle de olmaz ki kardeşim 26 kişi gözaltında 5 tane gece kulübüne bunların bir kısmı efendim Kızılay'da bir kısmı Ulus'ta. Böyle enteresan şeyler oluyor Ankara'da. Çok ciddi şeyler bunlar. Yani gece aleminde acayip şeyler bunlar. Çok karışık şeyler. Ankara'da da böyle şeyler var sevgili dinleyiciler. Furkan Vakfı Kurtul Altuğ da gözaltında efendim. Sabah saatlerinden eşiyle beraber evinden alındı. Efendim birisi şikayetçi bir vatandaşımız. Beni bu kadar bana işkence ettiler, bu kadar tuttular. 7 senet imzaladılar ya da daha fazla senet imzaladılar senetler diyor 6-7 milyon dolarlık senetler imzaladılar böyle bir mafya örgütü gibi çalışmış orada sorgulanıyor anlaşılan o ki Adalet Bakanlığı ve tabii savcılarımız ne yapıyor karanlıkta ya da üstü örtülmüş neticeye varılmamış hiçbir olay kalmayacak işte bu Alihan Kuriş davasında da efendim daha önce vefat eden eski efendim aynı zamanda Ulaştırma Bakanımız onun da vefatı şüpheli aile daha önce bazı şikayetlerde bulunmuş tabii. Şimdi onun da perdesi kalkıyor. Kabri efendim açılacak. Orada doneler araştırılacak. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm Asallah
1: abicim. Alo.
2: İstanbul'dan Erol. Allah abicim selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın güzel abiciğim?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
2: Nasılsın?
1: Güzel bakan güzel görür. Sen güzel bakıyorsun. Aynen. Erol Bey hemen alıyoruz mesajını.
2: Şimdi Atıl abi bu operasyonlar hakkında bazı örümcek

0: kafalılar. Diyor ki yani bu oyun içinde oyun var diyorlar. Abi ben bunu çözemedim Atıl abi ya.
1: Abi oyun içinde yani, oyun var zaten.
0: Toplum böyle var ya abi, ikiye bölünmüş yani. Bazı insanları ikna edemiyorsun ya abi, ben anlamadım. Bu insanları anlamıyorum yani. Ben mi yani Hacı Osman'a gideceğim, bunlara mı gidip, ben çözemedim yani.
1: Toplumun bölündüğü yok. Toplum diyor ki hiçbir şey karanlıkta kalmasın. Hiçbir ölüm karanlıkta kalmasın. Hiçbir efendim örgüt, cemaat adı altında örgüt efendim kenarda kalmasın diyor efendim.
0: Yani Atıl abi aynen dediğin gibi abi, şimdi insanlar diyor ki ya kardeşim İslami cemaatin üzerine bu kadara gidelim falan fıstık, tamam mı? Ya diyorum kardeşim bak diyorum böyle diyorum. Aynen dediğiniz gibi abi.
1: İslami cemaat değil mi?
0: Ha, adamlar anlamıyor Atıl abi.
1: Bir önceki lideri katletmişler abi. İslami cemaatte ya da İslamiyet'te adam öldürmek var mı?
0: Yok.
1: Şahitler var, deliller yani, var. Yani, üstü yani örtülmüş. Bak savcılık, Bakırköy Savcılığı o perdeyi çekiyor şimdi.
0: İnşallah Atıl abi.
1: 2016'da abi inşallah. Deniz Ongun'u katledildiği söyleniyor. Bir cemaat ve cemaat lideri yalnız, tek başına neredeyse 36-37 saat efendim evinde kalıyor. Tek başına, kimse gitmiyor. Sıradan bir işi değil yani. Erol ben sen git bir yerde dursak kimse bizi sormaz. Ben zaten kimse sormuyor. Seni de kimse sormaz. Yani anladım ama bu şimdi bir camianın, bir cemaatin lideri yani, değil mi?
0: Yani aynen abi.
1: Sorulmaz mı?
0: Abi?
1: Evet abi.
0: Abi saygılarımı sunuyorum.
1: Erol'cum iyi günler diliyorum. Merak etme. Devlet bunların hepsini çözecek evvelallah. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz efendim terör polisi çetelerle, sokak çeteleriyle mücadele edecek. Şimdi o polisler tabii bu konuda eğitimli. Artık çocuklarımızı, gençlerimizi kullanarak sokağa atmayacaklar. Üzerimize atmayacaklar ya da efendim akran efendim şeyle, düşmanlığıyla birbirlerine katlettiremeyecekler. Niye? Çünkü TEM artık bu işe görevlendirildi sevgili dinleyiciler. Çetelerin peşinde o operasyonlar da devam ediyor. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Atallah ve Ankara Ustim Mustafa.
1: Mustafa Bey nasılsınız? Mustafa Bey Allah. Ankara'da enteresan operasyonlar var ya.
2: Ben de duyuyorum.
1: Başkanım sen bilirsin ya Ankara'da ne oluyor? Bu kadar eğlence, gece kulübü, bu kadar ama karışıklık abi, bize anlat bakalım abi.
2: Evliyaların yerlerini de onları ben bilirim ama öyle şeyleri bilmem.
1: Ya biliyorum. Tam adamına sordum diyeceksin yani. Ya ama yani gece kulüpleri olur her yerde vardır da ama Ankara'daki ya, gece kulüplerin hepsi tuhaf ya.
2: Sevgili abicim bizim gibi İslam toplumuna yakışmayacak şeyler ya bunlar.
1: Değil
2: Allah kökünü vurutsun boşver.
1: Evet evet Atalım çok abi. Enteresan. Buyurun efendim.
2: Dün ben aradım da zaman yoktu, sana arayıcıydım.
1: Ne oldu abi?
2: Şeyde kaldı gönlüm ya bu şeyden. Depremle ilgili şey yapmışlar ya, inşaatlar ne olacak?
1: Abi depremde. Onlar ikiye bölünmüş bilim insanları.
2: Bence o birine ben hak veriyorum. Çünkü niye? Şeye hani bu depremi bırakın sağlam binalar yapın diyen var ya.
1: Tabii bırakın fayı mayı demiş ya, sağlam binalar yapın önemli. Demiş.
2: Bu gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi deprem ev yıkıldıktan sonra bina yıkıntıların altından vatandaşı kurtarmak ne kadar acı bir şey.
1: Ya.
2: Hepimizin canı yanıyor. Gelin yıkılmadan. Şu yeni mahalle bizim Demet Evler hemen şurada. Efendim 1960'da yapılmış, 75'te yapılmış.
1: Çok eski.
2: 65-70 kişi yaşıyor. Karma betonla yapılmış, elde karma betonla yapılmış. Zemin etüt raporu bile yok. Kaç tane sayayım ben sana? Ondan sonra gelin bunları güzelce temizleyelim insanları mağdur etmeden. Ölmeden kurtaralım onları, canlarını kurtaralım.
1: Abi bak 50-60 yıl diyorsun. Geçen gün bir arkadaşım Almanya'da damadına bir daire aldılar. Beraber evet. Aldılar çocuğa.
2: Evet
1: abi. 120 yıllık daireymiş abi.
2: Evet.
1: Yani adamlar nasıl sağlam yapıyorlar? Biz nasıl böyle bir şey yapmışız değil mi?
2: Bunu eğer dersen ki bizim milletimize, bizim devletimize demeyin, milletimize dersen Allah'ı suistimal ederler bak.
1: Aha.
2: Bunu artık ilimle bilimle gitmek lazım.
1: Tabii ya. Ki, Allah akıl vermiş abi.
2: Zemin etüt raporu olmadan yani zeminin gevşek zemin mi, sert zemin mi, ona göre bunun statiği nasıl olacak, mimarisi nasıl olacak, bunu devlet yani Çevre Şehircilik Bakanlığı onaylamadan yapılan inşaatlar varsa bu inşaatların kullanılırken zemin etütlerine bakmak mümkün. Şimdi teknoloji her şey var. Düşünün bir hat 800 tondan 1000 tondan oluyor Atalı abi.
1: Evet.
2: 20 kat 20 bin ton. Sen gökyüzünde 20 metre yukarıda 40 metre yukarıda 1000 tonla sallanacağın hangi seni temel tutacak? Hangisi yapacak? Vallahi zor. Bunu yani ben cahil kafamla konuşuyorum.
1: Estağfurullah abi tabii.
2: Ama inşaat
1: yani kullanılan malzeme çok önemli, anladım.
2: 71.500 metrekare inşaat yaptım, bir sürü dükkanlar yaptım falan. Mühendislerden falan öğrendim bu işini, mühendis kadar öğrendim. Böyle konuşuyorum. Binaların altındaki bastığı yerdeki zemini 15-20 metre deliyorlar şimdi Atalı abi, her 2,5 metrede bir. Efendime söyleyeyim, aşağıdaki yoğunluğu ölçüyorlar. Bu bina, bu toprak zemin ne kadar yük taşır? Ona göre eğer ki gevşekse bir bina 300 ton demirden doluyor. Eğer sağlamsa bir bina 150 ton demirden doluyor Atalı abi.
1: Evet.
2: Sen tutup da gevşek bir zemine az bir malzeme kullanırsan insanları öldürdün. Katilsin müteahhit kardeşim benim. Ya. Katilsin. Onun için oturanlara söylüyorum. Zemin etüt raporu olmadan eğer bu yüksek binalarda, riskli binalarda oturuyorsanız kaçın kaçın. Oralardan kaçın. Ölürsünüz vallahi bak.
1: Allah muhafaza efendim.
2: Yapmayın. Onun için buraya sahip çıkmak lazım diyorum.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Bir de bir şey daha söyleyeyim.
1: Buyur tabii efendim.
2: Zaman almayayım.
1: Estağfurullah.
2: Rebiül Evvel ayımız hayırlı mübarek olsun.
1: Mübarek olsun efendim.
2: Sevgili peygamberimizin doğum yıl dönümünü aşkla, muhabbetle, feyizle kutlamayı memleketimiz, milletimiz içerisinde Allah nasip eylesin.
1: Amin inşallah.
2: Peygamberimizi her an, her daim hiç bitmeden gündemimiz olsun.
1: Tabii.
2: Onun için onun yani şimdi
1: dünya onun yüzü hürmetine yaratıldı. Tabii. Onu tabii Habibim Atama, diyor Rabbimiz.
2: Tabii şimdi anayasa yapıyorlar. Ya anayasa yapmaya gerek yok. Zaten Allah'ın yasası var. Ben şimdi bana alıp bir yerlere götürmesin kimse.
1: Yok yok, siz şimdi, istediğiniz şimdi, gibi o yasayı yaşayabilirsiniz Mustafa Bey. Zaten yani, kimse karşı
2: çünkü
1: çıkmıyor.
2: Çünkü her insanın vicdanı kendi karakoludur, polisidir, tabii, yasasıdır, kanunudur. Tabii. Yoksa bizi kanun mu durduruyor?
1: Tabii.
2: Onun için Peygamber Efendimiz'i gündemden düşürmeyelim. Her an her daim aklımızda, fikrimizde olalım. Evet. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana Atalı abi. Telefon çalsa Peygamberimiz sesini duysan ne yaparsın orada?
1: Ben bir, o mescitte oynayan zenci gibi olurum abi. Yani şey gibi, Bilal Habeşi gibi göbek atarım abi.
2: Seni arasa,
1: göbek atarım abi. Allah derim abi.
2: Seni arasa Peygamberimiz. Atalı, ümmetine selam söyle. Doğum günüm var benim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız dese?
1: Abi
2: yaparsın?
1: Ben artık bunu burada bildiremem. Göbek atmaya başlarım. Siz de şaşırırsınız. Bu çocuk delirdi.
2: Sizi seviyorum.
1: Abi biz de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: Sağ olun
1: Mustafa Başkanım. Ustim'den Mustafa Başkan aradı efendim. Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim.
3: Vallahi dünden ben de bir eksik kaldım. Katılmadım daha doğrusu.
1: Dün mü efendim? Dedim.
3: Bu Oktay var Ankara'dan.
1: Oktay Bey efsane efendim.
3: Efsane, ben de biliyorum onun efsane olduğunu.
1: Şimdi yeşil kırmızı şeye de girdik abi, sermayeye de girdik.
3: Kızıl sermaye.
1: Tabii ya. Türkiye'yi yutan kızıl sermaye abi. Yeşil sermaye diyor. Yeşil sermayeyi zaten batırdılar. Ellerinden aldılar alacaklarını.
3: Silindir gibi geçtiler üstünden. Silindir nasıl geçtiyse sen de ihlas olduktan anladın.
1: Hepimiz canım.
3: Ben onların hepsini takipteyim. Ben o zamanlar hayatım o yollarda geçerdi. Kısmet oldu da. Balıkesir, Bursa, Anamur. Neyse, Oktay'da ısrarla ne diyor? Efendim bu Arişan şeyin niye geciktirdiler, bu kadar parayı kaçırdı? Israrla onu soruyor. Israrla onu soruyor.
1: Geciktirmeyelim abi.
3: Tamam, geciktirmediler zaten.
1: Evet, ben o konuda hemfikirim. Hiçbir cinayet kapalı kalmasın. Bak yeni Oktay. Adalet Bakanımız onun için geldi. Hepsinin perdesini kaldırıyor.
3: Bak Oktay. Senin anladığın zihniyetindeki adamlar diyecek niye geciktirdi? Ya hükümetin ortağıdı diyecek. Ne bileyim ne dedi diyecek. Hükümetin başıyla anlaştılar öyle kaçırdılar diyecek. O anlamda konuşuyor. Niye geciktirdiler de niye geciktirdiler? Onların özel muhasebecileri var. Onların özel muhasebecileri var. Vergi göstermiş, göstermemiş, az bir vergi göstermiş. Yani o şeye göre
1: abi, uygun yapmış. Abi bu işi savunmaya hiç gerek yok.
3: Ya gerek
1: be, bu iş nereye gidiyorsa, ne kadar gideceksen en ince detaylarına kadar soruşturulsun, ortaya çıkarsın abi.
3: Tabii. Bak şimdi evet. bugün anladın mı bir gazeteleri okudular.
1: Hı.
3: Bak 4-5 tane gazete, ben onları da sayayım. Oktay'ın zihniyetindeki gazete, Cumhuriyet, Bir Gün, Sözcü, Yeni Asır, ondan sonra Milli Gazete, Karar Gazetesi, arkalarına dönün bakın. İstanbul Belediyesi'nin anladın reklam ilan reklamlarını görürsünüz. Bir tanesi anladın mı şu Ali Han'dan anladın Bahçeden var mı oralarda? Bir tane.
1: Ya ne diyorsun sen ya?
3: Tabii ya.
1: Ama birisi ifade verdi bak. Birisi ifade verdi.
3: Tamam,
1: ne dedi biliyor musun? Dedi ki Alihan Kuriş Trabzon'da Ekrem İmamoğlu ile buluştu. Kendileri desteklemeleri karşısında ciddi bir para verdi. O adamın ifadesi var şimdi. İster misin bu Kuriş davası ile Ekrem İmamoğlu davası birleştirilsin?
3: Ben Oktay'a bunu hatırlatmak için söylüyorum. Bak,
1: Oktay'ın yaşı var ama o bilmez. Bak ya, nereye kadar gidecek savcılık biliyor musun? Bana göre savcılık Yıldız Sarayı'nın o harekat ordusunun içinde olanlar başında olanlara kadar. Yıldız Sarayı'nın nasıl talan edildiğini, tamam mı? Nasıl oradaki hazineyi, tabii nasıl oradaki hazineyi götürdüklerini ve Tevfik Fikret'in bu manzara karşısında yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yiyin dizeleri eşliğinde oraya kadar gitsin abi. O tamam. İsim listesi de vardır. Savcı Bey onu da çıkartsın efendim. Yıldız Sarayı'nı kim talan etti? İyi günler diliyorum size efendim. Evet, kim var telefon attığımızda? Efendim telefon attığımızda dinleyicilerimiz var ama bekliyoruz. Müsait miyiz Ahmetciğim? Müsaitiz efendim. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam.
4: Sivas'tan Kaya, görme engelli.
1: Kaya Bey hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olasın. Abdullah Bey nasılsın, iyi
1: çok
4: misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız?
4: Allah Bey ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum.
1: Allah iyilikler versin Kaya abi.
4: Amin, amin cümlemize.
1: Moralini düzgün tut abi.
4: Ya komuyorlar ki abi, komuyorlar ki.
1: Boş ver, takma kafaya ya. Dünya gelip geçiyor işte. Çok takarsan abi şey olur. Hasta olursun. Bak ben oldum. Şimdi 2-3 ayda bir gidip kafayı netleştiriyorum abi. Benim beni yeniden koruyorlar abi bilgisayar gibi.
4: Gelip geçiyor ama delip geçiyor.
1: Ha doğru söylüyorsun. Ne dedin abi? Sende de söz var değil mi yani? Maşallah.
4: Yani. Asallah Bey bir mesajım var.
1: Buyurun efendim.
4: Bu İYİ Parti'ye geçmiş olsun diyorum. CHP'yi de içtenlikle kınıyorum biliyor musun?
1: Aha.
4: Sokak ortasında adam bıçaklıyorlar. Yani bu ne kadar vahşet, bu ne kadar...
1: Kendi milletvekilini bıçaklamış adam ya.
4: Aynen öyle.
1: Sen beni ilçe başkanı niye tekrar yapmadın ya? Niye aynen yapsın? Demek ki bir şey var yani ya.
4: Ya ben akıl fikir ezdiremiyorum.
1: Ya bir de adam ya. Suçluymuş. Geçmişe dair çok büyük suçları var.
4: Aynen öyle. 27 suçu varmış.
1: Buyur abi. Böyle bir adamı nasıl? Bir tarafta genel başkan bağırıyor Kemal Bey. Aklanacağız ama bizim ilçe başkanı çok kirli. Milletvekili de diyor ki oğlum yeni şeye felsefeye göre biz seni CHP'ye almayacağız. Kusura bakma. Orada adamı bıçaklamış ya.
4: Aynen öyle abi ya. Ne bileyim Allah ıslah etsin böyle insanları.
1: Amin.
4: Ben gelecek kelime bulamıyorum yani. Evet. Allah Bey. Peki. Bize İsrail köpeğinin yaptırlandığı duydum
1: abi
4: yani.
1: Tarih çok fena ama İsrail gazeteleri feveran manşetler atmışlar. Ne yapıyorsunuz beyler? Türkiye bizi yutar demiş.
4: Ya yutar demişlerdir ama bizim de bir dayanma gücümüz var yani. Heh. Ya.
1: Evet bir yere kadar.
4: Bir yere kadar abi.
1: Allah muhafaza kadar. Evet.
4: Sonunda reisimiz yani Ayşe fasulyeyi kır diyecekler de yani. Bakalım nasıl olacak.
1: Suriye'dekiler patatesi biriktirsin. Kış yaman geçecek mesajı versin abi.
4: Yani vallahi diyor.
1: Kaya abi.
4: Sabrında bir sınırı var.
1: Tabii
4: yani.
1: İşte. Allah, evet tahrik ediyorlar abi.
4: Allah devletimize milletimize zeval vermesin.
1: Amin abi. Efendim.
4: İsrail'in yoksa kanı üç para etmez. Üç para
1: yok,
4: etmez
1: yok.
4: De.
1: Evet.
4: Olan bizim askerimiz olur. Allah göstermesin yani.
1: Abi yani hakikaten.
4: Yani abim
1: Allah
4: yani.
1: Allah muhafaza tabii. Peki
4: Allah efendim. Muhafaza.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Kaya abi iyi günler diliyorum sana ve Sivas'a. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada telefonlarımız müsait efendim. Günü ve gündemi bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefonlarımız müsait efendim. Buyurun.
5: Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ataullah Bey. İstanbul'dan Yalçın efendim.
1: Buyursunlar Yalçın Bey.
5: Sağ olun efendim. Sağolunuz efendim.
1: İyi misiniz efendim? Sesiniz iyi geliyor.
5: Abi.
1: Bugün trafik tedavi, yoğun değil herhalde Yalçın abi. Abi
5: beyaz bir tedavi oldu. Ondan sonra biraz daha rahatladım tabii.
1: Beyaz tedavi nasıl oluyor abi?
5: Abi güzel sulara girersen.
1: Ha.
5: Efendim, beyaz kremleri sürersen. Doğal taşlardan üzerine sürersen. Pamukkale'ye gidersen.
1: Ha.
5: Birinci hatırla.
1: Abi ben şey yaptım, yalnız korktum. Dedim ki bu Marmara'da girdiyse belediye biliyorsunuz büyük küçük çekmecede şeyi bıraktı, affedersin, Fosepti'yi. Çevre Bakanlığı da ciddi bir ceza yazdı ama ikinci defa şey yaptılar. Şimdi müdahale etmeye devam ediyor Çevre Bakanlığı.
5: Abi, ya ben de arabayla geçerken burnumu tıkıyorum acaba.
1: Ya ondan dolayı abi. Bir haftadır, iki haftadır öyle abi.
5: Hanımdan mandalı istedim abi, yanımda bulunuyor. Oraya geçerken mandalı takıverim, arabayı direksiyonu bırakmayayım
1: ucuna
5: diye.
1: Ucuna bir singer minger şey yap, sıkar.
5: Ya ne yapayım abi ya. Gözünü seveyim bunlardan. Yani mandalcılık geri geliyor tabii de yapacak bir şey yok.
1: Yapacak bir şey yok abi. Yaşatanlar utansın, ne yapalım abi?
5: Abi çöp çukur bilmem neden sonra bir de mandalcılık çıktı. Burnumuza da mandal takacağız artık.
1: Tayyip Bey şimdi onu belki o özel kalemleri bunları not etmişler. Değil mi efendim? Çakır
5: o
1: çukur. Çakır çukur mandal.
5: Aynen. Yok şimdi seçim zamanı birer tane mandal dağıtacağız. Olacak gidecek ya. Ne yapalım? Olacak bir şey yok. Burnunuza takın geçerken.
1: Küçük çekmeceden giderken ya.
5: Marmara Denizi hediyesi. Aynen.
1: Abi geçen sene yani 1,5 neredeyse sene sürdü. Uğraştı Çevre Bakanlığı, göya belediyeler de. Müsilajı hatırlıyorsun değil mi? Müsilaj.
5: Geldi.
1: Denizi kaplattı abi, işte bu kirlilikten oluyor bu.
5: Hanımla gemiye binmiştik bir ara, Kadıköy'e geçelim dedik. O arada gördük abi, olayı da gördük yani.
1: Maalesef.
5: Olayı da gördük yani. Denizin üzeri kaplıydı.
1: Siz de simitçilerdensiniz, anlaşıldı abi.
5: Abi ne diyorsun sen bu abicim ya? Allah'a güzel çayın varsa, güzel çayın varsa bu saatlerde içeceksin abicim. Bak onu da söyleyeyim sana.
1: O kadar.
5: Kaçırma abi. Çay fırsatını da kaçırmayalım yani bak.
1: Anladım.
5: İyi gider.
1: İyi gider kesinlikle. Yani iyi olur. Çay, simit, devam abi.
5: Abi beni dinlerken bir demli çayınız yanınızda olsun. Yani Ataullah abi ben buradan bir şey yapayım hani, değil mi?
1: Sağ
5: yani kalkılmaz yani bu radyonun beşi, yani bu abi bırakılıp da çay demlemeye gidilmez. Daha önceden çayınızı demleyin diyorum.
1: Ha.
5: Ya da soğuk bir meşrubatınızı yanında bulundurun kardeşim.
1: O kadar. Bu işin keyfini çıkarın abi.
5: Bir işin keyfini çıkartın. Kesin. Ondan sonra atla arabaya abi, doğru Pamukkale'ye abi.
1: Kaç yani gün abi, kaldın?
5: Abi 5 gün.
1: Maşallah ya.
5: Hanımı da aldım gittim abi.
1: Ya liseliler yani, gibi dersi kırıp kırıp kaçıyorsun sen ama böyle olmaz yani.
5: Abi,
1: müdür tamam. Baba yakalar bak yani.
5: Tamam güzel abiciğim biz tamam da Allah bize öyle yazmış be abi.
1: Evet.
5: İnanmıyor ya.
1: Kader.
5: Kader mi diyeyim artık, kaderin cilvesi mi diyeyim. Herhalde cilvesinin bir noktasıydı yani, bu öyle oldu.
1: Güzel olmuş, bol bol gezin.
5: Abi arının demedi mi bizim başkanımız?
1: Ha dedi.
5: Ben arınmaya gittim abi. Daha bunun da ötesi var mı?
1: Ya Kemal Bey'in o şeyi iyi tuttu abi. Arınacağız ama o arınma şimdi Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğradı.
5: Yapma ya.
1: Tabii çünkü milletvekili demiş ki oğlum bak sen 27 tane suçun var. Burada senin bir şeyin var. Zaten genel merkez de kabul etmez. Biz seni ilçe başkanı yapmayalım. Kusura bakma, felsefe değişti partide. Arınmamız lazım. Arınmamız. Adam milletvekilini bıçaklıyor. Etraftakiler de bakıyor abi ya. Ben ona çok hayret ettim ya.
5: Abi şimdi burada bu şey değil yani, yapan yani diyor ki Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca diyor ki ya diyor çalanın hırsızın hiç mi suçu yok biliyor musun? Şimdi ben burada hani nokta şey olsun hani şey.
1: Tabii abi evet.
5: Hırsız demek istemezdim ama yani onun yerine geçmiş oluyor bu bıçaklayan kişiler.
1: Tabii.
5: Çünkü hiç hak etmeyen bir kişiye genelde bu tür hakaretler, bu tür fevri hareketler oluşuyor. Bu da yanlış bir şey.
1: Evet.
5: Ben daha önce bunu gazete manşetlerinde de okumuştuk.
1: Tabii.
5: Yerden çöpü toplayan profesör diye. Tabii. Veyahut da başka, bu da bir yarım hareketi değil mi yani?
1: Tabii ya, öyle abi. Çer çöp olmayacak abi.
5: Ha, ya çöp olmayacak. Yani bir gençlerimiz eğitim verirken, hakikaten yani öğretimden ziyade eğitim gerekiyor herhalde.
1: Evet.
5: Yani çubuk krakerlerin poşetlerini yere atmayalım güzel küçük kardeşlerim ya, lütfen rica ediyorum sizden. Hani hakikaten yani bunları toplamaktan da insanlar bıktı yani. Hani bu çöpçü de bir evlat sahibi.
1: Tabii
5: bu
1: ya.
5: Da bir ana yavrusu. Anlatabiliyor muyum?
1: Küçükken tamam, öğreteceğiz abi. Sokakta ne yapılır, parkta ne yapılır, bir yere gittiğinizde nasıl davranmanız gerekiyor değil mi? Bunları çocuklara öğretemezsek nereden öğrenecek? Adam çeri çöpü atıyor sağa sola.
5: Yani.
1: Evden başlıyor dediğiniz gibi abi, şey yapmak lazım. Bunları öğretmek lazım. Efendim çok teşekkür ederiz.
5: Abim ben de.
1: Yalçın abi. Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Efendim kim var telefon attığımızda? Yalçın abi arınmak için ta Denizli'ye gitmiş ya. Buyurun efendim, Pamukkale sularına gitmiş adam ya. Buyurun efendim.
6: Selamun aleyküm Ata Bey, nasılsınız efendim?
1: Ve aleyküm selam efendim, siz nasılsınız?
6: Sağlığına duacım Ata Bey.
1: Mustafa Bey siz misiniz?
6: Hazırmış Ata Bey, sesin nasıl geliyor Ata Bey?
1: Ya sesiniz işte biraz derinden geldi, bak sesini, kulağım fena değil ama çıkaramadım, dedim ya bu Mustafa mıdır, değil midir, yani bir tereddüt ettim yani.
6: Ata Bey şöyle yani 15 gün İstanbul'da yaşadım ya, belki ondan olabilir.
1: İstanbul nefesini kesmiş yani.
6: 15 gün tatile geldim Ata Bey.
1: Şu anda İstanbul'da mısın?
6: Yok efendim, Kayseri'ye geri döndüm Ata Bey.
1: Dayanamadın daha fazla ya.
6: Yok çok güzel Ata Bey yani, eski yerlere. İnan o tema parklar ya, büyük park. Park oraya bile gittik. Sarkışan arabalara falan bindik. Zeytinburnu, Ora, Beykoz, Ata Bey. Akvaryum şey var. Denizin dibinde, oraya da girdik Ata Bey.
1: Çok iyi yapmışsın
6: yani. İstanbul'un bir şöyle nefesini aldım. Emin önünde kokoreç yedik yani.
1: Ha, Ata balık Bey. Değil kokoreç yedin.
6: Balığı sevmem Ata Bey.
1: Öyle mi?
6: Galatasaray kokoreçi var. Kokoreç yedik Ata Bey. Eski günleri bir
1: bol baharatlı yani. Değil mi? Şöyle bol baharatlı. Pişkin pişkin. Evet, kıtır kıtır. Helal olsun sana Mustafa ya.
6: Sarayburnu'na gittik. Orada çay bahçesi belediye yapmış. Orada çok güzel Ata Bey. Boğaz Köprüsü, üçüncü Boğaz Köprüsü'nde gezdik Ata Bey. Bir buçuk saat geçtik.
1: Karşıya yürüyerek mi geçtin?
6: Yok efendim, yürüyerek değil.
1: Ha bileyim, ne bileyim yani, Boğaz Köprüsü çok güzel derken dedim herhalde bu geze geze karşıya aç. Eskiden bize oradan oraya geçmek ne ki abi yani.
6: Beykoz'dan Ata Bey güzel vapurlar var, parayı bastırdı mı seni gezdiriyor, dolaştırıyor. Aramızda var elhamdülillah Ata Bey. Oradan 10 tane de simit aldık Ata Bey, simit 20 lira.
1: Evet.
6: Mansıları.
1: Tabii.
6: Mansıları aldık valla, böyle elini uzatıyorsun geliyor alıyor yavrucuklar ya. Çok güzeldi Ata Bey, sorunlarımı falan da götürdüm, anlatabiliyor muyum?
1: Ama çok kalabalık şimdi İstanbul, eski İstanbul değil.
6: Ata Bey şimdi bu Sultanahmet Camimiz falan yani, oralar hep turist yani, dolu, sıklım sıklı.
1: Doğru.
6: Adım atamam yani, anlatabiliyor muyum? Çok
1: evet.
6: Güzel yani. Yani havamızı aldık, şeyimizi iade ettik Ata Bey, hevesimize efendim. Yani her yere geçtik elhamdülillah, bir uçtan bir yüze geçtik. Silahlardan bilmem ne, ne güzel tüneller yapılmış, yapanlardan Allah razı olsun.
1: Amin amin.
6: Çok harika Ata Bey. Size de Allah sabır versin Ata Bey, bu Ankara'da bir zat var ya. Ankara'da zat. Bu Allah onunla konuşurken sana sabır versin Ata Bey ya. Hiç anlamıyor Ata Bey ya.
1: Anlamak istemiyor ki. Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şiiri var. Çok kısa iki dizesini söyleyeyim. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Zaten o anlamamak için sanki kendini dizayn etmiş birisi. Zerre kadar anlamıyor yani.
6: Maşallah,
1: bütün mermileri atıyor karşı tarafa.
6: Atıyor ama sen de yani hapis bırakmıyorsun Ata Bey. Yani
1: öyle olacak tabii.
6: Ata Bey.
1: Var mı öyle, öyle algı oluşturmak? Algı yok abi. Doğruları söyleyeceğiz.
6: Yok. Evet Ata Bey, algı yok. Vatanımızı seviyoruz. Bayrağımızı seviyoruz.
1: Tabii
6: kolay gelsin Ata Bey.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Mustafa Bey'e, Kayseri'ye sevgiler selamlar efendim. Buyursunlar efendim.
7: Selamünaleyküm. Estağfurullah, ricamız olur. Ben Ankara'dan arıyorum. Mali müşavir Musa Çetin.
1: O aleyküm selam. Buyursunlar. Sayın müşavirim, seni dinliyoruz efendim.
7: Estağfurullah. Programınızı tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
7: Şimdi mali müşavir olduğum için 40 yılda bu mesleğin içerisindeyim. Elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz çok güzel. Öncelikle mazlum insanlara Rabbimden kurtuluş niyaz ediyorum. Filistin'deki Doğu Türkistan, özellikle Doğu Türkistan, Filistin göz önünde artık bir şekilde göz önünde ama Doğu Türkistan'da öyle bir zulüm var ki takip ediyorsunuz.
1: Myanmar'da öyle, evet.
7: Myanmar'da öyle, Myanmar'da gündeme geliyor ama Doğu Türkistan nedense hiç gündeme gelmiyor. Doğu Türkistan'daki her İslam Müslümanların çocukları yetiştiriyor. Geçen Muhammed diye bir çocuğun klibini buldum. 4 yaşında çocuğa soruyorlar, sen illa Çin'sin, hayır ben Türk'üm diyor, ben Müslüman'ım diyor. Adın ne Muhammed? Falan böyle çok güzel şeyler var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Ülkemiz çok güçlü. Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi Rabbim başımızdan eksik etmesin. Allah onlara uzun ömürler versin. Rabbim hayırlı ömürler versin. Ben Erbakan'ın neredeyse rahmetli Reva Partisi'nin içinde yetiştim. Çok şükür elhamdülillah. Türkiye Gazetesi'nin ilk 90'lı yıllarda ilk dağıtıcılarından hiçbir ücret almadan... gönüllü dağıtıcılarından bu camianın içerisindeyim. İki şey Türkiye'de kullanılıyor. Çok uzatmayacağım. Birisi Atatürkçülük, birisi dincilik. Rabbim bunlardan muhafaza eylesin. Atatürk'ü sevmek ayrı bir şey, kullanmak ayrı bir şey, Müslüman olmak ayrı bir şey, kullanmak ayrı bir şey. Bir de israfı önleyelim. Ne olur devlet dairelerinde, kamuda ben gidiyorum. Hiç alakasız yerlerde gündüz ışıklar söndürülmüyor. Sokaklarda çöp topluyorum. Bazıları bana bakıyor, garipsiyor. Ya sokaklara çöp atmayalım. Demin arkadaşımız, abimiz, kardeşim çok güzel bir şey söyledi. Sokakları çöple doldurmayalım. Güler yüz sadaka da yok diyor Peygamber Efendimiz. Bir de yoldaki eziyet veren her neyse kaldırın, bu da bir sadaka hükmündedir diyor. Çok konuştum, durum bu.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Haydi. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, çok müsaitiz efendim. Telefonlarımız çok müsait. Sizi bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicimizden sonra, şu andaki dinleyicimizden sonra hiç kimse yok telefonda ya. Nasıl olur? Peşi sıra 5-10 kişi beklerdi eskiden. Ne oldu ya? Reytingimiz mi düştü Ahmetciğim? Ciddi misin? Düşmüş olabilir diyor abi. İzin ayları diyor. Tatil ayları. Buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
8: Nasılsın Ataullah abi?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Nurullah,
1: bir şey söyleyeyim mi sana?
8: Buyur abi.
1: Bizim Abdülkadir var. Ankara temsilcisi gazetenin, Hürriyet'in. Sesiniz çok benziyor. Dedim ki ya olmaz böyle bir şey. Abdülkadir de Sivaslı, sizin hemşehriniz, biliyor musun sen?
8: Vallahi bilmiyorum da abi, insan yani toprak toprağa çeker.
1: Yahu ses tırı. Dün televizyonda denk geldim, bir programda konuşuyordu. TRT1'de falan, ben sürekli televizyonları böyle karıştırarak dinliyorum, izliyorum meslek icabı. Aa dedim, bu bizim Nurullah'ın sesine benziyor ya, bu kadar da benzemez ki dedim yani. Evet neyse, buyursunlar efendim.
8: Abi dün bahsetmiştim biliyorsun Furkan Laklı.
1: Furkan Vakfı dedin, operasyon başladı.
8: Dedim ki yani bu dedim dersini almamış, aklı başına gelmemiş. Gece tweet geldi.
1: Ya o 350 tane şeyi varmış onun. 350 tane haber portalı gibi bir şeyi var. Eskiden bir andıç meselesi çıktı ya Genelkurmay'da.
8: Evet.
1: Hasan Paşa hatta şey arasında bir şey oldu, bir tartışma oldu. Çevik bir diyeceğim, yok bizim Genelkurmay Başkanı da oldu ya en son Başbuğ Paşa arasında, hatta küstüler, cezaevinde ayrı yerlerde kaldılar. Abi bu 350 portaldan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanı'na öyle salolar var ki, biraz böyle gözden geçirdim, neyse ya, şeyler durdurulmuş, yayınları 350 noktadan saldırıyor adam. Evet. Bir muhalefet partisi gibi, biliyor musun?
8: Abi ben biliyorum yani ya. İnternette bakıyordum yani, dün de bahsettim yani aklı başına gelmemiş. Gece suyun ısındı diye bir tweet geldi, sabaha operasyon. Ya ben dedim abicim yani bak bu işlere bulaşmayın.
1: Tabii ya.
8: Yani şimdi bugünkü hükümet, yani tamam sen bir şeyler yapıyorsun ama derdin ne kardeşim?
1: Ne istiyorsun değil mi? Ya parti kur, istiyorsun? İktidara gel abi.
8: Yani siyasete
1: bir cemaat partisi de olsun abi. Bir cemaatlerden birisi parti kursun değil mi?
8: Yani parti kursun.
1: Aa, ben şekilde... ne dedim? CHP olsun, Cemaat Partisi. Ya ben ya... ne diyorum bak Nurullah. Ben sen de üye olalım ya da en azından uyumuz verelim. Ya bunlar cemaat, bunlar Allah'tan korkarlar falan diye şey yapalım.
8: Abi dini yönden öyle de şimdi bugün hükümette bunların olacağı yön yok bak. Yani biraz aklınızı başınıza alın. Dün de söyledim. Bu işleri bırakın, kendi siyasetinize, şeyinize bakın ama siyasete. Yani bu işlere bulaşacaksan yine bulaş dediğin gibi Atallah abinin. Yani partinizi kurun.
1: Tabii. Yani Cemaat Partisi.
8: O şekilde yapıyorsan yap, gir meclise, ne şekilde konuşuyorsan konuş. Ama şimdi buraya bulaşırsan tabii. Yani eleştirme, yani
1: ama eleştirmek de çok edepsizce bir eleştirmek. O üslubu yani, gördün mü? Yani o sokak ağzı böyle. Abi, be vicdansız diyor. Be bilmeyem ne diyor. Ben bunlara duyunca ya dedim, aklı başında bir insan, bir adam böyle konuşmaz. Sokak adı böyle, mafya usulü. Sonra bir tane adam itiraflarda bulunmuş. Adama saatlerce işkence etmişler. Adam anlatıyor, 6-7 milyon dolar senet imzalatmışlar. O çıktı, şeyde ifadeleri çıktı. Çok enteresan, şikayet edenler var. Bu eskiden Hizbullah vardı Güneydoğu'da.
8: Evet.
1: Ne kadar nurcu varsa hepsini bir şeyi caminin avlusuna gömdüler ya, bize haraç vermiyorlar diye. Adamlar bıkmış, yeter kardeşim. Siz ne biçim Müslümansınız, niye vermiyorsunuz? Adamlar yeter deyince bir ton insanı katletmişler. O cami avlusunda bir kepçe çıkarttı o cesetleri ya.
8: Ya abi katli, yani bu şekilde şey olmasa da şimdi ticari yönü de olduğu için şimdi devlet bir
1: ticaret de var bulur. Tabii doğru, şirketler
8: yani ticaret de ticaret olduğu için şirketin var, şeyin var, bir yerden bir başına bir vergi müfettişi atanır, vergiye muhalefetten alırlar, başka şeyden alırlar. Ya yapmayın kardeşim. Yani evet. Sen dün mesela Oktay arkadaşımız diyor ki ya işte İmamoğlu falan 5 yıl. Ya tamam da bir rahat dur. Sen yani neyin peşindesin? İstanbul Belediye Başkanı mısın? Sen ne diye tutup İngiliz Büyükelçisiyle falan oturuyorsun kardeşim? Derdin ne? Şimdi görevini yap, belediye başkanlığını yap. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi söyledi. Şimdi 5 yıl dedi ki bak, ilk başta şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ki bak, ikinci turun sonunda çıktı. Dedi ki kardeşim tamam, belediyeyi düzgün şekilde yönet, işini yap, tamam biz de buradayız. Ondan sonra şimdi sen haddini, yani o çizgiden aşıp işi bu taraflara götürdükten sonra şimdi senin ne işin var, bilmem nerede dolaş, orada dolaş, burada dolaş.
1: Bizi şikayet ediyorlar abi, yani Atatürk'ün partisinde. Şimdi herkes bilir ki, herkes konuşur. Efendim bu vatanı, bu memleketi işte Atatürk vatandaşlarla, yurttaşlarımızla kurtuluş mücadelesi sonucu arkadaşlarıyla kurdu. İyi de siz dediğiniz gibi o büyükelçiyle, şu büyükelçiyle, bu yabancı devlete, şu devlete bizi ya da hükümetinizi niye şikayet ediyorsunuz? Ben onu anlamış değilim. Ya bir tarafta kurtuluş mücadelesi var geçmişinizde. Bu defa yabancıdan, bir tarafta da yabancıdan medet umuyorsun. Çok kötü bir şey ya.
8: Ya abi şikayet ediyorsun da sen bir belediye başkanı değil misin kardeşim?
1: Evet.
8: Sen neyin derdindesin ya? Hayret evet. Bir şey yani, biraz insan haddini bilip kendi şeyine yaptıktan sonra bu de, yani o sistemin dışına çıkmayacaksın. Görevini şeyini yapacaksın, ondan sonra da seçil yani, ne olacak ki? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, ama şimdi sen yani haddini aşarsan.
1: Evet.
8: Bugün orada sen mahkemede de o artisti yapmayla falan kurtaramazsın.
1: O tanıklarla da şeye girmiş, ağız dalaşına girmiş. Hiçbirisi de geri adım atmamış. 3-4 tanesini dinledim. Hepsi bom bom bom yüzüne söylüyor. Sen benden istedin, benden aldın. Ben babana bu kadar daire verdim. Şuna bilmiyorum ne verdim diyor adam. Müteahhitler ha.
8: Abi haddini bilmezsen işte tabii. Böyle bildirirler. Yani 10 seneye mi çıkarsın, 20 seneye mi çıkarsın? Yok seni başkan yaptırmayacağımızla şey deyip ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı falan. Şimdi böyle kurtaramazsın kendini. Biraz haddinizi bileceksiniz abi.
1: Peki
8: ben
1: efendim.
8: Teşekkür ediyorum.
1: Nurullah Bey'e günler diliyorum efendim. Sivas'a Nurullah Bey'e teşekkür ederiz. Efendim reklama gidiyoruz sanıyorum. Sevgili Ahmet öyle diyor. Ahmet Kaya diyor reklama gidelim abi. Peki reklama sıkıştık efendim. Kısa bir reklam. Sonrasında birlikte olalım. Müsaitiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir tanecik dinleyicimiz var efendim.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Günle, gündemle ve bize dair her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
4: Alo.
3: Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam efendim.
4: Ata Bey hayırlı günler, ben Kütahya'dan arıyorum, İlyas.
3: İlyas Bey buyurunuz, merhaba efendim, Kütahya'ya selamlar olsun efendim.
4: Aleyküm selam efendim, hayırlı günler. Ben şimdi şöyle bir noktaya değineceğim bu şey olayından ötürü, bu son olaydan ötürü, Süleymancı olayından ötürü.
3: Alihan Kuris suç örgütüyle ilgili, evet.
4: Ha, işte bu noktaya nasıl geldiğinden, ta başlangıcına da, yani bunun, bu olayın başında da CHP'nin payı var diyeceğim yani. Nasıl payı var diyeceksiniz?
3: Ha.
4: Ta İnönü zamanından uçur şeyler, memurlar, vergi memurları köylere dolaşıyor, her tarafı dolaşıyor. Herkesin işte vereceği zekatı, fitreyi, efendime söyleyeyim, uçurunu tespit ediyor.
3: Evet.
4: Vergi memurları, tahsildarlar, o zaman tahsildar deniyor. Efendim diyor ki işte ekinlerin kaldırdığın zaman, tarlanın, harmanın kaldırdığın zaman istasyon, en yakın istasyon neresi varsa, işte 30 kilometre uzak olsun sana, işte 50 kilometre uzak olsun, bunu diyor oraya getireceksin. Yol vatandaş yazık kendi şeysini, komşularının şeylerini bir at arabasına dolduruyor mesela. O zaman traktör yok, bir şey yok.
3: Üşür olarak mı, zekat olarak mı devlet alıyor?
4: Nakil aracı yok ya.
3: Ha.
4: At arabasından götürecek. Mesela ben Kütahya'dan arıyorum. En yakın şey nerede var? Kütahya istasyonu var veya Altıntaş'ta var mesela. Altıntaş'a yakın, oraya getireceksin diyor mesela.
3: Hmm.
4: Efendim vatandaş oraya götürüyor. Ne yapıyorlar biliyor musun sen?
3: Hmm.
4: Adamın uşur olarak getirdiği çuvalları indirip şuraya bir gıyık olmak yerine adamın at arabasını da zapt ediyorlar. Kovalıyorlar. Hadi güle güle, defol git şuradan. Ya ben hayvanlarımı görüyorum. Gayet adam başından savuyorlar. O hayvanlara da bakmamışlar. Hayvanlar ağaca bağlamışlar. Hayvanlar ağaçları kemirmiş. Açlıktan, hayvanlar açlıktan ağaçları kemirmiş.
3: Allah.
4: Bunları bizzat ben şu anda 71 yaşındayım ama ben şu anda sağ olsaydı 120 yaşında olacak insanlardan duydum, anlatıyorum ben.
3: Hı.
4: Şimdi
3: yani devlet zekat üşür mü topluyormuş o zaman?
4: Tabii,
3: vergi tabii, adı altında gibi.
4: Tabii şey, vergi adı altında. Ya derler ya şeyde senin yaptığın Çorum'la yapmaz derler. Adam çatı altına, ineğini çatı altına çıkarmış. Evin Allah ortasına Allah. Affedersin eşeği yatırmış, üstünü örtmüş. Bu ne kim demişler? Babam demiş. Adı eşek ürkmüş kalkmış. Hayır lan, bu senin baban eşek, senin baban mı?
3: Hayda.
4: Öyle senin yaptığın Çorum'la yapmaz derler ya.
3: Ha, ondan gelmiş demek.
4: Vergiden kaçırmak
3: için. O zaman vatandaşın elinde avucunda ne varsa yapışmış almışlar ya. Eşek ne, inek ne abi, buğday ne tarlada. İşte, o ne ya?
4: Güler misin ağlar mısın? Şimdi bak, şimdi Süleymancılar Teşkilatı köylerde, her köyde onların sempatizanları var. Her köyden efendim yatılı kursta, yatılılarında duran elemanlarının babaları var, dedeleri var, neyse sülalesi var, kökü var, kökmeni var. Şimdi her köyden tanıdıkları var. Birisini görevlendiriyorlar, o traktörle çıkıyor, köyün içine harman zamanı şeyi topluyor. Herkesin uçurunu topluyor. Vereceğiz zekatı, uçuru nesi varsa herkes ayağına gelmiş, kapısına gelmiş, dolduruyor. Ondan sonra onları götürüyor ve onların kendi bu en yakın merkez neresi, oraya boşaltıyor. Oradan oraya bu iş böyle oluyor.
3: Lan peyniri de topluyorlardı bunlar şimdi.
4: Evet.
3: Bak sen şimdi... İsmet Paşa'dan neler öğrenilirmiş ya. Milli şefin millete öğrettiklerine bakın. O dönemde demek tuhaf şeyler, evet.
4: Benim şurada yakınımda bir şey teşkilatı var. Süleymancı Cemiyeti'nin teşkilatı var. Hı. Yurdu var. Cami cemaatlerinden, Süleymancılardan olanla diyorlardı ki ayda 5 lira para vereceğiz, para verelim. Vallahi 5 kuruş vermem dedim. 5 kuruş vereceğim sana sizin dedi. Niye diyeceğim ya, o kadar çok Almanyalılar vardı burada. Diyorlar ki Almanya olduğu gibi Süleymancı. Olduğu gibi bak, bütün oradaki işçilerden.
3: Orada Milli Görüş Teşkilatı da var canım.
4: Elbette orada işçilerden adeta haraca bağlamışlar. Ayda şu kadar para vereceğiniz şeklinde bir ayda şeklinde sokmuşlar bu işi. Şimdi o gün TGRT'de söyledi. Sizin ismini şu anda hatırlayamayacağım. TGRT haberde çıkan arkadaş gazetelerine falan okuyor. Vallahi Okan mıydı neydi?
3: Okan mı?
4: Diyor ki, Okan mı? Ona alıyor diyor bak. 10 milyon kişiden ona alıyor toplusun. 100 milyon yapar diyor hadi ya. Ya sen 5 lira onlara dediğin zaman hiçbir şey gibi, çocuk oyuncağı gibi. Hani dilenciye verecek para gibi bakarsın. O gözle bakarsın. 5 lira nedir, 10 lira nedir mesela?
3: Evet.
4: Ama abi, bu ne oluyor şimdi?
3: Bilmiyorum tabii ama. 2
4: gün olduğu zaman milyonlar oluyor.
3: Tarif edilmeyen bir para ve altın var ortada. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili.
4: Para olunca akıllar dağılıyor. Akıl paraya gidiyor. Ondan sonra hırsızlıklar başlıyor işte.
3: Para insanı bozar diyorsun.
4: Elbette.
3: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Akıl dedin de akıl çok önemli. İşte akıllı insan güzel davranır. Güzel davrandın mı zaten ahlaklı olursun, herhangi bir suça bulaşmazsın. Bütün bu hadiselerin neticesinde abi bakıyoruz ki akılsızlık var. Ya bu da yapılır mı? İnsan hiç akletmez mi ya?
4: Şeytani akıl olursa.
3: Ama yani şeytani meytan.

0: yaptı. Sevgili dinleyiciler, çetelerle çetelere terör polisi hakkında da o sokak olayları var ya, lütfen o konuda da birileri bir şey söylesin. Ya biz günlerce bir şey konuşuyoruz. Akran kavgası, akran çocuklar katledildi, çocukları kullandılar, yasa çıktı. Şimdi çok önemli, bak TEM polisi yani bu işle ilgilenecek. Hakikaten bu çok önemli. Yani bu polis birimi, yani terörle mücadele polis birimi artık sokaklarımızı arşınlayacak efendim. Bu çetelere müsaade etmeyecek. Ama bu konuda kimsenin fikri yokmuş gibi. Ya biz çok acı olaylar yaşadık sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Ankara'dan Abdullah Kayacık. Atar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
1: Hamdolsun abi, iyi olmaya çalışıyorum.
0: Allah iyilikler versin Abdullah Bey. Kendini abi ferah tut abi.
1: Tamam inşallah. Ne kadar ferah tutabileceğiz ki abi. Gökyüzüne birisi yakalandı diye el kol sallayanların olduğu dünyada.
0: Ha. Gökyüzüne niye öyle şey yapıyorlar abi? Genelde şeyler bakıyor onu, değil mi? Museviler şeyler bakıyor, pardon, Hristiyanlar bakıyor. Gökyüzüne bakıyorlar, bir işaretler yapıyorlar. Haşa, Allah Teala her yerde ya, gökyüzünde değil.
1: Tabii. Hatta abi teessüf ederim, şimdi Hristiyanlardan falan bahsediyorsunuz da bizim bu cemaatçiler, hani cemaatçilerin kellesi yakalandı ya, kenarında ona el sallıyorlar gökyüzüne.
0: O gökyüzüne mi çıkmış ya?
1: Bilmiyorum ki abi, kelebek oldu herhalde.
0: Tövbe tövbe ya. Hazreti Mehdi şey gibi ya, yaptılar onu da ya. Hazreti İsa gibi ya. Tövbe estağfurullah.
1: İsa olamaz da reis onu güzel bir şeye benzetir abi.
0: Abi işte bu tabii yani bir önceki bir şeyde bir cemaat şeyde reisi de tabii ya da büyüğü de onu da katletmişler. O anlaşılıyor herhalde. Savcılık o işleri de araştırıyor. 2016'da sonra bu Alihan Kuriş geliyor. Şimdi böyle bir durum var ortada. Allah iyi ede diyor Erzincanlıların. Öyle bir cümlesi var. Allah iyi ede efendim.
1: İnşallah abi. İyi olmayacakları da halak eder.
0: Yani tabii o bilir tabii. Evet.
1: Tabii ki. Öyle de dua etmemiz lazım abi. İyi olursa iyi olsun. Evet. Ama olmayacaksa halak olsun. Doğru yani mu abi?
0: Çok enteresan.
1: Ben derim sizler. Yani konumuz itibariyle diyemezsiniz belki ama abi. Hı-hı. Ben söyleyeceğim abi. Sizin yerinize de az bir şekilde payınızı kullanıyorum. Kusura bakmayın.
0: Sizi anlıyorum efendim. Evet.
1: Abi gerçekleri konuşmak bazen acıdır.
0: Ya Ankara'yla sen Ankara'yı iyi geziyorsun. Bu Ankara'daki operasyonlar nedir gece kulüplerine abi ya?
1: Vallahi çok güzel olmuş.
0: Hayır, çok güzel olmuş da mutlaka orada usulsüzlükler var. Yani çok mu eskiden, tamam, memur şehridir, bürokrasi eğlenir ama çok mu gece pavyonu ya da barı, ne bileyim işte böyle gece kulübü var Ankara'da?
1: Hatta abi senin geçmişin Ankara'da.
0: Evet yani bizim hayır, o zaman da vardı yani hakikaten. Yani vekilinden tut memuruna kadar kulüpte eğlenirdi gecenin bir vaktinde falan neyse. Ama aynen. Şimdi çok yaygın ya.
1: Hatta abi şimdi mesela diyelim ki Maltepe Köprüsü'nü geçtikten sonra
0: tamam,
1: kafanı sola çevirdiğin zaman dünyayla alakası olmayan işleri görüyorsun.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet abi, Çankırı Caddesi'ne git abi. Hı. Her taraf aynı dediğiniz pislikte.
0: Tövbe tövbe. Ya.
1: Bugün evet abi, yani şimdi bana diyeceksin ki sen gidiyor musun? Nereden biliyorsun diyeceksin. Ya abi yani kullandığın yer.
0: Yok, biz işe gitmiyoruz abi. Ama sorduklarından işten geliyoruz diyoruz. Bilmek ayrı bir şey. Gitmek. ya ne abi, adamsın, evet.
1: Aynen. Ankara'da şaşmaz sanayi var. Sanayinin içerisinde var abi bu iş. Yani bırak artık şehir merkezini falan bırak. Oto sanayinin içerisinde var.
0: Eskiden yani Ulus'ta o yukarıda falan biraz böyle, evet, yani o heykelin evet, sağında solunda işte Kızılay'da ya, çok nadir bilmem nerede falan, ama şimdi her gün polis kaç tanesine baskın düzenliyor ya.
1: Yapsınlar abi, ne he, güzel yani, hiç olmazsa insanlar biraz, ne bileyim hani bilemedim yani, cümle kuracağım, belki bu işi yapan hani sade vatandaş, belki yeni takılan birileri varsa işte, yani ev ocağı yurdu sönmesin. Abi o iş sıkıntı iş.
0: Çok ama sıkıntı
1: benim,
0: ya.
1: Yani benim şeyim bugünkü bu, yani söylemek istediğim şey, Allah reisimize sağlık sıhhat versin. Gerçekten adil bir şekilde, adaletli bir şekilde bu ülkenin vermiş olduğu hizmetlerden dolayısıyla yanında çalışan, bulunan bakan, bakan yardımcısı, emniyet, jandarma,

0: her ne var ise Allah hepsinden razı olsun. Ben bunu diyebilirim Ata abi sadece.
1: Allah devlet büyüklerimize, devletimize, milletimize tabii yardımcı olsun. Zor bir süreçten, bir dönemden geçiyoruz. Bravo.
0: Maalesef Ata abi, yani maalesef. Sıkıntılı büyük ama inşallah bu sıkıntılı günleri
1: atlatacağız abi.
0: Güzel olacak herhalde inşallah.
1: İnşallah abi. Tabii tabii.
0: Hep birlikte dua edeceğiz.
1: Tabii. Allah razı olsun.
0: Hürmetle, saygıyla, selamla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet abi. Görüşürüz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi hakikaten yani bu sokak olayları da, bu dediğim gibi gece alemi de çok enteresan, çok yani bak ne diyor, sanayi sitesine indiler. Yani bu ahlaksızlığı bir defa önüne geçmek lazım. Sonra şikayetler çok, darp edilenler var, çalışmaya mecbur edilenler var, bu şekilde sevk edilenler var, ne olursa olsun. Bu ahlaksızın önüne geçilsin. Ya Ankara'da bu memleketin baş şehri yani. Her gün sabah kalkınca böyle bir bakıyorum. Neredeyse ilk haberlerin içerisinde Ankara polisi şu caddeye, şuraya diyor baskın düzenledi. 25 yer diyor, 13 yer diyor, 30 kişi gözaltında falan. Yani her türlü zorbalık var. Ondan sonra insanları bir şeye zorlayanlar var. Ondan sonra uyuşturucu var. Böyle giderse Ankara 30 sene sonra, 20 sene sonra ne olur ya? Tam Ankara polisiyesi, gerçi şimdi o dizide oynayan da gözaltında ya, o belediye başkanı. Şimdi o da herhalde tutuklandı, gözaltında. Onun da başkanlığı bitti. O da çok enteresan bir tezgah kurmuş. Yani bu çürümüşlük, bu ahlaksızlık bizi nereye götürür, ne yapar onu bilemiyorum. Buna maddi manevi bir çare bulmak lazım ama nasıl bulacaksınız, ne yapacaksınız onu bilemiyorum. İşte bu çok önemli bir şey, kanayan bir yara bu ya. Öyle bir şey olmaz ki yani, gece alemi, efendime söyleyeyim, mantar gibi biten gece kulüpleri ya da işte eski tabirle pavyonlar. Efendim buyurun.
2: Atolla Bey kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz.
2: Şimdi Atolla Bey, güzel haberlerde bunlar güzel duyuluyor.
1: Evet.
2: Güzel de. Ya bu gece kulübünde çalışanlar, oraya gidenler, yani demek ki paralar var ki gidiyorlar onlarda. Ama
1: ya iyi şey... de ama yani şikayetler var. Yani düşürüldü, düştü falan yani iddiaları var. Bu da var biliyor musun? Tabii. Ha diyorsun ya, abi, insanlar bu kadar eğleniyorsa para var demek ki diyorsun. O ayrı ya, bir mevzu tabii canım. Ya,
2: orası parası eğlendiği de. İyi de bu içeri giren o çalışanlar kim? Onlar nasıl yapıyor bu işi?
1: Ya i̇şte bütün mevzu nereye, bu.
2: Nereden nereye geldik ya? Ya şimdi bakıyorsun Türkiye, İstanbul, Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, işte orada olan olaylar. Ya bence işin aslı biliyor musun?
1: Bir çürümüşlük var. Bunu kabul edelim ama.
2: Aynen, aynen. Bir şey var ama bakın hiçbir şey durup dururken olmaz. Hiçbir şey durup dururken. Ağaç bile bir elma ağacı bile durup dururken elma ağacı vermez. Bir şey var ki veriyor elma ağacını. Ya ben burada ne anlamıyorum biliyor musun? Ya belki de bu beşinci kol faaliyetidir. Çünkü bunu ben kimden beklerim? İşte Rumlardan, Yunanlılardan, İsrail'lerden, Almanlardan, İngilizlerden, Fransızlardan beklerim. Ya çünkü bir Türkiye'de yaşayan Türk'üm diyen bir insan eğer kendini bu ülkelere satarsa bu ülkeler istediği gibi kullanır. Çünkü bir ülke değil, o ülke diğer ülkelerden de para toplayarak sana verir. Git bunları Türkiye'de şöyle şöyle. Ya bu var ya, bu atolar, bu beşinci kol faaliyeti. Bakın bu bir kere ya bunu bir kere bunu bilelim. Bu olaylar ya şimdi Alihan Kolliş mi diyorsun, Kolliş mi diyorsunuz ha? Ya bu adam bir kere, ben de dinledim geçen gün bir haber kanalında, resmen adam kendini Almanya'ya satmış beynini ya. Adam istediği gibi kullanıyor. Bu tamamen bugün terörsüz Türkiye'de terör olayı bitti. Evet ama 5. kol faaliyeti hala devam ediyor.
1: Bunu bunlar 5. kol faaliyetleri mi efendim?
2: Tamamen öyle Atolla Bey.
1: Sıra bakın, bunlara da geldi şimdi, devlet bunlarla onun için uğraşıyor.
2: Bakın Atolla Bey.
1: Bunlar halkı tahrik mi etmek istiyor? Halkı yanlış mı yönlendirmek istiyor? Bak mesela şimdi bu Kurtul şeyi var. Kurtul Altuğ muydu? Neydi o adamın adı ya?
2: Her özel bir şey duydum.
1: Ha, şimdi bu adamın ya emrinde 350 tane portal var. Bunlar sabahtan akşama kadar devlete, özellikle iktidara sallıyor bunlar. Yani hiçbir siyasi parti böyle bir sosyal medyası yok ha, 350 tane.
2: O zaman
1: şimdi dönemin Genelkurmay Başkanlığında böyle bir şey çıktı. Hatta Hasan Irzıs, İlker Başbuğ arasında da bir şey çıktı. Yok imza atmıştın, senin haberin vardı, benim haberim yoktu. Niye bu portallar kuruldu, ne oldu falan diye. Onlar da halkı böyle hükümete karşı manipüle etmek için sabahtan akşama kadar çalışmış.
2: O zaman,
1: yani burada
2: o zaman,
1: da bir karargah var yani.
2: Bakın, o zaman demek ki benim dediğim doğru.
1: E tabii.
2: Devlete karşı, devlete karşı resmen bu beşinci kol faaliyeti. Bunu artık bileceğiz. Bu tamamen dış güçlerin, artık istihbarat ajanlarının bu ülkede neler yapacağını gösteriyor. Başta da İsrail olmak üzere.
1: Cemiyetleri, bakın, cemaatleri, tabii, grupları bakın, kullanıyor diyorsun.
2: Bak Atolat Bey, bu ajanlar istici kılığa girer, anlayamazsın. Ve gerçekten bir devleti çökertmek için bu beşinci kol faaliyet denen şey, ben bunu 3-4 sene önce falan ne olduğunu tam anlayamadım. Ama gerçekten bir ülkeye yere geçirmek istiyorsan işte kültür, sanat, ondan sonra ekonomi, ondan sonra yöresel şeyler, ne varsa kullanırlar. Bu tamamen bir beşinci kol faaliyetli. Diğer bir şey de, ya Atolat Bey bakın, bu ülkede diyorlar ki işte şu yakalanmadı, bu yakalanmadı. Bakın Atolat Bey, ben de askerliğimi yaptım. Ben önce Nice'deydim, cezaevinde görev. Sonra karakola gittim, karakolda görevdim. Bu Nice borda bağlanan şey var ya, bir tane vatandaş. Onun şeyine yakın, Çiftlik diye bir köydeydim. Ya adam, bakın ben askerim. Adam asker olup 5 yıl önce teris alması gerekiyordu. 5 yıl adam yakalanamamış. 5 yıl ya, kaçmış gitmiş gelmiş. Ve bir yol gevresinde durdurduk araçları, kimlik araması yapıyoruz. Ya Atolat Bey, adam var ya, kimlik sahte ya. İşte bak, o kimlikten her zaman yakalanabiliyorsun. Ama biz öyle bir eğitimi gördük ki, o kimlikten adamın yakaladık. Arada kırım mırım etti, gerçekten de asker kaçaymış. Ya onun için bak, 5-6 yıl kaçmış. Ve biz onu nasıl, normal bir kimlik, senin kimliğin benim aynı. Ama öyle bir nokta var ki orayı kimse bilmiyor. Ne kadar sahte kimlik yaparsan yap.
1: Tabii, çok özel askerlik yapmışsın Erhan Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim size. Çok ilginç. Evet, bu hikaye de enteresan. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Ankara'dan Hüseyin Bey, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Siz nasılsınız?
3: Çok şükür.
1: Buyurunuz efendim.
3: Abi şimdi bu abim de bir Ankara ile ilgili konuştu da bir de ben söyleyeyim dedim.
1: Ha ya, Ankara'da evet.
3: Abi yani Ankara iyice kendini açtı.
1: Nasıl?
3: Yani sürekli motorcular çıkmaya başladı piyasaya. Akşam olduğu zaman yani o kadar çok motor var ki. Gözümüzün önünde adam siyah poşetle bir şeyler verdi. Öbürü adamlar bekledi bir yarım saat. Verdi, çıktılar, gittiler.
1: Ne yani var poşetin içinde?
3: Artık ne varsa poşetin içinde.
1: Yani kuryeler bunlar. Kurye diyorsunuz.
3: Zaten.
1: Ha.
3: Aynen, belli zaten tipleri de. Ha. Yani ne oldukları da belli. Yani bunun gibi birçok iş var burada. Ha. Ama ben kanunların yetersiz olduğunu düşünüyorum abi. Yani 3 tane 5 tane sabıkası olan adam, ya bırak 3'ü 5'i 10 tane sabıkası var abi adamın. Yani ya 10 tane sabıkası olan adam umumi yerlerde gezmesi sıkıntılı abi. O adam herkese çatar. Belli bir şey yani. İnşallah yeni mahalledeki adliyeyi yapıyorlar.
1: İşte yeni parti milletvekilini biz işte öyle çok şeyi olan, suçu olan birisi bıçakla
3: bina olarak kalmaz. Trafik cezaları biraz artınca biraz böyle şey oldu.
1: Oldu duruldu. Mu o biraz?
3: Aynen, biraz duruldu abi ama aynısını adliyede de bekliyoruz abi.
1: Adi suçlarda da evet.
3: Abi yok yani olacak gibi değil. Bir de bu işte tarikat olaydı falan. Abi biz camileri niye yaptık ya? Yani niye boş duruyor oralar? Her sokakta, her mahallede iki tane cami var hemen hemen.
1: İyi kötü.
3: Aynen. Yani gittiğin zaman şimdi git boş. Ne işimiz var bizim ev atlarında?

0: ne altlarında, yok tarikatçılar, yok menzilciler, yok şöyle. Ha, iyi olabilir ama peki kötü insan gelirse ne olacak? Hmm. Ona kim durlayacak? Yani burada devletimiz bu işe bir el atması lazım abi. Hmm. Diyecek ki böyle, benim nacizane düşüncem, ibadet mi yapmak istiyorsun? Cami orada. Hmm. Gidip yani ibadetini, Kur'an'ı okutabilirsin. Ondan sonra benim gözetim altında para toplayabilirsin. Ama diğer türlü abi iş büyük bir sıkıntıya giriyor yani.
1: Anladım.
0: Doğru değil mi?
1: Peki efendim. Evet. Tabii bu Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber bu camialar var.
0: 100 bin tane dernek varmış. Abi.
1: Diyanet de var tabii. Diyanet de var. Ayrıca LGBT dernekleri bile var. Bizde dernek çok. Efendim. Şimdi tabii herhalde insanları sistem içerisinde tutmak için efendim bu tip şeylere de müsaade etmişler. Ama güzel hizmet edenler de var, ama dediğim gibi yani kontrolden de çıkmasın, senin dediğin endişelerini anlıyorum.
0: Abi hep yani burada
1: Diyanet de o memurluk anlayışından çıksın, lütfen halka bir insin artık yani. O memurluk abi, anlayışı var ya.
0: Abi olması lazım.
1: Sabah yani 5 şimdi... akşam. Oğutay canım benim. Yani hepsini kastetmiyoruz ama böyle bir anlayış var yani.
0: Ya genel olarak konuşuyoruz.
1: Benim zaten bir imam hepsi... arkadaşım vardı. Yani aktif imamdı ama emlakçılık yapıyordu. Ya hocam dedim, sen biraz burada tutur. Yaz geldi, bak şu bu falan, en azından bir Fatiha öğret de falan. Ya öğretiyoruz ama unutuyorlar falan der gibi, hepsi birkaç değişik işlerle
0: abi,
1: de uğraşıyor.
0: Da
1: orada da
0: abi
1: bir reform lazım yani.
0: Aynen. Abdullah abi, ya şimdi şöyle bir şey de var. Ya ben bunu annemgille de tartışıyorum. Yani babaannemgille de tartışıyorum. Hı-hı. Geliyorlar, namazını kıl kıl, tamam, Allah'ın emri kılınacak. O yapılacak. Ama adam orada göz göre göre hırsızlık yapıyor. Hı-hı. Dedikodusunu yapıyor. Ondan sonra her türlü pisliği yapıyor. Onun sonra namaza duruyor.
1: Olmaz
0: ya onu. Arkadaş, bunu ilk önce şunu demen lazım.
1: Tabii, tabii.
0: Ya bana sorsanız 70 yaşına da gelsem neyi biliyorsun dediklerinde, estağfurullah, ben haddimi biliyorum diyebiliyorsam benden iyisi yoktur.
1: Ya. Sen dediğin çok doğru. Yani şöyle bir şey, dinimizi iyi bilirsek, yani iyi kavrarsak, ona göre yaşarsak çok daha iyi olur. Yani ona göre yaşarsak. Yani insanlara kul hakkına, hırsızlığa, arsızlığa, tamam mı? Bilakis dostluğa, şefkate, merhamete falan yöneleceksiniz. Tabii ibadetler de yapılacak ama senin aynen dediğin gibi her türlü melaneti işle ya da sapkınlık içinde ol, ama öbür tarafta namaz da kılıyorsun. İşte gençleri soğutan mesele bu. Nasıl yani diyor yani bu falan. Dikkat etmek lazım. Yani örnek olmak lazım efendim.
0: Evet, şimdi bak şu konu tam üstüne geldi. Şimdi ben sizi hemen hemen bir 4-5 senedir dinliyorum ve
1: evet,
0: arıyorum da. Abi senin ismin Atul'muş. Abdullah değilmiş, doğru mu?
1: Abdullah değil adım zaten. Abdullah işte, gibi Ataullah.
0: Aynı konu aynı.
1: Evet.
0: Namaza gitmişsin, hırsızlık yapmışsın, namaza durmuşsun. Ben seninle konuşuyorum ama senin ismini bilmiyorum.
1: Ya.
0: Ya da yanlış telaffuz ediyorum. Ya bir gün bir açtım bir bakayım dedim, Atullah yazdım ya, çok şok oldum.
1: Dedim, işte, sen beni Abdullah biliyordun tabii.
0: Abdullah biliyordum. Tabii. Abdullah olunca
1: Ataullah.
0: Ya dedim ki işte evet, dedim yani bu, yani bilmek önemli ya.
1: Tabii. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet, bilmek, bilerek yaşamak çok iyidir. Yoksa gelenek gibi işte gördüğün kadarıyla, kavradığın kadarıyla yaşıyorsunuz. O zaman hatalar da yapıyorsunuz, işliyorsunuz. İnsanların da kafası karışıyor. Nasıl yani efendim? Efendim, insanlar bilmediği için, yaşamadıkları için, bilmedikleri için yaşamıyorlar. Pardon. Ama bilirlerse, yaşarlarsa gerçekten iyi şeyler ortaya koyacaklardır. İyi örnekler olacaklardır. Ama bu yok tabii. Efendim buyurun.
2: Alo, hayırlı programlar.
1: Size de efendim kolay hayırlı günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten ben de parama ihtiyacı duydum da bir konu hakkında.
1: Konu nedir şu, konu efendim?
2: Konu şu, gündemdeki konu Ata abi. Bu bugünlerde gene bir yakalama olayı, şu devletin hani Altaslan
1: Kurtul
2: mu nedir? Kuytur mu? Nasıl bir isimse, su isimse onu da anlayamadım da zor çıkarıyoruz. Ata abi buna bu şahsı ben geçen senelerden sosyal medyada gördüm, tanımaya başladım.
1: Alparslan Kurtul efendim tam ismi.
2: Kuytul mu Kurtul mu bilemiyorum. Kurtul yani.
1: Evet.
2: Neyse. Anlaşıldı zaten de. Ata abi şimdi hani sakal da bırakmış. Orada çıkmış.
1: Şekil tamam diyorsun yani. Şekil evet, şemal evet. Tamam. Kelle orada, kulak da yerinde.
2: Evet.
1: Ama insanlar diye, insanların eylemlerine bakıyor, ortaya koyduklarına bakıyor, söylediklerine maalesef bakıyor, ağzından çıktığına bakıyor. Evet.
2: O da orada baktım, hoca sıfatıyla çıkmış orada, din anlatır gibi biraz dinlemeye çalıştım. Allah Allah, din anlatıyor, ondan sonra siyasete giriyor. Erdoğan'a olmadı hakaretler, şunlar bunlar, tehditler, o ileride görür şöyledir böyledir. Ya ben kendi kendime düşündüm, dedim devletimiz bu YouTube'u hiç izlemiyor mu? Ya bu adam nasıl bu kadar serbest kalıyor? Şimdiye kadar bu adama hiç dokunulmadı. Yani kendi kendime gerçekten hep huzursuz oluyordum ya, resmen oraya çıkıp milleti devlete karşı kışkırtıyor. Din çizgisi altına giriyorlar yani gerçekten. Bilmiyorum, ben devletin yerinde olsam böylelerini asla affetmem. Şu FET hocalar olsun, bu tipler olsun asla affetmem.
1: Kanlı gibi değil mi? Kanlı bıçaklı gibi.
2: Aynen. Ya. Abi bunlar affedilecek insanlar değiller. Sen orada din kisvesi altında işler çevireceksin.
1: Siyasetçi politika yapmayacaksın diyorsun.
2: Evet. O oraya çıkıp politika yapıyor. Hani ben dedim belki din anlatıyordu, biraz kulak verdim ama.
1: Bir öğrenelim bakalım hocamız bugün yatsı namazını nasıl anlatacak efendim? Rükünlerine efendim, kaidelerine nasıl uyalım? Hocam bunu mu anlatacak falan? Ona klasik İslam diyorlar. Onu beğenmiyorlar maalesef. Haşa. Kendi kafalarına göre biz modern dini anlatıyoruz, İslamiyet'i anlatıyoruz. İşte böyle politika yapıyorlar.
2: Evet, biz bu tipleri de dinlemiyoruz. Fark ettiğimiz an defterimizden siliyoruz. Zaten bizim takip ettiğimiz şurada 25 seneye yakındır. Takip ettiğimiz Rabbim selamet versin, sağlık versin, hayırlı uzun ömürler versin Osmanlı Ünlü Hoca.
1: O direkt nakle dayanıyor efendim.
2: Ya çok güzel,
1: şu kitapta çok böyle buyuruluyor. Şu zat böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz böyle demiş. Ashab-ı kiram böyle hareket etmiş. O nakle dayanıyor. O kafa ürünü gibi bir şey söylemiyor. Bir yorum falan yok orada.
2: Evet. Tabii bu din sıfatıyla çıkıp da millete hitap edenler, konuşanlar var ya, ben dikkat ediyorum. Resulullah Efendimiz'i anarken pek selavat getirmiyorlar. Allah-u Teala'yı anarken Allah dedi ki, ya o kadar kızıyorum yani, kalkıp onu parçalayasın.
1: Yok öyle parçalama ya, efendim. Hidayet dile ya. Hidayet. Bak ben sana bir şey söylüyorum. Türkiye'de solcumuz samimi değil. Sağcımız samimi değil. Müslümanım diyen insanların büyük bir bölümü samimi değil. Sureti görüyoruz. Sureti insanlarda yani.
2: Maalesef aslında
1: insanlar samimi olsa etkili olurlar. Karşıdaki insanların dikkatini çekerler. Samimi insanlar öyle. Ama samimiyet yok ya da eskilerin tabiriyle ihlas yok. Evet.
2: Ata abi bence toplumun gittikçe ahlaki çöküntüye uğraması, bozulması kimlerin yüzünden biliyor musunuz? Ben öyle tahmin ediyorum ki hep bu dinden sapıtmış, dini kullanan hocaların yüzünden, adı hoca olanların yüzünden, gerek televizyonlarda.
1: Yarım çıkan, hocadan yarım doktordan demişler.
2: Evet, günümüzün yarım hocaları zaten insanların çoğunu dinden imandan etmiş.
1: Allah muhafaza efendim, tabii.
2: Evet, gerçekten çoğu da artık inanmıyorum diyor, utanmadan açık açık ben inanmıyorum diyor.
1: Tabii. Onlar zaten kendilerine inanıyorlar. Yani maddi değerlere inanıyorlar, paraya inanıyorlar, güce inanıyorlar, güzelliğine inanıyorlar. Elinden gelene efendim ben böyle şöyle yaparım diyen bir insan da kendine inanıyor, kendine tapıyor. Maalesef, ya da kendisi gibi birisine tapıyor. Tamam.
2: Evet, insanları dinliyorum. Diyorlar ki ya biz hocaları dinliyoruz, kafamız karma karışık. Ben de onlara sitem ediyorum. Diyorum ki siz kalkıp da böyle rastgele hocaları dinlerseniz tabii ki her zaman kafanız karışık
1: ya
2: olur.
1: Mevzu.
2: Diyorum ki evet, işte Osmanlı Ünlü Hoca diye bir hocamız var diyorum. Şimdi, o kaynağından anlatıyor. Gerçekten çok güzel anlatıyor. İslamiyet'i olduğu gibi anlatıyor. Size tavsiyem ne olur onu dinleyin. Onun
1: başka bir mesele daha var hanımefendi. Başka bir mesele daha var. Okumuyoruz. Altyapımız göçük. Altyapı yok. Dolayısıyla insanların söylediklerine bakıyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Bizim milli kültürümüzü, değerlerimizi, dini değerlerimizi de, tarihimizi de çok iyi bir şekilde etüt etmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Yoksa çok her alanda, ama her alanda, demin dediğim gibi her alanda birçok sahtekar ve sahtekarlıklar var. Hepsine kendimizi kaptırırız efendim.
2: Evet,
1: bir tane adam çıkar mesela, her türlü arsızlığı, hırsızlığı yapmış adam, ben diyor ilkelere bağlıyım, ben Atatürkçüyüm, arabasında bir ton sigara, kaçakçılık yapıyor. Ne alakası var polis diyor, sayın vekilim ne münasebet, siz şu anda kaçakçılık yapıyorsunuz, ilkelere bağlı olsanız niye bunları yapıyorsunuz demeye getiriyor. Aa, olsun efendim, ben ilkelere bağlıyım diyor. Çok teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim, buyursunlar efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Abi selamun aleyküm, hayırlı günler.
1: Aleyküm selam efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Adana'dan Abdullah Deveci abim.
1: Abdullah Bey buyursunlar, seni dinliyoruz efendim.
3: Ya çok güzel yayın yapıyorsunuz, harikulade ya, vallahi billahi.
1: Halkımız neler söylüyor efendim yani?
3: Yani gerçekten yani dünyanın ve Türkiye'nin gündemini takip etmek istiyorsan TGRT FM'den şaşmayacak kimse.
1: Öf, ne diyorsun abi ya?
3: Ya mükemmel geldi, mükemmel. Yani insanları, gerçekten dinleyenleri yani... Tabiri caizse doyuruyoruz.
1: Allah razı olsun efendim.
3: Şimdi gündem tabii gene aynı şey gibi.
1: Abi bu Gaziantep'teki, Adana'daki olay nedir? Senin yani orada yaşadığınıza göre kulağınıza gelen nedir? Bu milletvekilini niye boğazından kesti bu adam ya? Aynı partili.
3: Ben de onu internette okudum. Adana'da...
1: Yeni parti milletvekili bu adam ya.
3: Öyleymiş abi yani... İnternetten okudum. Antep, Adana. Sizler gibi internetten biz de okuduk. Adana'da. Şimdi gündemle ilgili konuşacağım.
1: Buyurunuz efendim. Tabii.
3: Müsaadenizle sığınalım.
1: Estağfurullah.
3: Şimdi Marşal Fevzi Çakmak bir sözü var. Demiş ki ne? Cemaatler, tarikatlar bir ülke, bizim ülkemizin demiş işgal edilmesi için demiş vurulmuş ön karakollardır.
1: Evet, ben ona katılmıyorum. Kim kurmuş biliyor musun o cemaatleri?
3: Kim?
1: Ben söylemem, sen onu araştır.
3: Şimdi o
1: günkü ihtiyaçlarda Marşal Fevzi Çakmak'ın da çok iyi tanıdığı en yakın arkadaşı kurmuş birçok böyle küklü cemaati. Çünkü insanlar eski sistemden yeni sisteme geçince boşlukta kalıyor. Bazı zat-ı muhteremler de vefat ediyor. Diyorlar ki lan ne yapalım ya, bunları sistem içerisinde tutmak için bunlara bir yol gösteren bir adamlar bulalım falan, getiriyorlar, kuruyorlar, iyi de gidiyorlar, insanlara birçok şeyi öğretiyorlar ama zaman içerisinde maalesef oralarda da yozlaşma başlıyor. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, Fevzi Çakmak Paşa. Buyurun efendim. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Abi merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Benim ismim Altan Bulut.
1: Altan Bey merhaba. Nereden arıyorsunuz efendim bizi?
4: İstanbul'da arıyorum ama yoldayım.
1: Yolda abi. Seyahat halindesiniz. Olsun efendim, buyurun. Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun efendim.
4: Ata abi beni hatırlamadın mı? Altan. Yok. Ben. TGRT Haber'de Altan Bulut.
1: Altan Bulut, sen beni unut. Allah ya, biz sana takılırdık ya. Altan Bulut, sen beni unut. Allah iyiliğini versin. Neredesin abi, şimdi ne yapıyorsun?
4: Şimdi Bodrum'dan yolculuk yapıyordum İstanbul'a.
1: Bodrum'dayız yani. Ay maşallah.
4: Radyoda programına denk geldim.
1: Çok iyi ya.
4: Çok güzeldi. Bir arayayım bir dedim. Hem sesini duyayım.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Sağ olun.
1: Çok şey teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Her şey yolunda. Bir aramazlık yok. Bodrum çok kalabalık mı yaz?
4: Efendim? Bodrum.
1: Çok mu kalabalık?
4: Yani çok kalabalık değil.
1: Fiyatlar yüksektir, ondandır.
4: Olabilir ama zaten genelde artık emekli yeri olmuş. Yani insanlar yazdıklarına çekiliyorlar. Çıkmıyorlar. Otele gidenler de her şey dahil olduğu için otelden dışarı çıkmıyorlar. Esnaflar tabii ki turistlerdi. Turist çıkmaz çünkü her şeyi otel karşılıyor. Yani sabaha kadar açık büfeler, yemekler, içkiler, yani içecekler, her şey var. O yüzden ama sokaklar biraz boş.
1: Boş tabii. Ha yani orada hem kış hem yaz kalanlar da var. Adam doğru, bir çiftlik yapmış. Şu bu falan neyse doğru. Ev yapmış doğru. Çok güzel.
4: Siz neyle soruyu ben tam kaçırdım aslında. Yani belli bir konu var mıydı?
1: Yani konular belli tabii. Yani operasyonlar var tabii. İnsanlar genelde o konuda konuşuyorlar. Bir de tabii İsrail'in İdlib'deki o askeri havalimanını bombalaması var. Çok ciddi bir tahrik.
4: Yani orada Ata abi, evet. Türkiye'nin soğukkanlılığı var.
1: Evet, evet.
4: Şimdi burada İsrail savaş uçakları, biliyorsunuz İdlib bizim sınırlara çok yakın. Tabii. Ben orada çok gözlük yaptım sınırda.
1: Evet.
4: İdlib bize çok yakın. O uçakları, İsrail savaş uçaklarının geldiğini bizim Türk ordusu görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri görüyor radarlarda.
1: Yani istersek vururuz yani.
4: İsterse vurabilirdi Türkiye. Hmm. İster çünkü bize doğru gelen Türkiye sınırına yaklaşan savaş uçakları var. Burada müdahale hakkı vardı aslında. Ama Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Dün veya bugün.
1: Evet.
4: Dedik Türkiye'ye bu operasyonda haber verilmedi dedi.
1: Doğru.
4: Ve bu çok büyük bir hataydı. Ve Türkiye sağduyulu davrandı. Soğukkanlı davrandı. Ve olayı büyütmedi dedi. Çünkü Türk sınırına yaklaşan savaş uçaklarını gördü dedi Türk ordusu.
1: Evet.
4: Açıklama yaptı.
1: Tabii doğru.
4: Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi. Biliyorsun Suriye özel temsilcisi.
1: Tabii.
4: Zaten.
1: Tom Barak, evet. Tom Barak'ın açıklaması evet, var. Bravo.
4: Aynen. Ve Türkiye yine burada hani soğukkanlı davrandı. Yani İsrail biraz kaşınıyor abi. Yani bizi tahrik etmeye çalışıyor. Bizim sınırımızdaki yani yanlış işler yapıyor.
1: Tabii, doğru.
4: Ama bakalım bizim sabrımızı kıramaması lazım. Türkiye'nin sabrı kıramaması gerekiyor. Çünkü Türkiye Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin.
1: Amin.
4: Ayaklaş değmesin. Suriye'de savaşı bitirdi Türkiye.
1: Evet.
4: İnsanlar geri dönmeye başladı.
1: Tamam.
4: Biliyorsun binlerce, yüz binlerce Suriyeli bize geldi.
1: Evet.
4: Ve biz onlara baktık. Ve isteyen de gitti.
1: Doğru.
4: Suriye'de bir barışı sağladı Türkiye. Ama İsrail savaştan güç aldığı için, savaştan beslendiği için, kandan beslendiği için sevmiyor böyle huzur ortamını. Savaşı istiyor.
1: Evet.
4: İşte bizim sınırdaki işte Suriye Havalimanı'nı vurması da bunun bir örneği.
1: Bir tahriktir bu.
4: Tabii ki bir efendim, tahrik abi.
1: Tabii. Çok yani, teşekkür
4: ederim. Rica ederim abi. Tamam.
1: Çok teşekkür ederim. Kazasız belasız. Güle tamam. Güle gel yolda bizi dinlemeye tamam. Devam edin. Sağ olun tamam. Sayın Bulut. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Alalım. Ondan sonra kısa bir reklama gidip döneceğiz. Buyurunuz efendim.
5: Selamun aleyküm Ata Bey.
1: Ve aleyküm selam dadaşım.
5: Nasılsın Ata Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Hayat Tahsin Bey sen nasılsın? Erzurumumuz nasıl efendim?
5: Sağ ol. Valla. Hamdolsun iyi. Erzurumumuz iyi. Hava güzel, sıcak.
1: Ha, dalınız ısındıysa tamamdır abi.
5: Evet, gerçekten 30 derecelere kadar çıkıyor Ata Bey.
1: Maşallah, evet. Tahsin Bey mesajınızı alalım, buyurunuz tabii.
5: Şimdi ben de şu Antep'te bıçaklanan milletvekili için, şimdi akşam bazen izliyordum da bir kanalda.
1: Evet.
5: Ya kadın sen diyor ki, ya fazla abartmayın diyor. Bunlar normal, bir vatandaşı diyor, hani vuruyorlar, döküyorlar. Bu da onlardan biri diyor.
1: Eyvah.
5: Şimdi ama tabii şimdi gerçekten bu koltuk şeyi var ya.
1: Hah.
5: Adama ilçe başkanlığını söz vermiş. Ondan sonra vermemiş. Tabii herif de ne yapmış? Yakaladığı yerde boğazlamış. Ya şimdi
1: söz vermiş de, değil mi efendim?
5: Tabii öyle bir duruma gelmiş ki CHP'liler, yeni partililer hep koltukları parsellemişler yani. Hasan Hüseyin'in tanıdığına, Ahmet Mehmet'in tanıdığına. Adam da haliyle gururuna yetmememiş.
1: Kimsenin umrunda değil arınmak projesi ya. Halbuki öncelikli olan burada arınmak efendim. Yani halkın karşınıza çıkacaksınız seçimde. Efendim biz arındık. Dedikodusu çıkanları bir kenara koyduk. Onların varsa cezalarını çekecekler demiyorlar yani.
5: Ya Ata Bey, şimdi koltuk uğruna millete yani yalan söylersen, onu inandırırsan, o da onu yerine getirmezsen haliyle sana düşman olacak.
1: Allah muhafaza ya.
5: Bir de bu Yahudi İsrail'in ya yaptıklarını Ata Bey, ben biraz da artık bizim bu Türk ordumuz da herhalde çok musamaha gösteriyor ya. Bu kadar
1: büyük tarih, çok büyük bir tarih ama devlet tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlet gibi davranıyor. Onlar terörist bir devlet.
5: Ama işte
1: dediğin gibi nereye kadar?
5: Şimdi yani gerçekten bunlar baya hani bir zamanlar Irak'ta da öyle. Yani askerimizin başına çuval geçirdiler.
1: Amerikanlar hani, değil mi?
5: Karşılaştık evet. Evet. Şimdi bu terörist Netanyahu da yani gideceği sonu belli. Yani çatmak istedi ama bir ufak yani dişini de göstermesi lazım Türkiye. Yoksa aynı Amerika gibi olur. Hatta be olmaz
1: İdlib'de,
5: yani.
1: İdlib bize çok yakın tabii. 50-55 kilometre yakın. Tabii 55 kilometre uzakta Suriye toprakları içerisinde. Bize de haber vermiyorlar ya, bizim sınırımıza yakın. Peki efendim.
5: Bunu
1: çok teşekkür ederiz. Efendim?
5: Efendim? Bunu indirecektiler o uçakları. Işte. Hani Pakistan nasıl Hindistan'a yaptı, aynısını yapacaktılar onu.
1: Evet, artık Pakistan mı yaptı, orada da Türkiye mi yaptı? Burada da aslında isteseler yaparlar da işte yapmak istememişler. Büyük devlet gibi durmuşlar efendim.
5: O zaman da olmuyor tabii ya, insanın. Yani ben bir Türk olarak zoruma gidiyor ya. Sorunumuza kadar gelmiş.
1: Dadaş'ın zoruna gidiyor. Bir daha olursa indirin efendim. Daha ne diyeceksin Dadaş? Tahsin Bey müthiş bir tespit. Sana çok teşekkür ediyorum. Dadaş diyarına iyi günler ederim. Diliyorum. Reklama sıkıştık abi.
6: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: Burası TGRT FM.
9: Evet sevgili dinleyiciler, demin de dediğimiz gibi Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul ve beraberindeki 32 kişi gözaltında sorgulanıyorlar efendim. Bir de tabii Kuytul ve camiasından sorgular yemiş, zorla senetler, çekler imzalanmış itirafçılar da var. Böyle enteresan bir şey. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Sevgili Ömer Sasonlu geldi. Onunla götüreceğiz yayını. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Sevgili Sasonlu, gönder gelsin bakalım. Buyurun efendim.
10: Alo.
9: Buyurun efendim.
10: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
9: Aleykümselam, çok hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
10: Eyvallah. Atolla Bey, sene 90'lı yıllar, 92-93, sene 2026, bu Osman Ünlü Hoca dinliyoruz, Allah razı olsun.
9: Amin.
10: İtikadını bu kadar güzel anlatıyor. Deminden birkaç arkadaş söyledi, ben de hatırlatayım dedim. Allah uzun ömür versin.
9: Amin
10: orada.
9: Efendim, tabii.
10: Biz de acizane şu İsrail'in yaptığı olayı anlatacağız.
9: Nasıl büyük bir tahrik değil mi abi ya?
10: Şimdi şöyle Atavlak Bey, demin bir kardeşimiz de ucundan girdi ama yakında yine Türkiye korktu falan denecek yani bu Türkiye'de.
9: Tabii.
10: Şimdi şöyle, devletimiz çok güçlüdür. Ancak
9: abi devlet büyük bir devlet İsrail gibi davranamaz tabii. Evet.
10: Bakın şöyle, burada şöyle bir şeyin önünü sonunu hesap etmeden o olaya girilmez. Orduya kalsa çoktan onu indirirdi ama ordu siyasi iradenin emriyle hareket eder. Siyasi irade onu uygun görürse ordu bunu yapar. Değil mi?
9: Evet evet tabii.
10: Yani siyasi irademiz Allah'a çok şükür bu politikalarda çok güçlü. Neden öyle?
9: İşte FETÖ'cüler o zaman Rus uçağını indirdiler aşağıya. Bizi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalıştılar ama orada sağduyu devreye girdi. Putin ve Sayın Erdoğan bir anlaştılar. Yoksa dönemin başbakanı o da fevri bir şekilde efendim ben talimat verdim uçağı düşürdüler dedi ya böyle bir şey.
10: Şimdi burada da ya. Aynı şey İsrail yine baş işi diyecektir yani bunları deneyecek. Burada da ABD ile bizim papaz olmamızı istiyor işin açığı. Hani Trump'la Cumhurbaşkanımız
9: zaten Cumhurbaşkanı ile Trump görüşmesinin hemen arkasında bu oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile yani, Trump görüşüyorlar telefonda. İşte evet. Bu ülke yani İran, Rusya efendim buralardaki savaşları masada halledelim şöyle böyle olsun diye. Yani. O da kabul ediyor, mantıklı buluyorum diyor falan. Böyle bir konuşuyorlar hemen akabinde bu tahrik olayı geliyor. Evet efendim.
10: Yani Türkiye şimdi ellerde savaşı isteyen, savaş için görüşmeleri hazırlayan, çaba harcayan bir ülke. Sonra Orta Doğu'da herkesi belli bir grupta toplayan işte birlik olalım ki yani bizi başkaları ezmesin diyen bir ülke. Bu yüzden de ilk başlangıcı Mekke şeyiyle yapmış anlaşmasıyla. Evet. Bunu da tabii İsrail biliyor. Daha ileriye gitmemesi. Bir de şu var. Çok önemli bir şey. Türkiye bir şeyleri bekliyor. Yani zamanını bekliyor. Niye? Bizim bazı gelecek şeylerimiz var.
9: Evet.
10: Yani bunların da erken, bazı şeyler erken yapılırsa amacından farklı boyutlara gidiyor.
9: Bir de bizim i̇şte bir solçu politikamız var ya hani. Kavgasız, evet. Gürültüsüz, bölgemizde terörsüz.
10: Işte, ha,
9: böyle de bir politikamız var şimdi. Evet.
10: Tecavüz ettiğin zaman da bu da yanına kalmaz. Fakat bugün öyle verdersin. Mesela bizim o uçakları görmüşüzdür ama yarın ikinci bir defa denediğinde kilitlenir radardan.
9: Tabii.
10: O anlamıştır o bunun bir daha yapacaksa ileri gidemeyeceğini. Onun dersini aldı. Türkiye bunu daha önce Çukur olaylarında da Türkiye'de bunu yaptı ve bekledi ama bir müddet sonra isteğine kavuşunca tabii onlara müsaade etmez. Burada da müsaade edilmez. Daha doğrusu buna müsaade edenlerin biraz da bizi erken olaya çekmek istiyor İsrail.
9: Tabii.
10: Erken olaya çekerek hem Orta Doğu'daki birleştirmeyi sağlamamamızı hem de bazı sistemlerimizin oluşmadan işte zayıf goya hadi zayıf değiliz ama daha iyi olsa bizim için daha ülke için daha menfaatli olur.
9: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim.
10: Allah'a
9: İyi günler diliyorum.
10: Hayırlı akşamlar.
9: Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar. Efendim evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım mı Ömer Bey? Düşmüşler mi efendim? Niye düştüler efendim telefon? Niye telefonu açık değil kapalı? Sevgili dinleyiciler sizlerden özür diliyoruz. Telefonu yeni açtık. Reklamlardan sonra kapalıydı ama Ömer hayır abi diyor telefonlarımız açık ya arayan olmadı diyor. Bak sen şimdi bekliyoruz efendim 0212 454 56 46. Benim Ömer'in de moralini düzeltmem lazım takılmam lazım. Çünkü Ömer yok maalesef yani gündüz zaten yorgun geldi şimdi devam edecek gece de burada sevgili Ömer. Efendim evet telefon altımızdaki dinleyicimizi alalım bakalım. Buyurun efendim.
8: Selamünaleyküm Atomba abi.
9: Vaaleyküm selam efendim.
8: Ankara Mustafa aradım daha önce ama bir randevunuz vardı ona gittim dinleyemedim seni. Tekrar bir daha döndüm bir şey söylemeyi unuttum.
9: Estağfurullah buyurun efendim lütfen.
8: Şimdi 35 senedir ben 55 yaşında 57 yaşında bir adam 56 yaşında. Aşağı yukarı 35 senedir falan da bu tasavvuf işleriyle emeğim var kendi çapımda. Allah için hem kendime hem etraftakilere hem de aileme bir şeyler katkı sunabilir miyim, Allah'a yaklaşabilir miyim diye bir emek veriyorum. Bu her seferinde de bu tarikatlara gelip böyle vurmalarına, dertle bir etmelerine de çok üzülüyorum.
9: Tarikatlara tabii kimse vurmuyor ama bunlar tarikata benzemiyor. Yani evet tarikat çünkü neden yok biliyor musun? Çok zor bu devirde. Evet. O dediğiniz o güzel zatlar yani nerede Hacı Bayram-ı Veli'yi bulacağız, nerede Hacı Bektaş-ı Veli'yi bulacağız. Evet. Bu hocalar da yok. Evet. Dolayısıyla o mektep medresede olmayınca ancak işte belki kulaktan dolma ya da bunların bıraktıklarını okuyarak bir şeyler öğreniyoruz.
8: Bazı şeylere kulak veriyoruz.
9: Evet.
8: Onur veriyoruz.
9: Doğru.
8: Cumhurbaşkanımızın sözlerinin genelde çoğuna ben kulak veririm, omuz vermem. O dedi ki yani Diyanet başkanı o zaman kimdi hatırlayamıyorum. Diyanetin eksikliğinden dolayı buraları halkın ihtiyaçlarını buralar tamamlıyor. Hmm. Şimdi biraz da hep hocalara suç bulmamak lazım. Ben bir cami dernek başkanıyım aynı zamanda.
9: Evet.
8: Camiye gelen hocaları biz cemaat olarak önce seviyoruz. Gönlüne giriyoruz. Artık arkadaş gibi oluyoruz ve taleplerde bulunuyoruz. Ya hocam biz cahiliz anlamıyoruz. Şu Kur'an bize ne diyor bir anlat hele diyoruz. O tabii hemen bize başlıyor, ilmihalden başlıyor. Çünkü taban olması gerekiyor. İlmihal olmadan
9: altyapı olması lazım.
8: Altyapı olması olmadan olmuyor. İlmihalimizi güzelce işledikten sonra Risale-i Nur'dan da işte o diğer kaynaklardan da anlatılıyor çoğu şeylerden. Efendime söyleyeyim bizim Saadet Ebediye'den anlatılıyor. Çok güzel yazılmış. Aktarılma şeyi var.
9: Risale-i Nur zaten Diyanet basıyor.
8: Basıyor.
9: Şimdi yani onun için hani birileri dese ki ya devlet ya da Türkiye efendim işte cemaatlere böyle böyle bir cemaatin kitaplarını devlet basıyor abi.
8: Ya şimdi atalım abi.
9: Devletin Diyaneti basıyor değil mi abi yani? Ben öyle biliyorum. Evet.
8: Devletin Diyanetin bir imamı var. Adını söyleyeyim. Bu kardeşim bize Kur'an'ı bir güzel anlattı. Bir güzel anlattı tefsirden.
9: Maşallah.
8: Vallahi hayatımızın rengi değişti ya.
9: Ya Mustafa Kur'an... Başkan ne diyorsun ya?
8: Ya gerçekten vahile. Bu eğer ki bu imamlarımız, cemaatler birbirini ilk önce Allah için sevse, sevmeden olmaz.
9: İşin başı sevgi değil mi abi?
8: Evet, sevmeden olmaz. Sevse sonra dese ki ya hocam orada müezzin şeyde imam odasında oturana kadar bir namazdan bir 20 dakika, 25 dakika önce gelelim de bize bir Allah, Kur'an ne diyor? Bir anlat Allah'ını seversen. Bu nedir kardeşim? Hmm. Bir güzel anlattı abi. Bir tefsir anlattı. İlminin var ya. Daha bana dedi ki geçen gün bana ameliyat oldu şimdi evin altı ay.
9: Ya çok kıymetli tefsir kitapları var tabii. Yok, geçmişten yani, beri. Evet.
8: Diyanetimizin tefsirleri de çok güzel. Çünkü her 3 senede 5 senede bir onlar kurul tarafından ehl-i sünnet güzelce neşlene işlene geliyor. Çok güzel şeyler anlatıyorlar. Çok şeyler aktarıyorlar. Bilmek çok güzel. Peygamberimiz yani tefsiri anlatırken siyersiz bir tefsir bir kere yavan yemiş ekmek gibi pilav gibi olmaz kardeşim. Siyersiz tefsir olur mu?
9: Yani Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarının olmaz. Hayatı tabii.
8: Olmaz ya.
9: Tabii o Evliyaullah'ın hayatı olacak diyorsun.
8: Vallahi billahi peygamberim olmadan.
9: Nasıl yaşamışlar ne yapmışlar bravo evet.
8: Tabii ya onların tadına varlık sevabı var ya. Ya insanlığından insan mutlu oluyor ya.
9: Ya Mustafa yani, Hoca bu sevgi meselesi çok önemli. Hakikaten işin başı sevgi ve muhabbet. Sen iyi yerden yakalanmışsın. Şöyle sana yakın olsak da bu sevgiyi, muhabbeti biraz senden öğrensek abi. Allah rızası için değil mi? Abi seni Allah rızası için seviyorum derler ya. O çok önemli. Samimiyet.
8: Şimdi bizim Kayserilerin bir lafı
9: şimdi
8: var.
9: Şimdi herkes birbirlerini para için, pul için, makam için, mevki için seviyor. İşte orada bozuluyor abi.
8: Biz Allah için seviyoruz.
9: O hiç kadar şey abi. Tabii.
8: Ama parayla pulla bir işimiz yok.
9: Sadece. O kadar abi. Allah yarattığı için seviyoruz. Bravo.
8: O kadar ya. Biz yani
9: anlayışı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Bu bir Allah kuludur diyorsun yani.
8: Ya. Bir araya gelsek zaten biz var ya... Haldaş olu veririz ya. Haldaş ne olduğunu açsın bir okuyuversinler. Saadet Ebediye'de yazıyor Haldaş ne veriyor. Gönüllülerdi ya. Şeye falan gidip hani sen bazen diyor ki format atılıyor geliyor falan. Vallahi gitme oralara. Oralarda ne işin var abi?
9: Evet.
8: Bak burada bir Haldaş kardeşin var. Gel ben sana.
9: Ya bu şey de bu FETÖ'de ben. Ya Mustafa abi bu FETÖ'de ben Risale-i Nur talebesiyim dedi ya 40 sene.
8: Bizi kandırdı.
9: Ya her... Şimdi bir profesör yermiş gazetenin bir şeyinde de diyor nur şeylerini koyalım. Evet. Risale-i evet. Nur enstitülerini koyalım. Şey yapalım, kuralım. Ben de mail attım. Hocam dedim içeriden ya bir FETÖ çıkarsa Allah muhafaza ya. Evet. Niye en kötü düşünüyorsun abi dedim. Ne bileyim aklıma öyle bir şey geldi dedim.
8: Ben dinlemeyi çok seviyorum da.
9: Abi Mustafa abi çok teşekkür ederiz. Valla sendeki sevgi var ya sevgi hali müthiş.
8: Şimdi farzlar olmadan, yani beş vakit farz olmadan bir şey olmaz.
9: Doğru.
8: Farzlar olacak. Bunun üstüne nafilelerde pilav üstü döner gibi olacak. Gel sana yemek söyleyeyim. Hadi.
9: Kuleye gidelim abi. Kulede döner yeriz. Bak, Ankara'da. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz bugün de. Sürçülisan ettiysem affolunla. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. 19 Ağustos Çarşamba makalelerini sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait, Chomsky'nin utanç verici tutumları. Noam Chomsky, Amerika'da yaşayan emekli ve yaşlı bir akademisyen. Bazılarına göre bir düşünür veya öncü bir figür. Kendisinin sosyalizmin dünya çapında en önde gelen temsilcilerinden ve savunucularından biri olduğu söylenebilir. Hemen her yerde olduğu gibi Türkiye'de de epeyce hayranı ve takipçiye sahip. Chomsky, modern akademinin en tartışmalı figürlerinden biri. Dil bilim alanında özellikle üretici dil bilgisi yaklaşımına çığır açtığı inkar edilemez. Bu yönüyle akademik dünyada kalıcı iz bırakmıştır. Keşke sadece bu alanla sınırlı kalsa ve akademik dünyada alanındaki katkılarıyla hatırlansa ve saygıyla anılsaydı. Ne var ki Chomsky başka mecralara yelken açtı ve entelektüel itibarı sosyalizm hayranlığına, hatta hastalığına ilaveten siyasi tutumları ve ahlaki sezgileri söz konusu olduğunda ciddi biçimde sarsılmakta. Chomsky'ye yöneltilen en ağır eleştirilerden biri, Kamboçya'da Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kremerler rejiminin gerçekleştirdiği kitle katliamları karşısındaki tutumudur. 1970'lerin sonlarında rejimin işlediği suçlara, yaptığı katliamlara sırf sosyalist olduğu ve sosyalizm yolunda ilerlemeye çalıştığı için sahip çıktı. Sonraki yıllarda Pol Pot rejiminin korkunç katliamlarına ve insanlığa yaptığı zulümlere dair gittikçe artan tanıklıklar ve belgeler ortaya çıktı. Chomsky bu bilgileri ya küçümsedi ya da Batı propagandasının ürünü olarak gördü. Daha da önemlisi, katliamların varlığı ve ayrıntıları tartışılmaz biçimde netleştikten sonra bile açık bir öz eleştiri yapmadı ve hatalı değerlendirmeleri için genel olarak insanlardan ve bilhassa yanılttığı kimselerden özür dilemedi. Bu tutumu onun ahlaki sorumluluktan kaçınan bir entelektüel olarak konumlandırılmasına yol açtı. Elbette o bu bakımdan tek kişi değildi ama tanınmış ve sözü dinlenen bir insan olması onu ayrı hataya düşmüş olan diğer kimselerden daha öne çıkardı. Bu durum Chomsky'nin insan hakları söylemlerinin seçici ve ideolojik olduğu, kendi kafasına yakın yani sosyalist rejimler tarafından yapılan yanlışları göremediği veya görmezden geldiği yönündeki eleştirileri güçlendirdi, yoğunlaştırdı. Benzer bir ideolojik katılık veya körlük, Chomsky'nin piyasa ekonomisinde vuku bulmakta olan çalışan-çalıştıran ilişkilerine dair analizlerinde de görüldü. İşçi-işveren ilişkileri, ücret

bir suistimal iddiasını reddetmiş olsa da böylesi bir figürle kurulan temasın etik boyutu doğal olarak ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Bu mesele Chomsky'nin ahlaki hassasiyetleri konusunda zaten var olan şüpheleri derinleştirmiştir. Sonuç olarak Noam Chomsky, dil bilim alanındaki katkılarıyla saygı görmesi gereken ancak siyasi yargıları, tarihsel körlükleri ve ideolojik saplantılarıyla eleştirilmeyi ve takipten uzak tutulmayı hak eden bir entelektüeldir. Chomsky örneği akademik dehanın ahlaki ve siyasi basiretle zorunlu olarak örtüşmediğini çok açık biçimde göstermektedir. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Chomsky'nin utanç verici tutumları. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Salih Tuna'nın makalesi var sınada. Sahte solun zilleti. Netanyahu'nun gözünde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Sünni, Müjdeba Hamenei ve Naim Kasım'ın Şii, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyalist olmasının hiçbir önemi yoktur. Zaten bu sebeple seçim afişinde şer ekseni mesabesinde bu isimlere yer vermiştir. İş bu Gazze soykırımcısının demek istediği tas tamam şudur. Filistin direnişi savunuyor. Bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyorsanız aranızdaki tüm farklar benim gözümde teferruattan ibarettir. Sünni, Şii veya Amerikalı bir sosyalist olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Benim için hepiniz aynısınız. Birbirine zıt siyasi ajandalara, ideolojilere ve coğrafyalara mensup olmanız da zerre umurumda değil. İnsan işte tam da bu noktada derin bir ah çekiyor. Ah ki ne ah. Keşke soykırıma karşı duran yeryüzünün tüm iyi insanları Netanyahu'nun bu bakış açısını hakkıyla fehmetse. Keşke İsrail'in katliamları söz konusu olduğunda kendi aralarındaki ihtilafları bir çırpıda yok hükmünde görebilseler. Erdoğan gibi küresel çapta bir liderle yerel bir Amerikalı siyasetçiyi aynı afişte omuz omuza gösteren yegane şey Gazze'deki vahşete gösterdikleri o sahici tepkidir. Eğer afiş biraz daha büyütülseydi Brezilya'dan Lula, İspanya'dan Sanchez, UCM'den Başsavcı Kahn gibi birçok isim orada yer alabilirdi. Gel de şimdi sorma, bizim solcularımız arasından neden bir Mamdani çıkmıyor? Netanyahu yerine Matine Suare Erdoğan'a düşmanlık etmekle meşgul oldukları için mi? Doğrusu bu ya, neyi inşa edeceğiz diye bir dertleri hiçbir zaman olmadı. Varsa yoksa kimi devireceğiz histerisi. Erdoğan'ı deviremedikçe de Erdoğan karşıtlığını varoluş şekline dönüştürdüler. Genetiklerinde o bildik bürokratik vesayet sevdası yatar. Tevekkeli önce Kemalist sonra sosyalist olmadılar. Hep tuhaftılar. Abileri de devlet kapitalizmini solculuk diye yutturmaya kalkmıştı. Atatürk'e de neden sosyalizme geçmedi diye sitem ettiler. Şu işe bakın ki en sonunda kendi elleriyle sosyalizmi bitirdiler. İmamoğlu'na ikinci Atatürk muamelesi yapmakla hem Atatürk'ü hem de solculuğu sıfırladılar. Avanaklıkları yüzünden öyle bir zillete düçar oldular ki memleketi müstevlilere ispiyonlayan Özgür Özel'in peşine takıldılar. Trajik savrulma dedikleri bu olsa gerek. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın Sahte Solun Zilleti başlıklı makaleyi sunduk. Makaleler arasından programı Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin makalesiyle sürüyor. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak. Ayhan Kuriş olayı ortaya çıktığı günden itibaren Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kuşkuları gündeme getiriyorum. Dün de köşemden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yapmıştım. Akın Gürlek faili meçhul cinayetleri

üstüne kararlılıkla gidiyor. Yıllar önce üstü örtülen faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmaya başlandı. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ben çağrı yaptım ama zaten yargı kurumları harekete geçmiş. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Arif Ahmet Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Özal'ın kabri açılıp adli inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporu görme imkanım olmuştu. Vücuttaki zehir tespit edilmişti ama kim verdi? Orası meçhul ya da bazen devletler bilir ama zamanı gelmeyinceye kadar açmaz. Alihan Kuriş olayını aydınlatmak için önce Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden başlamak gerekiyor. Çünkü bu işlerde kimin gittiği değil, asıl önemli olan kimin geldiğidir. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümü üzerinde derin kuşkular var. Çünkü bir cemaat lideri ve eski bir bakanın cesedine 36 saat sonra ulaşılıyor. Cemaat liderliğinin 36 saat değil 36 dakikası bile boş geçmez. Bu insan sabah namazına kalkmadı mı, kahvaltıya gelmedi mi, niye gelmedi, merak edilmedi mi? Ayrıca Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili adli tıp raporunu veren doktorlardan birisinin FETÖ'cü çıkması kuşkuları daha da arttırdı. Milletvekilliği ve bakanlığı döneminde tanıdığım Ahmet Arif Deniz Olgun saygın bir isimdi. Tam bir devlet adamıydı. Siyaseti de, devleti de, cemaati de bilirdi. Deniz Olgun tasfiye edildikten sonra baskın bir şekilde Süleymancıların liderliğine getirilen Alihan Kuriş'ten sonra Alman istihbaratıyla girdiği ilişki ve para trafiğindeki hareketlilik burnumuza kötü kokuların gelmesine yol açtı. Bir dosya MGK'da görüşüldüyse orada devletin güvenliğini ve bekasını ilgilendiren bir konu var demektir. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu olaya el atması, bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları aydınlatma daire başkanlığının Deniz Olgun'la ilgili dosyayı takip edecek olması önemli bir gelişme. Yumağın ucu yakalandı, buradan gelirse çorap söküğü gibi gelir. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak. Terörsüz Türkiye yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye açısından önemli bir eşik aşılmış oldu. Bundan sonra süreç sahada hem de masada işleyecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yapacak. Bu toplantı önemli çünkü alt komisyonlar oluşturulacak. Cezaevindekiler, Kuzey Irak ve Suriye'de silah bırakanlar ve yurt dışındakiler için ayrı ayrı çalışmalar yapılması gerekiyor. Cezaevindekilerin %80'inin infazlarının 1-2 yıl içinde tamamlanacak durumda olduğu tespit edildi. Sahadaki en önemli gelişme ise Kuzey Irak'ta ve Suriye'deki örgüt mensuplarının silah bırakıp sessiz sedasız bir şekilde Türkiye'ye gelişleri olacak. Biz Ankara'nın siyasi tartışmalarla uğraşırken birileri sınırlarımızın ötesinde bu çatışmaları belli bir noktaya getirmişler. Sahayı hazırlamışlar. Büyük ihtimalle Ekim ayında MIT'in MGK'ya sunacağı raporla birlikte Türkiye'ye dönüşler başlayacak. Suriye devrimiyle terörsüz Türkiye süreci eş zamanlı olarak gelişti. O zaman Türkiye tamam ama Suriye ne olacak diyorlardı. Çünkü Suriye topraklarının üçte biri SDG-YPG'nin kontrolü altındaydı. Suriye haritası terör örgütlerinin kontrol ettiği alanlar nedeniyle yamalı bohçayı andırıyordu. Suriye devrimi ve terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Suriye'de terör örgütlerinin tasfiye olacağını, Suriye haritasının tek renge döneceğini savunuyorduk. Ekranlardaki tartışmalarda en büyük direnci eski askerler gösteriyordu. Buna inanmıyorlardı. Hatta aralarında bunun PKK'nın resmileşmesi ve Suriye yönetimine ortak olması anlamına geleceğini savunanlar vardı. Suriye topraklarının üçte biri SDG-YPG'nin kontrolüne verilmişti. Suriye'nin petrol, doğalgaz yatakları terör örgütüne bağlanmıştı. Sınır kapıları ve vergi daireleri kontrollerindeydi. Amerika tarafından binlerce tır silahla donatılıyor. Amerikan bütçesinden yılda $200 milyon yardım alıyorlardı.
SDG-YPG zaten Suriye yönetimine ortak olmuştu. Hedeflerini sınırlarımızda bir terör devleti kurmak olarak görebiliriz. İkinci İsrail'i inşa etmek. Türkiye'nin hamlesiyle tasfiye edildi. İkinci İsrail projesi tarihin çöp sepetine atıldı. Ne oldu? Türkiye'nin dediği oldu. Bugün Suriye haritası tek bir renkten ibaret. Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere çekildi. İran çekilmek zorunda kaldı. Bu hafta sonuna kadar YPG'nin tasfiye edileceği açıklandı. Ekranlarda terör örgütü resmi olarak Suriye yönetimine ortak oluyor diye ahkam kesenler bu durumda ne diyecekler? Suriye haritasının tek renge dönmesi için nasıl bir yorum yapacaklar? Bunlar Türkiye'yi anlamıyorlar. Bunlar Türkiye'nin gücünün farkında değiller. Bunlar Erdoğan'ı tanımıyorlar. Türkiye'nin gücü ve Erdoğan'ın liderliği sayesinde başarıldı. Beşar Esad da Erdoğan'ın gücünü hafife almıştı ama soluğu Rusya'da aldı. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Hüseyin Gülerce'nin makalesi var. Çözüm süreci Bahçeli şark meselesini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 18 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki kurul yönetecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelinen anlaşmayı Türk'ün gazetesine verdiği röportajda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e değerlendirdi. MHP lideri Bahçeli'nin büyük fotoğrafın görülmesini sağlayan değerlendirmeleri, özellikle şark meselesini gündeme getirmesi oldukça ufuk açıcı. Şark meselesi Avrupalı büyük devletlerin 19. yüzyılda Avrupa'nın 5 büyük devleti olan İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya Osmanlı İmparatorluğunu zayıflatıp yıkmak, topraklarını paylaşmak ve Türkleri Avrupa'dan tamamen atmak için izledikleri ortak strateji ve diplomatik stratejinin ürünüdür. MHP lideri Bahçeli, esasında bölgemizde şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir diyerek şu uyarıyı yapıyor. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir süreçte bölgemizin en büyük sorunu şüphesiz istikrar ve güvenliktir. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler münasebetiyle istikrarlı bir politik sistem inşa edememişler. Bu sebepten emperyalist güçlerin dış müdahalesine ve politik mühendisliğine açık hale gelmişlerdir. Bölgemizdeki istikrarsızlık Amerika, İsrail ile İran savaşıyla bir kaotik sürece girmiştir. Ülkemiz üzerinde de araç, yöntem ve aktörler değişse de amaç ve hedefleri değişmeyen benzer oyunlar oynanmıştır. Darbelerle, Alevi, Sünni, Türk, Kürt gibi söylemlerle milletimiz ayrıştırılmak, bir çatışma iklimi oluşturulmak istenmiştir. Bu durum Türkiye'de istikrarsızlığa sebebiyet verse de Türk milleti bu oyunlara gelmemiş, kardeşliğinden taviz vermemiştir. Terörsüz Türkiye ile farklılıklarımızın aramızda tefrikaya yol açmasına müsaade edilmeyecek, ortak değerlerimizi besleyen ve zenginleştiren milli bütünleşme ülkümüz tahkim edilecektir. Terörsüz Türkiye bölgemizdeki tahrik ve çatışmalara karşı da birlik ve dayanışma modeli olarak bölgesel istikrar ve barışı hedeflemekte, binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderleriyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelinen süreçle ilgili tespitlerinde şu hususlar var. 1. Terörsüz Türkiye hedefi bir devlet politikasıdır. Temel hedef terör, terörizm ve bölücülüğün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması,
geleceğin güçlü Türkiye'sinin milli birlik ve dayanışma temelinde inşa edilmesidir. Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olarak değerlendirilmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü devlet, güçlü ekonomi, etkin dış politika hedefleri güven ve istikrar iklimiyle daha sağlam bir zemine oturacaktır. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdecisidir. 2. Toplumun büyük çoğunluğu terörsüz Türkiye hedefini desteklemektedir. Süreçte şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verecek herhangi bir adım atılmamıştır. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır. 3. İç ve dış odakların süreci karalamaya, çarpıtmaya yönelik provokasyonlarına karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Bu tür girişimlere asla fırsat verilmeyecektir. Emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız. 4. Güvenlik politikalarıyla ekonomik projeler arasında doğrudan bağlantı vardır. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret yollarının kesiştiği stratejik bir konumdadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatlarının başarısı güvenlik ve istikrar ortamına bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu projelerin hızlanmasına katkı sunacaktır. Savunma sanayi, lojistik, turizm, tarım ve sınır ticaretinde de yeni ekonomik fırsatlar ortaya çıkabilecektir. MHP lideri Bahçeli, yaşadığımız sürecin sadece terörden arınma değil, Türkiye yüzyılına açılan bir kapı olduğunun altını çiziyor. Star gazetesinden Hüseyin Gülerce'nin makalesini sunduk. Çözüm süreci Bahçeli Şark meselesini hatırlattı. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Doğada ne varsa Sevran'a da.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
1: Reklamlar.
7: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı Akşam Gazetesi'nden Turgay Güler'in makalesiyle devam ediyor. Arınç niye hala AK Parti'de? Bülent Arınç çok bozulmuş, Abdullah Gül de utanmadan, sıkılmadan bozulmuşlar. AK Parti'nin 25. yıl dönümü videolarında Bülent Arınç yokmuş, sadece Erdoğan varmışmış, Gül de yokmuş. Bir ara benim özgül ağırlığım var diye tutturan Sayın Arınç bu son hadise üzerine eşitler arasında eşitlerdeniz anlamında laflar etti. 2001 yılına kadar gidip o gün AK Parti'yi eşitler olarak kurduklarını, Erdoğan'ın da eşitler arasında birinci sırada olduğunu falan söyledi. Gül'ün de benzer mızmızlanmaları var. Lakin her ikisinin de göremediği koca bir hakikatte öylece duruyor orta yerde. 2001 yılında kurulan AK Parti'yi 2013 yılında yıkmak, parçalamak isteyenler oldu. Malum Gezi kalkışması. O süreçte Bülent Arınç da, Abdullah Gül de ve bazı diğerleri de Erdoğan'ı yalnız bırakmışlardı. Bülent Arınç gezicilerle görüşmüş, Türkiye'yi hedef alan isteklerini makul bulmuş, mesajı aldım diyerek yanlarından ayrılmıştı. O dönem Abdullah Gül'ün yaptıkları yenilir yutulur değildi. O da mesajı aldığını söylüyor. Vandalların sosyal medya paylaşımlarının engellenmesine bile set çekiyordu. Erdoğan tek başına yardı o kuşatmayı, tek başına püskürttü o vandalları ve o gün AK Parti yeniden kuruldu. Bir süre sonra 17-25 Aralık darbe girişimleri geldi. AK Parti bir kez daha hedefe kondu. Erdoğan FETÖ ile mücadele ederken Bülent Arınç FETÖ'cü ablaları savunmak için cübbemi giyesim var diyordu. Abdullah Gül ise kılını kıpırdatmıyor, FETÖ'cülerin önemli isimleriyle oturup kalkıyordu. O gün de yine Erdoğan bu terör örgütüne karşı tek başına mücadele etti. AK Parti'yi bir kez daha kurdu. Sonrasında 15 Temmuz, Erdoğan yine tek başınaydı ve o gün bir kez daha kurdu AK Parti'yi. Şüphesiz tüm bu süreçlerde arkasında millet vardı. Demem o ki Bülent Arınç'ın da Abdullah Gül'ün de göremediği o koca hakikat, 2001 yılında kurulan AK Parti'nin sonradan en az 3 kez daha kurulduğudur. Ve her iki isim de bu süreçte Erdoğan'ın yanında değil, karşısında olmuştur. Her fırsatta özgül ağırlığından, eşitler arasında bir eşit olmaktan bahseden Bülent Arınç, kendi memleketi Manisa'da bile sevilmiyor artık. Çat kapı herhangi bir AK Parti teşkilat binasına uğrasa içeridekilerin umrunda bile olmaz. Belki nezaketen bir çay ikram ederler. Kaldı ki bu son çıkışı bile fitne fesat üretmekten başka bir şey değil. Sıkça sorulan o soru, iyi de Bülent Arınç Erdoğan tarafından neden hala AK Parti'de tutuluyor? Bilemem ama bir tahminim var. Belki de dava adamı nasıl olunmaz sorusuna müşahhas bir örneklik olsun diyedir. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesini sunduk. Arınç niye hala AK Parti'de? Yeni Şafak gazetesindeyiz. Hüseyin Likoğlu'nun makalesi var. Tehlike bitmedi, tehdit büyüdü. Temmuz öncesi ve sonrası yaşadığımız bütün saldırıların nedeni ülkemizin bugün geldiği seviyedir. Türkiye'nin gelişmemesi, kendine gelmemesi, kendi göbeğini kendi keser hale ulaşmaması, tam bağımsızlık yolunda tam yol ilerlememesi için her yolu deneyenler 15 Temmuz'un esas sahibiydiler. Önceki darbeler, saldırılar, kaoslar da aynı el ve akıl tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin bölgede güçlü olmasını istemeyenlerin başında Siyonistler, ardından emperyalistler gelir. Bugün gelinen nokta işte bu yapıları inanılmaz rahatsız ediyor. Bunlar Suriye'yi parçalayıp sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Irak'ı içinde bulunduğu istikrarsızlıkla mahkum etmek istiyorlardı. Türkiye'yi etrafı parçalanmış, istikrarsızlaşmış, terör tehdidiyle başı belada, içeride büyük sorunları olan bir ülke olarak tasavvur ediyorlardı. Böyle bir Türkiye yönetilebilir, Batı'ya mecbur, dünyada olan bitene, haksızlıklara karşı sesini çıkarmayan, İsrail'in bölgede istediği gibi at koşturmasına sesini çıkarmayan bir ülke olacaktı. Ama öyle olmadı. Gidişat onları endişelendiriyordu. Türkiye sorunların üstesinden gelen, ne pahasına olursa olsun Suriye'de terör koridoruna izin vermeyen, ekonomisini iyileştiren, iç barışını sağlayan, kararlı adımlarla yol aldıkça çileden çıkıyorlardı. Bunun önüne geçmenin tek yolu İçeride kaos üretmekti. Terör saldırıları, ekonomik saldırılar, MİT krizi, gezi olayları, 17-25 yargı darbesi girişimi, her şey Türkiye'yi durdurmak ve bugünlere gelmesini engellemek içindi. Bütün denemeleri boşa çıkınca çareyi fiili askeri müdahalede aradılar. Yarım asır devletin bütün kılcal damarlarına sızdıklarını ve bu sayede ülkede istediklerini yaptırdıkları FETÖ'yü canlı bomba şeklinde sahaya sürmek zorunda kaldılar. Deşifre olma pahasına, yarım asırlık ihanet şebekesinin tüm yönleriyle ortaya çıkmasını göze alarak 15 Temmuz'da ihanet girişimine kalkıştılar. Başka çareleri kalmamıştı. Türkiye mutlaka durdurulmalıydı. Milletimizin direnişiyle bu tehlike de atlatıldı, ancak bitmedi. Türkiye'nin bugünlere gelmemesi için büyük çaba sarf edenler, FETÖ başta olmak üzere içerideki birçok aparatını kaybedenler bugün çok daha öfkeliler. Üstelik terörsüz Türkiye başta olmak üzere atılan her adım öfkelerini daha da derinleştiriyor. Bu yüzden tehlike geçmedi. Aksine tehdit büyüyor. Türkiye bugün engelleri aştı diye bunların vazgeçeceğini sanmak en büyük tehlikedir. İçerideki aparatların bittiğini düşünmek büyük bir gaflettir. Daha çetin saldıracaklar, daha büyük ihanetler peşinde koşacaklar, daha tehlikeli kaoslar üretecekler. En önemlisi, milli dediğimiz tüm kesimlere daha alçakça saldıracaklar. Ne yazık ki bunun emarelerini en net şekilde yaşadığımız günlerden geçiyoruz. 14 Temmuz'da FETÖ METÖ yok diyenler 10 yıl sonra kahramanlık hikayesi anlatıyorlar. 15 Temmuz öncesi Fethullahçıları görmeyenler, göremeyenler, görmek istemeyenler, görüp de yan çizenler bugün yeniden ne yazık ki karar merceğinde. 15 Temmuz öncesi ve sonrası örgüte hizmet edenler, örgütün iş adamlarına bilgi sızdıranlar bugün eline kılıç almış, FETÖ'yle mücadelede elini, gövdesini taşın altına koyanları doğuruyor. FETÖ'yle mücadelenin sembol isimlerinin araçlarına dinleme cihazı koyanlar bugün yine örgütlü bir şekilde hareket ediyor. FETÖ'nün kontrollü itirafçılık tezgahının içinde yer alan ve 2017'de bizzat yüzüme "benim adamlarımı harcarsan senin adamlarını harcarım" diyen şahıs sözünü tutmuş. Bu ülke içinde FETÖ'yle mücadelede büyük bedeller ödemiş adamları harcadı. Daha önce defalarca yazdım, FETÖ'yle mücadele edip de başına iş gelmeyen birileri kaldıysa sırasını beklesin. Sıra onlara da gelecek. FETÖ'nün sahipleri olayı devraldı. Çok daha profesyonel bir ekip iş başında. Çünkü onlar açısından durum 15 Temmuz öncesine göre çok daha vahim. Siyonistlerin bölgedeki tüm planları şimdilik yerle bir oldu. Yeni hedefleri orta vadede Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelmesi halinde ülkesi için canını ortaya koyacak kahramanları şimdiden ortadan kaldırmaktır. Ne yazık ki yol almaya başladılar. Tehlikenin farkında olmalıyız, zira Türkiye'yi eskisinden çok daha büyük bir tehdit olarak görüyorlar.

Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Kaybedecekler. Türkiye'nin Avrupa'da ağırlığını daha fazla koyacağı günler artık uzak değil. Başkan Erdoğan önceki gün artık önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz şeklindeki sözleri de basit bir cümleden ibaret değil. Derin anlamları olup her geçen gün Avrupa'yı daha da Türkiye'ye mahkum eden günleri en iyi anlatan sözlerden biri. Bizim dünyadan bir haber muhalefet liderimiz Özgür Özel Bey'imiz yine Türkiye'yi bir başka Avrupa ülkesi İtalya'ya şikayet etmiş. Hadi gelin Türkiye'ye mahkum olanlardan medet umanları da aydınlatalım. Son yıllarda burada sürekli Türkiye'nin dış politikada geldiği noktayı, dünyada artan nüfuzu ve yumuşak gücünü, oyun kuruculuğunu, müthiş diplomasi ataklarını, muazzam ekonomik askeri anlaşmalarını, enerji hamlelerini dile getirerek Avrupa artık Türkiye'ye mahkum diyoruz. Batı dışında kalan ülkelerde Amerika ve Avrupa'ya yakın olan kin ve öfke her geçen gün artıyor. Bunun üzerine bir de soykırımcı İsrail'in çocuk katliamlarına ortak olmaları bardağı taşırdı. Artık Batı dışındaki ülkelerde kimliklerini açıklamaya korkarak gezen bir Amerika ve Avrupa var. Buna karşılık Türk pasaportu her yerde saygı görüyor, sevgi ve saygıyla karşılanıyor. Masalarda yer bile bulamayan, kovulan Avrupa her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Amerika derin devleti ve askerler geçmişte Türkiye'ye karşı atılan yanlış adımların nelere mal olacağını gördü. Onların iktidara taşıdığı Trump'ın bile Türkiye çok büyük ve önemli bir ülke, NATO'nun çok güçlü bir üyesi, muazzam bir orduları var ve stratejik olarak dünyanın en kritik noktalarından birinde yer alıyor şeklindeki sözleri kendisine ait değil. Derin yapının önüne koyduğu metni okuyor Trump. Çünkü Amerikan çıkarları da Türkiye ile uğraş değil, birlikte ortak hareket etmeyi gerektirecek kadar hayati önem taşıyor. Washington'ın kafasına bu gerçeğin adeta dank ettiği günler yaşıyoruz. Artık onlar da Türkiye'ye mahkum olduklarını bilenler denizinde yüzüyor. Gelelim Avrupa'ya. Türkiye'nin henüz oyun kurucu olmadığı dönemde bile Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan François Hollande, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var, diyaloğu ve işbirliğini her zaman teşvik etmeliyiz diyordu. Almanya'da bir dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Christian Wulff ise dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin dünyaya ihtiyacından daha fazla, Türklerle el sıkışıyoruz, Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik avantajları ortada diye haykırıyordu. NATO eski genel sekreteri Stoltenberg çıtayı daha da yükseltti. Türkiye asla sıradan bir müttefik değil, asla vazgeçilmez ve ihtiyacımız olan ülke dedi. Yine aynı görevi yapan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Türkiye'nin NATO kalkanı ve bölgesel istikrar açısından ittifak için kilit ve vazgeçilmez bir aktör olduğunu tüm dünyaya ilan etti. 2019'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi olarak göreve başlayan Josep Borrell ise Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kararlı ve stratejik bir ortaklığa ihtiyacı var çağrısı yaptığında dünya bu kadar krizde değildi. Ne Ukrayna, Rusya ne de Amerika, İran, İsrail savaşı vardı. Şimdi Rusya tarafından işgal korkusu yaşayan ve Amerika tarafından ben artık sizi koruyamayacağım, başınızın çaresine bakın diye tehdit edilen bir Avrupa var. Yunanistan'ın Tanea gazetesi röportaj için Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı 2 ay önce karşısına aldı ve şu soruyu yöneltti. Avrupa'nın savunmasında Türkiye'ye ihtiyaç var mı? Gelen cevap ilginç. Jeopolitik bağlamı ele alacak olursak Türkiye ile tüm konularda aynı fikirde değiliz, ancak onlarla çalışmak zorundayız. Somali, Sudan'dan tutun da Orta Doğu'ya kadar baktığınızda Türkiye bölgede çok önemli ve kilit bir oyuncu. Türkiye ile elimizden geldiğince işbirliği yapmayı öneriyoruz. Çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alan ve Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığı üye devletlerde savunma alanında Türkiye ile daha yakın işbirliği kurulması için baskı yapıyor.
Yani Kallas özetle ve özellikle NATO üyesi Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisi kabiliyeti sebebiyle daha yakın işbirliği için baskı yaptıklarını ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile güvenlik mimarisinde çalışmaya mahkum olduğunu Yunanistan'da bile vurgulamak zorunda kalıyor. İspanya'dan sonra İtalya'nın da Ankara ile savunma anlaşması imzalaması, Almanları bile bizden SİHA almayı düşünür hale gelmesi, birçok Avrupa ülkesinin başkentimizin kapısında sıraya girmesi tesadüf değil. Erdoğan'ın dediği gibi buna mecburlar, yoksa kaybedecekler. Mahkumlardan medet uman muhalefetimize gelince Allah zihin açıklığı versin. Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Kaybedecekler. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hastanede tedavi altında Melih Bey'in biz sonuçta açıklamalarını da duyacağız. Hani gerçekten evet. Böyle sözler verildi mi? Verildiyse neye istinaden verildi? Öncelikle geçmiş olsun deyip Hasan Bey bir Hadi Bey'e döneyim mi sözünüzü tamamladıysanız?
3: Tabii ki.
2: Hadi Bey ne diyorsunuz?
4: Burada bilmiyorum çok tuhaf bir durum söz konusu. Tabii ki öncelikle Melih Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Çok şükür ki hayati tehlikesi yok. Hastaneden de taburcu oldu diye biliyorum ama son durumunun ne olduğunu bilmiyorum.
3: Üstadım meslektaşım taburcu olmadı. Önce bu yayına bağlanmazdan önce hastanede oğluyla ben görüştüm. Henüz şu aşamada normal odaya da almamışlar. Yoğun bakım odasında bakımı devam ediyor.
2: Doktorların çünkü
3: bu gece veya yarın sabah normal odaya alabileceklerini söylemişler. Bana oğlu öyle aktardı.
4: Hayati bir tehlikesi yok umarım.
3: Yok çok şükür hiçbir hayat tehlikesi yok. Sadece doktorların beyanlarına göre karın bölgesinde bağırsağa rast gelen iki tane yaralanma olmuş. Onu da doktorlar tedavi etmişler, dikmişler ve hiçbir sıkıntısı yoktur. Ancak biraz fazla sigara içtiğinden dolayı diyorlar. Bir de çok fazla ziyaretçiye geldiğinden biraz daha koruma amaçlı tutuyorlar onu da.
4: Evet. Doğru. Herhangi bir iltihap kapma durumu söz konusu olmasın diye. Evet. Şimdi bu durumu
3: özür dilerim. Kusura bakmayın.
4: Estağfurullah. İki türlü aslında bu olayı değerlendirmemiz gerek. Birincisi tabii ki hukuki olarak değerlendireceğiz. İkincisini de siyasi olarak değerlendirmek zorundayız. Çünkü biri ilçe başkanı, biri bir milletvekili ve gözünü karartmışçasına bir milletvekilini bıçaklayan bir durumla karşı karşıyayız. Yani ister istemez siyasi sonucunu ya da siyasetin geldiği noktayı ya da nasıl bu yöne evrildiği ile ilgili bir yorum yapmak zorunda kalacağız. Hukuki olarak baktığımızda bu dosyanın içerisinde bu şahsın sayın vekile yönelik eylemini işte mahkeme huzurunda iki farklı suç eylemi olarak değerlendirilecek. Acaba hangisidir diye bunun tartışması yapılacak. O da nedir? Acaba kasten öldürmeye teşebbüs suçu mu? Yoksa burada yaralama mı? Bununla ilgili de dosya içerisindeki veriler, şahsın kastı, önceki husumetleri, buradaki bıçağın darbesi, yine bıçağın değdiği yer, verilen zarar, burada gerçekten bir öldürme kastı var mıydı? Sahikiyle mi hareket etti? Yoksa kendi ifadesinde söylediği gibi korkuyla, ne yapmak korkutmak amacıyla bir yaralama eylemi miydi? Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Fakat dosya dünden beridir kamuoyuna yansıyan şahsın da ifadesine baktığımızda biz burada öldürmeye teşebbüs suçunun olma ihtimalinin yüksek olabileceğini söylememiz gerekir. Niye? Bıçaklanan yer gövdenin üst kısmında yani karın bölgesi kalbe yakın olan kısımdan bıçaklanmış. Bu bıçaklanmada bağırsağı delebilecek şekilde uzunlukta bir bıçak kullanılmış. Aynı zamanda görüntüleri izlediğinizde şahıs tek bir bıçak darbesiyle yetinmiyor. Yere düşüyor, kalkıyor tekrar bıçaklıyor. Yere düşüyor, kalkıyor tekrar bıçaklıyor.
2: Korkunç bir husumetle.
4: Evet. Birden fazla kez sayın vekili bıçaklamak için girişimde bulunduğunu görüyoruz. Burada işte bu girişimler orada öldürme kastının niyetini yani öldürme kastını tam anlamıyla ortaya çıkartan verilerden bir tanesi. Diğer taraftan da aşağı inerken eğer siz yanınızda bıçakla iniyorsanız demek ki daha içerideyken bunun kararını vermişsiniz. Zaten kendi ifadesinde şunu söylüyor. Daha önce biz bu konuyla ilgili tartışmıştık. Beni il başkanı olarak atamadığından dolayı. Kendisi diyor ki biz kendi aramızda anlaştık. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa et. Yeni partiye gel. Yeni partide de ilçe başkanımız ol. Kendi ifadesi. Diyor ki ben de istifa ettim. Kendisine söyledim. Sonra alkollü olduğundan dolayı, alkollü araç kullandığından dolayı 2 gün cezaevine girdim. Burası çok önemli. Cezaevindeyken yeni parti ilçe başkanını atıyor ve onu atamadığını öğreniyor cezaevinden çıktıktan sonra. Sayın vekille bu sefer tartışıyor, telefonlaşıyor, tehdit, hakaret, mesajlar. Daha sonra da işte konum at, geleceğim diye. O da yani konum
2: bu kadar
4: atıyor.
2: Kriminal,
4: az önce Sayın Vekilim de söylediği gibi.
2: Kriminal bir geçmiş de var. Yani Hasan sitenin, Bey'i tanıyoruz. Hani öyle bir şey yoktu diyor ama 27 herkes bunu soruyor. Hasan Bey, Hadi Bey. Yani 27 suç kaydı olan bir kişi siyasetin içerisinde nasıl olabilir? Bir siyasi partinin ilçe başkanı, il başkanı nasıl olabilir?
4: Kesinlikle yani burası çok önemli. Ben şimdi 27 tane suç kaydı olan bir şahıs. Küçük bir ilçeden bahsediyoruz. İstanbul gibi büyük ilçelerden bahsetmiyoruz. Milyonları bulan nüfusa sahip olan bir ilçeden bahsetmiyoruz yani. Küçük bir ilçeden bahsediyoruz. O ilçede bakın sayın vekilim az önce ne dedi? İlçedeki neredeyse herkesi tanıyorum dedi ya. İlçenin yarısından fazlasını tanıyorum yani.
2: Çünkü kendi ilçesiymiş zaten Hasan Bey.
4: Aynı bölgenin yani. Milletvekili devamlı onların içerisinde onları temsil ediyor. Onlar seçmiş sayın vekilimi. Kendisi tanımasında kim tanısın? Fakat 27 tane suç kaydı olan şahıs 27 kez gözaltına alınmış demektir. 27 kez ifade vermiş demektir.
2: Ve hatta 27 Hasan kez Bey siz... diyor ya yerel şey var basın var diyor. 4000 kaç dediniz Hasan
4: yani,
2: Bey?
4: 400 küsür
2: yani hani 400 sayın. Küsürse yani zaten habire girmiş çıkmış gözaltına
4: bakın,
2: alınmış.
4: Bakın öyle bir hale gelmiş ki bak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra yeni partiye geçerken o boşlukta dahi cezaevine girmiş çıkmış. 2 günlük.
2: Yani yuh,
4: kendi ifadesinde onu söylüyor.
2: Anladım,
4: diyor ki alkollü araç kullanmadan dolayı 2 gün cezaevine girdim. Çıktığımda bir baktım ki yeni partinin ilçe başkanı atanmış diyor. Bakın burada 2 gün boyunca cezaevine girecek olan bir şahıs diyelim ki 27-26 tane suç kaydını bir tarafa bırakın. Bir suç kaydında dahi şahıs cezaevine giriyorsa çıkıyorsa oradaki insanların bunu bilmeme ihtimali söz konusu değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni partinin örgütlenmesinde o ilçedeki bütün insanlar birbirlerini tanıyorlar. Bu şahısla ilgili emin olabilirsiniz ki hem vekillere hem genel merkeze bilgiler gitmiştir bu konuyla ilgili. Hmm. Fakat bu bilgilere rağmen neden bu şahıs seçilmiştir? Yani siz bir ilçe başkanı
2: işte. Yani,
4: bir önceki dönem için söylüyorum. Şimdi 27 tane suç kaydı bir günde oluşacak değil. Biz burada herhangi bir siyasi partiyi kötülemek amacıyla söylemiyorum. Hangi siyasi partide olursa aynı durum söz konusu. Siz... Bir il başkanı ya da ilçe başkanını seçerken neyi seçiyorsunuz? Genel başkana temsilcilik verecek şekilde seçiyorsunuz yani. Genel başkanı temsil ediyor. Şimdi bir ildeki bir vali kimi temsil ediyor? Cumhurbaşkanı temsil etmiyor mu yani?
2: Tabii.
4: Devletin yürütmesini temsil ediyor. Ancak siz burada bakıyorsunuz ki genel merkezi, genel başkanı temsil edecek olan şahıs defalarca suç kaydı var. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki biri uyuşturucu bağımlısı. Bir diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki başka bir durum söz konusu oluyor. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki başka bir durum söz konusu oluyor. Ya bunlar hepsini birlikte düşündüğünüzde evet demek ki il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, milletvekili seçiminde gerçekten o bölge halkının talepleri hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmamış. Göz ardı edilmiş. Emin olabilirsiniz ki toplum içerisinde 27 suç kaydı olan biri bir ilçede o ilçeyi temsil edebilecek bir makama gelmemesi gerekir. Bakın protokolda görev alacak olan biridir. Hatta bazı fotoğrafları vardı. Kendisi makam odasında otururken sayın vekil yan tarafta oturuyor. Çünkü siz bir makam veriyorsunuz yani.
2: Evet. Yani böyle
4: bir temsiliyet veriyorsunuz.
2: Bu olayla. Evet Hasan Bey var mı cevabınız bu konuda?
3: Şimdi Hadi Bey doğru söylüyor. Maalesef siyasette bazen istediğimiz kaliteyi her zaman tutturamayabiliyoruz. Bu küçük ilçelerde şöyle oluyor. Bir şekilde ilçe başkanlığı görevine gelen kişi bu siyasi parti yasası gereği ilçe kongreleri, il kongreleri delegelerle yapılıyor. İlçe başkanı olan kişi özellikle bu küçük ilçelerde ilçenin nüfusuna göre diyelim ki ilçe kongresi için oy kullanacak delege sayısı 60, 70, 80 oluyor. İlçe başkanı kendisinin istediği, kendisine mensup, kendisine yakın kişilerden 80 delegenin 50'sini kendi bildiği gibi arkadaşlarından, yakınlarından, iş çevresinden yazıyor. Sonra kongre süreci geldiğinde karşısına kim çıkarsa çıksın kazanma şansı yok. 50 delegeyi sağlama garanti bağlamış. Zaten delegenin toplam sayısı 70. 50'si kendinden yan olunca karşısına aday çıkamıyor. Ondan sonra seçilmiş sayılıyor. Efendim, seçilmiş ilçe başkanı ya da seçilmiş il başkanı olmuş oluyor. Bu bir nevi aslında yani... Atamanın
2: peki Hasan Bey bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin pırıl pırıl insanları var. 85 milyon insan var. Gençler, pırıl pırıl gençlerimiz var. Yani her ilimizde çok başarılı. Yani ya siyasetten soğudular, kaçıyorlar insanlar. O kadar liyakatlı, o kadar düzgün, eğitimli, vatanını, milletini seven, çalışkan, ahlaklı, namuslu. Ya hiç mi bulamıyorsunuz Hasan Bey?
3: Şimdi öyle değil Pınar Hanım. Belki de genel anlamda Türkiye genelindeki siyaset ortamı...
2: Yok genel olarak söylüyorum. Sizin için demedim yanlış anlamayın lütfen.
3: Anladım,
2: bu bir örnek sadece. Tabii.
3: Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, dillendirdiği gibi, açıkladığı gibi Türkiye'de aslında siyasetin her türlü kirlilikten arınması gerekiyor. Şimdi bir Sayın Cumhurbaşkanımız bir takım toplumun belli bir kesimine çürükler diyorsa, sürtükler diyorsa, ananı da al da git diyorsa, bir başka siyasi partilileri de bir başka siyasi partinin mensuplarına daha başka aşağılayıcı tabirler kullanıyorsa, bu zaman toplumdaki sizin söylediğiniz gibi pırıl pırıl insanlar bu kirlenmiş siyaset ortamına yaklaşmak istemiyorlar.
4: Yani Hasan Bey çok tuhaf bir yere getirdi. Demek ki burada temiz olan insanlar, şimdi Oğuzeli ilçesine baktığımızda nüfusu 36 bin. Hadi diyelim ki 40 bin olsun. Ya burada Cumhuriyet Halk Partisi en son seçimde %20 oy almış. 4 bin, ya yani 20 bin geçerli oy sayısı var orada. Yani 20 bin seçmen var. 4 bin oy alan bir Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi var orada. Şimdi 4 bin insan içerisinde hiç kimse buna talip olmadı da sadece bu şahıs mı talip oldu?
3: Yok,
4: sanki böyle temiz insanlar, sanki
3: Bey,
4: temiz olan
3: Bey,
4: insanlar siyaseti
3: Bey,
4: tercih etmiyormuş gibi bir şey söylediniz yani. Siyasi dil,
3: Bey,
4: evet biz
3: değil,
4: de siyasi
3: Bey,
4: dilin temiz olmasını söylüyoruz.
3: CHP'ye, bakın ama lütfen, CHP'ye oy veren kitle hariç, tenzih ederim, saygı duyarım, o ayrı bir iş. İlçe başkanı partiye kayıtlı üyeler arasından seçiliyor. Partiye kayıtlı üyeler arasından da demin söylemeye çalıştığım gibi her üye kendinde bu gücü, bu şansı göremiyor. Niye? Delege sistemi gereğince ancak daha önceki yönetimler zamanında siyasette o ilçede belirli bir siyasi güce erişmiş olan parti üyeler arasından ancak seçilebiliyor. Yoksa tabii ki 4000 üye arasından tabii ki çok daha bu işte liyakatli insanlar vardır, saygıdeğer insanlar vardır. O ayrı bir konu. Yani ilçe başkanı denilen kişi partiye oy veren kişiler arasından seçilmiyor ki. Partiye kayıtlı yer arasından belli kriterleri belli ölçülerde olan insanlar arasından seçilebiliyor.
2: Evet evet.
3: Ona göre ne oluyor? İlçe kongresi geldiğinde 3 aday varsa, 2 aday varsa onlar içerisinde de işte bir şekilde etkinlik sağlayan veya delege arasında kendince bir güç elde etmiş olan kişi seçilebiliyor. Yoksa oy veren insanlar arasından seçilmiyor ki.
2: Peki doğru. Peki. Şimdi bu geçmiş olsun diyorum bir kez daha. Şimdi biraz hazır Hasan Bey buradayken konuyu da bir soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları üst üste geliyor. Yeni parti daha az açıklama yaptı. Menderes'te, İzmir'in Menderes ilçesindeki seçimler bir milat mı olacak yani bilmiyorum. İşte Deniz Demir dedi ki bir yol kazası oldu. Bundan sonra böyle şeylerin olmasına izin vermemeliyiz. CHP ile Yeni Parti kavga ettiler Hasan Bey. O görüntüleri gördünüz. O kavgayı hepimiz gördük. Daha sonra CHP ve Yeni Parti anlaşamadı. Anlaşamayınca AK Parti'nin adayı seçildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Müslüm Sarı dedi ki biz dedi 4. turda ilçe başkanımıza haber gönderdik. Dedik ki meclis üyelerimize çok özür dilerim. Dedik ki Yeni Parti'nin adayını destekleyin ama bizi dinlememişler dedi. Ve bir ihraç süreci de başlatıldı. Hatta meclis üyesi Harun bile ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Çünkü işte çak işareti vardı. Bugün bir baktık yine AK Parti'nin o şeyinde toplantısına tekrar kendisi katılmış. Bir ihraç talebi söz konusu oldu. Şimdi iki isim dedi ki Yeni Parti, iki Cumhuriyet Halk Partili AK Parti'ye oy verdi. CHP dedi ki hayır, iki Yeni Partili AK Parti'ye oy verdi. Ama Hasan Bila CHP meclis üyesi diyor ki ben AK Parti'ye oy verdim. Şimdi bir şeyler karıştı. Şunu merak ediyorum. AK Parti'ye kim oy verdi? CHP'li iki isim mi? Yeni Partili iki isim mi?
4: Çok iyi soruyorsunuz ya.
2: Ya ne yapayım? Yani çünkü bunu tartışıyorsunuz. Bunu tartışıyorlar. Yani bugün Müslüm Sarı diyor ki Yeni Partililer verdi. Yeni Parti diyor ki hayır CHP'liler verdi.
4: Ama gizli kullanılmış o yani. Biri çıkıp açıklamadığı müddetçe bunu nasıl çıkartacaksınız?
2: O zaman bunu iki oyun sahibi. Peki diyor ki Hasan Bila ben verdim diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi.
4: O bir tane kaldı diyelim.
2: Tane geriye kaldı. Evet. Niye ikiyi tartışıyoruz? Buyurun Hasan Bey işin özünü biliyor musunuz?
3: Şimdi tabii ki ben İzmir milletvekili değil. İzmir'deki arkadaşlarımız oraya çok daha yakından vakıflar. Ancak benim aldığım bilgiye göre Yeni Partili iki üye AK Parti'nin adayına oy veriyor. O nedenle yeni partili iki üye partilerinden istifa ettiler.
2: Hayır, bir partili istifa etmiş işte. Yanlış biliyorsunuz Hasan Bey. Onu da araştırdık. Müslüm sana söyledi. Mesela o bilgiyi de yanlış biliyormuşuz. Bir parti, bir yeni partili. O da kim biliyor musunuz? Şirzat Peker. CHP'li Şirzat Peker istifa ediyor. Yeni partili Füsun Demir istifa ediyor.
3: Evet. Bana gelen bilgi eksik olabilir. Onu siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bana gelen bilgiye göre yeni partili iki üye partilerinden istifa ediyorlar. Bu da çok açıkça gösteriyor ki o yeni partili iki üye AK Parti'nin adayına oy veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinin bir kişi geçersiz oy kullanıyor. Şimdi bu bir tarafa, Şimdi kutlan kararı çıktığından bu yana yeni partinin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partililer aleyhine, hele Sayın Genel Başkanımız aleyhine artık tabiri caizse söylenmedik söz bırakmadı. Bütün bu kamuoyu önünde her şey olup bitiyor. O nedenle artık ben de bir başka toplantıda, bir başka basın şeyde, televizyon kanalında söylemiştim. O hale geldi ki mecliste, genel kurulda 3 sene yan yana oturduğumuz, 3 sene birlikte siyaset yaptığımız bazı yeni partili milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan milletvekillerine selam vermiyorlar. Selam vermiyorlar. Dolayısıyla siyaseti bu kadar keskinleştiren, hele hele 3 yıl aynı partide görev yapmış milletvekilleri arasında bu kadar keskinleşme, bu kadar artık kutuplaşma olduktan sonra örgütlerde, belediye meclis üyelerimiz arasında da bu gibi tartışmalar olabiliyor maalesef. Olmasa daha iyi, olmasa daha güzel. Siyaset İşte orada kavga edilince ta Oğuz ilçesine geldiğinde de bıçaklaşmaya kadar varabiliyor. Siyaset maalesef bir nezaketi kaybetti, bir zarafeti kaybetti. Bu biraz da yukarıdaki, en üstteki siyasetçilerin tavırlarından kaynaklanarak aşağıya doğru iniyor. Bu sadece belki de Oğuz elinde olmayan, bir başka yerde de değişik şekillerde ortaya çıkan bir takım sertleşmeler, kavgalar, gürültüler olabiliyor. Bunu basın izledik. Bu nedenle de bu İzmir'deki olan olay da özellikle bazı basın yayın organlarının, isimlerini vermek istemiyorum, siz onları çok iyi biliyorsunuz, bazı basın yayın organlarının inadına kutuplaştırmaya çalışmasından, inadına CHP'li üyeleri, CHP'li meclis üyelerini ötekileştirip onları böyle suçluymuş gibi göstermeye çalışmasından, gerçeğe aykırı olarak bazı yayın organlarında, örneğin bu Seyit Ahmet Çeleş hala CHP üyesiymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. O nedenle bazı basın yayın organlarına veya troll dediğimiz hesapların bu basına ve kamuoyuna yanlış bir yansıttıklarına dolayı bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunlar mal edilmeye çalışılıyor. Nitekim bizim Cumhuriyet Halk Partisi orada seçimin iptali için başvurdu. Eğer AK Parti yanında oy kullansalardı, AK Parti'den yana oy kullansalardı, neden Cumhuriyet Halk Partisi seçimini iptal için mahkemeye başvursun?
2: Evet, başvuru var. Bu arada yeni parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Gürgen hakkında soruşturma başlatılmış.
3: Evet, dün bu akşam hastanenin önünde bir açıklama yapmış yeni parti il başkanı. O açıklamasından dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi iddiayla ifadeye çağrılmış.
4: İçeriğini biliyor musunuz acaba? Ne söylemişti acaba?
3: Tam bilemiyorum. Şu an yanımda yazılı bir not halinde yoktur ama muhalefeti hazmedemeyenler ya da işte siyaseti ötekileştirmeye çalışanlar gibi sert beyanlarda bulunmuş. Şimdi bana gelen, şu an elime geçen bilgiye göre demiş ki demokrasiyi hazmedemeyenler ve parti

0: Onlar tarafından bu eylem gerçekleşmiştir demiş olması sanki Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi kurumsal olarak karşı karşıya bıçaklı olacak şekilde karşı karşıya getirmek için bir çaba olduğunu görüyoruz. Ya bu çok böyle talihsiz bir açıklamadır ya da bilinçli bir şekilde yapılmış bir eylemdir. Yani bu,
1: peki
0: bu ikisini birbirinden ayırmamız
1: lazım.
0: Peki kişinin
1: CHP'den ayrılıp yeni partiye geçtiği bilgisi verilmedi mi mesela kendisine?
0: İşte ona rağmen işte sanki Cumhuriyet Halk Partililer kendilerine yönelik
2: aslında
0: böyle bir
2: eylem. Affedersiniz ama bu ilgili kişi zaten beyanlar diyor ki ben defalarca il başkanıyla da görüştüm diyor. Yani
1: bir de öyle anladım. Defalarca il başkanıyla görüştüm diyor.
0: Tabii
2: bu
0: yani.
2: Bu bıçaklayan kişinin işte zaten partili olduğunu çok iyi biliyor.
0: Evet ben de onu söylüyorum yani. Eğer siz
2: çok iyi biliyor.
0: Siz bunun altyapısını biliyorsanız, içeriğini biliyorsanız.
1: Ya da başka bir şey mi ima etmeye çalışıyor? Hasan Bey yani başka bir...
2: Cumhuriyet Halk Partileri... Tahkir ve tahrik etmeye yönelik bir açıklama.
0: Evet kesinlikle yani bir siyasi partiyi kurumsal olarak yeni partiye bıçaklı bir şekilde karşı karşıya getirebilecek bilinçli bir açıklama. Çünkü ben ilk başta onu söylemek istemedim yani ihtimaller dahilinde konuşmak istedim. Fakat sayın vekilim diyor ki bunlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Birbirleriyle devamlı görüşüyorlar. Şimdi perde arkasını çok iyi bilen birinin çıkıp bu konuşmayı yapıyor olması orada demek ki bir art niyet aramak lazım.
1: Anladım. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi tekrar Menderes'e geldim İzmir'e. Hadi Bey ne diyorsun? Bir de Menderes'te... o görüntüleri de verelim. Yani o kavga şimdi siyasetin ya biz yavaş yavaş seçimlere doğru gidiyoruz. Acayip bir yumruklaşma, o sertleşme. Ben bu soruyu size de soracağım Hasan Bey. Bu görüntüden yani nasıl vazgeçilecek sorusunu size soracağım. Ne diyorsunuz Hadi Bey?
0: Ya bu hiç görmek istemediğimiz görüntüler maalesef yani. Fakat biz her fırsatta, her seferinde bunu görüyoruz. Hatta öyle bir hale geldi ki yeni partiden iki kişi istifa etti biliyorsunuz meclis üyesi olarak. Sonra açıklama yaptılar. Dediler ki bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partiliydi, evet. Bir tanesi yeni partiliydi. Şimdi dediler. Biri oradan istifa etti, biri oradan istifa etti.
1: Orada
0: bir
1: çünkü kafa karışıklığı.
0: İki farklı oy verme durumu söz konusu olduğunu söylüyorlar. Fakat oylamanın gizli yapıldığı bir ortamda bunu söylemeniz mümkün değil. Çünkü Cumhur İttifakı'nın 12 tane oyu var orada.
1: Doğru.
0: 2 tane bağımsız var. Evet. 10 tane yeni parti var, doğru. 5 tane de CHP var.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ortamda kim tarafından verildiğini ortaya çıkartmak çok zordur. Ancak bunun üzerinden ne yapıyorlar? İşte ne yazık ki öyle bir hale geldi. Yumruklu bir şekilde, kavgalı bir şekilde siz ne kadar fazla konuşursanız, ne kadar sert davranırsanız sanki siz haklıymışçasına bir görüntü durumu söz konusu. Kavgayı çıkartan, işte orada yumruklamayı yapan... sandalyelerle birbirine vurmaya çalışan sanki bundan çok eminmişçesine
1: şey
0: hareket ettiğinizde
1: bir
0: şeyleri gizleme gibi bir durum da söz konusu.
1: Yarışıyor dördüncü turda?
0: En fazla oyu alan ismi neydi hanımefendi?
1: AK Partili
0: unuttum.
1: İsimle
0: evet.
1: Yeni Partili isim yarışmıyor
0: evet,
1: mu?
0: Tabii.
1: Yeni Partili isimler şey mi yani hani niye gitsin AK Parti'ye versin o zaman oradaki meclis üyeleri?
0: İşte orada bak,
1: kendi partisine niye vermesin?
0: Çünkü kendi partisine olan şunu söylüyorlar büyük ihtimalle.
1: Hani hayatın olağanı Hasan Bey sizde.
0: Hayır şöyle bir durum söz konusu. Şimdi burada belediyedeki meclis ayrıca şöyle düşünmeniz lazım. Belediyedeki meclis üyelerini düşündüğünüzde biraz da ki hem bölgenin hem belediyenin hem bu belediyenin alabileceği kararlar doğrultusunda da biraz düşünmeniz gerekir. Çünkü sadece siyasi bir saikle hareket edilen bir yer değil. Orası meclis. Bu meclisin belediye bünyesinde aldığı bütün kararlar var. O kararlarda hangi meclis üyesinin hangi çıkarları var, hangi doğrultuda hareket edecek, hangi başkandan hangi beklentisi var, bunu
1: zaman...
0: biraz kestirmeniz çok zor olacaktı. Onun için ya şurada kırmızı ve beyaz gibi bu siyasi parti, bu oylar tamamdır deyip geçemezsiniz yani. Sayın Özgür Özel çıkıp mecliste yasaya evet diyeceğiz demedi mi?
1: Dedi.
0: Demesine
1: öyle
0: rağmen
1: demedi. Hayır,
0: dedi
1: öyle
0: ki
1: demedi.
0: Ben biz yönetim olarak
1: öyle demedi. Yönetim
0: Cumhuriyet
1: olarak
0: Halk Partisi'nin
1: tamam.
0: Evet bakın.
1: Vekiller kendileri karar verecekler dedi.
0: Kendileri karar verecek değil. Her vekil kendi bölgesinin hassasiyetini.
1: Tamam yani bunu
0: aynı bölgenin vekili bir tanesi evet dedi bir tanesi hayır dedi. Onu söylüyorum zaten yani. Burada evet öyle bir şey olmuş olsaydı diyelim ki Trakya'daki farklı Diyarbakır'daki farklı oy vermiş olsaydı derdik ki evet Sayın Özgür Özel politika doğrudur yanlıştır. O ayrı ama dediği doğrudur. Fakat Eskişehir'de bir vekil buna veriyor, bir vekil buna veriyor. Biri evet diyor, biri hayır diyor. Ne diyeceksiniz buna?
2: Mahalle
0: mi ayırdınız yani burada temsiliyeti?
2: Manisa milletvekili Sayın Genel Başkan.
1: Öyle bir film vardı değil mi Hasan Bey? Bir dakika ya. Bir tane film vardı ya. Şimdi unuttum. Yani...

0: Sandıktan sadece ne eşi vermiş ne çocuğu vermiş, sadece kendisi vermiş çıkıyor. Bu hikaye de ona benziyor yani. Züğürt
1: İşte
0: ağabey.
1: Bakın mecliste dahi genel başkan bir şey söylediğinde eğer milletvekili dahi dinlemiyorsa, evet. Diğer tarafta bir belediyede meclis üyelerinin de siyasi partinin işte oradaki kurumsal kimliğinde ne hangi karar gelmiş, hangi adayı göstermiş dinlememe durumu çok doğaldır
0: peki
1: aslında.
0: Peki neden Müslüm Sarı biz ilçe örgütüne meclis üyelerine söyledik bizi dinlemediler diye bir beyanı var?
1: Ya da işte sanki burada
0: o zaman sizin
1: AK Parti'ye destek veren, hayır sanki AK Parti'ye destek verenleri disiplin süreci görünüyormuş gibi bir izlenim yaratmış. O bu bir politikadır yani, genel merkezin bir politikası. Genel merkez işte siz istediğiniz gibi hareket edin dedikten sonra böyle bir açıklamanın çok bir önemi var mı sizce? Sadece nedir? İşte biz yeni partiyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz ya da yeni parti kazanmasın diye AK Parti ile birlikte hareket etmiyor görüntüsünü ortaya koymak için böyle bir açıklama yaparsınız. Bu çok doğal bir açıklamadır. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilemezsiniz. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki. Yani. Hasan Bey, bu durum işte dün kavga, bugün bıçaklanma olayı. Sonuçta hep aynı yani, rakiplerle de değil, hep kendi içinizdeki arkadaşlar, işte tanıdıkla. Bu nasıl çözülecek?
2: Siyaseti biraz tabiri caizse kriminalize hale getirmek son zamanlarda Türk siyasi yaşamında uygulanabilen bir yöntem haline geldi. İşte demin söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı öyle derse buradaki mahalledeki adam da birbirine kavga eder. Ya da Sayın Genel Başkan Özgür Özel, yeni partinin Genel Başkanı Özgür Özel işte parti binalarına CHP'li vekillerin girmesini engellemeye çalışırsa ya da bizi CHP'de kalanları kriminalize etmeye çalışırsa, iktidarla işbirliği yapmakla suçlarsa bu tabana böyle yansır. Oysa bizler öncelikle aynı partide siyaset yapmış insanlarız. 3 sene birlikte, hatta Sayın Özgür Özel malumunuz 2011'den bu yana milletvekili, grup başkan vekili, grup başkanı bu partide görevler yapmış birisi. Partisine bu gibi suçlamaları yaparsa tabanda biraz daha sertleşiyor. Hele hele Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hain nitelemesinde bulunursa, butlancı nitelemesinde bulunursa bu tabana çok daha fazla yansıyor. Burada da birbirine rakip olmaya çalışan ya da birbirlerini kötülemeye, karalamaya çalışarak kendisine yol açmaya çalışan bazı çapsız, vasıfsız siyasetçilere bunlar malzeme oluyor, gerekçe oluyor ve birbirlerine karşı bu şekilde davranmak, hatta mahallelerde, işte şimdi söylemek istemiyorum, mahallelerde bazı basına yansımayan tartışmalar, olaylar da yaşanıyor. Bunların olmaması gerekiyor. Seçime gidiyoruz. Ülkenin geleceğine karar verecek seçmenlerimiz, birbirlerimize karşı aynı dünya görüşünü paylaşan seçmenler birbirlerine böyle hasım gözüyle bakarlarsa bu ülkenin hayrına olmaz. Bunu bir şekilde öncelikle üst düzeyde siyaset yapan genel başkanlar ya da işte parti temsilcileri, parti adına konuşan yetkililer, parti sözcüleri biraz daha makul konuşmalılar. Biraz daha kimseyi suçlamadan konuşmalılar.
0: Peki dün mesela Hasan Bey, Deniz Demir dedi ki bu bir yol kazası, bir daha olmaması için partinizden böyle bir açıklama geldi. Bir daha böyle bir durum olmaması için herkesin ağzına dikkat, hatta dedi ki belki biz bir ortaklık da yapacağız seçimlerde dedi.
2: Niye yapmayalım Pınar Hanım? Şimdiye kadar dediğim gibi birlikte aynı kadrolarda, aynı partide siyaset yapmış insanlarız yeni partiyle biz birlikte. Bugüne kadar bazı konularda ayrışmış olabiliriz bugün. Değerlendirmelerimiz farklı olabilir bugün. Ama yarın aynı siyasi amaç uğrunda iktidarın değişmesi konusunda diyelim, en azından iktidarın değişmesi konusunda birlikte olmamız gerektiğinde gene kol kola girmemiz gerekecek. Gene aynı, belki de diyelim ki ikinci turda, hani birinci turda birden çok aday çıkabiliyor 3-5-10 kişi. Ama ikinci turda en çok oy alan iki aday yarışacaksa, ikinci turda bir tarafta şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta onun karşısında bir başka aday yarışıyorsa ve biz eğer iktidarın değişmesini istiyorsak, amacımız o ise, o aday etrafında birleşmek, kenetlenmek, o adayın kazanması için çaba göstermek zorundayız.
1: O zaman tabii niye ayrıldınız? O zaman niye ayrıldınız yani? Şimdi eğer Sayın Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olursa, ikinci tura kalırsa seçecekseniz neden genel başkanlığını kabul etmediniz? Genel başkanlığını vermiyorsunuz, diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı verelim. Diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa, ikinci tura kalırsa yeni partiler Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu seçecekler yani? Bundan emin misiniz? Bence burada ciddi anlamda bir farklılık oluşacaktır.
2: Ben eminim demedim ki. Öyle davranmamız gerekir dedim. Eminim demedim ben.
1: Bu sizin temenniniz o zaman.
0: İsimlere göre herhalde Hasan Bey.
2: Hayır efendim. Doğal olarak ben dedim ki iktidarın değişmesini isteyen siyasi partiler bir araya gelmesi gerekir. Ben gerekir dedim. Eminim demedim.
1: Evet tamam. Şimdi sizin temenniniz bu yönde ama biraz zor olacak
0: hadi
1: gibi.
0: Hadi geliriz demedim, evet. Gelmesi gerekir dedim. Hasan Bey gerçekten hani biraz daha o ayrışma, daha doğrusu yol kazası mı, tam rakip mi duygusu. Seçmenler ne diyor Hasan Bey?
2: Hani bir de bu Menderes'teki olayda bir bilgi kirliliği var. Demin size söylediğiniz gibi. Yok CHP'liler oy kullandı AK Parti'den yana, yok yeni partililer kullandı gibi bilgi kirliliği geldiğinden ve ilk anda da Hadi Bey'in söylediği gibi kimin kime oy verdiği belli olmadığından bu bilgi kirliliği bir açıklamada işte Sayın Müslim Sarp'ın dediği gibi disipline vereceğiz ya da veririz açıklaması gelmiş olabilir. Çünkü çok yoğun bir bilgi kirliliği vardı orada.
0: Ama mesela ya partinizden sözcünüz Müslim Sarı diyor ki iki yeni partiden isim AK Parti'ye oy vermiştir. Oylarıyla seçilmiştir diyor. Çok hani biliyor bazı o zaman Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı mesela o isimleri de söylemesi gerekir değil mi? İki vekil verdiğine göre, bildiklerine göre ya da siz verdiniz diyenlerin söylemesi gerekir. Bu net cümleler nasıl ortaya çıkıyor?
2: Bilgi kirliliği çok yoğun bir şekilde. Partimiz dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bunu yargıya taşımıştır. Bence yargıda en doğru karar ortaya çıkacaktır.
0: Peki. Orayı da takip ediyoruz. Bakalım tekrar yenilenecek mi o seçimler? Göreceğiz. Bu arada siz dediniz ya Hasan Bey. İşte il başkanlığını hani üyeler seçmiyor, işte delege meselesi var. Bugün Sayın Devlet Bahçeli dedi ki siyasi partiler ve seçim sistemi düzenlenmeli dedi. Şimdi mesela bunlar düzenlendiği takdirde neyi kastetti Sayın Devlet Bahçeli? Diyor ki hükümet sistemine geçtik ama siyasi partiler ve seçim sistemi düzenlemesi uygun değil. Dolayısıyla siyasi istikrar ve demokratik gelişimin esas alınması gerekiyor diyor. Bu noktada nasıl bir seçim sistemi olmalı?
2: Nur Hanım, 12 Eylül'den bu yana belki de tek değişmeyen yasa siyasi partiler yasası oldu. Hangi parti iktidar olursa olsun 12 Eylül'ün hazırlamış olduğu bu siyasi partiler yasaya dokunmadı. Şimdi işte delege sistemi çok sakat bir sistem. Belli insanlar, siyasetin içerisinde olan insanlar bunu çok iyi anlarlar. Belli organizasyonlarla partide hakimiyet sağlamak için bu delege sistemiyle oynuyorlar. Ve delegede çoğunluğu ele geçiren kişi de ilçe başkanını, il başkanını, milletvekilini, belediye başkanı adayını kendisi belirliyor. Oysa gerçekte belki de halka dayansa, halka sorulsa o kişinin de ilçe başkanı olacak.
0: Yani üyeye mi sorulması lazım?
2: Evet, üye ama üye de sağlıklı üye yani
0: sağlıklı üye ne demek, sağlıksız üye ne demek mesela?
2: Söylemeye çalışıyorum, izin verirsen söylemeye çalışıyorum. Şimdi şu andaki sistemde bir kişi geliyor, akrabasında, sülalesinde o partiye oy versin vermesin yüzlerce kişiyi kağıt üzerinde formları doldurarak üye yapabiliyor partiye. Belki de mesela bizim Gaziantep'te bir olay yaşandı, bunu hep biz söyleriz. Bir köyden 300 kişi partiye kaydolmuştu ama o köyden partiye 18 oy çıktı. Böyle üye sistemi olmaz. Delegede hakimiyet sağlamak isteyen kişi akrabasını, tanıdığını, yakınını bir şekilde ya etrafında olan kişileri eğer bir iş yeri varsa çalışanlarını partiye üye kaydediyor. Delege hakimiyetini sağlamak için ama o kişiler partiye oy vermiyorlar. Oysa bu kişiler partiye kaydolup bizzat kendisi ilçe binasına, ilçe başkanlığına gelmeli. orada aidatını kendisi yatırarak her ay partinin düzenli bir yatırmada bir yıllık, iki yıllık aidat değil, her ay partiye aidatını yatırarak, partinin tüm etkinliklerine katılarak en az belki bir sene aday üye olup o partinin diğer etkinliklerine katılmak suretiyle gerçekten partinin bilgili, bilinçli üyesi olursa o üyeyle oy kullanmalı. O üye oy kullanıp ilçe başkanını, il başkanını, milletvekili adayını, belediye başkan adayını, belediye meclis üyeleri adaylarını onlar belirlemeli. Yoksa bu sistemde bu da bugüne kadar mümkün olmadı. Bu gidişatla, bu yasayla bu mümkün de olmaz. Daima belli kişiler partiye hakimiyet sağlıyor. Hep olduğu gibi genel merkezden birileri buradaki ilçe başkan olması gereken kişiyi, mesela bizim Gaziantep'te şu çok net ve açık, bütün Gaziantep halkı biliyor bunu. Ne oldu? Bizde Özgür Özel zamanında yapılan il kongresinde Gaziantep'li olmayan, Gaziantep'i tanımayan, Gaziantep'in mahallesini, sokağını, köyünü bilmeyen Adıyaman'ın Kesmetepe ilçesindeki bir kişiyi getirdiler burada. Zorla il başkanı adayı yaptılar kongreye 5 gün kala. 5 gün kala ve ilçe başkanlarına genel merkez yetkilileri talimat verdiler. Bu kişinin etrafında duracaksınız, seçeceksiniz, yoksa görevden alınırsınız talimatı, korkusu, şantajı vererek Antep'i bilmeyen, hatta nitekim bizim kongremizde partiyi tanıyan eski ilçe başkanlarının, il başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının tamamının yaptığı konuşmada ithal adaydır bu aday, Antep'i bilmez, buna delege oyu vermemeli demesine rağmen delege oyu verdi, seçildi, il başkanı oldu. Şimdi bu seçilme mi sayılıyor? Bu demokratik mi sayılıyor? Demokrasi mi sayılıyor bu kişi? Dolayısıyla peki orada, bu sistem gelişmez.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Hemen Hadi Bey'e döneceğim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle ayrılmadan önce Özgür Özel dedi ki üyeye soralım. Gelin kurultay yapalım. Üyeye soralım ve hani delege sistemiyle gitmeyin, üyeye soralım dedi. Ama bu kabul edilmedi. Şimdi diyorsunuz ki mesela kabul edilmeli miydi?
2: Hayır hayır, bu kesinlikle, kesinlikle bu doğru bir beyan değil. Bu manipülatif, bu popüler, popülist, delegeye şirin görünmeye yönelik bir açıklama. Birincisi hem siyasi partiler yasasına göre hem de bizim partimizin kendisinin de içinde katkısı olan tüzüğümüze göre kurultayın nasıl yapılacağı belli. Mahalleden ilçe seçilir, mahalleden sonra ilçe kongresi olur, oradan sonra il kongresi olur ve il kongresinde kurultay delegeleri seçilir. O kurultay delegeleri kurultayda oy kullanarak genel başkanı belirler. Nitekim kendisi de şimdiye kadar öyle belirlenmiştir.
0: Anladım.
2: Oysa ayrıca...
0: Bu arada çok az dakikam kaldı Hasan Bey. Bir Hadi Bey de geçmem. Ay tamam, 1,5-2 dakikam kalmış. Çok özür dilerim.
2: İçime hatırlamam gerekiyor. Eğer bu üyenin %90'ına güveniyor idiyse, delegeler de bu %90 üyenin içinden çıkacağına göre neden bundan kaçıyor da öyle beyanlarda bulunuyor?
0: Tamam.
2: Delege zaten o üyenin içinden çıkacaktı. Madem o 2 milyon üyeye güveniyor, ben %90 almazsam vazgeçerim diyor. Öyleyse delegeler de o üyenin içinden çıkacağına göre neden onlara güvenmiyor da böyle popülist söylemde bulunuyor? Bu samimi olmayan söylemler bunlar.
0: Tamam. Onu şöyle Hasan Bey, çok özür dilerim Hadi Bey, ben süreyi bilmiyordum.
1: Estağfurullah.
0: 1,5 dakikam kalmış Hasan Bey, sizde böyle şak diye kestim ama bari bir iki bir şey alayım.
1: Estağfurullah. Sayın Bahçeli'nin bu söylemi çok önemli. Bundan sonra Türkiye'nin aslında hangi yöne evrileceğini gösteren bir adımı kendisi işaret ediyor. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş olan raporun 6. ve 7. kısmında biz bunu görüyoruz. 6. kısmındaki yasal düzenleme hali hazırda resmi gazetede yayınlandı.
0: Evet.
1: Peki 7. kısmı neydi? Demokratik olan adımlardı.
0: Ha, evet.
1: Bu demokratik olan adımlardan kastı neydi? Yani yasanın terörü başlık altında değerlendirmeyeceksin. Terörün olmadığı bir ortamda terörün isminin geçtiği, terörün işaret edildiği ya da terörün tehdit olarak kabul edildiği, PKK'dan bahsediyorum. Bütün o kanunları, o maddeleri tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Örneğin belediyelere kayyumların atanmasıyla ilgili.
0: Tamam, mesela bununla bu seçim sistemiyle belediye kanunu, nasıl tabii hem seçim
1: çünkü seçim kanunu değişecek. Seçim kanunla birlikte anayasadaki bazı maddelerin değişmesi. Yani bu tek başına bir seçim kanunu değişmesi demek değil. Terörle mücadele kanunu, aynı zamanda işte terörün finansmanı konusundaki kanun. Diğer tarafta az önce bahsettiğim gibi anayasadaki belki bazı belli bazı başlı maddelerin değişmesi, özellikle yerel yönetimlerle ilgili, belediyelerle ilgili belki belediye yönetimi biraz daha farklı olabilir. Belki belediye başkanlığıyla merkezi yönetim, siyasi parti merkez yönetimi arasındaki bağ gevşeltilebilir. Çünkü orada halk seçiyor ve millete hizmet için.
0: O zaman şöyle yapalım.
1: Burada demokratik olan adımların atılabileceği ile ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin bir işaret ettiği noktadır aslında.
0: Sözüm olsun Hadi Dündar, çünkü söz veremedim. Hasan Bey çok teşekkür ederim ama sizi de her zaman alamıyoruz. Hadi Bey'i daha sık alıyoruz. O yüzden nazımız da geçiyordur eminim. Sizi de bekleriz yayınımıza. Bir kez daha geçmiş olsun. Sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum. Hadi Bey'e iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi Dündar, çok teşekkür ediyorum. Nasıl olsa tekrar yayınlarda konuşacağız. Hasan Bey sizinle de iyi akşamlar diyorum. Sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
11: Aklınızda bulunsun.
12: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
11: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
10: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşımda bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.

0: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şey vardır ki insanlar bunların faziletini bilseydi elde etmek için yarışırlardı. Bunlar ezan okumak, namazda birinci safa girmek ve cumaya erken gitmektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dinimizin esaslarından bazıları. Sevgili dinleyicilerimiz, Taberani'de bildirilen bir hadis-i şerifte İslamiyet'in şu 10 esasından biri noksan olan kimsenin zararda olduğu bildirilmektedir. 1. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Müslüman olmak için bu kelime-i tevhidi inanarak söylemek gerekir. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. La ilahe illallah'ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin. La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur. 2. Namaza devam etmek. Namazı doğru kılan, Allahü Teala'nın sayılamayacak kadar çok olan bütün nimetlerine şükretmiş sayılır. Namaz, şükrün bütün aksamını camidir buyuruluyor. Namaz dinin direğidir. Terk eden dinini yıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, iman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. 3. Zekat vermek. Kur'an-ı Kerim'de zekat çok yerde namazla birlikte emredilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Allah'a ve Resulüne inanan malının zekatını versin. Zekat vermekle Müslümanlığınız mükemmel hale gelir. Zekat vermeyene Allahü Teala lanet eder. 4. Oruç tutmak. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak farzdır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, oruç tutan dostum, tutmayansa düşmanımdır. Ramazan orucunu tutup ölen cennete girer. Ramazanda bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz. 5. Hac etmek. Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetecek maldan fazla kalan parayla, oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere Kabe-i Şerif'i tavaf etmesi ve Arafat'ta durması farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, haccı kabul olanın bütün günahları affolur. Hac yolunda harcanan mal için 700 misli sevap verilir. Hac etmek için Mekke'ye giderken ve oradan dönerken ölene, ahirette terazi kurulmaz, hesaba çekilmez ve günahları affedilir. 6. Cihad etmek. Cihad önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en kıymetli amel cihattır. İnsanların en üstünü, canı ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Cihadın en faziletlisi, farzları ifa etmektir. 7. Emri maruf. İyiliği emretmek, yaymak demektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, imkanı varken emri maruf ve nehy-i münker yapmayan bizden değildir. 8. Nehy-i münker. Kötülükten sakındırmak demektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, şehitten üstün mücahit, emri maruf ve nehy-i münker yapandır. 9. Cemaate katılmak. Birlikte rahmet,
ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, cemaatten ayrılan yüzüstü cehenneme düşer. 10. Taat. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Bunları yapan Müslüman sevaba kavuşur. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerin hiçbirini yapmayan kimse elbette büyük zarara uğrar. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, beni taatle zikredin ki ben de sizi rahmetle zikredeyim. Hadis-i şerifte de buyruluyor ki, Allahü Teala taatten gafil kimseyi sevmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bizim dinimizin iki esası vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmek. Dinimizin en büyük düşmanı cehalettir. Onun için nerede ilim varsa din oradadır. Nerede din varsa ilim oradadır. İlimsiz din olmaz. Onun için ilim öğrenmek çok büyük ibadettir, çok büyük sevaptır. Eğer bir mümin gece yatmadan önce biraz kitap okusa, biraz ilim öğrense, sabaha kadar ibadet sevabı verilir. Ondan sonra yatsın istediği gibi. Ne var ki bir kitap okusa, biraz çocuğuna verse, yavrum oku da dinleyelim dese, o evdekilerin hepsi sabaha kadar ibadet sevabına kavuşuyorlar. Elden ayaktan düştüğümüz zaman, yani musalla taşına konulduğumuz zaman, ne namaz var, ne oruç var, ne ilim var, ne öğrenmek var artık. Kefenle birlikte defterler kapandı, ancak sadaka-i cariye dediğimiz bizim sebebimizde hayırlı bir iş olursa ne âlâ. Bir şeyler öğretmemizin sebebi o. İyi bir evlat, iyi bir talebe, iyi bir hizmet eğer varsa, bu öldükten sonra da sevap yazdırmaya devam eder. İşte asıl mesele bu. Yoksa ben ihtiyarlayınca, elden ayaktan düşünce, kenarda varlıklarım olsun, yedek akçem olsun, kiralık evlerim olsun diye fani dünya için yatırımı düşünen bir Müslüman nasıl olur da öldükten sonrası için yatırımı düşünmez, buna akıl ermiyor. Ki o yatırdıklarına kavuşacağı da belli değil.

İbni Ataullah Hazretleri buyuruyorlar ki, ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh, Kendine Tapınanlar. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, iman-ı hakikiye olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazım gelir kişinin. Bunu da temin etmenin yolu ise bir tektir. O da İslamiyete tam riayet etmektir. Yani nefsi emmare bulmadıkça itminan, o kimsenin imanı değildir gerçek iman. Nefsi iman edince gerçekten bir insanın, o zaman hakikati hasıl olur imanın. Bir günde buyurdu ki, çok korkunuz Allah'tan, kaçının titizlikle her haram ve günahtan. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her gizliyi elbette görüyor Cenab-ı Hak. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım, şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince, bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Bir günde buyurdu ki, bir kulun kalbi eğer hastaysa kabul olmaz yaptığı ibadetler. Kalbin hastalığı da şudur ki asıl yine, tutulmuş olmasıdır Allah'tan gayrisine. Belki de kendisine tutulmuş olmasıdır. Bu onun başta gelen mühim hastalığıdır. Çünkü kul kendi için ister esas her şeyi, nefsi için arzular mal, mevki ve rütbeyi. Ve hatta çocuğuna besliyorsa muhabbet, bu da kendi nefsini sevdiğindendir elbet. Maalesef onun nefsi ona mabut olmuştur. Çünkü o sırf nefsinin ardında koşup durur. İnsan kurtulmadıkça kendisine tapmaktan, kurtulamaz mahşerde, cehennemde yanmaktan. Nefsin esaretinden kurtulursa bir kimse, sırf Allah'a kul olur, Rabbine yönelirse, yani nefse değil de Rabbine uyarsa hep, nefsin arzusu için etmezse bir şey talep, gitmiştir kalbindeki o şiddetli hastalık. Mabudu nefsi değil, Allah'tır onun artık. Çünkü o Allah için yapar her bir işini. Zira hakiki iman kaplamıştır içini. Sırf Allah rızasını düşünür her bir işte. Kendine tapınmaktan kurtulmak budur işte.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, zekat niyetiyle bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz'den bahsetmek, ondan sormak istiyoruz bugün. Daha önceleri de anlattınız tabii, birçok yerde de kaynakta da geçiyor. Ve bilhassa da Mevlid Kandili yaklaşırken daha çok Peygamber Efendimiz'i anıyoruz. Aslında her zaman anmamız gerekiyor. Salat ve selamı her zaman söylememiz lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz tabii yaratılmışların en üstünü olduğu için onun o üstünlükleri nelerdir? Güzel ahlakından bazı örnekler verebilir misiniz? Hem numune olması açısından hem de bilmemiz açısından. Bu üstünlükler ana hatlarıyla, yani tabii onu anlatmak bu kısa süreye sığmaz ama mümkün değil ama ana hatlarıyla bize bilgi verebilir misiniz?
1: Mustafa Bey, şimdi zamanımızda da bu Vehhabisi, mezhepsizi veya aynı şekilde ne bileyim fasık olanlar var, bir de değil olanlar var. Onlar da insan, biz de insan, peygamberler de insan. Evet, doğru. İnsan. Ama Allah-u Teala'nın peygamberlerde kudret sıfatları daha çok tecelli etmiş. Yani onlar üstün yaratmış. Yani beni öyle yaratmamış ama onu öyle yaratmış. Yaratan öyle yaratmış. Bu Allah-u Teala'nın kudreti. Ve onların öyle yaratılması ve bizim gibi insanlar için Allah-u Teala'nın merhametidir. Çünkü insan daha böyle kendisinden üstün, güçlü ve da olağanüstü, kendisinin yapamayacağı, başkasının yapabileceği bir şeyler olursa ona der ki bu farklı. Ama şunu

0: Medine'de yollarda ve Kabe'de Peygamber Efendimiz'in ismini kaldırıyorlar. Enteresan değil mi? Allah Allah.
1: Enteresan.
0: Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmelerinin emredilmesi Adem Aleyhisselam'ın alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu için idi buyuruyor. Bunun içinde Peygamber Efendimiz'in dünyaya geleceği zaman görülen alametler ve haller de tarih kitaplarında yazılıdır. Peygamber Efendimiz 3 ve 40 yaşında peygamber olduğu kendisine bildirildiği vakit ve 52 yaşında Miraç'a götürülürken melekler göğsünü yardı ve cennet suyu ile kalbini yıkadılar. Çünkü o yolculuğa hazırladılar. Ya o şekilde gitti o. Her peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvet mührü ise sol kürekteki deri üzerinde kalp hizasında idi. Resulullah Efendimiz önünde olanlarını gördüğü gibi arkasında olanlarını da görürdü. Şimdi efendim nasıl olur, göz önde nasıl arkasındakini görür? Şimdi göz görür diyorsun. Gerçekten bu göz müdür gören? Ona görme kuvveti veren Cenab-ı Hak'tır. Ele de verirdi. El de görürdü. Ayağı verirdi, ayak da verirdi. Allah-u Teala, Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diğer kullarına vermediği, onlar da yaratmadığı bir üstünlüktür bu. Önündekini gördüğü gibi arkasından da görürdü. Peygamber Efendimiz'in mübarek teri de gül gibi güzel kokardı. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam süt tarafından akrabası, işte biz Kıbrıs'a geldi, orada şehit oldu. Hala Hatun diye biliyoruz.
1: Hala Hatun.
0: Hala Hatun diye biliyoruz. Ümmü Hiram. Şimdi Resulullah Efendimiz zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam onların hanesine gidiyor da kaylule yaparmış bazen. O kaylule anında terlermiş. O teri de bu hanım böyle şey yaparken alırmış. Bir şeye koymuş o terleri. Bir gün böyle alırken Resulullah Efendimiz uyanıyor. Diyor ki ne yapıyorsun? Diyor ki ya Resulullah diyor, biz diyor bile esans mensas falan bulamıyoruz ki buyuruyorlar. Evlenecek kızlara diyor mübarek terinizi diyor esans olarak karıştırıyor suyunu yapıyor. diye anlatıyor. Resulullah Efendimiz orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanındayken onlardan yüksek görünürdü. Nasıl olur efendim? Yaratan öyle dileyince öyle görürsün. Değil mi? Öyle görürsün. Resulullah Efendimiz ne zaman yürüse arkasına melekler gelirdi. Bunun için eshabını önünden yürütür ve arkamı meleklere bırakınız buyururdu. Fahri Kainat Efendimiz taş üstüne basınca taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde giderken ise hiç iz bırakmazdı. Halbuki tam tersi olması evet. gerekir ama yaratan öyle yaratıyor. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Miraç'a götürülmesidir ki başka hiçbir peygambere verilmedi. Peki diğerleri hissetti, şey yaptı ama Allah-u Teala sadece Muhammed Aleyhisselam'a ihsan etti onu. Peygamber Efendimiz ümmi olduğu halde yani okuma yazma bilmediği, kimseden bir şey öğrenmemişken Allah-u Teala ona her şeyi bildirmiştir. Her şeyi bildirmiştir. Resulullah Efendimiz'in aklı bütün insanların aklından daha çoktur. Bütün insanların aklından daha çoktur. İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi ona ihsan edilmiştir. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ismini kendi isminin yanına koymuş ve ona Habibim buyurmuştur. Bu ise üstünlüklerin en üstünüdür ki Allah-u Teala onu kendisine sevgili dost yapmış ve hadisi kutsi'de İbrahim'i Halil yaptım ise seni kendime Habib yaptım buyurmuştur. Şimdi Adem Aleyhisselam cennette yeryüzüne indirilince uzun süre ağladı. İstiğfar etti. Sonra da ya Rabbi dedi, neslimden gelecek işte Muhammed isimdeki o evlat hürmetine beni affet.
1: Diye dua etti.
0: Diye dua etti. Allah-u Teala o zaman Adem Aleyhisselam'a onu yaratmadım nereden biliyorsun buyurdu. Yani Muhammed Aleyhisselam hürmetine beni affet. Onu yaratmadım daha dedi. Nereden biliyorsun? Ve benim ilimde kıymetli olduğunu nereden biliyorsun? Ya Rabbi cennette beni yarattığın zaman kendi isminle bu ismi yan yana yazdırmışım. Anladım ki senin isminle çok kıymetli o. Öyle ya, kendi ismini ne yan yana yazdırmışım? Senin indinde çok kıymetli. Senin indinde çok kıymetli. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki eğer ben onu yaratmasaydım, ya Adem onu yaratmasaydım seni yaratmazdım buyuruyor Allah-u Teala. Seni yaratmazdım.

0: hadiste Mevahibül'le Dünye'de falan İmam-ı Kastanlerine Hazretleri zikrediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Mektuva kitabında zikrediyor. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâh. Seni yaratmasaydım ben bu kainatı yaratmazdım. Ve diğer canlıları da yaratmazdım buyuruyor Allah-u Teala. Diğer canlıları da yaratmazdım.
1: Kainatı yaratmazdım.
0: Yani. Evet, kainatı yaratmazdım. Dolayısıyla şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Mesela Adem Aleyhisselam'ın ömrü neredeyse 2000 sene. Tamam. Nuh Aleyhisselam'ın 2000 sene. Ondan sonrakiler 800, 900, 700, 600 sene. Peki Muhammed Aleyhisselam? Milyarda 61 hicri 62 yaşında. Ahirete intikal etti. Ya bu kadar kıymetli de aynı şekilde niye yani uzun ömür verilmiş?
1: 100 sene bile değil yani.
0: 100 sene bile değil. Kitaplarda anlatırken böyle ki Allah-u Teala bu dünyayı yarattı ama buna hiç değer kıymet vermedi. Eğer sivri sineğin kanadı kadar Allah-u Teala dünyaya kıymet verseydi kendisini inkar edenlere bir yudum su vermezdi vuruluyor. Evet. Yani burası kıymetsiz. Dolayısıyla kıymetsiz yerde Habibini fazla tutmadı. Yani devamlı sonsuz kalınacak yere hemen çekiverdi. E peki efendim öbür peygamberler kıymetsiz mi? Hayır. O kıymetsiz demek değildir. Yani İslam alimleri o soruya cevap verirken Allah-u Teala hatta İslam alimlerinden bir zat da işte Anadolu'da yaşayan eğer Allah-u Teala dünyaya kıymet vermişseydi Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam Mekke'nin o taşlı çorak arazisinde çöl. Değil çölde değil boğazda yaratırdı değil mi?
1: Yani
0: Boğaz'da yaratır, İstanbul Boğaz'da yaratırdı. Ama orada yarattı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dünyaya kıymet vermez buyuruyor. Vermemiştir buyuruyor. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her bakımdan mükemmel yaratılmış. Ama bütün bunlara rağmen mesela abduhu ve rasuluhu diyoruz. Allah-u Teala'nın kulu ve resulü.
1: Kulu ve resulü.
0: Hatta mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Kelip'te kendisini gören ilk gördükleri zaman Peygamber Efendimiz'in heybetinden dolayı irkinirlermiş. Hemen Resulullah Efendimiz benden korkma ben hükümdar değilim. Ben de senin gibi bir insanım. İşte kuru et yiyen kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum diye karşısındakini böyle rahatlatırlarmış. Ona o üstünlüğü veren Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel açıklamışlar onu. Allah-u Teala'dır. Hatta Yakup Aleyhisselam işte oğlu Yusuf Aleyhisselam'a muhabbet sebebiyle çok ağladı. Ayrı düştü. İşte kendisine hani vahiy meleği geldi. Dedi ki Allah-u Teala iki sevgiyi bir kalpte cem etmez.
1: Ya o ya ben.
0: Yusuf Aleyhisselam'ın sevgisini kalbinden atmadıkça ona kavuşamaz. Ama dedi ben onu dedi Allah-u Teala mükemmel yaratmış. O bakımdan seviyorum. Gene de olmaz dedi. Gene de olmaz. Ne zaman attı? Yusuf Aleyhisselam'a da kavuştu buyuruyor.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki ana babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden Allahü Teala'yı razı etmiş olur. Onları gazaplandıran Allahü Teala'yı gazaplandırmış olur. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Huneyn gazasında harbin şiddetlendiği sırada Cündep radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip ya Resulallah harp çok şiddetlendi. Eshabından birini seçiniz. Eğer size bir emir vaki olursa onu seçelim. Eğer olmazsa onu seçilmiş bilelim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Ebu Bekr. Eğer bana bir şey olursa onu bana halife olarak seçiniz. Ömer bin Hattab benim dostumdur. O benim dilimden doğruyu söyler. Osman bin Affan bendendir ve ben ondanım. Ali bin Ebi Talip benim dünyada ve ahirette kardeşim ve yoldaşımdır buyurdu. Radiyallahu Teala anhum ecmain. Sefine radiyallahu Teala anh şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benden sonra halifelik müddeti 30 senedir. Ondan sonra melikler saltanat sürer. Ebu Bekr radıyallahu anh 2 sene. Ömer radıyallahu anh 10 sene. Osman radıyallahu anh 12 sene ve Ali radıyallahu anh 6 sene halifelik yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh yakın zamanda seninle Ayşe radıyallahu anha arasında bir hadise vuku bulacaktır buyurdu. Bu Cemel vakasına işaret idi. Hazreti Ali radıyallahu anh bu iş eshab arasında yalnız bana mı mahsustur dedi. Resulullah evet ya Ali buyurdu. Hazreti Ali o zaman ben eshabın en kötüsü olmuş olurum dedi. Hayır, öyle olmuş olmaz. Fakat o hadise vuku bulur. Ona galip gelirsin ve onu tekrar makamına gönderirsin buyurdu. Nitekim Cemel vakasında Hazreti Ali galip geldi. Hazreti Ayşe'ye hürmet ve ikramda bulunarak onu Medine'ye gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den bir miktar altın gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu altınları Necid halkına paylaştırdı. Ensar ve Muhacirin radıyallahu anhüm ecmain ya Resulallah bizi bırakıp Necid halkına altın dağıtıyorsun dediler. Resulullah Müslümanlarla iyi geçinsinler diye altınları onlara dağıttım buyurdu. O sırada saçı sakalı birbirine karışmış, vücudunu kıllar kaplamış ve gözleri içine çökmüş bir şahıs geldi. Ya Muhammed, Allah'tan sakın, dedi. Resulullah, ben asi olursam, Allahü Teala'nın emrini kim tutar, buyurdu. Halid bin Velid, radıyallahu anh, ya Resulallah, müsaade ediniz bu adamı öldüreyim, dedi. Resulullah müsaade etmedi. O şahıs da dönüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu şahsın neslinden bir kavim çıkacaktır. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecektir. Müslümanları öldürecekler. Puta tapanlara dokunmayacaklardır. Onlar okun yaydan çıktığı gibi İslam dininden çıkarlar. Nitekim hariciler o kavimden türemiştir. Bu sebeple onlara marikin, dinden çıkanlar denilmiştir.

0: Ezanın kelimeleri yedidir. 1. Allahu Ekber. Allahü Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbadetlerin ona faydası yoktur. Bunu zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime 4 kere söylenir. 1. ve 3. re'ler cezm veya vasl ederek üstün okunur. 2. Eşhedü en la ilahe illallah. Kibriyası, büyüklüğü ile ve kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde, ibadet olunmaya ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şahadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. 3. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed aleyhi ve ala alihi salatu ve selamın onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü Teala'ya ancak onun bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şahadet eder, inanırım. 4 ve 5. Hayye alessalah, hayye alel felah. Mü'minleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir. 6. Allahu Ekber. Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. 7. La ilahe illallah. İbadete, karşısında alçalmaya müstehak olan, hakkı olan ancak O'dur. Ona layık bir ibadeti kimse yapamamakla beraber, ondan başka kimsenin ibadet olunmaya hakkı yoktur. Berika ve Hadika'da, dil afetlerinde ve Mecmuaül Enhür'de diyor ki, erkek veya kadın, bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, amden, yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi imanı gider, mürtet olur. Buna küfr-ü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa yine mürtet olur. Buna küfr-i cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfr-i inadi ve küfr-i cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdit için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdid-i nikah yapması ihtiyatlı olur. Camilere giden Müslümanın küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden imam efendiler cemaate tecdid-i iman duasını yani Allahümme inni uridu en uceddidel imane ven nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdid-i nikah yapılıyor. Böylece La ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız. Hadis-i şerifindeki emri yapılmış olmaktadır. Her zaman, her zevce, zevcine aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam Efendi her cuma namazında duadan sonra tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatle beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere bugüne kadar seyretmediğiniz şekilde bir program seyrettirmeye çalışacağız. Bundan sonrası da inşallah devam edecek. Güney Kıbrıs'tayız efendim. Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs bölgesindeyiz. İnşallah Lefkoşa'daki tarihi eserleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Güney Kıbrıs'ta arkamda gördüğünüz çok enteresan bir tarihi yapı var. Ve bu tarihi yapı 400 senesini doldurmuş. Osmanlı sayesinde yapılmış. Osmanlı yaptırmamış. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Şöyle olur. O hikayeyi burada sizlere anlatmak mecburiyetindeyim. Malum Kıbrıs adası Lüzinyanlar döneminden itibaren Kudüs elden çıktıktan sonra Lüzinyanlar Kıbrıs'a naklettiler. Burada Kudüs Krallığı'nın tacını Magos'a da giydiler. Kıbrıs Krallığı'nın tacını da Lefkoşa'da giydiler. Aynı kişi. Ve o sülale devam etti. Bu sülale hakikaten insanların rahat etmesi için enteresan sanatkarane yapılar yapmış. Yani medeni yaşamaya çalışmış bir toplum meydana getirmeye gayret ediyordu. O kendilerine göre bir medeniyetleri vardı. Sonra Bizans İmparatorluğu'nun eline geçti bu topraklar. Ondan sonra kısa bir süre Cenevizlerin eline geçti. Sonra da Venedikler dediler ki biz bu Akdeniz'in, Karadeniz'in hakimiyiz. Bura bize yakışır. Kıbrıs'ı biz alacağız. Kıbrıs'ı harple aldılar. Ve o zamana kadar buranın halkı dinine, milliyetine bakılmaksızın kendi aralarında kardeşçe yaşarlardı. Herkes kendi ibadetini yapardı. Mısır'daki Memlükler devletine de Venedikliler zamanında, Venedikler biraz yaramazlık yapıyordu efendim. Yani Rum halka da çok eziyet ettiler, sıkıntı verdiler. Kiliselerine sokmaz ettiler efendim. Evlerinden çoluklarını, çocuklarını, kızlarını alıp götürürlerdi. Ve Kıbrıs halkı kiliselere girip de dua ederlerken, pazar dualarında, ayinlerinde, şu Osmanlılar gelse de bizi şunların zulmünden kurtarsa diye dua ederlerdi. Hakikaten Venedikler buradaki insanlara insan değil, hayvan gözüyle bile bakmıyorlardı. Ve vurdulu kırdılı insanlardı. Kıbrıs'ın neresinden geçerse geçsin, Doğu Akdeniz'de olsun, Batı Akdeniz'de olsun, her tarafta korsanlığın artık kol gezdiği bir düzen kurmuşlardı. Yaşantıları korsanlıklaydı, alın teriyle değil. İnsanları öldürerek, mallarını alarak. Bilhassa Osmanlı'nın hac yolu, deniz yolu daha rahat bir yolculuktu. Kara yolculuğu gibi yorucu değildi. Devlet adamları bu yolu kullanıyorlardı. Buradan Mısır'a gidiyorlar. Mısır'dan da tekrar Cidde yoluyla Mekke-i Mükerreme'ye, oradan da Medine-i Münevvere'ye karayoluyla gidiyorlardı. Veya Osmanlı'nın eşrafından, devlet adamlarından değil de halktan olup da deniz yolunu tercih edenleri limanlardan ikmalini yapa yapa gider, Kudüs'te karaya çıkar, oradan Şam'a gider, Şam'dan çölü Emirül Hac'ın komutasında bir askeri birlikle eşkıyalara, hacıları soydurmadan Mekke-i Mükerreme'ye giderlerdi. Yani her halükarda bu deniz yolunu hacca gidenlerimiz ister Mısır yoluyla olsun, ister Kudüs yoluyla olsun bu denizi kullanırlardı. Bunlar da ormandaki vahşi çıtalar gibi bir yere sinerler. Kıbrıs'ı işte o sinme yerlerinden biriydi Venediklerin. Tabii Osmanlı halkının çok canını yaktığı için Birçok devlet başkanı, padişah bunları ikaz ettiler. Bu vurgundan vazgeçin. Bu insanlar ibadete gidiyor. Biz Kudüs'e gidene dokunmuyoruz. Siz de dokunmayın diye. Fakat huylu huyundan vazgeçmedi. Dedi ki Venedikler, herhalde Osmanlı artık bir yere gelecek, son noktada Kıbrıs'ı alacaktır. Onun için de 1567'de daha Kıbrıs'taki Osmanlı seferi başlamadan 5 sene önce bu arkamda gördüğünüz kapı Magosa kapıyı yaptırdı. 12 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa surlarının 3 kapısı vardı. Girne kapısı, Baf kapısı ve bir de Magosa kapısı. Magosa kapısı diğer kapılara nazaran çok önemli bir müstahkem mevkiydi. Çünkü Lefkoşa'ya gelecek olan istilacılar güneyden Larnaka tarafından gelirdi. Onun için de bu kapıyı müstahkem tuttular. Osmanlı gelirse, Tuzla'dan çıkarsa karaya, ki çıkarma yeri orasıydı, buradan girebilirler diye. İçerisi de kale gibi, içini de sizlere göstereceğiz. Şimdi Venedikliler 1567'de burayı niye muhkem bir şekilde yaptılar, onu da anlatacağım. Şimdi şöyle bir yerimi değiştireyim efendim. Efendim, Osmanlı'da topçuluk Fatih Sultan Mehmet Han zamanında çok iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki topçulukta en ileri seviyeyi Osmanlı yakalamıştı. Ve birçok savaşlarda bu topların isabetli atışları herkesin dillerinde dolaşıyordu. Tabii Venedikler düşündüler ki Osmanlı toplarının çapları da büyük, açacakları yara da çok büyük olur. Ona karşı Girne Kalesi'ni tahkim ettiler. Burada da Lefkoşa surlarında surları 4 metre kadar daha yükselttiler. Çepeçevre, 12 kilometrelik suru çepeçevre yükselttiler. Bu izleri şimdi burada Güney Kıbrıs'ta da birçok yerlerde, o Çetinkaya Kulübü'nün oralarda, spor kulübünün oralarda surlardaki ilaveleri görmek mümkün. Daha yüksek olsun, bir daha derinlemesine kalınlığı olsun, topları yıkamasın diye. İşte bu Lefkoşa surlarındaki en müstahkem Magosa Kalesi'nin de böyle hakikaten ihtişamlı bir şekilde yapılmasının temelinde bu var. Tabii 1571'e kadar Osmanlı Venediklerin bu zulmüne sulh yoluyla çözüm aradı. Elçiler gönderdi, notalar gönderdi, zaman zaman da Kıbrıs'a akınlar da yaptılar. Ama Kıbrıs'ı fethedici akın değildi bu. İkaz akınıydı. Yapmayın, böyle komşuluk olmaz. Biz güneyimizden emin olmak istiyoruz diyordu 2. Selim Han. Ama bıçak kemiğe dayanınca da Sokullu Mehmet Paşa'nın bu sene olmasa daha iyi olur diye hafif bir direnmesine rağmen padişah olan 2. Selim Han, efendim, akrabası olan Sokullu Mehmet Paşa'ya rağmen, Osmanlı'da akraba kayırmak yoktu ki efendim, şimdi bakmayın öyle uyduruk şeylere, Kıbrıs seferine karar alınmasını emretti. Yani divanda görüşüldü, öyle isteyen de vardı, böyle isteyen de vardı ama birinin sözü dinlenecek. Kiminki dinlenecek? Padişahınki dinlenecek. Oya koyacak değil ya efendim. Sorumluluk kimde? Padişah da. Elbette ki onun sözü hepsinin önünde olacak. Ve Selim Han bu sefere karar verdi. Biz maalesef onu, işte Kıbrıs'ın şarapları meşhurdu da Kıbrıs'ı onun için almaya kalktı falan filan gibi durup durduğumuz yerde iftira ediyoruz. Sizlere programın başından beri saydığım şu yapılan zulümlere bir devletin başkanı olan padişahın razı olması mümkün mü efendim? Halkına zulmediliyor. Normal bir hac ibadetine gidemiyor. Ticaret gemileri çalışamıyor. Mısır'dan vergi getiren efendim çeşitli gemilere yollarda el konuyor. Elbette ki ben kendimi emniyette hissetmem lazım. Zaten Mısır alındıktan sonra Venedikliler 1520'den itibaren 1571'e kadar bu kötülükleri yapıyorlardı ama Mısır'a vermekte oldukları 10 bin dukalık veya bir rivayette 8 bin dukalık altını Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren vermeye başladılar. Yani bir manada Venediklilerin Kıbrıs idaresi, daha doğrusu Venedik İmparatorluğu vergiye bağlanmış oldu. O vergi veriliyor ama gene de kötülükten kalmıyordu. En son 50 kişilik bir haç deniz kafilesini zapt edip insanlarını esir aldıklarından itibaren artık Osmanlı buna karar vermeye mecbur oldu. Bu kararı verdi. Venedik'te de 1567'de yaptığı bu Magosa kapısı dahil diğer kapıları biraz daha tahkim edip artık Osmanlı'nın saldırısını beklemeye başladı. Buralar kolay düşmedi. Lala Mustafa Paşa zamanında en çok zayiat burada Magosa kapısının alınmasında verildi. Çünkü bu yüksek olan yerlerden gelen askerlerin üzerine kızgın yağlar, katranlar veya büyük taşlar yuvarlanmak suretiyle insanları sur dibine yanaştırmadılar. Böylece Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa'nın üstün gayretleriyle, 2. Selim Han'ın da çok büyük destekleriyle Kıbrıs'taki Rum olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Katolik olsun, bütün insanlar huzura kavuştular. Ve bu senelerce devam etti. 1571'den 1878'e Osmanlı-Rus harbine kadar bu huzur ülkesi devam etti. Burada bugün hem Türk nüfus hem Rum nüfus ve başka milletlerden insanlar da var. İngiliz de tabii bir koloni haline getirmiş burayı. Olmasının sebebi Osmanlı'nın buradaki insanlara insan muamelesi yapmasından, hoşgörüsünden dolayıydı. Şimdi girelim. Bu sur kapısı diyoruz ama aslında bir müstahkem mevki, asker barındırılan tabyalardan birisidir. Bu tabyanın içinde sizlere içeride anlatmaya çalışacağım. Şimdi Magosa kapısı dediğimiz askeri tabya olarak yapılmış yerin içerisine girdik. Ses biraz yankı yapıyor. Yan yana 3 tane derin tonoz var. Bu tonozların en yüksek noktası 10 metreden fazla. Tabi burada binlerce asker tutulabiliyor idi. Buradan girecek insanları engellemek için ve şehri korumak için. Bir manada askeri kışla idi. Şu anda Lefkoşa Belediyesi burasını bir ressam galerisi, bu güney kısmındaki meşhur ressamlardan birisinin eserlerinin sergilendiği bir resim galerisi olarak kullanıyor. Yani bir kültür hizmetine tahsis etmiş, askeri bir maksadın dışında yani. Salonlarından birisini de bazı kültürel etkinliklerin toplantı, konferans salonu olarak düzenlemişler. Şimdi tabii Türk askerleri, Osmanlı askerleri yani buradan girerken çok zayiatlar verdiler. Bu surların civarında çoğu kimsenin, isimsiz insanların kabirleri mutlaka vardır. Biz de öyle anıyoruz onları. Ve Osmanlı döneminde Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi olan Sinan Paşa, o zaman padişah olan 3. Murat Han'a bir tezkere yazdı. Efendim dedi, Kıbrıs şöyle şöyle şöyle şöyle güzel bir yer. Ziraata müsait. Fakat bura halkının bir kısmı burayı terk etti. Kimisi Mısır tarafına göç etti. Kimisi Venedik tarafına göç etti. Dolayısıyla insanların ekonomik ve sosyal hayatında gedikler açıldı. Çarşılarda dükkanlar kapalı. Tezgahlar açık değil. İnsanların da sanatkara ihtiyacı var efendim. Elbise diktireceksiniz. Ekmek alacaksınız. Evet, ekmekler belki o zamanlar evlerde yapılıyordu ama buna benzer kapı pencereye yapacak bir marangoz bulamıyorsunuz. 12 bin aile Kıbrıs'a getirildi ve iskan edildi. Peki Sinan Paşa'nın bu iskanı nasıl oldu? Onu bundan sonraki bir Güney Kıbrıs programımızda sizlere Sinan Paşa'nın iskanında nelere riayet ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi inşallah bu Magosa kapısındaki programımızı, süremizin artık sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Güney Kıbrıs'taki yeni yerlerde buluşmak üzere. Efendim Hala Sultan'ı inşallah vereceğiz. Bu programları kaçırmayın. İnşallah gün gelecek. Hala Sultan'ı ziyarete Türkiye'den büyük kafileler gelecek. İyi dikkatle dinlerseniz, o programları takip ederseniz, Güney Kıbrıs programlarımızı takip ederseniz, ben bunun ilerisinde çok güzel güzel müjdeli haberlere hep beraber kavuşacağımızı ümit ederek programı kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın, diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Artık Plevne'de yapılacak olan son Huruç Harekatı, 4. Plevne Muharebesi, ama bu bir çıkış harekatıydı. Çemberden çıkış, muhasaradan kurtuluş harekatıydı. Ve Plevne'nin Türk yerlileri Osman Paşa ile görüşüp birlikte çıkmayı arzu ettiler. Burada Von Herbert diyor ki Osman Paşa ile birlikte çıkmaya karar verildi. Ama bunun detayı şöyle. Tabii Von Herbert orada bulunmadı. Ama bizim ta Plevne ile ilgili kayıtlarımıza Osman Paşa'dan Plevne'nin eşrafı yalvararak izin istiyor. Biz de çıkalım. Siz çıkıyorsunuz, biz de çıkalım. Siz çıkarsanız, biz çıkmazsak buradaki yerli Bulgarlar bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu rezil rüsva ederler. Hayatta kimsemizi bırakmazlar. Namusa ilişirler, mala ilişirler. Yani bizi perişan ederler. Biz de gelelim. Osman Paşa diyor ki bakın biz askeriz. Biz askeri usullerde intikal ederiz. Siz bize ayak uyduramazsınız. Biz bir emri kumandaya bağlı olarak gideriz. Siz de emri kumanda karnınızdaki öküzün övendiresidir. Aranızda bir aile öne geçse, bir aile arkaya geçse birbirinizden kavga etmeye kalkarsınız. Bizde böyle şey olmaz. Ama çok gözyaşı döküyorlar. Efendim diyorlar, biz sizi çok seviyoruz. Ne olur? Peki ama diyor, biz yola çıktıktan sonra siz yola çıkın. Bizi engellemeyin. O rahmetli insanlar söz veriyorlar. Veriyorlar ama benim. Can tatlı bir. Evde çoluk çocuk, aman babacığım, aman babacığım, biz erken kalkalım. Bir zamanlar Türkiye'de kuyruklar yaşanırken, hastane kuyruklarında insanlar yatsı namazından sonra ertesi sabahın doktor kuyruğuna giderlerdi. Ben orada kuyrukta beklerim ama hiç olmasa gündüzümü öldürmem, mesaimden kalmam diye. Bu insanlar asker gibi de değil, kendi çoluk çocuğuna emri kumanda vererek herkes tas tarağı toplamış ve Vit Köprüsü'ne doğru giden yolun üzerinde askerlerin geçişini engelleyecek şekilde, farkına varmadan engellemek için değil tabii. Nasılsa yürüyünce asker de arkamızdan geliyor diyor. Ne olacak ki diyor, biz önden gideriz diyor. Doğru ya. Doğru. Halbuki askere gelecek mermilerin çoğunu da onlar yediler efendim. Böyle dense de dediler ki bu kış kıyamette çoluk çocuk eşyalarıyla yola çıkmayı göze almak, kudurmuş sayısız yerli Bulgarların eline düşmek, Plevne Türkleri ilk şekli tercih etti. Plevne'nin ileri gelenleri müşir ile birkaç defa mülakat edip onun ayaklarına kapanıp kendilerini bu Hristiyanların zulmünden kurtarması için yalvardılar, ağladılar. Burada kalırlarsa mahvolacaklarını söylediler. 1876 isyanından, yani bir sene öncesindeki Sırp isyanından ve bu harpten sonra Hristiyanlar büsbütün kuduracaktı. Artık Türkleri kovduk, burada iş bitti diyeceklerdi. En az 500 aileyi de beraber götürmek Osman Paşa ordusunun harekatını çok aksatırdı. Müşir ise bunların yalvarmasına acıdı, teklifi kabul etti. Müşir ilk defa bu teklifi reddetmiş, gidenler de perişan halde dönmüştü. Paşa'nın kalbi de bu zavallı sivillerin Bulgar çeteleri elinde mahvına razı olamazdı. Mecburen yalvaran dindaşlarının ricasını kabul etti. Hastanede yatan, daha doğrusu hastanelerde yatan, beraber gidecek bir halde bulunamayan yaralılarla alillerin, özürlülerin, alil özürlü demek efendim, selametini temin için müşir bütün papazları topladı. Papazları. Ve onları İncil ve İstavroz üstüne ellerini koydurup bunlara dokunmayacaklarına dair yemin ettirdi. Hastanelerde yatanlar. Hastane, ev hastane efendim. Adı hastane yani. Ev. Evlerin odalarında yatıyorlar. Evet. Ve İncil İstavroz üstüne yemin ettirdi. İçilen bu ant, edilen bu yemin, ilkin tutulur gibi ilk başta oldu. Huruç akim kalınca, hurucun ters teptiği anlaşılır anlaşılmaz facialar başladı. Osman Paşa yaralı mı yakalandı? Bitti. Bitti. Yeminimiz de bitti bizim. Hastanelerde yatan bütün hasta ve yaralılar hayvan keser gibi boğazlandı. Tasavvur ediniz ki bundan 4 ay önce memleketin en müreffeh kasabası Plevne şimdi kalabalık, büyük ve ihmal edilmiş bir hastane olmuştu. Sefil, muzdarip, hasta, harap, aç bir kasaba ki bütün halkı bir kişiden kurtuluş umuyor. Çocuklar açlıktan ağlıyor, kadınlar gözlerinin yaşını kalplerine akıtıyorlardı. Sokaklardan gidip gelmede gece ile gündüzün farkı yoktu. Bir taraftan ölenlerin gömülmesi, bir taraftan da çıkış hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyordu. Ölüm artık o kadar çoğalmıştı ki, içinde birisi ölen evde aile efradı ne seslerini çıkarıyor ne ağlayıp hıçkırıyordu. Bir evde birisi öldü. Hiç. İçinde yaralı yahut hasta asker olmayan ev yok gibiydi. Salaşlar, sundurmalar, ahırlar, üstünde dam bulunan her yer birer revir olmuştu Plevne'de. Artık hastalara bakılamıyor. İlaç bulunamıyor. Ateş yakılamıyor. Odun yok. Otlar bitti. Avurtları avurtlarına geçmiş, gözleri çökmüş, aç biçareler şuradaki buradaki yığınları biraz yiyecek bulabilmek için ümit ile eşeliyorlardı. Acaba bir kırıntı çıkar mı? Bir şey ağzımıza atacak bir şey çıkar mı diye. Yıkıntıları eşeliyorlardı, yıkıntıları. Gizli hastalıklar kırıp geçiriyor. Rus toplarından daha fazla kayıp veriyorduk bu hastalıklardan. Bakımsız hastaları, berbatlaşan yolları ve hastaneleri tabii, bakımsız hem hastaneleri hem hastaları, berbatlaşan yolları, pis evleriyle bütün Plevne pis pis kokan, sefil ve kirli bir haldeydi. Her taraftan hastaların inintileri, can çekişenlerin feryadı geliyordu. Nereye parmağımızı dokunsak, orada can çekişen, henüz ölmemiş bir milletin alnında toplanan soğuk ecel terleri gibi eriyen karlara değiyordunuz. Dedik, 164. bölümü burada bitirdik. 165. bölümde inşallah buluşmak üzere.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine her zaman olduğu gibi siz kıymetli dinleyicilerimizle beraberiz. Hepinize hürmet ve saygılarımı arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunmaya gayret ederken ana kumanda masasında bize Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine mübarek zatlardan bir tanesini sizlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce arz etmeye gayret edeceğiz. Dünya üzerindeki çeşitli bölgelerden, memleketimizden imkanlarımız ölçüsünde bilgilerini alabildiğimiz, ziyaretlerini yapabildiğimiz, hakkında bilgi sahibi olduğumuz büyükleri burada zamanımız yettiği ölçüde arz etmeye gayret ediyoruz. Bu akşam da yine bir mübarek zatı, bir büyük zatı sizlere kısaca arz ediyoruz. Bu mübarek zat evliyanın büyüklerinden olan Abdülmecid bin Veliüddin İbni Alaaddin Şirvani'dir. Kendisi daha ziyade Tokat'ta Abdülmecid Şirvani Hazretleri olarak bilinmektedir. Soy isminden de anlaşılacağı üzere kendisi Şirvan'da dünyaya gelmiş. Hicri 972, miladi 1564 senesinde Tokat'ta vefat etmiştir. Kabri şerifi yine Tokat merkezde olup nasiplileri tarafından, sevenleri tarafından ziyaret edilerek feyiz ve bereketinden istifade edilmeye çalışılmaktadır. Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin mübarek babası Şeyh Veliüddin Efendi Şirvan bölgesinin en büyük velilerinden idi. İlim, fazilet, zühd ve takvada çok yüksek olup insanlara vaaz ve nasihat etmeyi ve onlara ders verme yolunu kendine şiar edilmişti. Hatta onun için şu mübarek hadis-i şerif çok önemli bir düstur idi. Sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem, insanların en hayırlısı onlara faydalı olandır hadis-i şerifi onun en büyük dayanaklarından birisi olmuştur. Mevlana Abdülmecid Efendi daha genç yaştayken ilme ve alimlere çok rağbet göstermiş ve öyle ki öyle bir mertebeye erişmiş ki akranları ve emsallerini çoktan geçmişti. Daha genç yaşta Şirvan bölgesindeki pek çok kişi gelir ondan bir takım hususlarda fetva sorarlardı. Çünkü daha genç yaşta fıkıh ilmi üzerine çok ciddi çalışmalar yapmış, fıkıh ilmini en iyi şekilde öğrenmeye gayret etmiştir. Pek çok programlarımızda büyüklerimizden nakille hep şunu arz etmiştik. Önce dinde lazım olan şüphesiz birinci esas iman etmek, iman ettikten sonra itikadı düzeltip fıkıh öğrenmektir. Tasavvuftan önce bütün büyüklerimiz öncelikli olarak hep talebelerine neyi tavsiye etmişlerdir? Fıkıh öğrenmeyi. Çünkü fıkıh olmayınca din olmaz. Her şeyin başı fıkıh ilmidir. Hatta onlar ne buyuruyorlar? Cahil sofu şeytanın maskarası olur buyuruyorlar. Ama fıkıh ilmini bilen, dinini bildiği için de her attığı adımı bilerek ve şuurlu olarak atar ve böylece bir yanlışa düşmekten kendini muhafaza eder. Çünkü dinimizdeki temel esaslardan biri nedir? Haram işlememektir. Haram işlemek korkusu varsa, hatta öyle zaman olur ki bazı farzların yapılması bile sakıt olur buyuruyor
biliyorsunuz. Yani mesela hadesten taharet lazım geliyor, ancak uygun bir yer bulamadığınızda taharet edilecek. Avret mahallinizi açmamak için, yani haram işlememek için ne buyuruyor? O efendim kirli haliyle abdest alır, namaz kılar buyuruyor. O yüzden efendim daha genç yaşta ilim öğrenmeye başlamış ve bu ilim öğrenme onu da emsalleri ve akranlar arasında bir üst efendim mertebeye yükselmesine vesile olmuştur. Abdülmecid Şirvani Hazretleri gece gündüz durmadan çalışır. Günde sadece 2 saat kadarcık bir zaman içerisinde istirahat edermiş. Diğer 22 saatini ise talebelere ders vermek, kitapları mütalaa etmek, ilim öğrenmek ve aynı zamanda bir bölümünde de yine zikirle, taatla, ibadetle geçirmekti. Bu sebeple kendisi alim, fazıl, takva sahibi bir zat olarak bilinmektedir. Abdülmecid Şirvani Hazretleri Mevlana Şeyh Kubat Hazretlerinin derslerine de devam etmiş. Orada da tasavvuf yolunda kemale ermiştir. Daha sonra mübarek yüksek hocası Şeyh Kubat Hazretleri vefat edince onun yerine geçerek onun yürütmüş olduğu irşat vazifesini layıkıyla yürütmek için gayret etmiştir. O insanlara orada vaaz-ı nasihat ederek irşat vazifesini yürütürken bu arada Kara Şems olarak bilinen Şems-i Sivasi Hazretlerini yetiştirmek için doğru Şirvan'dan almış olduğu bir emirle, orada insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatıyor, pek çok talebe yetiştiriyordu. Ancak daha başka, daha büyük bir önemli görev için almış olduğu manevi işaret üzerine Şirvan'dan doğru taşınarak Tokat'a gelir yerleşir. Abdülmecid Şirvani Hazretleri o başlangıçtaki hallerini Şems-i Sivasi Hazretlerine şöyle anlatmıştır. Önceleri Şirvan bölgesinin Şumahi denilen kasabasında ders vermekle meşguldüm. Ve talebelere de bir şeyler anlatabilmek, onlara Allah-u Teala'nın dinini öğretebilmek için elimden gelen gayreti sarf ediyordum. Zahiri ilimlere olan rağbetim ve onları öğrenme hususundaki şevkim öyle artmıştı ki gecelerimin çoğunu kitapları mütalaa ve okumakla geçirirdim. Yine böyle mübarek bir gecede mütalaa etmekte olduğum kitap hareket edip bana dedi ki, ey Abdülmecid, ben senin Rabbin miyim ki gece gündüz bana bakıyorsun? Var git, bu bağlılığını Rabbine yap. Bu bağlılığı Rabbine yapman daha münasiptir. Tabii bu söz bana çok enteresan gelmişti, çok garip gelmişti. Bunun üzerine kitabı bir kenara koydum, kendimi dağlara doğru verdim. Oralarda bir mağara buldum ve o mağarada tam 4 sene gece gündüz Allah-u Teala'yı zikir ile meşgul oldum. Bu esnada bana pek çok özel haller ihsan edildi. Abdest almak için dışarı çıktığımda etrafta bir sürü yırtıcı hayvanlar var. Hiçbiri benden kaçmaz. Etrafında öyle dolanır dururlardı. Hatta ben abdest aldıktan sonra benim o abdest suyumdan içmek için sıraya girerlerdi. İşte bana ihsan edilen bu
garip haller, özel haller sebebiyle kendimin bir yerlere vardığını zannettim. Artık ben oldum, kemale erdim gibi bir düşünce bende hâsıl olmaya başladı.

vahşi ve yırtıcı hayvanlarla yakınlık kurmak diye bana vesvese verdi. Ancak Allah-u Teala'nın tevfiki ve inayeti imdadıma yetişti ve kendi nefsime, zahirleriyle İslam'ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye çalışan, gece gündüz Allah-u Teala zikir ile vakit geçiren şu insanlar hakkında suizanda bulunmak yakışır mı? Hele onların hallerini bir gör. Mümin olan insanların hallerini ve hareketlerini görmeden karar vermez diye nefsime baskı yaptım ve onlara yakın bir yere gizledip onların ne yaptıklarını takip etmeye başladım. Ve onları takip ettikçe onlara karşı olan kalbimdeki tereddüt ve şüphelerin hepsi gitti. Sonra ben de yanlarına varıp bir kenara oturdum. Onlar her zaman olduğu gibi kelime-i tevhid söylemeye başladılar. Zikir yapıyorlardı bu şekilde. Ben de onların yanına yaklaşınca onlarla beraber otomatik olarak kelime-i tevhid söylemeye başladım. Birdenbire bende bir vecd hali meydana geldi. Düşüp bayıldım. Onlar benim bu halimi görünce beni alıp doğru Şeyh Kubat Hazretleri'nin huzuruna götürürler. Biraz sonra kendime gelip gözümü açınca baktım ki Şeyh Kubat Hazretleri'nin dizinin dibindeyim. Hemen uyanıklık edip derhal Şeyh Kubat Hazretleri'nin elini öptüm ve beni talebeliğe kabul etmesini rica ettim. O da himmet ederek bana iyi bir muamelede bulundu ve yumuşak ve yüksek bir hilimle dedi ki yavrum gel ben seni talebeliğe kabul ettim dedi ve ondan sonra önceki hallerimin birdenbire onun kabul ettim demesiyle birlikte önceki hallerim hepsi kayboldu. Ne varsa öyle kendimde zannettiğim olağanüstü haller, kerametler falan zannettiğim şeylerin hepsi kayboldu. Ancak içimde öyle bir ilim has oldu ki yalnız başıma mücahede etmenin ne kadar yanlış bir iş olduğunu, hatalı bir yolda olduğumu böylece anlamış oldum. Şeyh Kubat Hazretleri bir anda beni içerisinde bulunduğum o karanlık durumdan çıkarıp himmetleriyle kalbimi temizleyiverdi. Eğer mübarek yüksek hocam Mevlana Şeyh Kubat Hazretleri'nin sohbetiyle şereflenmeseydim Allah-u Teala korusun çok aşağı derecelerde kalacaktım. Belki de bir müddet sonra bende hasıl olan o özel işte kerametlerin ya da özel durumların bana vermiş olduğu işte kibirle Allah muhafaza sonra yoldan çıkıp kayabilirdim de. Allah-u Teala himmet etti bu garibi böylece sefil olmaktan kurtardı diye anlatıyor. Mevlana Şeyh Kubat Hazretleri'nin yüksek huzurlarında derslerinde kemale erdikten sonra Abdülmecid Şirvani Hazretleri onun izni ve emriyle yerine geçerek insanlara nasihat etmeye, onlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak doğru yol bulmaları için çok gayret gösterdi. Kendisi asil, cömert, sohbetleri tatlı, halim, selim, merhametli bir kimse olduğu için ve kendisine has bir üslupla çok güzel vaaz ve nasihat ettiğinden adeta onun sohbetleri böyle bayram yeri gibi olur. İnsanlar onun mübarek sözünü işitebilmek için birbirleriyle yarış ederler. Ve o güzel sohbetlerinden istifade edebilmek için

0: bütün vakitlerini neredeyse orada geçirebilmek için çok gayret ederlerdi. Ramazan-ı Şerif ayında özellikle Mesnevi'den anlatırdı. Ve Mevlana Hazretlerinin şu sözünü de çok sık söylerdi. Men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Men bende behaçlet, beser efkende şüdem. Her bende şevet, şaki azat şevet. Men şad ezanem ki türa bende şedem. Allah'ım, ben kul oldum, kul oldum. Kulluktaki vazifemi yapamadığımdan utanarak başımı eğdim. Her kul kapısından azat olduğunu sevinir, mesrur olur. Bense ne zaman sana tam kul olursam, o vakit şad olur, neşenelerim diye bu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mesnevisindeki güzel sözü her zaman tekrar edermiş bu beyitleri. Öyle güzel tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu ki vahşi hayvanlar ve gökte uçan kuşlar onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için etrafına toplanırlarmış. Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ama sanırım bir hayli vakit geçti. Bir kısa ara verme zamanı geldi. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra onun mübarek sohbetlerinden de bir miktar sizlere arz edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Tokat'taki Evliya'nın büyüklerinden olan Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Önceki bölümlerde onun Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak için gece gündüz durmadan insanlara vaaz-ı nasihat ettiğini, öyle güzel sohbetleri olduğunu, insanların da o güzel sohbetlerini kaçırmamak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade etmiştik. İşte o güzel sohbetlerinde buyuruyor ki, bir insan tabiatı ve kendini inceleyerek hemen Müslüman olduktan sonra İslam alimlerinin kitaplarından Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve kötü huyları, faydalı ve zararlı şeyleri iyi anlar, iyi işler yapıp dünyada olgun, kıymetli bir insan olur. İşleri düzeninde ve kolaylık dahası olur. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allah-u Teala da ondan razı olur. Ahirette de Allah-u Teala'nın merhametine, mükafatlarına kavuşur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ve ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi, iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allah-u Teala sonsuz ilmiyle her şeyi bilicidir. Meleklere ve peygamberlere çok şey vermiştir. Onlarda hiç ayıp, kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve inanışları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış, kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allah-u Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde, tabiat incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa, Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse, sonsuz kötülükte ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa, nefsine uyarak İslamiyet'e, yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına sırt çevirmekle saadete kavuşmaktan ve Allah'ın rahmetinden, acımasından sonsuz mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık şekle sokar. Görülüyor ki bütün saadetlerin, rahatlıkların başı dürüst iman sahibi olmaktır. Herkesin kalbini yanlış inançlardan, şüpheli şeylerden kurtarmaya çalışması lazımdır. Bir kimse doğru imana kavuşur ve ahlakı güzel ve işleri iyi olursa, yüksek ruhlara, yani peygamberlere aleyhissalatü ve teslimat ve evliyaya rahmetullahi aleyhim ecmain ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. İşte bunlara kavuşabilmek için de ne yapmak lazım? Doğru kitapları, doğru bilgileri ihtiva eden kaynaklardan istifade etmek lazım. Bunlar da günümüzde de en güzel kaynaklar bizim için şek ve şüphesiz tam ilma saadeti ebediye kitabıdır. İçerisinde elhamdülillah okuduğunuz zaman, çünkü o kitabın yazarı olan mübarek zat buyuruyor ki, bu kitabı okuyan alim olur, uygulayan evliya olur. Elhamdülillah bizler birkaç defa okumak nasip oldu tekraren. Her okuduğumuzda şunu gördük ki içerisinde o kadar çok kıymetli bilgiler var ki, fıkıh bilgisi, kelam bilgisi, tasavvuf bilgisi, fen bilgisi. Yani inanır mısınız, bazen öyle oluyor, hastalığımız olduğu zaman bile açıyorum böyle hastalıklar kısmına, gidiyorum oradaki yazılanlar, reçeteleri uyguluyorum, biiznillahü teala şifa buluyorum, defaatle, tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla burada ne buyuruyor? En önemli şey fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur diyor. İyi huylu ve iyi hareketli insan olmak. Nasıl olacak? Fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenecek. Yani dinin temeli ne buyuruyor? İlim, amel, ihlas. İman ettikten sonra nedir? Doğru ilmi öğrenmek. Yani doğru kitaplardan ilmi öğrenme. İlim öğrenirseniz her şeye hakimsiniz demektir. İbadet edeceksiniz. İlminiz yoksa yolda gidiyorsunuz. Çoğu zaman karşılaşıyoruz. İşte zaman zaman duyuyoruz. Bize de diyorlar, abi falan yere gideceğim, İşte şurada nasıl davranacağım? İşte kurbanda kurbanımı nasıl keseceğim? Şurada işte yolda karşılaştığım zorlukla nasıl baş edeceğim? Zaman zaman bize de soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki, kardeşim bakın, bunların hepsi bilinen ve yazılmıştır. Bilinmeyen bir şeyler değil. Bu, ama bir tek eksikliğimiz var. Açıp ilmihali, açıp İslam ahlakını, açıp namaz kitabını layıkıyla ve aheste aheste anlayarak okumazsak ne olur? Biz bu bilgileri defaatle sormak zorunda kalırız. Hatta bazen böyle Allah-u Teala kendisine gani gani razı olsun Osman Hocam böyle celalleniyor. Kardeşim her önüne geleni sormayın. Biraz okuyun, gayret edin. Çünkü bunların hepsi yazılmış. Ha nedir? Bazen anlaşılması güç olan yerde bir rehbere ihtiyaç varsa orada zor olan altından kalkılamayacak mesele de sorulur. Problem çözülür ama sıradan her fıkıh mevzunu da sormamak lazım. Niye? Bu kitaplar hazırlayan insanlar bütün ömürlerini Allah-u Teala rızası için bu işe sarf etmişler. Başka hiçbir şey düşünmemişler. Hiçbir dünyalık gaileleri olmamış. Sadece Allah-u Teala rızası için. Sırf insanlar doğruyu öğrensin ve yanmasınlar, ahiretlerini kazansınlar diye gayret etmişler. Önümüze bin küsür sayfalık dev eser bırakmışlar. Bize de açıp bir şeyler okumak gerekir. Hepsi var. Ne ararsanız var. Aklınıza gelen her türlü şey. Tefsir okumak istiyorsanız tefsir, meal okumak istiyorsanız meal, fıkıh okumak öğrenmek istiyorsanız fıkhın en alası orada var. En detaylı bir şekilde ve dört mezhebe göre de hazırlanmış yani elhamdülillah ki en zor şartlarda, en sıkıntılı şartlarda nasıl davranacağımız satır satır yazılmış. Öyleyse demek ki günümüzde bu büyükler geçmişte bize vaaz-ı nasihatlerde bulunmuşlar. Şimdi bizim için en kolay yol hazırlanmış. Belki yani geçmişteki gibi her an bir hoca, her an bir bizi yetiştirecek birini bulamayabiliriz. Ama en kolay yol açacağız tam İlm-i Saadet-i Ebediye kitabını. Açacağız İslam ahlakını. Açacağız herkese lazım olan kitabını. Kitaplardan dinimizi, ahlakımızı. Şimdi İslam ahlakı diyoruz. İslam ahlakını açtığınız zaman baş tarafında ahlaki konular, İslam ahlak yani insan hayatıyla ahlaki konular öyle güzel, öyle detaylı anlatılmış ki bunun dışında başka bir ahlak arayan affedersiniz ahlaksız olur. Daha başka bir şeye söze gerek yok. Her şey orada net bir şekilde anlatılmış. Komşularımızla davranışlarımız nasıl olacak? Arkadaşlarımıza davranışlarımız nasıl olacak? Hanımımıza, çocuklarımıza, bütün çalışanlarımıza, patronumuza, arkadaşımıza, eşimize, dostumuza karşı yani her bir Müslüman olarak kabul edersek, her bir Müslümana artı Müslüm ve gayrimüslim herkese olan davranışlarla ilgili o kadar net, açık bir şekilde orada izah ediliyor, ifade ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir din düşmanı olan, Allah-u Teala'nın dinine her an saldıran kişiler istisna. Müslüman olmayan komşunuza bile herhangi bir şekilde yanlış bir kelime söyleyemezsiniz. Yanlış bir cümle sarf edemezsiniz. Malına, ırzına, efendim işte herhangi bir şeyine tecavüz edecek bir yanlış harekette bulunamazsınız. Bir Müslümana nasıl davranıyorsanız efendim inanmayan gayrimüslime de aynı şekilde davranacaksınız. Çünkü İslam ahlakı bunu gösteriyor. Ancak din düşmanları yapan, dine saldıranlar, aleni düşmanlık edenler hariç. Onları kastetmiyoruz. Dolayısıyla biraz lafı uzattım ama zaman zaman bunları dile getirmek mecburiyetini de hissediyoruz. Çünkü kitaplarımızın yeterince okunmadığını, daha doğrusu günümüz toplumunda insanların kitap okumaktan, araştırmaktan, ilim öğrenmekten imtina ettiklerini ve bu hususta çok gevşek davrandıklarına şahit oluyoruz. Emin olun ki bunun vebali çok büyüktür. Nimetler aklımızın, hayalimizin ermeyecek kadar yüksek, büyük. Elhamdülillah önce Allah-u Teala bizi milyarlarca insanların içerisinde Müslüman olma şerefine nail eylemiş. İman ihsan eylemiş. İmandan sonra en önemli itikadımızda da bize Ehl-i Sünnet itikadını ihsan eylemişler. Ve doğru kitapları, doğru insanlarla bizi bir arada bulundurmuşlar. Bize geride kalan ne yapmak? Bunlardan öğrenmek, buna göre amel etmek. Asıl çok çok önemli olan kısmı, burada özellikle üstüne basa basa durmak istiyorum. Çünkü evet bizler bir takım güzellikleri gördük, yaşadık ama yeni yetişen nesil bunlardan maalesef mahrum. O halde yeni yetişen neslimizin giderek ve üzülerek söylüyorum, yavaş yavaş elimizin altından kaymaya başladığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Burada çok büyük bir vebal altındayız. Sadece kendimizi yetiştirmek, kendimizi kurtarmak değil, bizden sonra gelecek olanları da mutlak surette hem dinini öğrenmesi hem de dinini yayması için şuurlandırılması gerekmektedir. İşte bu da nasıl olur? Bunun tek bir yolu var. Tek bir yol var. Başka hiçbir yol yok. Kitapları hep beraber alacağız. Evimizde bütün aile fertleriyle beraber okuyacağız. Eğer okumuyorsak, bunda ihmalde bulunuyorsak, hiç kimse kusura bakmasın, bunun vebali çok ağır olur. Ve şundan da %100 eminim ki orada rahat huzurda olmaz. Kim ne derse desin. Bu konuda hiç geri adım atmak gibi bir niyetim yok. Hiç tevazu edecek halimiz de yok. Eğer okunmuyorsa, eğer takip edilmiyorsa mutlak surette orada problem vardır kardeşim. Kim ne derse desin. Çünkü bizden önceki gelmiş olan büyüklerimiz bütün ömürlerini, yüz binlerce evliya-i kiram hazeratı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrensinler diye dizlerini çürütmüşler, gözlerini kaybetmişler, ömürlerini bu yolda törpülemişler, bizim önümüze koymuşlar. Biz de tembel tembel hiçbir şekilde bu kitapları okumayacağız, okunmasına vesile olmayacağız. O zaman haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası derler. Neyse, lafı biraz uzattık, kusura bakmayın. Çünkü kitaplarımızın okunması hususu çok önemli bir konu olduğu için zaman zaman böyle ne yapayım, elimde olmadan dertlerini veriyorum. Hakkınızı helal edin. Abdülmecid Şirvani Hazretleri Şirvan yöresine ders verirken tasavvuf ateşiyle yanan ve sonradan Kara Şems diye meşhur olan Sivas'taki Şemseddin Ahmet Sivasi ismindeki genç Şeyh Mustafa Kırbasi Hazretlerinin huzuruna vararak kendisine talebe olmak istediğini bildirir. Şeyh Mustafa Kırbasi Hazretleri bu sırada 100 yaşını geçmiş olduğundan ona şöyle der: evladım, sen gençsin, ben ise ihtiyar ve hastalıklıyım. Riyazet çekmeye, nefsin istediklerini yapmaya takatim ve kuvvetim yoktur. Senin terbiyen ile meşgul olamam. Lakin sadık bir talebeysen Cenab-ı Hak mürşidini ayağına gönderir. Bekle, bu mürşid 6 ay sonra Tokat'a gelecektir der. Bundan sonrasını Şems-i Sivasi Hazretleri şöyle anlatır: mübarek yüksek hocamın sözlerinden sonra Zile'ye giderek 6 ay daha ilim öğrenmekle meşgul oldum. 6 ay sonra Tokat'a geri döndüğümde Abdülmecid Şirvani isminde bir zatın şehre geldiğini duydum. Derhal huzur-u şeriflerine gittim. Daha beni görür görmez: ey Kara Şems, benim Allah-u Teala'nın emri ve sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem işaretiyle kendi memleketimi, ailemi ve sevenlerimi terk edip dağ, tepe ve beldeleri aşıp gelmem sadece seni manevi ilimlerde ilerletme ve terbiye içindir buyururlar. İşte bu buluşmadan sonra Şems-i Sivasi Hazretleri bütün hücreleriyle hemen Abdülmecid Şirvani Hazretlerine tabi olur ve onun feyiz ve bereketinden istifade ederek büyük bir zat olmak şerefine nail olur. Tabi Abdülmecid Şirvani Hazretleri sadece Karaşems Hazretlerinin değil, onunla beraber Anadolu'dan gelen pek çok talebeleri de yetiştirmiş ve doğru yolu göstermiştir. Onun Tokat'a gelmesi ile beraber yüksekliği, talebelerini terbiyedeki üstünlüğü kısa zamanda her taraftan duyulur ve çevresi adeta sevenleriyle dolup taşar. O mübarek yüksek sohbetlerinde katı kalpli insanların kalpleri adeta bir mum gibi eriyerek Allah-u Teala'nın ihsan ettiği tesirli sözlerle hepsi kısa zamanda çeşitli derecelere kavuşmuşlar ve evliyalık makamlarına dahil olmuşlardır. Bu sebeple öyle bir hale gelmiş ki adeta her gelen onun yüksek sohbetinde bir makam elde edince sanki etraf böyle bir evliyalar ordusu gibi anılır hale gelmiş. Şöyle bir menkıbe ver, anlatalım. Birisi insanlık icabı Abdülmecid Şirvani Hazretlerine muhalefette bulunmak suretiyle onun kalbini kırıvermişti. O şahıs akrabasını ziyaret bahanesiyle birkaç günde mübarek Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin sohbetine katılmaktan mahrum oldu. Sonra kendisini bir yokladı, baktı ki hiçbir şey kalmamış. Sıfıra dönmüş. Ne feyiz kalmış, ne bereket kalmış. Kendisinde hiçbir şey kalmamış bir anda. Sonra gece bir rüya görür. Rüyasında tamamen som altın dolu bir hazineye rastlar. Hazinenin bulunduğu yere girer. Ama o sırada birisi ona, bu hazine senin iken niye beş parasız pulsuz geziyorsun der. O da ona cevaben, evet öyle, fakat böyle basılmamış altınlarla pazara çıksam belki bana onlarla bir şey vermezler. Hatta bunu nereden aldın diye beni yakalayabilirler. Bunları sikkehaneye götürüp sikke vurdurmam gerekir deyince aklı başına gelir. Uyanınca der ki eyvah, ben ne yaptım, hocamın kalbini kıracak edepsizlik yaptım. İşte o sikkehane denilen yer, yani altınların tahsik edileceği yer aslında Abdülmecid Şirvani Hazretleri'nin dergahı, yani Abdülmecid Şirvani Hazretleri'nin kalbidir. Yapmış olduğu hatadan hemen rücu etmek üzere doğru yola çıkar. Mescide gelir. O sırada da Şirvani Hazretleri talebelere ders veriyordur. Bir köşeye gizlenir, onu dinlemeye başlar. Tabii büyüklerin gözünden, kalbinden sakınmak mümkün mü? Abdülmecid Şirvani Hazretleri döner onun bulunduğu yere. Bir hazine altına sahip olduğunu kabul edelim. Madem ki sikkesi yoktur, kendine güveniyorsan sultanın çarşısına bir götür de gör başına ne belalar gelir der. Anlar ki o şahıs Abdülmecid Şirvani Hazretleri onun bu durumdan haberdar, hemen fırlar doğru koşar, ne yapar, onun elini öper ve af diler. Böylece yapmış olduğu hatadan geri döner. İslam alimleri ve tasavvuf alimleri büyüklerimiz buyuruyor ki insana vacip olan birinci vazife iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Evet, İslamiyet'in temeli bu üç şey. İman, amel ve ihlas. Amel kalp ile ve dil ile, yani söz ile ve beden ile yapılacak işler demektir. Kalbin işleri İhlas ahlaktır. İhlas amelini, yani bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allah-u Teala rızasına ve sevgisine kavuşmak için yapmak lazımdır buyuruyor. İnsanlar bir araya gelince açık gözler başkasının hakkına saldırır zulmedenler olur. Çünkü her nefis istediğine kavuşmak ister. Tatlı olan almaya uğraşır. Bu şeyleri isteyen birkaç kişi çekişmeye başlar. Adeta bir leşe toplanan köpeklerin birbirlerine hırlamaları gibi aralarında dövüşme başlar. Değil mi? Günümüzde yaşıyoruz bunları. Bunları ayırmak için kuvvetli bir de hakim lazım olur. Alışverişte herkes kendi yaptığının daha kıymetli olduğunu söyler. Yapılan şeylerin karşılıklı değerlerini adaletle ölçmek lazım olur. Eşyanın değerlerini altın ve gümüşle adaleti gözerek ölçecek adil bir hakim lazımdır diyor o zaman. Sözü geçer olan bu hakim de hükümettir. Adil bir hükümet zulmü işkenceyi önler, Allah-u Teala'nın emrettiği adaleti sağlar, eşyanın değerlerini adaletle tespit eder buyuruyor Şeyh Abdülmecid Şirvani Hazretleri. Şimdi günümüzde efendim bu Allah-u Teala'nın değerli kıldığı madenleri bırakarak kağıt parayla iş yapmaya başladığımızdan bu yana herkese dünyada artık bir şeyin kıymeti kalmadı. İşte ondan dolayı da yok enflasyon oldu, yok şöyle oldu, böyle oldu. Her gün değişiyor. Halbuki Allah-u Teala altın ve gümüşü değerli olarak yaratmış ve muamelelerinizi bunun üzerinde yapın demiş. Ondan terk edince insanlar birbirleriyle ne olmuş? Efendim perişan hale gelmiştir. Vaktimiz yavaş yavaş azalıyor. 972 senesinde Tokat'ta şiddetli bir taun başlar. Her gün çok sayıda insan vefat eder. Fakat Abdülmecid Şirvani Hazretlerine tam gönülden bağlı olanlarına asla bu hastalık bulaşmıyordu. Taun gün geçtikçe salgın artmaya başlayınca şehir halkı Şeyh Hazretlerinden dua isteyelim. İnşallah Teala taun salgını onun hayır dualarıyla durur, başımızdan gider diye kavilleştiler ve şehrin ileri gelenlerinden meydana gelen kalabalık bir cemaat ile gelip durumu Abdülmecid Şirvani Hazretlerine arz ettiler. Bunun üzerine de Abdülmecid Şirvani Hazretleri şöyle dua buyurdu. İlahi bu musibet bulutunu kerem ve ihsan rüzgarına defeyle der. Ama öyle bir ağızla, öyle bir iştiyakla dua edilince onun o duasının arkasından efendim bir anda taun hastalığı artık kimseye bulaşmaz olur ve hastalık da şehri terk eder ve insanlar da o mübarek zatın duasının bereketiyle eziyet ve sıkıntıdan kurtulmuş oldular. Abdülmecid Şirvani Hazretleri taun salgından bir süre sonra artık ömrü tabii ki bittiği için vefat etmiş. Ve bizi sevenler kabrimizin üzerine türbe yapmak suretiyle bu acizi diğer Müslümanlardan ayırmasın diye vefat etmiştir. Daha sonra gelenler türbe yapmak istemişler ancak her seferinde yapılan türbenin yıkıldığını görmüşler. Ondan sonra bir daha türbe yapmaktan vazgeçmişler. Etrafını taşlarla çevirerek insanların ziyaret edebileceği noktaya getirmişler. Abdülmecid Şirvani Hazretleri buyuruyor ki felah yani kurtuluş istenmeyen durumlardan kurtulmak matlube ve maksuda ulaşmaktır. Felah yani kurtuluş iki şekilde olur. Birisi cennette cennetin yüksek derecelerine kavuşmaktır. Bu ise seçilmiş kimselerin halidir. Diğeri ise zamansız ve mekansız nasıl olacağı bilinmeyen bir şekilde Allah-u Teala'nın cemali ilahisini görmektir. En kıymetli işlerden bir tanesi cennette değil mi? Çünkü Allah-u Teala'nın izniyle inşallah cennete gittiğinizde artık herhangi bir problemle karşılaşmak yok. Dünyada yaşanan sıkıntılar yok. Ne isterseniz onların hepsine kavuşacaksınız. Ama orada en kıymetli şey bir sevgili Peygamber Efendimizin mübarek sohbetlerine, Evliya-i Kiram'ın efendim sohbetlerine katılabilmek. Bunlar çok kıymetli. En önemlisi, en kıymetli şey de cemali ilahiye kavuşabilmek. Çünkü orada da mutlaka insanın, değil mi, özleyeceği, kavuşmak isteyeceği bir şey olması lazım. Eğer her şey ihtiyaçsızlık haline gelirse o zaman kıymeti olmaz. Evet, orada dünyada şu anda kavuşmak istediğiniz pek çok şey artık bizim için sıradan bir şey olacak. Ama orada da çok arzu edeceğimiz, her an kavuşmayı arzu edeceğimiz yine bir şeyler olacak. İşte bunların da en kıymetlisi de cemal ilahi olacak. Bunu elde edebilmek için de şu dört sebep vardır buyuruyor. Bir, iman; iki, takva; üç, mürşid-i kamilin işaretiyle nefisle mücadele ve riyazet yapılarak ahlak güzelleştirilir, günahlardan tamamen sakınılır. Allah-u Teala'dan başka her şeyden yüz çevirir, yani masiva deniliyor. Allah-u Teala'ya kavuşmak için vesile aramaktır. Birinci vesile mürşid-i kamilin terbiyesine olmaktır. İkinci vesile hoca talebesini Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırıp irtibatını temin etmesidir. Bu iki vesileyle imanın ve takvanın kemaline erilir. İslam'ın bütün emir ve yasaklarına ve tasavvuf yolunun bütün adaplarına uyulur. Böylece talebede marifetullah hasıl olur buyuruyor. Dördüncü önemli iş ise Allah-u Teala'nın yolunda cihad etmektir. En önemli hususlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın yolunda. Niye? Çünkü burada kendi nefsin için, kendi şahsın için hiçbir şey yoktur. Her şey Allah-u Teala'nın rızası içindir. O yüzden en nefse en zor gelen işlerden bir tanesidir. Cihadında pek çok yol var. Geçmişte atalarımız bunu birebir göğüs göğüse çarpışarak kılıçla yapmışlar. Daha sonra gelenler zamanın durumuna göre, şartlarına göre yapmışlar bunu. İlim yoluyla, ahlak öğreterek, kitap yazarak yapmışlar. Ve günümüzde artık böyle kılıçla, silahla savaşarak yapılacak bir durum değil. En güzel yol nedir? Yayınlar vasıtasıyla bu kıymetli hizmeti, bu önemli farzı yerine getirmek olmalıdır. Efendim Abdülmecid Şirvani Hazretleri'nin tabi daha anlatılacak çok özellikler var ama vaktimiz sınırlı. Burada noktalayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi yine Mektubat-ı Şerif'ten Evliyanın önderi, büyüklerimizin büyüğü, mübarek İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Hazretlerinin Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak programımızı bereketlendirelim, kıymetlendirelim. 79. mektup. Bu mektup yine Cebbari Han'a yazılmış olup bu parlak dinin geçmiş dinlerin her birini bir araya getirmiş olduğunu ve bu dine uymak, bütün dinlere uymak olacağını bildirmektedir. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği parlak dine uymak ve bu doğru yolda ilerlemek, böylece rızasına ve sevgisine kavuşmak nasip eylesin. Amin. Çünkü Allah-u Teala bütün isimlerin ve sıfatların kemallerini, üstünlüklerini en sevgili kulu ve Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'da toplamıştır. Bütün bu üstünlükler kula yakışacak şekilde onda görülmektedir. Ona indirilmiş olan kitap, yani Kur'an-ı Kerim, bütün peygamberlere aleyhisselam indirilmiş olan kitapların hepsinin hülasasıdır. Hepsinde bildirilmiş olanlar bunda da vardır. Bu büyük peygambere aleyhissalatu vesselam verilmiş olan din de geçmiş dinlerin hepsinin süzülmüş kaymağı gibidir. Hak olan, doğru olan bu dinin bildirdiği her iş geçmiş dinlerde bildirilen amellerden, işlerden seçilmiş, alınmıştır. Ayrıca meleklerin işlerinden de seçilmiş olanlar alınmış bulunmaktadır. Mesela meleklerden bir kısmına rükû etmek emir olunmuştur. Birçoklarına secde etmek, başka meleklere de kıyam, yani ayakta ibadet etmeleri emredilmiştir. Bunun gibi geçmiş ümmetlerden bazısına yalnız sabah namazı emredilmişti. Başkalarına başka vakitlerin namazı emrolunmuştu. Geçmiş ümmetlerin ve mukarreb meleklerin ibadetlerinden ve amellerinden süzülenleri, seçilenleri bu dinde emir olundu. Bunun için bu dini tasdik etmek, inanmak ve bu dinin emirlerine uymak, geçmiş bütün dinleri tasdik etmek ve hepsine uymak olur. Demek oluyor ki bu dini tasdik edenler ümmetlerin en hayırlısı, en iyileri olur. Bu dine inanmayan, beğenmeyen, buna uymak istemeyen de geçmiş dinlerin hepsine inanmamış, hiçbirine uymamış olur. Bunun gibi insanların en üstünü, iyilerin seçilmişi, Muhammed Aleyhisselam'a inanmayan, o büyük peygambere dil uzatan bir kimse, Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarının kemallerine, üstünlüklerine inanmamış olur. Resulullah'a Aleyhisselatü Vesselam inanmak, onun üstünlüğünü anlamakta, bütün kemalleri anlamak ve inanmak olur. Demek ki bu yüce peygambere inanmayan, onun getirdiği dini beğenmeyen kimse ümmetlerin, insanların en kötüsü, en aşağısıdır. Bunun içindir ki Tevbe suresinin 98. ayetinde mealen Arap'ın küfürleri ve münafıklıkları başkalarınkinden daha şiddetlidir buyuruyor. Farisi 2 beyt tercemesi: Arabistan'da doğan Muhammed Aleyhisselam dünya ve ahiretin efendisi odur hemen. Toprak altında kalsın, ezilsin, batsın her zaman, onun kapısında toz toprak olmak istemeyen, bütün nimetleri, iyilikleri gösteren Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sizin bu İslamiyeti ve onun sahibini sevdiğiniz, iyice inandığınız ve uygunsuz davranışlarınıza pişman olduğunuz görülmektedir. Allah-u Teala bu uyanıklığınızı artırsın. Amin. Allah-u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bu İslamiyete ve İslamiyetin sahibine aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye, güzel itikat ve güzel düşünce güzel şekilde sizde görülmekte ve daima uygunsuz hareketlerinize pişman olmak elinize geçmektedir. Allah-u Teala daha çoğunu nasip eylesin. Amin, amin. Hak Teala Muhammed Mustafa'nın ala sahibi salatu ve selam nurlu caddesinde yürümek hepimize nasip eylesin. Amin. Efendim, programımızı her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde duamızı yaparak bitirelim. Mektubat-ı Şerif'in başındaki bu duayı yaparak bitiriyoruz her zaman olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan Allah-u Teala hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlukların yaptığı hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık ve yakışır dualar ve selamlar olsun ve onun günahsız ve her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve hesabına da dualar ve selamlar olsun. Amin. Yine İlmihal'imizde Peygamber Efendimizin şu duası, çok okuduğu duası belirtilmekte. Onu da okuyalım. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hılki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya rahmen rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetleri yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri bizlere emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadının güzel nimetlerinin kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanlar da ehl-i sünnet üzere daim eyle. Din-i İslam'a mübine hizmetçi eyle. Ve dahi bu nimetlerin de bizlere gelmesine vesile olan başta yüksek sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sevgili peygamber efendimizden Ta yüksek hocalarımıza gelinceye kadar gelmiş geçmiş bütün Evliya-i Kiram Hazretlerine, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin makamlarını âliyle, derecelerini âliyle, cennet-i âlâda hepimizi onlara komşu eyle. Allahümme afirli vel üstazıya vel valideyye velil mümne vel mümnet vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel amad bi rahmetike ya rahmen rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gına azabenler. Ya Rabbi, bizleri radyolar başında dinlemekte olan kıymetli kardeşlerimizin işlerini asan eyle, derecelerini asan eyle, ahir ve akıbetlerini hayır eyle, her türlü ihtiyaçlarını ya Rabbi hayırlısıyla nasip eyle, ya Rabbi umduklarımıza nail eyle, ya Rabbi ahir zaman fitne ve fesatlarından bizleri muhafaza eyle, günahlarımızı af mağfiret eyle, rıza-i şerifine uygun olmayan iş söz davranışlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dinleyenlerimizin ne muratları varsa muratları nail eyle. Bütün bu dualarımızı da dualar reddetmediğin hayırlı hürmetli kullarının yüz hürmetine kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem temiz, pak, mübarek, mutahhar, mübaccer ruhu şerifler için Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe validemizin ve diğer zevce itaidatın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşir, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maune, bir cümle Eshab-ı Güzin Efendilerimizin, tabinin, tebi-i tabinin, silsile Ali Sofi Alevilerimizin, mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Mali, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin, Abdülmecid Şirvani, Şemsi Sivasi Hazretlerinin, bütün büyüklerimizin, haseten Seyyid Abdülkadir Geylani, Hucret Hüsam, İmam Gazal ve Seyyidet Nefsi Hazretlerine, Hasen-i Basri, Habib Hacı, Maruf-ı Kerid, Sırr-ı Sekati, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, Ebu'l-Hasan-ı Şazi, Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretlerinin, bütün Evliya-i Kiram'ın, Abdülkalik Gonç Devan-ı Arfi'li ve Geri Mahmud İncir Fagni ve Ali Ramiteni, Muhammed Baba, Semme, Seyyid Emir, Gülah, Şahin, Aşben, Ba'din, Muhar, Alaaddin Attar, Yakub-ı Çerubi, Lahrar, Kadı, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacı, İmkenegi, Muhammed Baki, Bilal Şey, İmam Rabbani Müceddi Efsan, Ahmet Faruk Serendi, Gurvet-i Huska, Muhammed Masum Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nur Bedaini, Mezhar-ı Canı Canan, Abdullah Deli, Mevlana Halid-i Bağda, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Tahakari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah Zani, Seyyid Fehim Arvası Hazretleri, Efendi Hazretleri, mübarek yüksek hocamız, mübarek yüksek Enver abilerimizin ve bizi dinlemekte olan bütün din kardeşlerimiz, cümle geçmişlerimizin, âba icdadımız ruhlar için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala'nıza şimdi El-Fatiha, maşallah diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Kıymetli dualarınızdan lütfen bizleri esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek kalın sağlıcakla. Allah-u Teala'ya emanet olunuz efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde bugün ben Handan Okuman'la masasında sevgili İsmail var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak canlı bir telefon bağlantımız olacak. Her çarşamba olduğu gibi eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hocam duyuyor musunuz sesimizi? Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, duyuyorum Hande Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sizin sesinizi duydum. Dinleyicilerimizle bir araya geldim. Daha iyi oldum.
0: İnşallah stüdyoda olduğumuz günlerde olacak. Önümüzdeki günlerde diyelim ama tabii ki her zaman söylüyoruz programımızın başında mesafeler çok da önemli değil. Sesimizi duyurduğumuz her yerde hoşuna gidiyor dinleyicilerimizin ve bizimle birlikte oluyorlar. Nelerden bahsedeceğiz bugün onlara?
1: Şimdi bugün birden fazla konu var. Eğer zaman yetirebilirsek hepsini işlemeye çalışacağım. Önce özellikle anne babaların mükemmeliyetçi tutumları karşısında çocukların da buna mukabil duyarsızlığı, doyumsuzluğunu işleyeceğim. Bu belki anne babalar başkalarının çocuklarıyla kendilerinkini kıyaslayarak artı başkalarının çocuklarının başarılarıyla kendi çocuklarının başarılarını kıyaslayarak hem çocukların karakterini hem kişiliklerini aynı zamanda başarılarını kıyaslayarak hem beslendikleri kaynaklardan dolayı bu televizyon olur, programlar olur, yarışma programları olur, hiç fark etmez. Bu beslendikleri kaynaklar, işte sosyal medyadaki kaynaklar. Ayrıyeten kendi çocukluklarındaki ukde kalmış, yapamamış, başaramamış şeyleri kendi çocuklarına, yani kendi çocukluklarındaki eksikliklerini kendi evlatlarında görme eğilimlerinden dolayı bir tutum sergilerler. Bir de eksikliğini hissettiği şeyleri çocuğunda bastırmaya çalışır. Bütün bunların hepsi annenin, babanın çocuğuna karşı bir mükemmelliyetçi tutum sergilemesine sebebiyet verir. Mükemmel olsun ister. Örnek veriyorum, çocuk bir resim yapmıştır. Resmi okula götürecektir ödev olarak. İşte o öyle olmaz, kötü görünür, onu biraz daha güzelleştirelim der. Ya da çocuk işte sınava girmiştir. Sınavda 70 almıştır. Daha yüksek alanı sormuştur anne. İşte 90 aldı dediğinde sen neden 70 aldın diye işte kızmış olması. Ya da çocuk işte okulda başarılı olmuştur ama deneme sınav sonucunda başarısızdır. Deneme sınav sonucundaki eksikliği görmüş olması ve onu çocuğa hatırlatmış olması anne babanın mükemmelliyetçi tutumlarından birkaçıdır. Burada bununla birlikte çocuklar da kendilerinde bir savunma refleksi oluşturuyorlar. Bu savunma refleksi de doyumsuzluk. Çünkü çocuk sürekli olarak bir şeyleri yapıyor ve başarıya ulaşamayınca ister istemez bu sistemin böyle işlediğini veriyor ama hala doyuma ulaşmıyor. Fedakarlık yapıyor ama hala daha doyuma ulaşmıyor. Bir sonuca varamıyor.
0: İstediğini alıyor ama doymuyor diyebilir miyiz hocam? Yani aynen. İstediğine kavuşuyor ama doyum yaşamıyor.
1: Evet, çocuk da bu sistemin bir parçası olarak kendini böyle bir şeye kanalize ediyor ve sınırsız bir şekilde taleplere başlıyor. İşte sürekli olarak beni doğurmasaydınız o zaman bunu almak zorundasınız, vermek zorundasınız, alacaksınız. İşte anne babam olmasaydınız o zaman gibi böyle biraz daha terbiye sınırlarının dışarısında söylemlerle anne babaya yakınarak mecbur bırakıyor ve doyumsuzluğunu sergiliyor. Çocuk sınırsız bir kaynak algısı olduğunu zannediyor. Yani anne babanın maddi kaynaklarının hesabını kitabını tutamadan kendini de başkalarıyla kıyaslayarak sürekli olarak taleplerde bulunuyor. Bir de eskiden anne babalar mağduriyetleri, mahrumiyetleri çocuklara daha rahat yansıtabiliyorlardı. Şimdi artık bunu çok fazla yapamıyorlar. Çünkü insanların tüketim kültürü, tüketim anlayışı bunu anlaşılmaz hale getirdi. Yani eskiden üreten kitleler daha az tüketirdi ve çok basit bir örnekle örneklemek gerekirse eskiden belki de bundan 30 yıl önce sadece elektrik faturası, su faturası vardı. Yani yakacak bir de kömürle ısınırdı insanlar. O da 3-4 ay kadar onun parasını öderlerdi.
0: Gider kalemi fazla şu an.
1: Tüketim anlayışıyla birlikte o kadar fazla bir gider kalemi oluştu ki dolayısıyla ailenin kendilerini idame etmeleri ve bunu sürdürülebilir halde yapmaları çok zorlaştı. İşte bunu çocuklar fark edemiyor maalesef ki. Çünkü paranın nasıl kazanıldığını, babasının neyle geçindiğini, nasıl zorluklar yaşadığını ailenin, bunları çok fazla göstermiyor anne babalar çocuklara.
2: Ona hissettirmeden tabii ki ihtiyaçlarını yerine getiriyorlar.
1: Olabildiğince mağdur olmasın, mahcup olmasın diye. Eskiden böyle değildi. Eskiden daha mütevazıydı ve aileler çocuklara hatta çocuklarının gözlerinin önünde hesap kitap yaparlardı. İşte bunu kiraya verecek, bu işte kömür alınacak, bu şu kadarı, bu kadarı ya da bu ay geçineceğiz diye böyle. Para bankalarda fazla tutulmazdı. Yani bankamatiklerde çok fazla yoktu. Para eline alınırdı ve bir yerlerde muhafaza edilerek o şekilde o ay idare edilirdi. Ama artık bunun yani para rakamsal bir değer olarak görülmeye başladığından beri emeğinin karşılığı olduğunu çocuk babasının, anasının emeğini anlayamıyor maalesef.
2: Peki hocam, o da olabilir mi? Yani fiziken aslında çocuklar parayı görmüyorlar. Şu an her şeyi kredi kartlarıyla, hesap kartlarıyla, banka kartlarıyla götürüyoruz. Bu da bir sebep olabilir mi?
1: Ya şimdi artık Hande Hanım şöyle bir şey var. Artık okullarda çocuklar emniyet nedeniyle, yani paraları saldırırlar, düşürürler, işte saldırıya uğrarlar diye kart,
2: anne kantin babana kartları. Duydum hocam onu.
1: Plastik kart diyorlar ve kantinlerde o kartla alışveriş yapıyorlar. Yani şimdi çocuk tabii parayı görmeyince, rakamsal bir değer olarak gördüğü için o paranın değerini çok kolay harcayabiliyor. Ama bugün şöyle düşünelim. 2-3 tane çocuğu, evladı olan bir anne babanın, okuyan çocuğu olan bir anne babanın evlatlarına öyle bir kart çıkardığında, çocuklarının günlük alışverişine hesap ettiğimizde ciddi bir bütçe yapıyor. Yani bu anlamda çocukların bunu anlayabilmesi çok zor oluyor maalesef ki, anne babanın yaşadığı mağduriyeti. O yüzden biraz hani böyle geleneksel bir yaklaşım sergilemek gerekiyor gibi geliyor. Hani mağduriyetleri, mahrumiyetleri biraz çocuklara göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çocukları belki üzebilir ama onları daha erken olgunlaşmalarını, daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Bir de sorumluluk alması noktasında çocuklara o doyumsuzluk ortadan kaldırılabilir. Çünkü çocuk sorumluluk almıyor. Ne evde, ev işlerinde sorumluluk alıyor, ne başka konularda sorumluluk alıyor, ne ders konusunda sorumluluk alıyor. Hatta bazı çocuklar eksiklikleri söylenmiş olmasına rağmen siz karışmayın, bu benim işim, ben bunu hallederim diyerek kestirip atıyor. Ve sonra zaman geldiği zaman da, hani o sınav zamanı vesaire geldiği zaman da diyor ki ya işte şu oldu, bu oldu, çeşitli mazeretler üreterek başarısız olduğunu söylüyor.

0: ki bu sayede çocuk sorumluluk sahibi olabilir ve bunun sonucunda da doyumsuzluk problemini ortadan kaldırmış olabilir. Şimdi özellikle şu Mayıs ayı içerisinde sınav dönemleri ve bazı öğrenciler aşırı şekilde sınav stresine kapılıyorlar. Mesela netleri çok yüksek olan bir üniversiteyi, iyi bir liseyi kazanabilme potansiyeli çok yüksek olan bir öğrenci bile anne babasının bir söyleminden yola çıkarak strese kapılabiliyor. Gerginliğe bürünebiliyor. Bir anda kaygılanabiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi şu. Anne baba özellikle çocuğa iyi bir şeyler yaptırayım derken geçmiş hatalarından bazılarını çocuğun önüne koyabiliyor. Belki çocuk geçmişte bir hata yapmış olabilir. Bir deneme sınavında zayıf almış olabilir. Ya da sorumsuzluk örneği göstermiş olabilir. Ama anne baba onun işte ilham alsın, bundan utansın ve daha sonra bir daha yapmasın diye sürekli olarak ya da bazı zamanlarda rutin olarak çocuğa bunu gösteriyor.
1: Yani ısıtıp ısıtıp önüne koymak gibi aynı şeyi sürekli.
0: Aynı şeyi koyuyorlar derler ya. Anne babaya göre, bunu söyleyen kişiye göre bu çok sık değildir ama bunu işiten, bunun mahrumiyetini, mağduriyetini yaşayan bir çocuk için bu çok sık algılanabilir. O yüzden buna dikkat etmeleri gerekiyor anne babaların. Bu tutum çocuğun sınav stresini artırabilir, tetikleyebilir, hatta moralini bozabilir. Bunun yanı sıra özellikle çocukların en çok dikkat edilen unsur budur. Mesela başarılı oldukları deneme sınavlarının daha çok konuşurlar. Başarısız oldukları deneme sınavlarını da daha az konuşurlar. Onları böyle halının altına itmek isterler. Bu nedenle anne babalar da inadına inadına o düşük olan net soruları, sınavların sınav sonuçlarını getir bakayım, geçenlerde kaç net çıkarmışsın, girdin sınava bir bakayım deyip sürekli olarak çocuktan bu tip şeyler istediğinde çocuk demoralize olabiliyor. Yani morali bozulabiliyor, strese girebiliyor. Özellikle şu son dönemler çocukların duygusu olarak çok daha kırılgan, çok daha hassas olduğu dönemlerdir. Dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ama yani o, hassas diye de çok başıboş bırakmamak gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım hocam.
0: Sınav sürecine hazırlanan, bunu takip eden bir çocuğun zaten başıboş kalması
1: mümkün değil.
0: Yani ben özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin, kontrollü bir şekilde çaba harcayan öğrencilerin velileri iyi bir şeyler yapıyorum diyerek yanlış bir şeyler yapmasının önüne geçmek istiyorum. Yani salmış, koyuvermiş, umursamayan bir öğrenci profilinin verisinden bahsetmiyorum zaten. Sınav stresi zaten sınavı önemseyen öğrencilerin problemidir. Önemsemeyen bir öğrencinin problemi olamaz ki zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani boş vermişlik olamaz zaten o sınav stresine yaşayan, hisseden bir öğrenci grubu için söylemek gerekirse. Bir diğer önemli unsur da Hande Hanım, özellikle çocukları motive etmek adı altında gelecekteki zamanla alakalı ambiyanslar sunmak çocuklara. İşte bak, gelecek sene bu zamanlar işte üniversitede olacaksın, şu lisede olacaksın, şöyle arkadaşların olacak gibi gelecekle alakalı güzel anılar, enstantaneler sunarken bu durum bazı çocuklarda gerginliğe sebebiyet verebiliyor. Heyecanı daha fazla, adrenalin daha fazla artırabiliyor. Çünkü çocuk sınavla alakalı süreci daha kafasında tam hazmedemediği için, daha kendini güvende hissedemediği için bir sonraki aşama olan onu düşündüğünde ister istemez gerilim yaşıyor. Çünkü ben ona daha hazır değilim ki diyor. Ya da onu daha hak etmedim ki diyor. Yani bu sebeplerden dolayı gelecekle alakalı ona göre bilinmez olan bir şeyi kalkıp da siz bilinirmiş gibi böyle enstantanelerle, görsel sunularla ona gösterdiğinizde zannederiz ki biz motive olacaktır çocuk. Oysa motive olmayacaktır. Mesela bazı öğrenci profilleri vardır, danışmanlık yaparken bunu hissederim. Çocukların ders çalışma masalarının kenarlarına, duvarlarına işte gelecek sınav dönemle alakalı, gelecek yıllarda gireceği üniversiteyle ilgili ya da liseyle ilgili görsel, yazınsal bir takım geleceğe atıfta bulunacağı, onu motive edecek unsurlar yazmasını isterim. İşte puandı, ne bileyim bölümdü, benzeri şeyler. Ama bazı öğrencilerde de istemem.

0: Çünkü bazı öğrenciler bunu motivasyon olarak, motivasyon kaynağı olarak kullanılabiliyorlar. Hayal kurabiliyorlar, hayal kurmalarına vesile olabiliyor. Ama bazı öğrenciler, burada anne babalar özellikle buna dikkat etsinler, çok hayalle işleri yoktur, realisttirler. Yani gerçekçidirler. Benim puanım bu, bu puan buraya gidiyor. Benim puanım şu, şuraya gidiyor diye böyle kendilerince matematiksel sistem, bir hesap yaparlar.
1: Evet.
0: Hayalle mayalle işleri yoktur, mantıkçıdırlar. İşte o mantıkçı olan öğrencilere bu tip söylemlerde bulunduğunuzda, gelecekle ilgili atıflarda bulunduğunuzda tepki çekebilirsiniz. Yani ona işe yaramayabilir bu. Tam tersine onu böyle strese sokabilir. Çünkü o hayalle motive olmuyor. O tamamen işte yaptığı sorularla, girdiği sınavlarla, aldığı puanlarla, öğrendiği konularla, bunlarla motive olabiliyor çocuk. Dolayısıyla buradan yola çıkarak anne babalar özellikle bu tip öğrenciler için olur olmaz zamanlarda gelecekten enstantaneler söyleyerek, işte bak şimdi gelecek sene bu zamanlarda işte üniversitede olacaksın, lisede olacaksın, şöyle olacak, böyle olacak diye böyle çocuklara motivasyonvari şeyler söylediklerinde çocuk daha fazla gerilim hissedebilir. Buna dikkat etmelerinde yarar var. Değinmek istediğim bir konu da şu. Özellikle bunu seminerlerde çok görüyorum. Mesela 8. sınıf öğrencileri geliyor ya da üniversite hazırlık öğrencileri geliyor ya da işte lise öğrencileri geliyor. Görüyorum anne babalarıyla beraber eğitime geldiklerinde, mesela gelecekleriyle alakalı planlamaları sorduğumda, sorguladığımda çocukların çok da böyle sağlıklı kararlar veremediğini, ailelerin çok sağlıklı kararlar veremediğini görüyorum. Mesela çocuk diyor ki ben diyor tiyatro okumak istiyorum diyor, konservatuvar okumak istiyorum diyor. Anne de mesela mimar. Çocuğunun daha sağlıklı, eli ayağı yere basan, işte gelecekte ekonomik sıkıntı yaşamayacağı, kendini güvende hissedebileceği bir iş sahibi olsun, kariyer sahibi olsun istiyor. Çünkü biliyor ki özellikle tiyatroda, konservatuvarda bu tip sosyal ilişki gerektiren işlerde biraz daha yıpranması gerekiyor, biraz daha fazla tecrübe etmesi gerekiyor. Yani daha fazla efor çağı sarf etmesi gerekiyor. İstemiyor evladının çok yıpranmasını. Dolayısıyla böyle anne, baba, çocuk üçgenine baktığımızda sağlıklı bir kariyer planlamalarının olamadıklarını gözlemliyorum. Burada şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklarının mesleki tercihleri konusunda lise sona kadar çocuklarının söylemlerini çok fazla dikkate almasın anne babalar. Yani dikkate almasından kastım şu. Ciddiye almasınlar.
1: Değişebilir.
0: Evet. Yani çocuk mesela 7. sınıfa gidiyorken ben konservatuvar okuyacağım, tiyatrocu olacağım diyorsa bu çocuğu hayır sen kesin de hukuk okumalısın diye böyle ciddi ciddi çocuğa bir şey yapmalarına gerek yok. Tamam sen hangi meslekte daha mutlu olursan biz senin yanındayız dendiği zaman çocukta bir stres, bir kaygı, bir otorite psikolojisi olmayacaktır. Çünkü insanların tercihleri zamanla değişebiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Belki daha önceki programlarda söylemişimdir. Ben küçükken çelimsiz bir çocuktum. Ve güvensiz hissettiğim için kendimi polis olmak istiyordum. Sonra yavaş yavaş büyümeye başlayınca, sokakta top oynamaya başlayınca, haberleri görmeye başlayınca, futbolcuların çok pahalı transferler yapıp para kazandıklarını görünce ben futbolcu olacağım dedim. Daha sonra baktım futbolcu olmak istemiyorum. Çünkü futbolcu olmak için çok daha fazla efor harcamak gerekiyor. Bedensel sportif faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Ben mesai olarak okuldan sonra ekstra futbol okuluna gidip de futbolcuymuş gibi antrenmanlara gitmeyi istemedim. Dolayısıyla bana göre olmadığını fark ettim ve kararımı değiştirdim ve öğretmen olmaya karar verdim. Sonra yavaş yavaş tekrar tekrar ilerleyen yıllarda değişkenlik gösterdi. Nihayetinde bütün bunların hepsi bir çocuğun hayalinden ibarettir Hande Hanım. Dolayısıyla çocuklar hayallerinin söylediklerini, istediklerini ifade ederler ama o olmak zorunda değildir. Anne baba olarak bunu dikkate almayın derken şöyle dikkate almayın. Alay etmeyin, engellemeyin ama aynı zamanda çok da ciddiye almayın diyorum. Çünkü yanlış dönemdir. Doğru dönem nedir? Mesela liseye başlayacağı zaman hangi branşta, hangi alanda gitmesi gerektiğine karar verirken, örnek veriyorum, sayısal zihinli bir çocuksa, mühendislik zekaya sahipse, fen matematik alanında eğitim alabileceği bir branştaki okulda ders görmesi daha sağlıklı olacaktır. Ya da sosyal alanı iyiyse, sözel derslerin çok yoğun olduğu alanda başarılı olabilecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani çocukları söyledikleri dönemlerle değil de ihtiyaçları oldukları dönemlerde doğru yönlendirmek gerekiyor. Bir de çocukların kendilerini tanımalarına müsaade etmek lazım. Çocuklar kendilerini gerçekten tanımıyorlar. Yani bununla alakalı aslında bu tamamen sadece bu konuyla alakalı bir program yapmamızı gerektirebilir Hande Hanım.
1: Evet, genişçe bir program.
0: Kendilerini nasıl tanıyabilecekleri, bununla alakalı ne yapabilirler? Özellikle akademik tercihlerini, mesleki tercihlerini ve hobilerini neye göre seçebilirler? Bununla alakalı açıkçası bir programı buna ayırabiliriz. Öyle söyleyebilirim.
1: Hatta önümüzdeki haftalarda sınavlar da yaklaşıyor hocam. Yakın takvimimize de alabiliriz bence konuyu.
0: Olur olur olur. Çok daha güzel olur. Ben bununla alakalı detaylı bir şekilde anne babalara rehber o niteliğinde olacak şekilde bir içerik hazırlayabilirim. Şöyle ki, ama ana hatlarıyla üzerinden geçmek gerekirse şöyle söyleyebilirim. Şimdi çocukların özellikle hangi yetileri yüksekse, daha önce bahsetmiş olabilirim, Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre hareket ettiğimizde insanın 10-11 farklı zeka türü var. İşte kimisinde sözel dilsel zeka yüksekken, kimisinde matematiksel zeka, kimilerinde doğa zekası, kimisinde bireysel zeka, kimisinde bedensel kinestetik zeka, yani müziksel zeka, farklı farklı zeka türleri var. Dolayısıyla bu zeka türlerine bakarak çocukların hangi alana eğilimi olduğu çok aşikar anlaşılabiliyor. Bu nedenle çocuğun eğer ki matematikle arası çok iyiyse, matematiği çok seviyorsa, matematiksel zekası yüksekse, bu çocuğu zorla böyle işte şiirle, edebiyatla, kitapla, okunacak şeylerle çok meşgul etmemek gerekiyor. Çocuk çünkü hayatı formülize etmek istiyor. Sayılarla daha hızlı, daha çabuk, daha barışık yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu çocuğu sayısal zihinli olursa eğer, bu çocuk muhtemeldir ki ya işte tıp ya da ne bileyim mühendislik, bu tip alanlarla ilgili kendini daha mutlu hissedecektir. Dolayısıyla eğer ki kendi branşına uygun, kendi kafa yapısına, kendi zeka yapısına uygun bir akademik kariyer üzerine gitmezse, ister istemez hobilerini ona yönlendirmeye başlıyor. Ardından ne oluyor biliyor musunuz? 30'lu 40'lı yaşlara geldiğinde maddi kaygılarından arındığı anda hobilerinin meşguliyetini edinerek, yoğunlaştırarak daha fazla onunla alakalı işler yapmaya başlıyor. Zaten dikkat edin, belli alanda maddi yeterliliğini sağladıktan sonra 30'lu 40'lı yaşlardan sonra hobilerine eğilen insanlarda işinden istifa edip bu tip eğlenceli, severek yaptığı şeylerden daha az gelir elde etmesine karşın daha mutlu olduğu durumda bunun göstergesidir. Yani doğru yönlendirilememiş, istediğini yapamamış ve uhde kalmış, içinde o uhdeyi tamamlıyor. Aman dünyaya bir daha mı geleceğim ben? Bir daha mı 40 yıl daha yaşayacağım? Mutlu bir şekilde yaşayayım demelerinin sebeplerinden bir tanesi de vakti zamanında kendilerini doğru tanımlayamayıp doğru tercihler yapamıyor olmalarıdır. Burada özellikle çoklu zeka kuramının ciddi anlamda bir ipucu olabiliyor. Kişi kendini çok iyi tanımlayabiliyor. Örneğin benim çocukluğumda kompozisyon derslerini çok severdim. Şiir derslerini çok severdim. Şiir okumayı, yazmayı çok severdim. Bunlarla alakalı kafamı meşgul edip kelimeleri düşünüp organize edip öğretmenin söylemiş olduğu bir cümleden, atıyorum işte sakla zamanı gelir zamanı, hadi çocuklar bununla alakalı bir kompozisyon yazalım dediği vakitlerde ortaokulda, oturup o kelimelerle ilgili giriş, gelişme, sonuç başlığı altında, formülü altında o kompozisyonu yazmak benim için inanılmaz mutluluk verici bir şey. Yani çünkü kelime üretiyordum, bir şeyler üretiyordum, fikir üretiyordum ve bu ürettiğim fikri birileri beğenip not veriyordu. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Yani böyle hani zor, zar zor yazılan kınarak, düşünerek böyle uğraşıcı bir şey gibi gelmezdi. İsterdim ki bütün dersler kompozisyon dersi olsun isterdim. Sanki bana bütün derslerde kompozisyon başlığı verseler hepsini de üretirim, yazarım diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum, yaptığım şey aslında sözel dilsel zekamı konuşturmakmış andığım. Ve ben hayatımda ekmeğimin büyük bir kısmını, geçimimin büyük bir kısmını sözel dilsel zekamı kullanarak, üreterek, kelimeler üreterek, yazarak, bir şeyler oluşturarak ve insanların beğenisine sunarak geçiriyorum.
1: Ben bazen şunu da düşünüyorum aslında hocam, hani o geniş konuştuğumuz hafta yine konuşuruz ama yani çocuklarda meslek seçimi biraz sanki erken olmak zorunda kalıyor gibi geliyor bazen bana. Niye çünkü, bilmiyorum.
0: Çünkü anne babaların mükemmel beklentileri, sosyolojik evet. anlamda toplumun oluşturduğu baskı çocuklarda bunu konuşmayı hem moda olarak, moda akımı gibi gerektiriyor, konuşturtuyor. Hı hı. Hem de zorunluluk gibi, yani benim erken karar vermem gerekiyor. Ne kadar erken karar verirsem
1: o kadar başarılı olur, yol alırım diye düşünüyor çocuklar.
0: Aynen öyle düşünüyor. Evet. Ve çocuklar zevk almıyorlar, yani mutlu olmuyorlar.
1: Evet, okula gidip maalesef.
0: Maalesef eğlenmiyorlar. Dolayısıyla baktığımızda çocuğun akademik durumuna baktığımızda birçok çocuk başarılı olsa bile birilerinin zorlamasıyla o bölümleri, o şeyleri tercih ediyorken öyle değil. Örneğin Türkçeden çok başarılı olsa bile, çok güzel bir örnek vardı. Psikolog Özgür Bolat'ın bir televizyon programında çok muazzam bir tespitti o. Diyor ki sunucuya, çocuğunuz diyor Türkçeden diyor başarılı, matematikten başarısız. Türkiye'de ne yapılır diyor? Hemen matematik dersi aldırılır diyor.
1: Hı hı. Halbuki
0: Avrupa'da ne yapılır diyor?
1: Türkçenin üzerine işte dil üstüne gidilir.
0: Daha fazla Türkçe dersi aldırılır. O alanda daha başarılı olsun diye. Başarısız olduğu alanda zorlanmaz diyor kişi. Ne kadar doğru ve güzel bir tespit. Tabii ki hayatını idame ettirecek kadar çarpmayı, bölmeyi, dört işlemi öğrenmeli çocuk. Ama matematikte kusurluysa, kusurlu olduğu alanı daha fazla iyileştirebilmek için uğraşırken kusursuz olduğu, mükemmel olduğu alanların ıskalanmasına neden oluyor.
1: Köreltiyor. Doğru.
0: Ki ya belki de çocuk halk oyunlarında başarılı olacak ve dans dersi alsa muazzam bir başarılı elde edecek. Ve bu nedenle de beden dersinde belki başarısız ama halk oyunları ile ilgili etkinliklerde başarılı. Genetik bir aktarımdır. Yani bu bazı ailelerde vardır. Özellikle halk oyunları konusunda çok başarılı olan düğünlerde çocuk küçük yaşlarda oynamaya başlar. Genetik bir aktarımdır. Ya belki çocuk ekmeğini bu işten kazansa daha parlak olacak, daha mutlu, hayatına daha barışık olacak. Ama işte toplumun baskısıyla, zorlamasıyla, sözel, sayısal gibi dayatmalarla, işte ya doktor olacaksın, ya avukat olacaksın, ya işte mühendis olacaksın, aç kalma gibi.
1: İtibarlı bir mesleğin olsun. Doğru.
0: Aynen öyle, böyle bu tip sosyal baskılarla maalesef ki çocukların o hayatlarında içlerindeki büyüttüğü şeyleri öldürüyoruz ister istemez. Bunun önüne geçebilmenin yolu da özellikle çocuklarda doğru kariyer planlaması yaparken çocuk yanlış dönemde ben şunu olacağım, bunu olacağım dese bile bunu hoşgörüyle karşılamak, bunu yargılamamak, yadırgamamak, hatta sen bu matematik netleriyle, bu sorularla kaldırım mühendisi ancak olursun gibi aşağılayıcı söylemlerle çocuğu küstürmemek, üzülmemek gerekiyor. Bunun yerine eğer çok küçük yaşlardaysa, daha 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarındaysa ya da ne bileyim ortaokula gidiyor ve liseye geçecek ama daha böyle geleceğiyle ilgili daha somut bilmiş şeyler söylese bile çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü yanıldığını hayat ona gösterecektir. Lise hayatında gösterecektir. Örneğin çocuk 7. sınıfta ben doktor olacağım diyor. Ama lise 1'e geldiğinde fizik, kimya, biyoloji sıfırsa hayat ona doktor olması için daha fazla çaba harcaması gerektiğini gösterecektir. Ama daha fazla çaba göstermeden rahat bir şekilde sınıfını geçebiliyorsa, bu dersleri geçebiliyorsa zaten çocuk da kendi de biliyordur. Ekstra çaba harcamadan ben bu dersleri geçebiliyorum. Demek ki bu alanda başarılıyım hisseder çocuk, bunu söyler kendi de. O nedenle anne babalar bu konuda çocuklara özellikle kariyer planlamaları konusunda dikkat etmelerinde yarar var. Bir diğer değinmek istediğim konu da şu, özellikle çocuklarda son dönemlerde kendilerini yetersizlik duygusuyla hissediyorlar. Yani şöyle örnek vereyim, eğitimime hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonlarından bir tanesinde İstanbul'da bir eğitimim vardı. Ve eğitime anne, çocuk, baba, kız olarak katılıyorlar. Ve genelde katılanlar, ailece katılanlarda şunu görüyorum. Çocuk annesinden, babasından daha başarılı bir performans sergilediğinde, işte ne bileyim, bu okuma hızı olabilir, okuma performansında çözdüğü soru olabilir, hiç fark etmez, egzersizi yapma başarısı olabilir. Bu da hafiften böyle bir enaniyet yaşadığını, anne babasına karşı böyle hafiften bir gurur sergilediğini görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Biraz böyle kurcaladığımda, biraz kaşıdığımda şunu söylüyorlar. Yani ne yapsam onların gözünde yetersizim. Ne yapsam, yani imkansızı başarsam niye bu kadar uzun sürdü diyeceklermiş gibi geliyor hocam diyor. Doğru hemen yapıyorum da diyor. İmkansızı başarsam niye bu kadar uzun sürdü diyecekler. Vay be, imkansızı başardın, aferin sana demeyecekler diyor çocuk. Yani ben diyor ne kadar zorlasam da ailemi tatmin
1: edemeyeceğim. Yeterli olamayacağım.
0: Evet, aynen öyle. Burada özellikle sınav sürecinde öğrencilerde bu çok yaşanan bir durumdur. Çocukların aldığı netleri, işte ne bileyim girdiği sınavlardaki başarılı oldukları alanları görmezden gelip kronik olarak zayıf oldukları alana yönelirler anne babalar özellikle. Ve çocuğa yetersizlik hissiyatını hissettirirler. Şimdi o hissiyatı yaşatmak yerine sorunu nasıl çözebileceğiyle ilgili konuşmak, bununla alakalı bir şeyler söylemek daha akıllıca, daha mantıklıca bence. Bir de söylemlerle eylemlerin çelişmesi durumu var Hande Hanım. Mesela çocuk çocuğa ben senin arkandayım, ben senin yanındayım, ne olursa olsun başarılı da olsan, başarısız da olsan anne baban olarak biz senin yanındayız deniyor. Fakat belki de aradan 5 dakika 10 dakika geçiyor. Herhangi bir konuda bir eksikliğini, bir sıkıntısını gördüğünde çocuğa hemen onu eleştiriyorlar, söylüyorlar. Ya hani 5 dakika öncesinde benim arkamdaydınız, beraber başaracaktık biz bu sınavı diyor çocuk. İster istemez kafa karışıklığı yaşıyor.
1: Az yani, önceki tavrınız bu değildi tabii ki.
0: Aynen öyle. Ondan sonra hatalarla alakalı, özellikle hatanın kötü bir şey olduğu algısı oturtuluyor maalesef ki. Aslında hata güzel bir şeydir. Yani çocuk yanlış yaptığında sınavda, işte deneme sınavında kötü bir şey çıkardığında, kötü bir performans çıkardığında, özellikle anne babalar olarak çocuğun o sınav sonuç durumuna baktığımızda yanlışlarının üzerine konuşurken bile onların bir öğretmen olduğunu, öğretici olduğunu, aslında iyi olduğunu, çünkü gerçek sınavda böyle bir şey çıkarsa yanlış yapmaması için bir katkı sağlayıcı unsur olduğunu konuşabilir. Yani hatanın güzel bir şey olduğu algısı verilmeli çocuğa. Biz senin her şeye rağmen yanındayız deniyor. Ama bir bakıyorsun ister istemez çocuğun her şeye rağmen yanındaymış gibi görünen ve bunu söyleyen anne baba bir deneme sınav sonucunda ufacık bir hatada hemen çocuğu rencide edercesine, işte bazılarının konuşması şöyledir. Ya ben senin yanındayım der, ama böyle üst, alttan alttan da böyle onun gururunu ezer. İşte arkadaşlarına daha az geçseydin, işte daha fazla ders çalışsaydın gibi böyle işte cep telefonundaki uygulamalara, oyunlara atıflarda bulunarak, bunlarla daha az oynasaydın gibi söylemlerle çocuğun açıkçası boğazına dizerler, yani zehir ederler. Her şeye rağmen sevebilmek algısını şöyle örneklendirelim. Yani ben senin başarılı olmana da başarısız olmana rağmen de hepsini de seviyorum, hepsinde varım algısı oturtmak gerekiyor. Yani hani daha önceden anlatmıştık ya, sevgi türleri vardı. Eğer sevgisi, çünkü sevgisi, bir de
1: rağmen sevgisi.
0: Eğer sınavda başarılı olursan seni daha çok severim. Eğer işte deneme sınavından daha yüksek not alırsan seni severim. Eğer işte üniversiteyi kazanırsan seni daha çok severim. Üniversiteyi kazanınca insanlara karşı ben daha gururlu. Bakın böyle bir evlat yetiştirdim duygusunu yaşatırsan bana eğer seni daha çok severim. Ya da seni çok seviyorum çünkü çok iyi ders çalışıyorsun. Çok başarılısın. Seni
1: sevgi
0: seviyorum.
1: Böyle bir şey değil aslında tabii ki.
0: Yani böyle bu şekilde bir algı oluşuyor. Hı. Ama işte rağmen sevgisi her türlü onun yanında onun destekçisi olduğunu gösteren bir unsurdur. Çünkü bugün çocuk okulda başarısız olduğunda, deneme sınavında başarısız olduğunda, yarın üniversiteyi kazanıp da gittiğinde o bölümü okuduktan sonra herhangi bir ticaret yaptığında, bir şey yaptığında, ticari başarısızlığında iflas ettiğinde anne baba olarak yine onun yanında olup işte gerekirse varsa bir şeyler satıp ona destek olup bak oğlum yavrum evladım ben senin işte de yanındayım demenin bir halidir bu şu andaki sınavda zayıf aldığında ya da derslerinde başarısız olduğunda onun yanında hissettirebilmek. Şimdi bazı anne babalar şunu söylüyor ya biz hep onun yanındayız ama çocuk bizim kadar umursamıyor diyor. O zaman demek ki filmi başa sarmak gerekiyor. Sorumluluk duygusunu vakti zamanda oturtamamışsın. Sanki oturtmuş gibi davranarak onun sorumluluk almış haline sen katkı sağlamaya çalışıyorsun. O zaman adımları geriye sarıp çocuğun sorumluluk alabileceği noktaya gelmen gerekiyor senin. Yardımcı olmaktan ziyade onun sorumluluk alabileceği noktaya getirmen gerekiyor. Yani bazı anne babalar şimdi olayı şey gibi filin işte kulağını tutuyor bu bir yaprak diyor, öbürü hortumunu tutuyor bu bir boru diyor, biri ayağını tutuyor bacağı diyor. Onun gibi yani programın hangi kısmından müdahil olduğunu bilemiyorum ama eğer çocuk gerçekten çalışıyorsa, sınava hazırlanıyorsa, sınavla alakalı yeterliklerini yerine getiriyorsa,
1: elinden geleni yapıyorsa,
0: evet, o zaman bu çocuğa yetersizlik hissini vermemek gerekiyor. Ama çocuk yeteri kadar çalışmıyor ve bununla alakalı da kaygısı yok. O zaman yetersizlik hissiyatı sorunu da yok bu çocuğun. Çünkü alınmaz hiçbir şeyden. O zaman burada ne var? Problem çocuğa o sorumluluk duygusunu kazandıracağınız aşamaya gelmeniz gerekiyor. Birkaç adım geriye gitmeniz gerekiyor. Yani çocukla alakalı işte geleceğiyle ilgili konuşursunuz. Ne yapacağıyla ilgili konuşursunuz. Ders çalışacaksa ne kadar süre ders çalışması gerekir? Çok basit bir şey. Yani bugün sınava çok az bir zaman kalmışken çocuğun sanki bir yıl, bir buçuk yıl varmış gibi davranarak konuşuyor olması gerçekçi değildir. İşte bunu çocukla oturup konuşmak gerekiyor. Ders çalışmasından ziyade özellikle çocuğun kapasitesini, onun durumunu keşfederek çocuğa nasıl yaklaşacağınız, onunla alakalı beklentinizin ne olacağını belirlemeniz gerekiyor. Yoksa muğlak bir şekilde çocuğun durumunun ne olduğunu bilmeden, ne kadar net çıkardığını bilmeden, ya gerçekten öyle anne babalar var ki çocuk için her şeyini feda ediyor anne baba. Para olarak, maddi olarak, manevi olarak, ama ben anlamıyorum, ben bilmiyorum, işte bizim aklımız ermiyor diyerek çocuğun akademik durumuyla alakalı takip edebileceği bir işte sınav sonuç belgesinde neyi ne kadar yaptığını bilemeyecek kadar da konuyla alakalı konunun dışında kalıyor. İşte yapması gereken tek şey şu: okul toplantısına, veli toplantısına, dershanedeki öğretmenin toplantısına gittiğinde ya hocam bana bunu aptala anlatır gibi anlatır mısınız? Burada bunlar ne anlam ifade ediyor? Demiş olması yeterli olacaktır. Öğretmen 2 dakikada o çizelgenin, o sınav sonuç belgesinin ne anlama geldiğini ona gösterecektir çok basit bir şekilde. Ve bunu öğrendiği zaman anne baba çocuğunun yıl boyunca belki de 30-40 defa girdiği o deneme sınavlarında ne kadar ders çalışması gerektiğini, ne kadar başarılı olmaya ihtiyacı olduğunu bilecektir. Yani biraz da ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlar. Yani çocukla ilgili beklentisini daha somut hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Doğru hocam. Geniş geniş konuşuruz bunları sınava yakın.
0: İnşallah
1: tam bir program olarak. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik bu hafta.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere hocam.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ olun hocam. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Özellikle dediğimiz gibi sınavlarda yaklaşıyor. Çocuklarda bir kariyer planlama belki önümüzdeki programlarda geniş geniş konuşacağımız bir konu olacak. Biz Ayılan Suyu'nun sonuna geldik. Ben Hande Ana kumanda masasında sevgili İsmail vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Lastik Papuçlar 8. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Aynı bodrumda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte Gary'nin tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplar. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostları kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkı genç adamı linç etmek ister. Çaresiz kalan Gary Mellon, suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanır. Sonuç lehine çıksa da polisin gözünde şüpheli olmaktan kurtulamaz. Soruşturmayı derinleştiren polis, kaybolan cesedi aramak üzere kızın en son görüldüğü Kung çiftliğine gider.
1: Kung çiftliğine yaklaştık şef.
2: Kimi alıyor bu köpek böyle Hank?
1: Bilmiyorum şef. Genellikle yabancı bir araba gördüler mi havlarlar?
2: Dikkat edersen köpek ilerideki kulübenin tahta kapısını tırmalıyor.
1: Belki de bizden korkup o kulübeye sığınmak istiyor.
2: Hiç sanmıyorum. Baksana, adeta kulübenin içine girmek, kapıyı parçalamak istiyor. Arabayı kulübenin önüne çek Hank.
1: Peki şef. Hoşt hoşt. Pis hayvan defol.
2: Bu koku da ne be?
1: Leş kokusuna benziyor şef. Midem bulandı.
2: Koku kulübenin içinden geliyor Hank.
1: Ya evet şef. Korkunç bir koku bu. Gidelim hemen buradan ne olur.
2: Dur dur, nereye gidiyorsun? Benimle gel.
1: Nereye şef?
2: Kulübenin içine tabii ki.
1: Yoksa içeride...
2: Sanırım bir ölü bulacağız Hank. Hadi şu kapıyı açalım. Aman Allah'ım. Bu Diana'nın cesedi Hank.
1: Vay canına. Gerçekten de onun şef. Zavallı kız ne hale gelmiş böyle. Burada daha fazla duramayacağım şef.
2: Sanırım ben de... Gördün değil mi Hank? Kulübenin içindeki o küçüğün cesediydi. Diana'nın.
1: Evet. Üzerindeki binlerce sinek ve çayana rağmen tanıdım onu.
2: Hadi gel arabaya gidip telsizde merkezi arayalım.
1: Olur. Herhalde Malone'u tutuklarız artık.
2: Tutuklar mıyız? Neden?
1: Kızın cesedini bulduktan sonra cinayetle suçlamak daha kolay değil mi?
2: Otopsiyi bitirdin mi doktor?
3: Bitirdim Bill. Katil kızı ağır bir şeyle kafatasının tam altına yapılan bir vuruşla öldürmüş. Siz olay yerinde böyle bir şey buldunuz mu?
2: Hayır, kulübede sadece kızın cesedi vardı.
3: Sence katil o mu?
2: Bilmiyorum. Yalan makinesinden temiz çıktı. Elimizde onu suçlayacak tek şey olay günü söylediği yerde olmadığı. Yani bize göre bir yalan beyan. Malone'a göre ise bir yanılma.
3: Bunun dışında başka bir delil yok mu?
2: Maalesef yok.
3: Yani buna rağmen tutukladınız mı onu?
2: Henüz değil. Sadece elimizdeki tek zanlı o.
3: Anlıyorum. Şansı açık olsun, ne diyeyim?
2: Evet. Malone'un gerçekten şansa ihtiyacı var. Birazdan karısı ve yakın arkadaşları basın toplantısı yapacaklar. Kim bilir neler söyleyecekler onun için.
4: Her zaman iyi bir eş ve ev kadını olmaya çalıştım. Ama Gary enerji dolu bir adamdı. Hiçbir zaman evine bağlı bir koca olamadı. Yemeğini bitirir bitirmez müşterileriyle görüşmek bahanesini öne sürer, bir dakika bile evde oturmadan çıkıp giderdi. Çoğu zaman tek başıma geçirdiğim bitip tükenmek bilmeyen geceleri unutamıyorum. Ya sinirliliği? Papuçları bulduğum gece polisleri çağırmak istediğimde bana nasıl karşı çıkmıştı? Sonuna kadar yanında kalıp onu desteklemediğim, boşanmak için mahkemeye başvurduğum için bazı kişilerin beni ayıplayacaklarını iyi biliyorum. Ama zavallı küçük bir kıza saldırıp onu öldürecek kadar iğrenç bir kişiyle beraber olmanın zorluğunu düşünsünler lütfen.
5: Adım Luke Summer. Evet, Gary'i çok iyi tanıyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse hiçbir zaman gerçek bir dostluk, yakınlık kurulamadı aramızda. Anlaşılması güç biriydi. Bir de herkesten üstün olma hırsı vardı onda. Gerçek bir profesyonel golfçüden daha fazla kendini golf sporuna vermiş. Bu alanda şehrin en iyi oyuncusu olmuştu. Onun elinde olmayan bir şeydi bu. Her şeyde birinci olmalıydı. Avcılıkta, balık avında. Siz daha tüfeğinizi ya da oltanızı hazırlamadan o işe koyuluverirdi. Toplum hayatındaki tutumu da aşağı yukarı buna benzerdi. Herkesin ilgisinin merkezi olmaya çalışan, garip, anlaşılmaz biriydi vesaire.
6: Ben George Halloran. Yaşlı ve hastalıklı bir adamım. Ama o gece Mavi Kuş lokantasında çok korktuğumu itiraf etmek zorundayım. Benim Malone'u tokatladığımı gören karımın fenalık geçirmesi de zaten bu korku yüzünden oldu. Kendinden geçmiş bir insandı o gece Malone.
2: Gazeteleri okudun değil mi Jane?
4: Hem de hepsini. Ama onların suçu yok. Karısıyla yakın arkadaşları ölmeden mezara soktular geri.
2: Haklısın. Oysa daha Malone'u suçlayacak bir tek delil yok elimizde.
7: Merhaba Bill.
2: Merhaba Bay Baker. Malone'u görmeye mi geldin?
7: Evet, onu ziyaret etmemin bir sakıncası yoktur inşallah.
2: Hayır. Umarım sizi gördüğüne sevinir. Ne zamandır gerçek bir dosta ihtiyacı vardı. Frank.
8: Buyur şef.
2: Bay Theodore Baker'ı nezarete indirir misin? Geri Malone'la görüşecek.
8: Tabii şef. Buyurun Bay Baker.
4: Kim bu Ted Baker?
2: Malone'un patronu. Çok iyi bir adamdır. Malone'u da çok sever.
7: Ziyaretine geç geldiğim için bağışla beni geri. Buraya sana yardım etmeye geldim. Senin suçsuzluğuna inanıyorum evlat.
9: Neden? Bu işin ne faydasını görebilirsin ki Ted? Şirketinin böyle bir reklama ihtiyacı var mı?
7: Dün akşam karın da dahil olmak üzere bir sürü yakınının seninle ilgili sözlerini okuyunca çileden çıktım. Onların sözleriyle tanıdığım Geri'yi karşılaştırdım. Sen de içten içe kıskanarak ve açıktan açığa överek bulduklarını söyledikleri yetenekler şimdi iğrenç, kötü niyet belirtileri olmuş. Hayır. Sen suçsuzsun Geri.
9: Sağ ol Ted. Ama her şey bana karşı.
7: Evet, bunu da biliyorum. Durumun pek parlak değil evlat. Keşke kızın elbiseleri senin bodrumunda bulunduğu gün bir avukat tutsaydın.
9: Açıkça suçlanmadıkça neye yarar bu? Beni bu beladan kurtaracak tek şey gerçek suçlunun bulunup ortaya çıkarılması. Her adam kendi savaşını kendi başına vermeli. Hiç olmazsa elleri ayakları bağlı yerde sürüklenene kadar. Bu da başıma en geç yarın gelecek.
7: Sen ne demek istiyorsun Geri?
9: Bugün savcı olayı büyük jürinin önünde anlatacak. Bu görüşmede bulunmam gerekli görünmedi ama bütün herkes bana karşı tanıklık yapacak. Ve savcı cinayet suçundan sanık görülerek tutuklanabilmem için elinden geleni ardına koymayacak. Eğer suçlu görülürsem işte o zaman iyi bir avukata ihtiyacım olacak. Ama o ana kadar da avukat mavukat istemiyorum ben.
7: Böyle yapmakla belki de haklısın Geri. Ama ne yazık ki bu avukatı tutmak zorunda kalacaksın sanıyorum.
9: Ben de öyle Ted. Bunu iliklerimde duyuyorum.
7: Richard Leonard'ı tanıyor musun?
9: Evet. Onunla bir kere tanışma imkanı bulmuştum.
7: Sana gelmeden onunla konuştum. Ülkenin en iyi avukatlarından biri. Senin suçsuzluğuna inanıyor ve davayı üzerine almak istiyor. Para işini hiç düşünme. Uzun süreden beri şirketin işlerini sana devretmeyi düşünüyordum. Yerimi bir an önce gelip doldurmanı istiyorum.
9: Sağ ol Ted.
7: Sakın kendini bırakma. Ümitsizliğe kapılma Geri.
9: Tabii.
7: İstediğim bir şey olursa...
9: Merak etme. Savcı geliyor.
7: Tamam, ben gidiyorum Geri. Yine gelirim.
9: Sağ ol, güle güle.
7: Malone, duruşmaya çıkmadan önce bir kere daha konuşmak istiyorum. Ne dersin?
9: Konuşacak ne kaldı ki?
7: Önce saatleri iyice tespit edelim. 13 Mayıs günü saat 3.30'a doğru evden çıktın.
9: Evet.
7: Küçük kız son olarak saat 4'e doğru görülmüş. Zamanlar birbirine uyuyor. Olayın rastlantı yönü üzerinde fazla durmak istemiyorum. Onu tepedeki Rugby çiftliğine mi yoksa Kung çiftliğine mi götürdün?
9: Onu da sen bul. Savcı değil misin?
7: Sen istediğin kadar alay et Malone. Ama seni mahkum ettireceğim. olay günü ne yaptığın konusunda yalan söylediğini, bodrumdan kızın elbiselerinin çıktığını unutma. Aa, bir şey daha var.
9: Ya neymiş o?
7: Kung çiftliğine alıcı bulma işini üzerine almıştın. Oysa çiftlik binalarının listesini çıkarırken cesetin bulunduğu kulübenin sözünü bile etmemişsin. Bu da işin püf noktasını ortaya çıkarıyor.
9: Kulübenin yanına bile gitmediğimi 100 kere söyledim size. İşe yaramadığı, yıkılmak üzere olduğu yoldan bile görülüyordu. Çiftlik kahyası bile bir işe yaramadığını, 5 para etmeyeceğini söylemişti. Kendisine sorarsanız hatırlar belki.
7: İyi ama liste çıkarırken en ufak yapının bile kağıt üzerinde gösterilmesi gerekmez mi? Biliyor musun Malon? Yaptıklarını anlatmaman biraz da hoşuma gidiyor. Suçlu olduğunu söylersen belki canını kurtarabilirsin. Ama senin gaz odasına gitmeni tercih ediyorum ben.
2: Buna jüri karar verecek sayın savcı. Saat 10:30-11'de adliye sarayında buluşuyoruz değil mi?
7: Tamam Bil. Çavu Jenki de getir. Bir de şu stenograf neydi adı? Jenny Bester, onu da getir.
2: Tamam, getiririm.
7: Malone, bir şey daha var.
9: Hiçbir şey yok. Artık beni rahat bırakın da iddianamenizi tamamlayın siz.
7: Merak etme, ben hazırım. Ve büyük jüriyi de etkileyeceğim.
9: Hiç şaşmam buna. Hatta 2-3 gün sonra her şeyi itiraf ederim belki. Ama o güne kadar defolup gitsen de varlığında midemi bulandırıp beni kusturacak hale getirmesen.
7: Duyuyorsun değil mi Bill Craft? Onu başıboş bırakacağına tutuklasaydın benimle böyle konuşamazdı.
2: Sinirlenmeniz gereksiz sayın savcı. Gücünüzü az sonra yapılacak olan oturuma saklayın bence.
7: Tamam, peki, öyle olsun. Adliyede görüşürüz.
2: Savcıyı duydun. Seni gaz odasına götürmekte kararlı.
9: İyi ki beni daha önce tutuklamamışsın Bill. Yoksa savcı denen bu iğrenç herif beni hasta edecekti.
2: Bir kere polis olarak seni içeri tıkacak hiçbir şey yoktu elimde. Bu yüzden sağa sola araştırıp önüme geleni sorguya çekmeye başladım. Hatta Luke Summer'ı bile. Ama sonuç alamadım.
9: Luke böyle bir şey yapacak biri değildir.
2: Aslında savcı da elinde bir takım şüphelerden, tahminlerden ve rastlantılardan karşımıza çıkarttığı olaylardan fazlasının bulunmadığını çok iyi biliyor. Ama bütün bunları ustaca konuşmasıyla allayıp pullayarak jüriye yutturmaya çalışacaktır. Bir tek şeyi aklından çıkarma gereği. Sanık olarak mahkeme karşısına çıkmak mahkum olmayı gerektirmez.
9: Biliyorum Bill, biliyorum. Ama mahkeme karşısında okunacak iddianame büyük jüriye de sunulacak. Eğer mahkeme heyeti beni suçlu görürse jüri de aynı görüşe katılacak.
2: Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Ben yukarı çıkıp işlerime bakayım. Sen de biraz dinlen hadi.
9: Neler bulabildin Jane?
4: Soruşturmayı bitirdim Geri. Sizin garajda oy kullanan 8 kişinin geri kalanlarıyla da görüştüm.
9: Tabii yeni bir şey yok değil mi?
4: Hayır, ama eğlenceli bir şey tespit ettim.
9: Neymiş o?
4: Bu 8 kişiden biri Bay Lev Holbein adında yaşlı ve çok sevimli bir adam. Seçim günü başından geçen bir olayı hala unutamamış.
9: Neymiş başından geçen bu olay?
4: Adam burnunun ucunu bile göremeyecek kadar mı yok? Sizin eve öğleye doğru gelmiş. Oyunu garajda değil de sizin evde kullanacağını sanmış. Nasıl olsa sandık başında biri vardır diye içeri girmiş. Arana arana sizin yatak odasına varmış. Banyodan çıkan Bayan Malone'la karşılaşmamış mı? Her ikisi için de güç bir durum değil mi?
9: Ellen'i düşünüyorum da ne yaptı acaba o durumda? Herhalde ihtiyarın canını okumuştur.
4: Aradan 3 ay geçmiş. Adamcağız hala unutamıyor başına geleni. Bayan Malone'u görürsem kendisinden tekrar onun adına özür dilememi rica etti.
9: İyi, Ellen'i görürsen söylemelisin bunu.
10: Jane! Hadi yukarı gel. Adliye sarayında bizi bekliyorlar.
4: Tamam şef, geliyorum. Gitmek zorundayım Geri. İnan seni yalnız bırakmak istemezdim ama.
9: Aldırma Jane. Her şeye alıştık nasıl olsa. Umarım işler yoluna girer bir gün.
4: Fazla düşünme olup bitenleri. Kafanı başka şeyle meşgul etmeye bak.
9: Olur, buna gayret ederim. Jane.
4: Efendim?
9: Gitmeden önce bana bir uğur öpücüğü verir misin?
4: Bunu gerçekten istiyor musun?
9: Hem de nasıl. Seni tanıdığım günden beri tek istediğim bu.
4: Sayın savcı, şahitleri dinlemeye hazırız.
7: Tabii sayın yargıç. İlk şahidimiz polis şefimiz Bill Craft.
4: Dinliyoruz.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda belirli olan tek şey 13 Mayıs günü öğleden sonra kaybolan Diana Halloran'ın cesedinin Kung çiftliğine ait bir arazideki kulübede bulunması.
4: Peki ya katil zanlısı olarak elinizde bulunan Gary Malone?
2: O bu işin elimizde var olan tek şüphelisi sayın yargıç. Nedeni de Diana'nın giysilerinin onun evinin bodrumunda gömülü olması ve bir de 13 Mayıs günüyle ilgili söylediği şeylerin doğru çıkmamış olması.
7: Gary Malone'un yakın dostları Luke ve Betty Summer'ın dinlenmesini talep ediyorum efendim.
6: Merhaba.
9: Merhaba Sam. Ne işin var burada? Senin gazeteci olarak adliyede olman gerekmiyor muydu?
6: Oradan geliyorum. Sana haberler getirdim.
9: Ne oldu? Haberler iyi mi bari?
6: Ne yazık ki iyi değil dostum. İstersen anlatmaya polis şefi Bill Craft'tan başlayayım. Ama o senin için pek fazla yüklenmedi.
9: Peki ya diğerleri?
6: Yakın dostların Luke Summer ve karısı Betty Summer, lastik pabuçların bulunduğu gece senin bu olaydan son derece rahatsız olduğunu, özellikle polise haber vermemekte direndiğini söyleyerek jüriyi bayağı etkilediler.
9: İyi ki dostlarımlar. Kim bilir düşmanım olsalardı ne derlerdi?
6: Barın sahibi Herb Short, 13 Mayıs günkü olayları senin uydurduğunu, kendini temize çıkartmak için bu işi yaptığına daha çok inandığını söyledi.
9: Asla böyle bir şey düşünmedim. Sadece o gün Herb'in barında olduğumu sandım.
6: Tabii Herb'in bu söyledikleri de jüriyi olumsuz etkiledi.
9: Tabii ki etkiler.
6: Son anda da bir şahit daha çıktı ortaya.
9: Kimmiş o?
6: Kung çiftliğinin kahyası. Sen çiftliğe liste çıkartmaya gittiğin gün seni cesedin bulunduğu kulübenin çevresinde gördüğünü söyledi.
9: Ama bundan daha doğal ne olabilir ki Sam? Çiftlikle ilgili demirbaşları çıkartmak için oralarda dolaştım.
6: Su tesisatçısı Franklin'e gelince o ilk günkü ifadesinin aynının söyledi.
9: Peki sonuç?
6: Henüz belli değil. Haberi gazeteye yetiştirebilmek için adliyeden erken ayrıldım. Ama istikbalim pek parlak değil dostum.
9: Böyle olacağını tahmin ediyordum zaten. Her şey o kadar aleyhime ki.
6: Evet, her şey senin aleyhine. Ama ben hala senin suçlu olduğuna inanmıyorum dostum.
9: Teşekkür ederim Sam. Keşke jüri de şehir halkı da buna inanabilse.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Korktum. Korkulmayacak gibi değil ki. Allah'ım, o gözler, o yüz, o tebessüm sanki bana inat yapılıyordu. Sanki beni öldürmeye kastetmişçesine vahşi. Titredim. Ayaklarım tutmaz oldu. Yanına yürümek istedim. Kalabalıktı. Sonra kızabilir dedim. Kızardı. Yüzü al al oldu. Belli ki hissetmişti. Ama yine o vahşi tebessüm tatlı yüzünde şekillendi. Saklamaya çalıştı gözlerini. Başını öteye çevirdi. Ama nafile. Azrail'in miydi?

Ulan dedim kendi kendime. Ulan git yanına. Anlat, konuş. Yiyecek değil ya seni. Daha adını bile bilmiyordu. O da benimkini bilmiyordu. Ama biliyordu bir şeyler hissettiğini. Ben kalktım yanına gitmek için, o da kalktı. Ben yürüdüm, o da yürüdü. Merdivenleri hızla çıkıp kaçtı. Gülümserdi. Konuşurken bile gülümserdi. Giderken de gülümserdi. Koştum peşinden yetişebilmek için, yetişemedim. Sınıfa girdi, ben de girdim. Kalabalıktı. Yine baktı, kızardı. Yüzü al al oldu. Başını öteye çevirdi. Gözlerini kaçırdı. Yapamadı. Gözleri gözlerimdeydi. Gözlerim gözlerindeydi. Utandık yanımızdakilerden. Kızardık. Konuşamadım. Konuşacaksın dedim. Konuşmalısın. Anlatmalısın ona hislerini. Yalnızken gördüm bir ara. Pek yalnız sayılmazdı ya. Geçtim karşısına. Nerelisin dedim. Gülümsedi. Adın ne dedim. Gülümser dedi. Gülümserdi işte, gülümserdi. Konuşurken de gülümserdi. Giderken de gülümserdi. Tam söyleyecektim. Kaçıverdi.

0: TGRT FM Haber.
1: İnsanı Koray Sarı Saçlı'nın söyledikleri ise dikkat çekti. Sarı Saçlı kaçırıldığını ve günlerce alıkonulduğunu öne sürdü. Yıllar boyunca birçok bedeller yazmaya zorlandığını anlattı.
2: Maskeli kişiler tarafından zorla araca bindirildim. Kafama ve vücuduma vurdular. Kafamın arkasından ve bileğimden elektrik verdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp gözlerimi kapattılar. Yaklaşık 30 senet imzaladım. Toplam tutarı 6-7 milyon doları buluyordu. İtiraz ettiğimde beni darp ettiler. Aileme zarar vermekle tehdit ettiler.
1: Sarı Saçlı ayrıca yapıyı aklamak için zorla videolar çektirildiğini iddia etti.
2: Alparslan Kuytul'dan talimat geldi denildi. Furkan gönüllülerinin olayla ilgisinin olmadığını söylemem istendi. Ailem zarar görmekle tehdit edildi. Videoyu 3-4 kez yeniden çektirdiler. Savcılıkta ne söyleyeceğim konusunda da talimat verdiler.
3: İBB yolsuzluk davasında tarihi bir yüzleşme yaşandı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu rüşvet ve usulsüzlük iddialarını gündeme getiren müteahhitlerle çapraz sorguda karşı karşıya geldi. Mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Para, villa ve milyonluk taşınmaz iddiaları duruşmaya damga vurdu.
1: Milyonluk şaibeli ödemeler, rüşvet karşılığı el altından verilen iskanlar ve peş peşe gelen itiraflar. İBB yolsuzluk davasının duruşmalarında İmamoğlu'yla müteahhitler arasında ilk kez rüşvet tartışması yaşandı. İBB davasında ikinci celsenin ikinci duruşmasına çapraz sorgular damga vurdu. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle karşı karşıya geldi. Duruşmada tansiyon oldukça yüksekti. En dikkat çeken tartışma Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında oldu. Keleş İmamoğlu'nun kendisinden villa istediğini iddia etti. İmamoğlu ise Keleş'i yalancılıkla suçladı.
4: Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
2: Bakın yalana bak ya, bakın yalana. Sen kötü bir müfterisin, müfterisin. Bu laflarını ve iftiralarını sana havale ediyorum. Seni Allah ıslah etsin.
4: Allah seni de ıslah.
2: Allah seni de ıslah edemez, zor.
4: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez.
2: Aşağılık adam.
4: Aşağılık adam sensin, bana aşağılık adam diyemezsin. Ben senden büyüğüm.
1: Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de İmamoğlu'yla Cemal Üneş arasındaki para diyaloğuydu. Üneş, seçim harcaması adı altında kendisinden açıkça para istendiğini öne sürdü.
2: Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani.
4: İstedin başkanım.
2: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.
4: Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok. İnşaatı yeni bitirdim. Zaten borçlanmışım.
2: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi?
4: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte. 5 tane.
1: İmamoğlu davasında en ağır darbe ise 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz'dan geldi. İtirafçı müteahhit Beyaz mahkemede geri adım atmadı. Savcılıkta verdiği rüşvet ve isken itiraflarının arkasında durdu.
5: Biz Beylikdüzü'nü çok iyi bilen bir firmayız.
1: İddialar sadece nakit paralarla bitmedi. İşin içinde milyonluk taşınmazlar da vardı. Beyaz 7 dükkan ve 5 daire verdiklerini, bu dairelerin 3 veya 4'ünün ise doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun üzerine geçirildiğini öne sürmüştü.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? İşte bu şüphe üzerine, bu sorulara cevap aramak adına Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında Deniz Olgun'un yaklaşık 10 yıl sonra mezarı açıldı.
1: Cenazesi tam 36 saat sonra bulundu. Adeta apar topar defnedildi. Eski bakan Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Yıllar sonra o mezar şüphelerle açıldı.
6: Akli tıpta da bu kemik üzerinde değişiklik var mı yok mu? Kesici, delici, ezici alet yaraları var mı yok mu? Ateşli silah yaraları var mı yok mu? Bütün bunlara dikkat edilir. Her ne kadar ölüm esnasında ölüm muayene tutanağı, evet, artı otopsi raporunda bunlarla ilgili hiçbir ibare olmasa bile.
1: Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında oklar bu kez eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne çevrildi. Öldürüldüğü iddiası üzerine aile ölümünün yeniden araştırılması için kısa süre önce faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kapısını çaldı.
6: Yeğeni diyor ki ağzından köpükler geldi vesaire, zehirlenmeden bahsediyor ama otopsi raporunda işte beyin kanamasından bahsediyor, çeşitli şeyler var.
1: Soruşturmada kritik adım atıldı. Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi.
6: Böyle bir ölümün olması ki Sayın Bakan Türkiye için hani önemli bir insandı, bir bakanlık yapmış tabii birisiydi. Dolayısıyla bu olayla beraber bunun ortaya çıkmış olması bu ölümü çok farklı yerlere getirdi.
1: İşlem öncesi polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin mezarlığa gelmesiyle 10 yıllık sır perdesini aralayacak olan o kritik işlem başladı.
7: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemleri tam 3 saat sürdü. Sabah 9'da başlayan işlemler 12'de son buldu.
1: Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Ölümün resmi makamlara geç bildirildiği, cesette şüpheli izler bulunduğu ve dönemin otopsi raporlarının eksik yapıldığı yönündeki ağır iddialar netlik kazanacak.
7: Eski Bakan Denizolgun'un kabrindeki örnekler adli tıpta incelenecek. Ölümü doğal yollarla mı gerçekleşti yoksa bir dış müdahale mi var? İşte bu soruların yanıtı aranacak.
1: Mezardan elde edilen yeni bulgular bilimsel incelemelerin ardından karanlık noktaları aydınlatacak.
3: Altında ibre yine yukarı döndü. ABD tahvil piyasasında tansiyonun düşmesiyle değerli metal üzerindeki baskı azaldı ve ons altın 4460 dolara dayandı. Gram altınsa 6900 lira seviyesini aştı.
8: Altında tansiyon yeniden yükseldi. Hem ons hem de gram altın yönünü yukarı çevirdi. Gramda fiyat 6900 liraya aştı. Yükselişin fitilini Amerika'daki gelişmeler ateşledi. ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillerde likiditeyi artırmak için geri adım operasyonlarını büyütme kararı aldı. Uzun vadeli tahvil piyasasındaki gerginlik azaldı. Tahvil getirilerindeki düşüş altının üzerindeki baskıyı hafifletti. Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Önce 4324 dolara geriledi. Ardından alımlar hızlandı. Fiyat 4460 dolara kadar çıktı. Ons yükseldi, gram altında peşinden geldi. Güne 6676 liradan başlayan gram önce 6665 lirayı gördü. Ardından sert yükseldi. 7000 lira seviyesine yaklaştı. Uzmanlar yaşanan olumlu gelişmelere göre altındaki yükselişin sürebileceğini ifade etti.
3: TÜİK, Nisan-Haziran dönemine yönelik iş gücü istatistiklerini duyurdu ve Türkiye'de

0: 5.000 kişi artarak 32.479.000 kişi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ikinci çeyrek işsizlik verileriyle ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TÜİK'in ikinci çeyrek iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının %7,9'a gerilemesine dikkat çeken Işıkhan, bu oranın 2005'ten bu yana çeyreklik bazda en düşük seviye olduğunu belirtti.
1: Yoruldum, manen yıprandım diyerek patronuna elektronik posta attı. İşveren o maili istifa saydı. Tazminat da ödemedi. İşçi bu durumu dava etti. Yargıtay ise işveren haklı, istifa etmiş sayılır dedi. Yoruldum demek pahalıya patladı anlayacağınız. Hem işinden hem de kıdem ve ihbar tazminatından oldu.
2: Çok yoruldum ya. İş yerinde yoruldunuz, yıprandınız. Aman dikkat, çünkü patrona atacağınız bir mail Yargıtay'a göre istifa sayılabilir.
3: Bir insan yorulabilir, yıpranabilir ve bunu belirtiyorsa zaten akıllı bir insandır. İstifa sayılması çok saçma bence.
4: Çalışmak istemediğini belirtiyorsa, onun için en uygun işten ayrılma yöntemi neyse, tazminatını ödeyerek kendi isteğiyle istiyorsa işini sonlandırırım tabii ki.
2: Bir yönetici patronuna mail attı ve şunları belirtti. Manen yıprandım ve yoruldum. Ancak patron bunu bir dertleşme olarak değil, bir istifa olarak gördü.
5: İşçi artık bu işten bıktığını, yorulduğunu ve bu işi yapmayacağını söylüyor. Patron da şöyle düşünüyor. Bu kişinin artık bana bir faydası olmaz.
2: Konu Yargıtay'a kadar gitti. Ancak Yargıtay'dan ilginç bir karar geldi. Yargıtay diğer delillerle birlikte işvereni haklı buldu.
6: Şartlar kötü olabilir. Bunu hani kendi ne bileyim ailesiyle paylaşmalı, kendi içinde düşünmeli. Ama bence durduk yere istifa da etmiyorsa bunu ona bildirmesinin bir anlamı yok bence.
7: Araştırılabilecek bir konu bence. Yani bununla alakalı direkt işten çıkma sebebi olarak gösterilmiş.
2: Yani iş hayatında yoruldum demeden önce iki defa düşünmek gerekiyor. Çünkü bazen patrona attığınız bir mail istifa olarak okunabiliyor. Acaba silsek mi şu maili ya?
6: Patron bu konuda haklıdır diye düşünüyorum ben. Ama çalışanda öncelikle bir saçmalık var. Çünkü öyle mesaj atmaması lazım.
8: Ben resepsiyonistim. Kötü olduğum bir günde müşteriye, misafire ters yapsam mesela, bu sefer o da sıkıntı çıkaracak ve bu da aslında işten atılmama bir neden olabilir. O yüzden bence çok saçma bir durum yani.
1: Öğretmenlere beyaz önlük, velilere ise randevu zorunluluğu getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde okullarda uygulanacak olan genelgeyi 81 ile gönderdi. İşte okullardaki yeni kurallar.
0: Eylül'de ilk ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci sınıflara koşacak. Yeni eğitim yılı yeni kural ve uygulamalarla açılacak. Öğrencilerin kıyafet serbestisi kaldırılmış, formaya geçilmişti. Şimdi öğretmenler de derslere beyaz önlükle girecek.
9: Bu sayede mesleğin saygınlığına, kamu görevinin ciddiyetine, aynı zamanda da toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edilecek.
0: Veliler de artık randevusuz şekilde okula giremeyecek.
9: Aklını estiğinde elini kolunu sallayarak okula girme devri kapandı. Artık velilere randevu zorunluluğu getirildi. Veliler önce randevu talep edecek, ardından ise onay bekleyecek.
0: Okul ve öğrencilerin güvenliği de en hassas konu.
9: Okullar ve çevresinde en ufak ihmale, zafiyete yer verilmeyecek. Koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek.
0: Okul ortamlarında giriş çıkışlarda kontrolü sağlanacak. Yaya ve araç trafiğe ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak. Cep telefonu yasağında da en ufak gevşeme olmayacak. Öğrenciler de, öğretmenler de sınıfta cep telefonu kullanamayacak. Yeni dönemde okullarda eser inceleme ve seçme kurulu oluşturulacak. Bu kurul kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinlikleri denetleyecek. Müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyallerin kullanımı konusunda son onayı verecek. Okul kayıtlarında ücret ödenmeyecek. Böyle bir taleple karşılaşan veliler bunu iletecek, yaptırımlar devreye girecek. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yasalaştı.

0: İşte burada ortaya konulan milli duruş da öğrenim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olacak. Hayırlı olsun. Ayrıca Türk dünyasına ilişkin materyaller ücretsiz dağıtılacak.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinden de yangın haberi geldi.
0: Kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Zamanla yarış başladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesinde bir kamyonda başlayan yangın büyüyerek ormana sıçradı. İhbar sonrası bölgeye hemen Orman Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 6 uçak, 6 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve yüzlerce personelle alevlerle mücadele başladı. Yangına karşı havadan ve karadan yoğun çaba sürüyor. Gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bölgede vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları istendi. Burası da Bursa'nın Mudanya ilçesi. Yangın Çekrice mahallesinde tarım arazisinde başladı, ardından ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenler hemen 112'yi aradı. Bölgeye Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
1: Kafanı ekranlardan kaldırmıyorsun, parmaklar sürekli telefonda. Aslında bu genelde gençlerin duyduğu sözler. Ama devir artık değişti. Artık telefon bağımlısı olanlar ebeveynler. Anne babalar en az gençler kadar telefon kullanıyor. Ekran süresi uzadıkça da evlerdeki o eski sıcak sohbet de yok oluyor.
2: Telefonu ne zaman elinden bırakıyorsun?
3: Hiçbir zaman bırakmıyorum.
4: Telefonsuz çıksam herhalde çıkmam yani dışarı.
5: Oğlum var, kullanıyor, sohbet etmiyor.
4: Bize diyorlar ama en çok onlar bakıyor.
2: Aslında söylediği doğru, en çok şikayet edilen gençlerin elinden telefon düşmüyor oluyordu ama artık durum değişti.
6: Bizlerce kullanıyoruz. Elimizde, hep elimizde.
2: Sohbeti bitirdi. Ekran süreleri arttıkça artıyor. Artık bir evin içine giren aile bireyleri salonda ya da yemek masasında hep birlikte sohbet etmek yerine hep birlikte telefona bakıyor.
7: Sohbet diye bir şey kalmadı. Aynı masada oturan birer yabancı haline geldik.
2: Sohbet etmiyor musunuz?
8: Yok, biraz çok az.
2: Eve gidiyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz. Sohbet?
8: Pek az.
2: Bitti mi evlerde sohbet?
7: Bitti.
4: Aile buluşmaları olurdu, konuşurduk evet. Falan. Şimdi tek başımıza böyle herkes telefona bakıyor.
5: Evde sohbet var da sadece ufak tefek işleri halletmek için bakkala git, ekmek al.
2: Günün nasıl geçti?
5: Çok az.
2: Yani artık ebeveynler de telefon bağımlısı. Peki günün kaç saati telefonda geçiyor?
3: Benimki 7 saat abla ya.
8: 3-4 saat bakıyoruz yani.
2: Ya şimdi biz gençleri eleştiriyorduk normalde.
8: Valla biz büyükler de yapıyoruz yani bunu.
3: Çocukla da ilgilenmiyor.
4: Çocuğu önündeyken telefonlarla uğraşan, sokakta çocuklarına bakmayan çok insan var.
6: Çocuk otursun, anne rahat etsin. Başka bir olayımız yok.
2: Kimi hala çocuğunu ekrandan, telefondan uzak tutmaya çalışıyor. Peki bu yeterli mi derseniz? Değil. Çünkü ebeveynleri telefonla ilgilenen çocuklarda dil gelişimi geriliği dahi oluyor.
4: Çünkü konuşmuyorlar. Çocuklarla çok fazla konuşulmadığı için yani. Biraz kaydırmak yerine kitap okuyabilirler.
9: Anne babanın bilinçli olması gerekiyor.
10: Mesela ben çocukken annem benimle çok konuşurdu. Tartışma becerimi geliştiren de o. Ama yani şimdi hiç öyle bir şeyler görmüyorum.
7: Akşam yemeklerinde telefonlar bir yerimiz var. Oraya konur. Herkes birbiriyle sohbet eder.
2: Yani evde sohbetin artması için kimi bakın beyefendi gibi kurallar koyuyor ama herkes bunu yapamıyor ve evlerde sohbet yavaş yavaş adeta yok oluyor.
6: Yemek yerken hemen telefon açıyoruz. Eski günleri çok özlüyoruz.
2: Telefonun olmadığı gün.
6: Evet.
1: İsrail ateşle oynuyor. Önce Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir üssü vurdu. Ardından Şam'a Türkiye'ye üs verme uyarısı yaptı. İsrail basını sessizlik bozuldu, Türkiye ile çatışmayı göze aldık diye yazdı. Tom Barak ise Türkiye önceden bilgilendirilmedi ancak karşılık vermedi, sağduyu kazandı dedi.
0: Terör devleti İsrail ateşle oynuyor. Uluslararası provokatör Tel Aviv Ankara'yı karşısına almaya kalkışıyor. İsrail önce Suriye'de Türkiye sınırına yakın askeri havalarını vurdu. Ardından Türkiye'ye de falan skandal bir paylaşım yaptı. Peşinden İsrail basını Türkiye ile çatışma riskini göze aldık dedi. İsrail provokasyonu salı günü Suriye'de start verdi. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye sınırına 70-80 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Saldırının ardından İsrail Başbakanlığı X hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşım özetle Şam yönetimini Suriye'de Türk ordusuna alan açmaması konusunda uyardık ama bizi dinlemedi diyordu. Küstah açıklamaya Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarının Suriye'ye yönelik hukuksuz saldırıları meşrulaştırmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada İsrail'in suçlamalarının Netanyahu'nun seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklandığı ifade edildi. İsrail basını ise açık açık Tel Aviv'in artık Türkiye ile doğrudan çatışma riskini göze aldığını yazdı. İsrail merkezi Kanal 13 Türkiye ile çatışma riskini göze aldık başlığıyla verdiği haberde İsrail'in Türk ordusuyla açık bir savaş istemediğini ancak son hamleyle bu riski göze aldığını aktardı. Tel Aviv merkezi Maariv ise İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye'ye hedef aldı başlıklı haberinde. Bölgede Türk kuvvetlerinin olduğu düşünülüyor. Son dönemde Ankara-Şam ilişkileri düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu dedi. İsrail basınındaki haberlerde Tel Aviv'in iki temel korkusuna dikkat çekildi. Bunlardan biri Suriye'de Türk askeri varlığının artması, diğeri ise Türk donanmasının bölgesel gücü. İsrail'in Suriye'deki saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması kurulması için çalıştıklarını açıkladı. Barak, Suriye'deki saldırı öncesi Tel Aviv'in Ankara'yı uyarmadığını açıkladı. Barak Ankara'nın askeri karşılık verme ihtimali bulunduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek sağduyunun durumun daha da kötüleşmesini engellediğini söyledi.
1: ABD İran hattında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump İran'la müzakerelere yeniden dönülebileceği mesajını verdi. Tahran kaynakları ise savunma politikasını terk edip saldırı pozisyonuna geçtiklerini, arabulucuların ABD'ye çalıştıklarını anladıklarını açıkladı.
11: ABD ile İran arasında ateşkesin başladığı tarihten bu yana en tehlikeli restleşme yaşanıyor. ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump ekibine İran'la gelecekte yapılabilecek tüm olası müzakereleri durdurma talimatı verdi. Amerikan CNN kanalına konuşan ABD'li bir yetkiliye göre Beyaz Saray İran'a yönelik stratejisini değiştirdiği konusunda müttefiklerini de bilgilendirdi. Ancak ABD Başkanı Trump'tan tam tersi niteliği taşıyan bir açıklama geldi. Trump, İran'la müzakerelere yeniden dönülebileceği mesajını verdi. Bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz dedi. Bu gelişmeden hemen önce ise üst düzey İran kaynakları İngiliz Reuters ajansına kritik bir açıklama yaptı. Tahran kaynaklarına göre İran, bugüne kadarki savunma stratejisini terk ederek saldırı pozisyonuna geçti. Aynı kaynakların yaptığı ikinci kritik açıklama ise arabulucularla ilgiliydi. Tahran, arabulucuların ABD'ye çalıştıklarını anladık dedi. Ayrıca İran, ABD'nin mutabakatı ve İran'ın taleplerini tamamen uygulaması için Washington'a 3-4 haftalık bir süre tanıdığını da açıklamıştı. İran'dan diğer bir sert açıklamada Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Bakır Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, Trump'a seslenerek palyaço tayfası şapkadan tavşan çıkaramaz dedi.
12: Besant ve Hegseth boylarını aşan bir işe girişiyor. Palyaço tayfasının şapkadan tavşan çıkarmasını ve senin yol açtığın karmaşayı temizlemesini beklemeyi bırak.
11: Kalibaf'a göre ABD, İran'a baskıyı artırarak taviz koparabileceğini zannetmekte yanlış yapıyor. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında da ekonomik gerilim tırmandı. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Bu karar, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı düzenlediği iddiasının ardından geldi. Tahran ise füze iddiasını kesin bir dille reddetti. Olayın ABD ile İsrail tarafından yapılmış bir sahte bayrak operasyonu olduğunu savundu. İran'ın özellikle arabulucu ülkelere güvenmediğini açıklaması, ABD-İran cephesinde yeni ittifaklar döneminin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın acı yüzü. İki ülke 103 esir askeri takas etti. Yakınlarına kavuşanların gözyaşları, savaştaki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırılarsa tüm şiddetiyle devam ediyor.
13: Привет, ба! Как ты там?
0: Kimi bayrağına sarılıyor, kimi asker arkadaşlarına, kimi ise ilk iş olarak ailesini arıyor. Rusya ve Ukrayna 103'er savaş esirini takas etti. Serbest bırakılan askerler yakınlarına sarıldı. Gözyaşları içinde telefonla ailelerini aradı. 8 ay boyunca esir tutulan Yevheni Abrozimov özgürlüğüne kavuşan askerler arasındaydı.
14: Anne, babama ve çocuklarıma bir an önce sarılmak istiyorum. Söyleyecek sözüm yok.
0: Başka bir askerse dış dünyadan tamamen koparıldıklarını anlattı. Onlara ulaşan en önemli haber ailelerinden gelen mektuplardı. Ancak mektupların içeriği kısıtlanıyordu. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Ağustos ayı bitmeden yeni bir esir takası daha beklediklerini açıkladı. Sırada 2022'den bu yana esir tutulan askerler ve ağır hastalığı bulunanlar var. Esir takası sürerken taraflar karşılıklı saldırılarına ise devam etti. Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından yangın çıktı. Ölü ve yaralı konusunda bilgi verilmedi.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Kusra beldesinde 3 Filistinli aile günlerdir İsrail kuşatması altında. Filistinlilerden biri olan ABD vatandaşı Luay Ebu Ridi yerleşimci terörüne dikkat çekmek için evinin üzerine ABD bayrağı astı.
15: Terörist. You are a terrorist.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 Filistinli aileye ait ev İsrail'in yerleşimci aydutları tarafından günlerdir kuşatma altında tutuluyor. Ailelerin evlere giriş çıkışları engellenirken bölge kapalı askeri bölge ilan edildi. Evlerin çevresinde İsrail yerleşimcilerin serbestçe hareket ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşı Luay Ebu Ridi kuşatma altındaki evine ulaşarak evinin üzerine ABD bayrağı astı.
15: You are a terrorist.
0: Ebu Ridi, ABD kamuoyunun Batı Şeria'da yaşananları görmesini istediğini söyledi.
12: Yerleşimcilerin bizi nasıl kuşatma altına aldıklarını, Batı Şeria'daki evimi nasıl ele geçirmeye çalıştıklarını görsünler.
0: Ebu Ridi, ABD'de bulunduğu dönemde evinin kuşatma altında tutulmasını izlemenin yaşadığı en zor şey olduğunu söyledi.
12: Bize ordunun bizi korumak ve İsrailleri uzaklaştırmak için orada olduğu söylendi. Ancak sahada gördüğümüz bunun tam tersiydi.
0: İsrail ordusu bölgedeki yerleşimcilerin çıkarılması için emir verildiğini açıklasa da sahada durum tersini söylüyor.
12: Yerleşimciler evime rahatça giriyor ve askerler hiçbir şey yapmıyor. Hatta yerleşimcilerle el sıkışıyorlar. Sanki arkadaşlar.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da sivil işgalci 500 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Sayıları her geçen gün artan işgalci yerleşimciler Filistinlileri göçe zorluyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinde son dakika hamlesi geldi. Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50'lik ek vergiler 3 günlüğüne askıya alındı.
16: Manufacturing is properly supported.
0: ABD ile Kanada arasında ticaret gerilimini artıran %50'lik gümrük vergilerinde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan %50 oranındaki ek tarifeleri 3 günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Trump, kararın ABD ile Kanada arasında varılan anlaşma sonrasında alındığını belirtti. Ancak Washington'ın şartı net. Tarifelerin askıya alınması, anlaşmaya ilişkin belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı.
17: Short answer is yes.
0: ABD yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalar yaptığını savunmuş ve bazı Kanada ürünlerine %50 ek vergi uygulanacağını açıklamıştı. Tarife kapsamındaki ürünler arasında hokey sopaları ve çimento gibi çok sayıda ürün bulunuyor. Trump'ın kararı iki ülke arasındaki ticaret savaşında şimdilik yeni bir fren olarak değerlendiriliyor. 3 günlük sürenin sonunda Washington ve Ottawa'nın anlaşmayı resmileştirip resmileştiremeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
1: İngiltere'de salmonella alarmı büyüyor. Vaka sayısı 207'ye çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer salgının kaynağını araştırıyor, gözlerse ithal yumurtalara çevrildi.
0: İngiltere'de salmonella salgını, ülke genelinde 207 kişi hastalandı, bir kişi hayatını kaybetti. 34 kişi ise hastanede tedavi altında. Vakalarda yaş aralığı ise dikkat çekici. 1 yaşından küçük çocuklardan 90 yaşındaki kişilere kadar birçok kişi salgından etkilendi. Yetkililer ilk etapta sebze ve meyvelerden şüphelenildiğini ancak daha sonra salgının kaynağı olmadıklarının tespit edildiğini duyurdu. Kaynağın kümes hayvanları ve özellikle de yumurtalar olduğu ifade edildi. Şüphelerse ithal yumurtalar üzerinde yoğunlaşıyor. Daha da dikkat çekici olan hastalanan kişilerin yumurtaları evlerinde değil kafe ve restoranlarda tüketmiş olabilecekleri ihtimali. Salgının kaynağını belirlemek için 5 gıda işletmesi incelemeye alındı. Ancak işletmelerin isimleri açıklanmadı. Yetkililer özellikle ateş, ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı gibi belirtilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
1: Avrupa haftalardır alevlerle mücadele ediyor. Kavurucu sıcaklar ve kuraklık orman yangınlarını büyütüyor. İspanya'dan Belçika'ya, Yunanistan'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülke yangınlarla boğuşuyor.
0: Avrupa yanıyor, ormanlar alevlere teslim oluyor, binlerce hektar kül oluyor. Belçika'da başlayan yangın 3 günde yaklaşık 3000 hektara yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşınca 600 kişi tahliye edildi. Yangınla mücadele için Avrupa ülkeleri seferber oldu. İsveç uçaklarını gönderdi. Hollanda ve Çekya helikopterlerle destek verdi. İspanya'daysa tablo daha ağır. Aragon bölgesindeki yangında 16.600 hektar alan etkilendi. Yangınla mücadele eden bir asker hayatını kaybetti. Hırvatistan'da alevler şiddetli rüzgarla birlikte çam ormanlarına yayıldı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yunanistan'da 2 kişi hayatını kaybetti. Fransa'daysa yüzlerce hektarlık alan küle döndü.
1: Avrupa yangınlarla boğuşuyor. Çin'de de Çin'in güneyinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları var. Felaketin bilançosu da ağır. 10 kişi hayatını kaybetti. 21.784 kişi de tahliye edildi.
0: Çin'in güneyinde yağışlar felakete dönüştü. Sichuan eyaletinde sel bir evin avlusunu bastı. Üniversite sınavı sonuçlarını kutlamak için düzenlenen akşam yemeği sırasında çatı ve duvar çöktü. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede 21.784 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Guangxi özerk bölgesinde ise bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi. Burada da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.
1: Yunanistan'ın Sifnos adasında helikopter kazası meydana geldi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Görüntüler Yunanistan'ın turistik Sifnos adasından, bölge halkı helikopter kazasıyla sarsıldı. Helikopter kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Havada dengeyi sağlayamayan helikopterin düştüğü ve yoğun duman çıktığı görülüyor. Kazada pilot ve iki yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.
1: Kornaya bastın, sıraya girmedin, yol vermedin, hatta yan baktın. Uzlaşmaya, anlaşmaya, çözmeye değil, kavga etmeye hazırız maalesef. Öfkemizi yenemiyor, kontrol edemiyoruz. Sonra pişman oluyoruz belki ama son pişmanlık çare olmuyor. Yine de vazgeçmiyoruz. Peki bunun bir çözümü var mı? İşte öfkeyle baş etmenin püf noktaları.
17: Hayır! Kavga eder hale geldik, artık bomba gibi olduk. Filmimiz patlayacak.
18: Türk halkı olarak gerçekten sinirli bir topluluğuz.
19: Adamları niye vurdunuz?
20: Bana vurdum ben.
19: Pişman mısın?
20: Pişman olamıyorum. Gurur duyuyorum.
21: Trafikte korna, durakta sıra, evde kumanda derken küçücük bir mesele bir anda büyüyor. Öfke kontrolden çıkıyor.
22: Öfkenin giderek toplumda bu kadar artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de sorun çözücü olarak öfkenin görülmesi. Halbuki öfke bir sorun çözme aracı değildir.
21: Toplumda tartışma ve kavgaların büyüğü trafikte yaşanıyor.
23: Tamam. Önüme kırdı, beni sıkıştırdı. Otobüsten aşağı inerken bana vurdu. Ondan sonra beraber aşağı indik, daldık birbirimize.
24: Tamir yok, sabırsız insanlar.
21: Yol vermeyeni, yanlış şeride gireni gördüğümüz an kornaya yükleniyoruz. Hatta bazen işin boyutunu öyle artırıyoruz ki araçtan inip trafiği ring alanına çeviriyoruz.
25: Hayat!
26: Adam sen arkadan geçmek için korna çalıyor ya.
27: Türk'ün yapısında var.
21: İşte o birkaç dakikalık öfkenin faturası ağır sonuçlar doğurabiliyor.
24: İnsanları frenlemenin en güzel yolu büyük cezalar. Kesinlikle oldu. Hiç kimse arabadan aşağı inemiyor.
21: Öfkenin adresi sadece trafikte değil, yolda yavaş yürüyene, markette ya da otobüs durağında bir sıra önümüze geçene, öfkeden deliye dönüyoruz. Çok yavaş yürüyen birine sinirlenir misin?
17: Sinirlenirim. Ortam bizi böyle sinirli bir şey yaptı.
18: Kavga ederiz.
21: İşte niye hemen kavga ediyorsunuz?
18: Ya sıram almasaydı da.
19: Ben seni kibir etmedim. Ben seni var ya yumruklarım.
28: Eski güzellikler kalmadı. Daha tahammüllü, daha saygılı, daha sevgiliydi.
19: Konuşacağım ben.
22: Ben şu anda buna öfkeleniyorum ama aslında altında hangi duygu var? Öfkenin altındaki ana duyguyu bulmak lazım.
21: Peki bizi bu kadar öfkelendiren sebep ne? Nasıl başa çıkabiliriz?
22: Öfkelenme durumunda en kolay ve her yerde yapılacak yöntemlerden bir tanesi 4-7-8 nefesidir. 4 sayarak burundan nefes alma, 7 sayarak tutma ve 8 sayarak ağızdan nefesi verme anında öfke seviyesini düşüren bir yöntemdir.
1: Sahte kazalar ve asılsız taleplerle elde edilen haksız kazanç son bulacak. Sigortacılıkta suistimal dönemi yapay zeka ile kapanacak. Dolandırıcıların karşısına artık kurulan tezgahı saniyeler içinde deşifre eden akıllı algoritmalar çıkacak.
29: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
0: Sahte kazalar asılsız hasarlarla haksız kazanç elde ediyorlardı. Sigortada yapay zeka dönemi başlıyor. Suistimal dönemi kapanıyor.
30: Şu ilerideki bariyerlere çarptım.
0: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu düğmeye bastı. Suistimalle Mücadele Komitesi kuruldu. Amaç kurumlar arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak, dolandırıcılığın önüne geçmek.
29: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
0: sigorta dolandırıcılarının karşısına artık insan değil, yapay zeka çıkacak. İleri analiz tekniğine sahip algoritmalar devrede olacak.
2: Aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu. Hiç durmadı.
0: Tüm kaza ve hasar raporları tek merkezde toplanacak. Anlık risk değerlendirmesi yapılacak. Erken uyarı mekanizmaları üretilecek. Şüpheli işlemler saniyeler içinde tespit edilecek. Bu sayede dolandırıcıların tezgahı çökertilecek. Sistem sektörü de dürüst vatandaşı da koruyacak. Milyonlarca liralık zararın önüne geçilecek.
1: İstanbul'un barajlarında doluluk oranı %48,13'e kadar geriledi. Özellikle Sazlıbosna'da suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
0: Yazın son günlerine yaklaşılırken gözler bir kez daha barajlara çevrildi. İstanbul'un su kaynaklarındaki düşüş susuz mu kalacağız endişesini yeniden gündeme taşıdı. Ocak ayının ortasında %22'lerde olan barajlardaki doluluk Haziran ayında %70'in üzerine çıktı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Temmuz ayında %63,33 olan oran şimdi %48,13'e kadar geriledi. Sazlıbosna'daysa kuraklığın izleri çok daha çarpıcıydı. Sular çekildi, geniş otlak alanlar ortaya çıktı. Yıllardır su altında kalan bazı yapı kalıntıları da yeniden gün yüzüne ulaştı. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %78,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Ömerli Barajı %68,36, Darlık Barajı ise %65,79 seviyesinde. En düşük oransa %14,03 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.
1: Kanal İstanbul'un ilk köprüsü de Sazlıbosna'da. Çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor. 250 tonluk dev çelik tabliyeler milimetrik olarak köprüye bağlanıyor. Kanal İstanbul'un güzergahı da havadan çekilen görüntüyle gözler önüne serildi.
0: Kanal İstanbul'da ilk köprü yükseliyor. 250 tonluk dev tabliyeler yerleştiriliyor.
3: Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak.
0: Kanal İstanbul'da Sazlıbosna Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Projenin ilk köprüsünde 250 tonluk tabliye kaldırma operasyonu gerçekleştiriliyor. Metrelerce yükseklikte dev çelik tabliyeler lazer işaretlemeyle köprüye bağlanıyor.
3: Toplam 17 tabliyeden oluşuyoruz. Şu an 11. tabliyedeyiz. Aralık'ta da bitirmeyi hedefliyoruz tabliye kaldırma işini.
0: Türkiye'de Civatalı Köprü Teknolojisi ilk kez Sazlıbosna'da kullanılıyor.
3: Montaj işlemi yaklaşık bir gün sürer. Civata işlemi yaklaşık 12 saat 13 saat sürer.
0: Sazlıbosna Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Gecenin karanlığını köprünün ışıklandırma sistemi aydınlatıyor.
3: Bu köprüler asırlık köprüler olacak. 100 yıllık belki 200 yıllık köprüler olacak.
0: Havadan çekilen görüntüyle Kanal İstanbul'un güzergahı tek karede gözler önüne serildi. Sazlıbosna'dan Marmara Denizi'ndeki gemiler net şekilde gözüküyor. Sazlıbosna Köprüsü İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü olma özelliğini taşıyor.
1: Türkiye'nin 4 yıllık yapay zeka eylem planı da belli oldu. Bu kapsamda 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirilecek ve ekonomide 1 trilyon liralık katma değer üretilecek.
4: Kritik dijital altyapılarını inşa edemeyen ülkelerin geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkum edilecekleri bir gerçek.
0: Fark et, istifade et, üret ve yönet. İşte Türkiye'nin yapay zeka planı bu 4 temel üzerine kuruldu. Türkiye yapay zekada da tüketen değil üreten ülke olacak. Kazancı 1 trilyon lirayı aşacak.
4: Yapay zeka ekosistemimizi sürdürülebilir finansmanla bütüncül şekilde büyüteceğiz.
0: Türkiye'nin yapay zeka yol haritası çizildi. 2030'a kadar atılacak stratejik adımlar netleşti. Vatandaşın e-devlet üzerinden yapay zeka yetkinlikleri ölçülecek. 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığı kazandırılacak. 10 bin ileri düzey uzman, 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır net mesaj verdi. Yapay zekada seyreden değil, öncü ülke olacağız dedi.
5: Stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Türkiye'yi yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz.
0: Bakan Kacır, yapay zekanın teknolojik bağımsızlık ve ekonomik kalkınmada itici güç olacağı mesajı verdi.
1: Emniyet güçleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyor. İstanbul ve Edirne'de iki farklı operasyon vardı. Yüzlerce silah ele geçirildi.
6: Silah kaçakçılarıyla mücadele sürüyor. İlk adres İstanbul'du. Polis Zeytinburnu'nda bir iş yerine operasyon düzenledi.
7: Tamam, geldi be. Yere.
6: Cephanelik gibi olan iş yerindeki aramalarda tam 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi. 895 gram uyuşturucu madde ile hassas teraziye de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. İkinci adrese Türkiye-Bulgaristan sınırıydı. Türkiye'den Almanya'ya incir taşıyan Türk plakalı tır, Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo sınır kapısında X-ray'e girdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince tır didik didik arandı. Sürücü kabini, alet dolapları ve akünün yanı olmak üzere 7 ayrı noktaya gizlenmiş 45 tabanca bulundu. Kaçak silahlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki ayrı noktada toplam 145 tabanca ele geçirildi.
1: Tokat'ta inanılmaz bir kaza zinciri yaşandı. Otomobil traktöre çarptı. Yola önlem için saman balyası koyan sürücüye ise bir başka araç vurdu. Dehşet anları kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: İyi niyeti az kalsın canına mal oluyordu. Yeni bir kazayı önlemek isterken dehşetin ortasında kaldı. Kaza Tokat'ta meydana geldi. Artova yolunda otomobilin traktörü arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü yola saman balyası koyarak önlem almaya çalıştı. Ama yeni bir kaza yaşandı.
8: Adamlarda bir şey yok. Recep'e de normal araba.
0: Bu sırada yoldan geçen bir başka sürücü balyaları son anda fark etse de traktör şoförüne çarptı. O dehşet anları araç kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımı felakete dönüştü. Yıkım esnasında binanın bir kısmı iş makinesinin üzerine devrildi. Ekipler kabinde sıkışan operatörü kurtarmak için adeta seferber oldu.
6: Her şey bir anda oldu. İş makinesi binaya darbe vurdu. Tonlarca moloz iş makinesinin üzerine çöktü. Operatör kabinde sıkışıp kaldı. Yürekleri ağza getiren olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapan iş makinesinin darbesiyle bina yerle bir oldu. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi. İhbarla birlikte ekipler olay yerine koştu.
9: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk. Oğlumla da beraber. Evet. Birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük.
6: Yani... Enkazın altında kalan operatör ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı operatör hastaneye kaldırıldı. Mahallede kısa süreli panik yaşandı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri ise enkazda tedbiren inceleme yaptı.
1: Antalya'da, Alanya'da ise deniz keyfi hastanede son buldu. Denize girmek için 30 metre aşağıdaki kayalıklara inen vatandaş dönüşte ayağı burkunca mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu kurtarma operasyonu 2 saat sürdü.
6: Denize girmek için metrelerce aşağı indi ama dönüş yolu hastanede bitti. Yer Antalya'nın Alanya ilçesi. Bir kişi yüzmek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalık alana indi. Yeniden yukarı çıkmak istediği sırada ayağını burktu. Hareket edemeyince kayalıklarda mahsur kaldı. İhbarla sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik önce botla kayalıklara ulaştı. Ancak yaralı vatandaşın denizden çıkarılması mümkün olmadı. Bu kez 30 metrelik kayalıklara halat sistemi kuruldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmasının ardından yaralı adam sedyeye alındı. Halatlarla metrelerce yukarı çekildi. Kayalıklardan kurtarılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Mavi Vatan'ın çelik kalbi Yalova'dan yola çıktı. Dev yüzen kale TCG Anadolu ve TCG Heybeliada kıyıdan geçti. Görenlerin göğsü gururla kabardı ve beklenen günde geldi. 4 gün sürecek olan teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlayacak.

Teknofest rüzgarıyla İzmit Körfezi'ne açılan Denizlerin Sultanları adeta tarih yazdı. Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ve TCG Heybeliada Yalova Yürüyen Köşk açıklarından Türk bayrağını dalgalandırarak geçti.

0: Yalova halkı adeta sahile akın etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yer kapma yarışı başladı. Kıyı şeridinde adım atacak yer kalmadı. Dev savaş gemileri kıyıya yanaşıp şehri selamladıkça çok sayıda vatandaş cep telefonlarına sarıldı. O tarihi anları saniye saniye kaydetti. Bu gurur tablosuna Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da ortak oldu. Vatandaşla omuz omuza geçişi izleyen Vali Usta, TCG Anadolu'nun kaptanı Amirel'e bağlanıp tüm kent adına yürekten bir teşekkür etti.
1: Çok sağ olun, iyi ki varsınız.
2: Sağ olun, sayın
1: valisi. Sizin şahsınızda tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Yalova Valisi olarak.
0: Üstelik bu muhteşem buluşma Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümüne denk geldi. Tarihi geçiş sahil şeridini görsel bir şölene çevirdi. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlayacak.

0: Fenerbahçe'de loca krizinde mahkeme son sözü söyledi. Yönetimin kullanım hakkını iptal ettiği Acun Ilıcalı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme Ilıcalı'nın locasının iade edilmesine karar verdi.
1: Benim de bir kulübüm var mesela. Hayatta herkesin öğrenmesi gereken şeyler var.
2: Fenerbahçe'de loca krizi yaşanmış. Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Yönetimin loca iptali kararı mahkemeden döndü.
3: Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım, bunu bilin.
2: Fenerbahçe yönetimi Ilıcalı'nın sezon başında loca kullanım hakkını sona erdirmişti. Stadyumun orta noktasında bulunan locanın bundan sonra başkanlık locası olarak kullanılacağı belirtilmişti. Acun Ilıcalı ise karara karşı hukuk yoluna başvurdu.
3: Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. O loca ve gerekli sebatte ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok.
2: Ve beklenen karar çıktı. Mahkeme locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine hükmetti.
4: Hatalar oluyorsa da onun üzerinde konuşuyorlar.
2: Kararla birlikte locaya ihtiyati tedbir de konuldu. 2026-2027 futbol sezonunun sonuna kadar üçüncü kişilere satılması ya da devredilmesi engellendi. Böylece yönetimin iptal ettiği locanın kullanım hakkı yeniden Acun Ilıcalı'ya geçti.
1: Mesajı verdikten sonra o hedefi hayata geçireceksin.
0: Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif'le de yollar ayrıldı. Sarı lacivertler genç golcüyü 24 milyon euroya sattı ve transferden kar elde etti.
3: Bu Sıdıkı kim aldı Sıdıkı? Merak ediyorum ya. Hangi akıl aldı? Hangi akıl aldı ya? Ya bunlar yazık ya.
5: Sıdıkı Şerif transferini bu sözlerle eleştirmişti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım genç golcüyü kar ederek sattı. Fenerbahçe'de transferi tartışılan Şerif'le yollar ayrıldı. 19 yaşındaki Fransız golcü Premier Lig ekibi Coventry City'ye transfer oldu. Fenerbahçe Şerif'i 18+4 milyon euroya Anji'den kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertler bir yıl sonra genç golcüyü 24 milyon euroya İngiliz takımına gönderdi. Fenerbahçe'de 17 maça çıkan Şerif 3 gol 1 asistle oynadı.
3: Bu Sıdıkı kim aldı Sıdıkı? Merak ediyorum ya. Hangi akıl aldı? Hangi akıl aldı ya? Abi bunlar yazık ya.
0: Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'da Rusya'da mahsur kaldı. Ukrayna'nın hava saldırılarıyla Rusya'da uçuşlar iptal oldu. Yeni transfer Batrakov'da uzun bir yolculukla İstanbul'a gelecek.
2: Galatasaray'ın Batrakov transferi röter yaptı. Rus oyuncunun İstanbul'a gelişi savaş engeline takıldı. Rostov maçında süre almayan Batrakov taraftarla vedalaştı. Ukrayna'nın Rusya'ya hava saldırılarıyla şehirde uçuşlar iptal edildi. Batrakov 18 saatlik tren yolculuğuyla Rostov'dan Moskova'ya dönecek. Oradan da kısa süre içinde uçakla İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcunun kesin geliş tarihi de belli oldu. Alexey Batrakov, Perşembe sabahı özel bir uçakla İstanbul'a gelecek. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçecek. Galatasaray, Batrakov için Rus ekibine 25+4 milyon avro ödeyecek. 21 yaşındaki futbolcu da 3,5 milyon avro maaş alacak. Batrakov, maçta Galatasaray formasını imzaladı. Batrakov yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olacağım, Şampiyonlar Ligi benim hayalim ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki orta saha geçen sezon 36 maçta 17 gol 12 asistle oynamıştı.
0: Hülya Avşar Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Mihailović ile çektiği videonun kamera arkasını paylaştı. Film tadında çekilen o görüntülerin kamera arkası da en az tanıtım kadar renkliydi. Avşar'ın paylaşıma düştüğü not da çok konuşuldu.
6: Allah'ım.
2: Biri sahaların, diğeri sahnelerin yıldızıydı. Beşiktaş aşkı onları bir araya getirdi.
6: Heyecanla gidiyorum yeni transferimiz için. Bakalım neler olacak.
2: Film tadındaki videonun kamera arkası da renkliydi. Beşiktaş yeni yıldızı Dušan Vlahović için tanıtım videosu paylaşmıştı. O videoda Hülya Avşar da vardı. Sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni almıştı.
7: You got the message.
8: Apparently.
7: Get it.
8: Where are we going?
7: You were told. Follow the eagle. So, follow it.
2: Avşar o çekimin kamera arkası görüntülerini paylaştı.
6: Merhaba. Beşiktaş deyince akan sular durur. Ayvalık'tan yola çıktım çekim yapmak için.
2: Avşar o paylaşıma dikkat çeken bir notla düştü. Ünlü oyuncu yıldız futbolcu için bu arada bir şey söyleyeyim. Çok yakışıklı sözlerini sarf etti.
8: Thank you.
2: Avşar'ın kamera arkası paylaşımı da yine binlerce beğeni alarak trendlere girdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının 67. duruşmasında tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar çok konuşulan bantlanan kameralar ve para dolu valiz iddialarının perde arkasını anlattı.
5: Bantlanan otel kameraları, para dolu valiz iddiaları. Yolsuzluk davasında verilen yeni ifadeler bu iki başlığa da cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında hareketli günler sürüyor. İkinci celsenin üçüncü duruşmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Mahkeme salonundaki ifadelerde iki kritik başlık öne çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı oteldeki kameraların bantlanması ve belediyedeki imar süreçleri. Sanık kürsüsünde İBB protokol memuru Özgür Türkmen vardı. Mahkeme başkanının kameraların neden bantlandığı yönündeki sorusuna Türkmen bunun sadece bir kez yaşandığını söyledi. Gerekçe olarak ekibin koordinasyon eksikliğini ve kıyafet değişimi sırasındaki mahremiyeti gösterdi. Kameranın İmamoğlu'nun kişisel kullanım alanını gördüğünü belirten Türkmen, herhangi bir talimat almadım, bu zaruri bir prosedürdü diyerek kendini savundu.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken
5: duruşmada öne çıkan bir diğer isimse İmamoğlu'nun yakın koruma ekibinden Emin Türe'ydi. Sanık kürsüsünde söz alan Türe önceki celselerde verdiği savunmalarını tekrarlayarak mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Dava dosyasında daha önce de geniş yankı uyandıran otel giriş görüntüleri yeniden gündemdeydi. Koruma ekibinin taşıdığı bavullarda para olduğu iddia edilmişti. Ancak sanık savunmalarında söz konusu valizlerin içinde güvenlik önlemi amacıyla taşınan sinyal kesici jammer cihazlarının bulunduğu ifade edilmişti.
0: Organize suç örgütü lideri Alihan Kuruş'un gizli hat oyunu deşifre oldu. Takibe yakalanmamak için kendi adına hat almadı, şirket çalışanını kirli oyununa bakın nasıl alet etti.
10: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
2: Teknik takibe yakalanmamak için plan yaptı. Kendisinin değil çalışanı üzerine hat aldı. Ancak gizli hat oyunu deşifre oldu.
11: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: İncelemelerde Kuruş'un kullandığı mobil hattın örgüte bağlı gıda şirketinde çalışan bir kişiye ait olduğu tespit edildi.
10: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: Kureş'in adaleti yanıltma planı telefonla sınırlı kalmadı. Sorguda skandal bir savunma yaptı ama o planı polise takıldı.
12: Benim ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka at yoktur.
2: Kureş daha önce de sadece ofis veya aile üyelerinin telefonunu kullandığını iddia etmişti. Ama bu iddiası yeni bulgularla çökertildi.
10: Kureş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
0: Gaziantep'te siyasi husumet sokak ortasında kanlı pusuya dönüştü. İstediği göreve atanmayan CHP'nin eski ilçe başkanı, yeni parti milletvekili Melih Merici herkesin göz önünde bıçaklamıştı. Kaçamayacağını anlayınca da teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Meriç'in durumuysa iyi.
2: Yeni partideki koltuk kavgası sokakta kanlı bitti. İlçe başkanı olarak atanamayan eski partili öfkesine yenilip dehşet saçtı. Yeni parti milletvekilini sokak ortasında bıçakladı.
13: Bir kişi daha gelsin. Yardım edin abi, gelin bir kişi.
2: Siyasetin dili sertleşti. Tartışma yerini bıçak darbelerine bıraktı.
14: Vekilim kimdi buran?
15: CHP.
16: Ahmet Keleş.
15: Ahmet Keleş. Ozeli eski CHP ilçe başkanı.
2: Olay Gaziantep'te yaşandı. Önceki dönem CHP Ozeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş kısa süre önce CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmişti. Beklentisi Ozeli yeni parti ilçe başkanı olmaktı. Ancak olmadı. Yeni parti milletvekili Melih Meriç'le konuşmak için buluştu. Konuşma tartışmaya döndü, daha sonra da bıçaklı saldırıya. Çevredekilerin bakışları arasında Keleş, Vekil Meriç'i defalarca bıçaklamaya çalıştı. Aldığı darbelerle yere düşen vekil hemen hastaneye kaldırıldı. Seyit Ahmet Keleş ise ilk etapta olay yerinden kaçtı. Daha sonra kaçamayacağını anlayınca teslim oldu.
17: Düşmanım. Bilerek yapmadım. Çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
2: Keleş'in teslim olmadan önce de sürekli araç değiştirdiği ve 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Toplam 5 kişi gözaltına alındı.
18: Araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu.
2: Olayı ilk yaşandığı andan itibaren yakından takip eden Gaziantep valisi Kemal Çeber de Melih Meriç'in son durumunu paylaştı.
18: Vekilimiz düne göre şu anda çok daha iyi durumda. Yoğun bakıma alınmıştı sayın vekilimiz. Bugün itibariyle de durumu, verileri gayet iyi. Uyaranlara tepki vermeye başladı.
2: Meriç'in bıçaklanması ile ilgili gözaltına alınan Seyda Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Öte yandan Seyit Ahmet Keleş'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Olay günü alkollü olduğunu söyledi. Olan biteni anlattı.
12: Olay günü alkol aldım. Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve aşağıya in, sitenin önündeyim dedi. Kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağını alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim.
2: Keleş vekilin kendisine küfrettiğini ileri sürdü, kendimi savundum dedi.
12: Melih Meriç, sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun diyerek küfür etti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum.
0: Malatya'da deprem sonrası yükselen sosyal konutlarda yeni hayat başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal konutlardaki mutluluğu paylaştı.
5: Şubat 2023 depreminin ardından yeni bir hayat kuruldu. Malatya'da sosyal konutlarına yerleşen Başar çifti evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk evim 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya İkizce'deki sosyal konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini paylaştı.
19: Devletimizi burada gördük ve yaşadık. Ne kadar büyük olduğunu.
5: TOKİ tarafından Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Meryem ve Enes Başar çifti de anahtarını alan ailelerden biri oldu.
14: 2024 Kasım ayında ben anahtar teslimimi aldım.
5: Enes Başar 2024 yılının Kasım ayında anahtarlarını teslim aldıklarını, bir ay sonra da evlerine yerleştiklerini anlattı. Başar deprem konutlarıyla sosyal konutların aynı anda yükseldiğini belirterek devletin çalışmalarına dikkat çekti.
14: Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı.
5: Başar çifti yeni evlerinden ve oluşturulan yaşam alanlarından da memnun.
16: Artık kendi evin yani. Biliyorsun kiracı da değilsin, ev sahibisin, artık sana ait.
5: Bakan kurumda görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var mesajını verdi.
0: Ekran başında saatlerce video kaydırıyoruz ancak hayattan koparan bu döngü tesadüf değil, bir algoritma tuzağı. Çocukları bağımlı hale getirdiği gerekçesiyle sosyal medya devi Meta'ya da ABD'de dava açıldı. Uzmanlar ve vatandaşlar bu dijital yönlendirmeye karşı acil denetim istedi.
19: Sürekli dikkatini çeksin diye böyle karşına çıkartıyor.
20: Algoritmaya kapılıp gidiyorum. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorum. İki tane video kaydırayım çıkayım diyorum mesela ama öyle olmuyor maalesef. Bir bakmışım elim uyuşmuş böyle, ondan sonra başım ağrımış telefona bakmaktan.
21: Telefonsuz durduğum zaman çok fazla eksik hissediyorum.
22: Hangi videoda ne kadar kalındığı, hangi içeriklerin beğenildiği, veriler analiz edilerek kullanıcının ilgisini çekebilecek içerikler tahmin ediliyor.
23: Algoritma bizi saatlerce çevrim içi kalmaya ve video kaydırmaya itiyor. Bunu yaparken de haz alma duygumuzu yönlendiriyor. Bu süreç bizi hayattan koparıyor.
22: Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve sürekli bildirimler de etkileşimi arttıran tasarım özellikleri olarak karşımıza çıkıyor.
20: Bir takı beğeniyorum, hemen hepsini önüme yığıyor.
24: 14-15 altına bence kullanılmamalı.
25: Instagram, Facebook falan kapanmalı ya.
26: Telefona o kadar çok bakıyorum ki bazen parmaklarımı bile hissetmiyorum.
27: TikTok videolar izliyorum. Makyaj mı diyorsun?
22: Özellikle çocuklar için yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü öneri algoritmalarına yönelik sınırlamalar son derece önemlidir.
23: Meta'ya ABD'de dava açıldı. Kullanıcıların şikayeti manipüle edilmek ve çocukların bağımlı hale gelmesi.
24: Kaydırıcıkça kaydırasın geliyor çünkü daha iyisin gelme umudu seni yiyip bitiriyor.
28: Ben mesela sana gizlemek

0: Trump'ın 35 yaşındaki yardımcısı başkanın adeta gölgesi gibi. Harp'ın Trump'ın sosyal medya paylaşımlarında rol aldığı, haberleri ve belgeleri doğrudan başkana ulaştırdığı ve seyahatlerinde de sık sık yanında bulunduğu aktarılıyor. Bu nedenle kendisine insan yazıcı anlamına gelen Human Printer lakabı bile takılmış durumda. Ancak Washington'daki fısıltılar Demokrat Senatör John Ossoff'un açıklamalarıyla farklı bir boyuta taşındı. Ossoff, Trump'ın başkanlık görevlerinden çok balo salonu inşaatı ve Katar emirinin hediye ettiği uçakta Natalie Harp'la seyahat etmekle ilgilendiğini söyledi. Açıklama ülke gündemine adeta bomba gibi düştü. Beyaz Saray ateş püskürdü. Trump da Ossoff'a sert tepki gösterdi ama magazin cephesinde şimşekler çoktan çaktı. Özellikle First Lady'nin son haftalarda kamuoyu önünde oldukça az görünmesi dedikoduları bir adım ileri taşıdı.
1: Unbelievable young woman.
0: Ancak medyanın bir kesimi de bu yakınlığın Trump'la Harp arasında romantik bir ilişki olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. Beyaz Saray'da bu yöndeki spekülasyonları en sert şekilde reddetti.
2: I wouldn't be alive today if it wasn't for you.
0: Harp'ın Trump'a olan bağlılığının arkasında farklı bir hikaye olduğu ileri sürülüyor. Kendisinin kanser tedavisi sırasında Trump'ın desteklediği bir düzenlemeden faydalandığı ve bundan dolayı minnettarlık duyduğu ifade ediliyor. Tedavisinin ardından da Trump'ın kampanya ekibine katıldığı ve zamanla başkanın en yakın yardımcılarından biri haline geldiği iddia ediliyor. Ama dedikodu kazanı şimdilik kaynamaya devam ediyor.
3: Şili'de şiddetli yağış sele dönüştü. Tocopilla kentinde sokaklar göle döndü. Park halindeki araçlar sel sularına kapıldı ve sürüklendi.
0: Şili'nin Tocopilla kentinde şiddetli yağış hayatı felç etti. Sokakları dolduran sel suları park halindeki araçları adeta oyuncak gibi sürükledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast, büyük hasarın yaşandığı Tocopilla'da acil durum ilan etti. Yetkililer arama kurtarma ve yardım çalışmalarında tüm kaynakların seferber edilmesi talimatını verdi. Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla içinse kırmızı alarm yayımlandı.
3: Bolivya'da kış bu kez fena bastırdı. Ant dağları yoğun kar yağışına teslim oldu. Yollar karla kaplandı.
0: Avrupa sıcaktan kavrulurken Güney Amerika kıtasının ortasında kış ani bastırdı. Bolivya'nın Ant dağlarında etkili olan şiddetli soğuk hava hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bazı dağ geçitleri ulaşıma kapatılırken otobüs seferleri de askıya alındı. Onlarca kamyon şoförü araçlarında mahsur kaldı. En zor durumdaysa hayvanlar var. Karın otlakları kapatması nedeniyle 165 binden fazla lama ve koyun açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler hayvanlara yem ve vitamin ulaştırmaya çalışıyor.
3: Kolombiya'da deprem sonrası bu kez İsrail alarmı verildi. Muhalefet 82 kişilik İsrail arama kurtarma ekibinin ülkeden ayrılmasını istedi.
0: Kolombiya'da deprem yetmezmiş gibi bir de İsrail krizi çıktı. Arama kurtarma ekibi gönderen İsrail'e halk muhalefet etti. 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail 82 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Ancak İsrail ekibin varlığı Kolombiya'da siyasi tartışmaya dönüştü. Bazı muhalif vekiller Gazze'ye yönelik İsrail politikaları nedeniyle ekibin ülkeden ayrılmasını istedi. Muhalif milletvekilleri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye yönelik açıklamalarını hatırlattı. Kolombiya'nın İsrail hükümetiyle insani boyutta bile ilişki kurmaması gerektiğini savundu. Muhalefet, İsrail'in deprem bölgesine yardım için değil, trajedinin acısı üzerinden siyaset yapmak için geldiğini ifade etti. Ayrıca İsrail'in kurtarma çalışmalarında yerel halkın çalışmaların dışında bırakıldığı, ağır iş makinelerinin bilinçsiz kullanıldığı ve İsrail ekiplerin polise talimatlar verdiği açıklandı.

0: açıklandı. Kolombiya'daki deprem felaketinde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
1: Ünlü şarkıcı Shakira da Kolombiya'da depremzedeleri ziyaret etti.
0: Shakira'dan anlamlı ziyaret. Ünlü sanatçı Kolombiya'da depremden en ağır etkilenen bölgelerden Çoko'yu ziyaret etti. Shakira'ya ziyarette ABD'li iş insanı Howard Buffett da eşlik etti. Bölge halkı Shakira'ya yoğun ilgi gösterdi. Kolombiyalı şarkıcı ülkenin en yoksul bölgelerinden Choco'ya 10 yeni okul inşa edeceklerini açıkladı. Depremin Kolombiya ekonomisine maliyeti ise 9,5 milyar dolar. Geçen hafta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 280 kişi hayatını kaybetti, 4000'den fazla kişi yaralandı. 143 kişidense hala haber alınamıyor.
1: 5 yıl önce karanlık bir dünyaya uyandı Karen. Henüz 16 yaşındaydı, görme yetisini tamamen kaybetmişti ama yıllar sonra ağabeyinin geliştirdiği yapay zeka sayesinde dünyayı yeniden keşfetmeye başladı.
0: Karen henüz 11 yaşındaydı. Görmeye başladığı dünya 6 ay içinde yavaş yavaş karardı. Doktorlar nadir ve tedavisi olmayan bir göz hastalığı teşhisi koydu. Kısa süre sonra ağabeyi Mark da aynı hastalık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Aile için hayat bir anda değişti ama Mark pes etmedi. Ders çalışırken grafikler, şekiller ve denklemler artık onun için görünmüyordu. Mark kimsenin yardım edemediği noktada kendi çözümünü geliştirmeye karar verdi. İnternetten kodlama öğrendi ve yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi. Sonra sıra Karen'e geldi. Haziran ayında Kenya'daki safariye gittiler.
2: Kenya'ya gittik ve yaptığımız şeylerden biri safariye gitmekti. İlk başta bu kötü bir karar. Neden anneme ve babama bunu yapmak istediğimi söyledim diye düşündüm. Sonra gözlükleri çıkardım ve uygulamaya başlattım.
0: Yapay zeka ona etrafındaki dünyayı anlatmaya başladı. Karşında bir aslan var. Şu kadar metre uzakta. Şu anda hareket ediyor.
2: Anneme ve babama görebildiğimi söyleyeceğimi hiç hayal etmemiştim. Bunun imkansız olduğunu düşündüm hep ama oldu ve gerçekten görebiliyorum.
0: Karen yıllardır göremediği görüntüleri bu kez kelimelerle yeniden gördü. Bugün bu uygulama Karen'in hayatının bir parçası. Ders çalışıyor, mağazaları tanıyor, kıyafet seçiyor, çevresini keşfediyor. Ailesi içinse en büyük değişim şu: yıllarca bu mümkün değil dediler, şimdi ise başka bir cümle kuruyorlar. Artık hiçbir şey imkansız değil.
1: Gazze'de savaşın acısı bu kez kafeslerin ardında. Açlıktan tükenen hayvanlar, bombardımanların neden olduğu korku ve savaşın gölgesinde birkaç saatliğine gülmeye çalışan çocuklar. Nusayrat'taki hayvanat bahçesi Gazze'deki yıkımın sessiz tanığı.
0: Bu kafeslerin ardında sadece hayvanlar yok. Savaşın, açlığın ve yıkımın izleri var. Nusayrat'taki hayvanat bahçesine gelen çocuklar kafeslerin ardından kendilerine güçlükle bakan bir aslanla karşılaşıyor. Şempanzelerse halsiz halde kafeslerinde oturuyor. Yiyecek yok, ilaç yok, aşı yok. Hayvanlar hayatta kalabilmek için adeta direniyor. Hayvanat bahçesinin sahibi Mahmut Goma savaş boyunca onları yaşatabilmek için şehir şehir kaçtı ama hepsini kurtaramadı. Refah'tan kaçarken geride bıraktığı 3 aslanı aylar sonra geri döndüğünde bulamadı. Timsahlar ve deve kuşları ise ölü bulundu. Üstelik hayvanlar sadece açlıkla mücadele etmiyor. Bombardımanların sesi onları da korkutuyor. Sürekli patlamalar hayvanlarda ağır stres ve travmaya neden oluyor. Ve sonra çocuklar geliyor. Yıkılmış şehirde oynayacak yer bulamayan çocuklar birkaç dakikalığına da olsa hayvanlara sarılıyor. Papağanları omuzlarına alıyor, maymunları seviyorlar. Çünkü Gazze'de çocukların oyun alanlarının yerini molozlar aldı. Evlerin yerini çadırlar, parkların yerini yıkıntılar. Bu hayvanat bahçesi ise savaşın ortasında küçücük bir umut alanına dönüştü. Kafeslerin ardında açlık, dışarıda savaş ve tüm bunların arasında çocukların yüzünde birkaç dakikalık bir gülümseme.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin insani yardım modeline dikkat çekti. Yardım kapasitesinin son yıllarda önemli bir güç kazandığını vurguladı.
3: İnsani yardım kapasitesi son 20 yılın içerisinde muazzam bir ilerleme kaydetti.
4: Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaş, afet ve krizler, insanların en çok ihtiyaç duyduğuysa yardım eli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin insani yardım kapasitesinin son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.
3: Son yıllarda deprem, sel, yangın gibi afet durumları da bizim insani yardıma olan ihtiyacımızı tekrar tekrar önümüze getiriyor.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.
3: İnsanı mutlu etmeyi ve insana
4: insani yardım ve Türkiye modeli programında konuşan Yalçın, Türkiye'nin hem devlet kurumları hem de sivil toplumuyla insani yardım kapasitesini güçlendirdiğinin altını çizdi.
3: Devletin uykusundan bile uyanamadığı ve afet anını yönetemediği dönemleri yaşadık. 25-30 yıl sonrasında bugün hepimizin gururla gösterebileceği kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz mevcut.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Yılmaz, Kıbrıs Türk'ünü haksız izolasyonlara karşı güçlendireceğiz dedi. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir mesajı verdi.
5: Türk'ü kardeşlerimiz haksız izolasyonlarla yıldırılmaya çalışılsa da bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
4: Türkiye her daim Kıbrıs Türk'ünün yanında olacaktır mesajını verdi. Bu bağ ortak geleceğin en güçlü dayanağıdır vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsteri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birlik ve dayanışma ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve güçlenmesi için omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
5: Kıbrıs Türk halkının refahının artırılmasına, gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasına, milli davamız Kıbrıs meselesinin en önemli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güzel günlere erişmesine hizmet etmektedir.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, yeni projelerde eğitimden girişimciliğe, kamu hizmetlerinden küresel bağlantılara kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceğine katkı sağlanacaktır açıklamasını yaptı.
6: Hedefimiz 2027 yılı içerisindeki fiber altyapıyı hanelere ve iş yerlerine ulaştırmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlü bir dijital altyapıya kavuşturmaktır.
1: Kocaeli Darıca'da kontrolden çıkan otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu. Merdivendeki iki kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
0: Otomobil üzerlerine uçtu. İki kişi saniyelerle kurtuldu. Olay Kocaeli'nde yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma fırladı. Demir korkulukları yırtarak merdiven boşluğuna çakıldı. O sırada merdivendeki iki yaya üzerlerine uçan aracı son anda fark etti. Kendilerini geriye attı ve saniyelerle kurtuldu. Araçtan kendi çıkan sürücü kaldırıma uzandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
1: Denizli'de alkollü kadın sürücü frenle gazı karıştırdı ve iki otomobile çarptı. Kaza an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Alkollü sürücü gaz ve freni karıştırdı, bir anda gaza bastı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı. Alkollü bir kadın sürücü seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için frene basacaktı ama karıştırdı. Bir anda gazı kökleyen sürücü önündeki araca ve park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar sürüklendi. O anlarda kameralar kayıttaydı. Kazada 4 araçta hasar meydana geldi. Paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü 170 promil alkolü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da trafikte yaşanan maddi hasarlı kazada tartışmaya sebep oldu. Önündeki otomobile çarpan sürücünün tavırları ise izleyenleri şok etti.
0: Önündeki otomobile çarptı. O anları kayıt altına alan sürücüye tepki gösterdi.
7: İşe gidiyordum. O sırada Honda kavşağından Kuzeytepe'ye doğru dönecektim. Arkadan gelip beni taciz etmeye başladı. O arada kamerayı açtım. Tam o süreçte artık kasti olarak gelip gaz verip bana çarptı. Ben o süreçte hiç frene basmadım.
0: Olay Hatay'da yaşandı. Trafikte taciz edildiğini söyleyen Ertuğrul Tohma telefonun kamerasını açtı. Bu sırada arkadan gelen sürücü bir anda Tohma'nın aracına çarptı. Olayın ardından Tohma sürücünün otomobilinin önüne geçerek kaçmasına izin vermedi. Araca çarpan sürücü ise kendisinin haklı olduğunu iddia etti.
7: Polis geldi. Onu işte o arada bana geldi dedi, şikayetçi olma, ben senin ücretini karşılayacağım. Daha sonra da ben bu parayı ödemeyeceğim, git ne yaparsan yap, zaten tutanakta tutulmayıp dedi, telefonu suratıma kapattı.
0: Aracı hasar gören sürücü şikayetçi olacağını söyledi.
1: Eskişehir'de taksi gaspı iddiası ortalığı karıştırdı. Taksiyi götüren şüpheli kaçtı. Araçta kalan arkadaşı taksicilerin meydan dayağından kurtulamadı.
0: Önce meydan dayağı yedi, ardından 700 liralık taksi ücretini ödedi.
8: Arabayı al, kaçmak ne lan?
0: Görüntüler Eskişehir'den. Taksiye binen iki kişiden biri sürücüyü tehdit etti. Şoför aracı bir taksi durağına çekip kendini dışarı attı ve yardım istedi.
9: 16 saat burada ekmek kovalıyoruz, ekmek. Taksilerde ne olup veremediniz varsın ya?
0: Taksiyi götüren şüpheli kısa süre sonra aracı durağa geri getirip kaçtı. Araçta kalan alkollü arkadaşı ise taksiciler tarafından yakalandı. Yaşanan darp anları kameraya yansıdı.
10: Ayağa kalk, kalk, ayağa kalk. Vurma, tamam vurmayacak kişi, kalk. Ver şunu parasını, polis gelmedi.
11: Dön beni paranı öde, ben şikayetçi
12: değilim. Vallahi
11: paranımı öde.
12: Vallahi hocam, vallahi hocam.
0: Polis ekipleri olay yerine geldi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Darp edilen kişi 700 liralık taksi ücretini ödedi. Şoförler yeniden taksiye almayınca da yürüyerek evine gitti.
1: İstanbul Küçükçekmece'de iki araçta yangın çıktı. Minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
0: Araçlar alev alev yandı. Minibüs ve otomobil küle döndü.
13: Şu büyük arabadaki minibüs odası gidiyor sarıya ya.
0: Yangın İstanbul Küçükçekmece'deki Hayat Parkı'nda meydana geldi. İki araç birden alevlere teslim oldu. Patlama sesleri duyuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
13: Hangisi?
0: Çevrede büyük panik yaşandı.
13: Çabuk, hadi çabuk. Şu büyük arabadaki minibüs odası gidiyor sarıya ya.
0: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye yangını söndürdü. İki araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
13: Onu aramaz zaten o büyüğü. Tamam, susun be.
1: İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşanmıştı. Araçlardan birinden inen bir kişi diğer sürücüye saldırdı. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İşte bu trafik magandalığının cezası ağır oldu.
14: Tamam, aldım tamam.
0: Yol verme tartışmasında araçtan indi, sürücüye böyle saldırdı. Yaptıkları cezasız kalmadı. trafik magandalarının adresi İstanbul Esenyurt.
14: Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasını.
0: Bağlar Çeşme Mahallesi'nde tek şeritli yoldan geçen sürücüyle karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.
14: Tamam çok güzel,
0: Genç sürücü araçtan indi, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Diğer sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
14: Hadi plaka vardı da hadi.
0: Arka koltukta oturan adam araçtan indi, sürücüye saldırdı.
14: Tamam, aldım.
0: Sürücü can havliyle hemen otomobilin penceresini kapattı, kapıyı kilitledi. Öfkeli adam kapıyı açmaya çalıştı, arabaya yumruk attı.
14: Tamam, aldım.
0: Daha sonra bir kişi daha yaklaştı, cama vurdu.
14: Aldım bırak abi. Çık bırak, aldım.
0: Sürücü ve iki yolcu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye çalışmaları sonucu tespit edildi. İfade için karakola götürülen 3 magandaya 182.492 lira para cezası kesildi.
14: Tamam gel abi.
1: Denizli Spor'da küme düşme krizi yaşanıyor. Yönetim yeterli kadroyu kuramayınca taraftarlar da tesisi bastı.
0: Denizli Spor lig başlamadan küme düştü. Taraftarlar tesisi bastı. Bir dönem Süper Lig'in güçlü ekibi Denizli Spor'da dikey düşüş sürüyor. Yeşil siyahlar yeterli kadroyu kuramadı. Takım Denizli Süper Amatör Lig'e de katılamayacak. Denizli Spor Başkanı Süleyman Urkay'la taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Yönetimi protesto eden taraftar grubu Haluk Ulusoy tesisine giderek bayrak asmak istedi. Başkanla taraftarlar arasındaki tartışma büyüdü. Taraftarlar Süleyman Urkay'ın üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü araçtan çıkmayı başardı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
0: Otomobil seyir halindeydi. Bir anda alev aldı. Sürücü kurtulmayı başardı. Olay Polatlı'da yaşandı. Ankara istikametine giden araç yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan Ankara'nın Çubuk ilçesinde biçer döver alev aldı. Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Araç hasar gördü.
1: Brezilya'da faciaya yol açan zincirleme kaza. Şeridinden çıkan otomobil kamyona çarptı. Kontrolden çıkan kamyon da yanıcı madde taşıyan tıra çarptı. Ardından ortalık bakın nasıl savaş alanına döndü.
0: Brezilya'da saniyeler içinde ortalık alevlere teslim oldu. Şeridinden çıkan otomobil karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kontrolden çıkan kamyon bu kez yanıcı madde taşıyan tıra vurdu. Çarpışmanın ardından büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ve alevler çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alevler çevreyi sararken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
1: Şimdi ekranlarınıza ilginç bir yeteneği getiriyoruz. Eskişehir'de yaşayan ve inşaatlarda kalıp ustası olan Mustafa Durmaz, kafasında onlarca kiloluk karpuzla insanlara şov yapıyor. O karpuz da kafasından 4 yıldır düşmüyor.
0: Kafasındaki karpuzla yürüyor ve koşuyor. Bisiklet sürüyor, halay bile çekiyor.
15: Yapıştır.
0: Hatta bu şekilde çay içip yemek yiyor.
15: Karpuzla pompayı tutuyorum, beton döküyorum, mastar çekiyorum. Ondan sonra kalıp çakıyorum. İnsanlar mutlu oluyor ve insanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Mustafa Durmaz ilginç bir yeteneğe sahip. Çocukluktan beri kafasında karpuz taşıyor.
15: Kafamda karpuzla insanların mutlu gününde gidiyorum. Özel günlerinde halay çekiyorum, şovmenlik yapıyorum. Rekorum 50 kilodur. Karpuz 30-40 kilo kadar taşıyorum.
0: Mustafa Durmaz şovlarıyla herkesin neşe kaynağı, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor. O karpuz kafasından 4 yıldır düşmüyor. Düğünlere katılan Durmaz 81 ili gezerek tanıtım ve reklam yapıyor ancak meslek sırrını açıklamıyor.
15: Bu meslek sırrı efendim.
1: İstanbul Arnavutköy'de de dereye giren inek bataklığa saplandı. İş makineli kurtarma operasyonuyla inek 2 saatte ancak çıkarıldı.
0: İnek deredeki bataklığa saplandı. İş makineli operasyonla kurtarıldı.
16: İçim rahat.
0: Arnavutköy'de bir inek derenin içindeki bataklığa düştü. Vatandaşlar yardıma koştu.
17: Çek gelecek.
0: İple ineği çıkarmaya çalıştılar.
17: Çek.
0: Yüzlerce kilo ağırlığındaki ineği kurtarmak için vatandaşların el gücü yetmedi, devreye iş makinesi girdi.
18: Evet, terlikleri kaldı.
0: Yaklaşık 2 saat süren uğraşla bataklıkta mahsur kalan inek kurtarıldı.
16: İçim rahat.
1: Küçük kızın saklambaç oyunu ailesine korku dolu anlar yaşattı. Babasından öğrendiği taktiği uygulayınca ailesi onu bulmak için seferber oldu.
0: Küçük kız saklambaç oynarken babasından saklanmanın taktiğini öğrendi. Ancak bu eğlence daha sonra aileye kısa süreli bir kabus yaşattı. Kız bir gün sonra öğrendiği taktiği uyguladı. Kapının arkasına saklandı. Ailesi ise onun kaybolduğunu düşünerek paniğe kapıldı. O anlarsa kameraya böyle yansıdı. Evde arama başladı, endişe büyüdü. Neyse ki sonunda küçük kız ortaya çıkınca derin bir nefes alındı.
1: Toplu taşımada kaçak yolcu operasyonu. Bu kez bilet basmadan otobüse iki keçi bindi. Portland'da yaşanan olay yolcuları da şaşkına çevirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde iki keçi otobüs durağında beklemekten sıkılmış olacak ki rotayı değiştirdi. İki kaçak keçi Trimet otobüsüne bindi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde keçilerin otobüse gayet rahat şekilde giriş yaptığı görüldü. Ancak yolcular bu bedava yolculuğa izin vermedi. Keçileri fark eden yolcular onları otobüsten indirerek yeniden platforma gönderdi. Otobüs ise yoluna biletsiz yolcular olmadan devam etti. Keçilerin nereye gitmek istediği bilinmiyor ama bir sonraki sefer için bilet almaları şart.
1: Havelsan su altı aracı Avista'yı Teknofest Mavi Vatan'da görücüye çıkaracak. Avista su altında Türkiye'nin yeni gücü olacak.
0: Oyuncağı andırıyor, yetenekleriyle ayrışıyor. Avista Mavi Vatan'da Türkiye'ye güç katmaya hazırlanıyor. Bu kez teknoloji festivalinin adresi Gölcük olacak. Teknofest Mavi Vatan konseptiyle sahaya çıkacak. Savunma ekosisteminin dev ismi Havelsan, yeni insansız deniz aracı Avista ile Türkiye'yi tanıştıracak. Avista bir sualtı aracı. Boyundan büyük işler yapıyor. Sualtı konumlama ve haritalama gerçekleştiriyor. Yani navigasyon gibi çalışıyor. Kapsama alanındaki her platformun yerini nokta atışı belirliyor. Üstelik bunu küresel uydulardan yararlanmadan da yapabiliyor. Avista gemi karinasını denetliyor, gemilerin su altında kalan gövde kısmındaki tüm riskleri belirliyor. Kritik su altı yapılarının korunmasında görev alabiliyor. Akıllı algoritmalarıyla ayrışıyor. Avista su altı araçlarına entegre edilebilecek. Advent savaş yönetim sistemiyle entegre çalışabilecek. Su altı arama kurtarmada, adli vakalarda, altyapı ve enerji tesislerinin su altı denetimlerinde, liman güvenliğinde kullanılabilecek.
1: Afyonkarahisar'da ilaçlanan domates serasında panik yaşandı. Gaza maruz kalan 24 işçi hastaneye kaldırıldı.
0: Serada ilaçlama sonrası panik yaşandı. Domates serasında ilaçlama nedeniyle 24 işçi zehirlendi. Afyonkarahisar'da 17 Ağustos'ta haşere ve zararlara karşı ilaçlanan seraya 2 gün sonra yaklaşık 80 işçi yeniden çalışmak için geldi. Kısa süre sonra bazı işçiler kusma ve ateşlenme şikayeti yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipleri serada inceleme yaptı. Gaza maruz kaldığı belirlenen 24 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 işçi ise hastaneye gitmeyi reddetti. Bunun üzerine AFAD ekipleri devreye girdi. İşçiler özel cihazlarla kontrol edildi. Ölçümleri normal çıkanlar evlerine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Faslı zehir taciri İstanbul Avcılar'da yakalandı. Ülkesine iade edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
16: Aç polis, aç!
0: Kırmızı bültenle aranıyordu, Türk polisinden kaçamadı.
16: Aç polis, aç!
0: Uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapıyordu. 36 yaşındaki Faslı şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı ve İstanbul'da saklandığı istihbaratı alındı. Hemen harekete geçildi. Ülkesinde uzun süredir aranan şüphelinin Avcılar'daki belirlenen adresine operasyon yapıldı.
16: Aç polis, aç!
0: Baskınla gözaltına alınan şüphelinin yasal işlemleri tamamlandı. Ardından ülkesine iade edilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 16'sı yakalandı. Diğer şüphelileri yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.
0: Kasten öldürme ve silahlı yaralama, mala zarar verme ve tehdit. Suçları saymakla bitmeyen iki suç örgütü daha çökertildi. Hatay polisi harekete geçti. Reyhanlı ilçesinde 2024-2026 yıllarında 30 suça karışan Çapinler ve Sasunlu suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Deliller tek tek toplandı. Teknik ve fiziki çalışmalarla şüphelilerin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin yüzlerce suç kaydı ortaya çıktı. 25 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 silah ve çok sayıda mermiyle bazı suç aletleri ve uyuşturucu ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor.
1: Bir hasta darbesiyle burnu kırıldı. Düzeltmek için gittiği doktorda kabusu yaşadı. Elazığ'da peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası yüzünde kalıcı izler kalan iki çocuk annesi Aysun Alpsoy o plastik cerraha dava açtı.
0: Şifa ararken kabusu yaşadı. 4 ameliyat sonrası burnunda yanık ve yırtık oluştu. Doktoruna dava açtı. Olay Elazığ'da yaşandı. Kabus 4 yıl önce başladı. Bakım merkezinde çalışırken burnu kırılan Aysun Alpsoy tedavi için gittiği plastik cerrahın elinde büyük bir mağduriyet yaşadı. Genç kadının burnu peş peşe yapılan ameliyatlarla tanınmaz hale geldi.
17: 4 kere yaptı ama sürekli verim alamadık yani. Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı. Ömür boyu geçmeyecek bir yanık. Bir de benim anlamadığım yani bu yanık var, dikişler var. Peki bu altı nasıl olmuş da böyle yırtık yapabilmiş? Niye bu iki delik bir orantılı değil?
0: 3 lokal, biri genel anesteziyle 4 ameliyat geçirdi. Doktora altın ve binlerce lira ödedi. Harcadığı servete rağmen burnunda kalıcı yanık, yırtık ve şekil bozukluğu kaldı.
17: Birileri benim yüzüme bakınca yüzümü çeviriyorum, konuşmak istemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum yani, herkes Benim yerimde olan herkes yani bence bu şekil olur. Resmen hayattan kopmuşum şu anda.
0: Doktorun anlaşma talebini reddetmesi üzerine mağdur kadın dava açtı. Şimdi son sözü mahkeme söyleyecek.
17: Hocadan şikayetçi oldum. Evet, avukat falan tuttum. Şu anda yani başladı bizim sürecimiz.
1: İstanbul'da Şile yolu genç bir fenomenin son durağı oldum. Motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova geçirdiği feci kaza sonrasında hayatını kaybetti. Genç fenomenin sadece 4 ay önce de ölümden döndüğü ortaya çıktı.
19: Abla, bak seni görenler kaza yapıyorlar.
4: Motosiklet tutkusu onu sosyal medyada tanıttı. Binlerce kişi onu bu görüntülerle takip etti. Ancak bu kez çıktığı yolculuktan dönemedi. ...22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova... ...Şile yolunda motosikletiyle feci bir kaza geçirdi. Genç fenomen kazada hayatını kaybetti. Yalova İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuydu. Bir dönem voleybolda oynadı. Son dönemde ise motosiklet videolarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Bu onun ilk büyük kazası değildi. Ceyda Yakova geçtiğimiz Nisan ayında da ölümcül bir motosiklet kazası atlattı. O kazadan sağ kurtuldu. Ölümünün ardından 4 ay önce bir takipçisiyle yaşadığı bu diyalog yeniden gündeme geldi. Takipçisi hız kes ya da beni engelle, görmeyeyim kalbim dayanmıyor yazdı. Ceyda Yakova'nın cevabı ise kısaydı. Engelliyorum aşkım. Aylar önce yazılan o iki kelime şimdi geriye kalan en acı mesajlardan biri oldu.
1: Kahramanmaraş'ta elektrik transformatör merkezindeki bakım çalışmasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Feci olayda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı.
0: Rutin bir bakım görevi saniyeler içinde ölümcül bir kabusa dönüştü. Trafonun kalbinde patlayan alevler bir ocağı söndürdü. Feci olayın adresi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki transformatör merkeziydi. Merkezde rutin bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyordu. İşçilerin çalıştığı alanda nedeni bilinmeyen şiddetli patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye hızla acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerden Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer işçi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın kesin nedenini belirlemek için teknik inceleme başlatıldı.
1: Bembeyazdı, rengi toz pembeye döndü. Tuz Gölü ziyaretçilerine renkli bir sürpriz yaptı.
20: Oo, çok iyi.
21: Pembelik de var mı?
20: Var var.
22: Bayağı pembelik var.
0: Tuz Gölü pembeye döndü, görenler hayrete düştü.
23: Şu pembeliği ilk defa görüyorum, bayıldık yani.
22: Dünya üzerinde görmedik böyle bir şey.
0: Kışın buz mavisi, yazınsa bembeyaz olan Tuz Gölü bu kez pembe renge büründü.
22: Mükemmel ötesi bir güzelliğe sahip.
0: Rengin sırrı sıcaklarda saklı. Sudaki tuz oranı artıyor. Göldeki algler güneşten korunmak için renk değiştiriyor.
24: Allah'ın vergisiydi düşünüyorum. Çok inanılmaz bir güzellik var burada.
0: Çoğalan bakterilerin de etkisiyle bu doğa harikası pembe renk ortaya çıkıyor.
25: Çok güzel. Birkaç kez gelmişim Tuz Gölü'ne ama böyle pembe hiç görmedim.
1: Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce fiyatıyla dudak uçuklattı. Özel üretim modeli açık artırmada tam 40 milyon dolara satıldı.
26: Ferrari's first fully electric production car.
0: Ferrari bu kez hızla değil, fiyatıyla gündemde.
26: This was not an ordinary production, Luce.
0: Markanın ilk elektrikli modeli Lus'un özel üretim versiyonu açık artırmada 40 milyon dolara alıcı buldu. Üstelik tahmini fiyatının tam 36 katına.
26: Train to the Ferrari production lineup.
0: Dört tekerleğinde 4 ayrı elektrik motoru bulunan araç, ışığa göre yeşilden mora dönen özel rengiyle de dikkat çekiyor.
26: Ferrari's first fully electric production car.
0: Satıştan elde edilen tüm gelir eğitim projelerine aktarılacak. Standart Lus modelleri ise 2026'nın son çeyreğinde yollara çıkacak.
1: Samsun'da 2024'te lösemiye yakalanan minik berrak akarsu 2,5 yıl süren lösemiyle savaşını kazandı. Küçük çocuğa hastane önünde bir de sürpriz vardı.
0: Küçücük yaşında lösemiye yakalandı ama pes etmedi, inandı ve başardı. Zafer minik Berra'nın oldu.
25: Süreç sabır gerektiren bir süreç ama yılmadık, kazandık. Öncelikle Berra başardı, onunla beraber biz de başardık. Yani çok mutluyum.
0: Samsun'da yaşayan 5 yaşındaki minik Berra'ya 2,5 yıl lösemi teşhisi konuldu. Özel bir hastanede yıllardır süren tedavi, annesi, babası ve ablasıyla yakınları ve doktorları onu hiç yalnız bırakmadı. Berra başarıyla tamamlanan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
2: Farklı bir duygu. Bu süreçte tabii beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarım, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün Berra için çok özeldi. Hem taburcu olacaktı hem de doğum günüydü. Sürpriz hazırdı. Hastane önünde trompet takımı ve palyaço gösterisiyle karşılandı.
2: Bugün 19 Ağustos ve Berra'mızın bir de doğum günü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz. Sarısı inşallah bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki lösemi tedavisi gören çocuklarımızın başına.
0: Berra için şarkılar söylendi. Rengarenk balonlar gökyüzünü süsledi. Çünkü lösemi bitti, Berra kazandı. Küçük çocuk 40 araçlı konvoyla evine götürüldü. Lösemiye karşı zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.
1: Karadeniz'in incisi Ordu 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik konserlerden gastronomi rotalarına, sergilerden çocuk şenliklerine kadar kültür ve sanatı ordulularla buluşturacak.
0: Mavi ile yeşilin uyumu bu kez sanatın coşkusuyla yankılanıyor. Karadeniz'in incisi Ordu tarihini, kültürünü ve damak çatlatan lezzetlerini tüm Türkiye'ye açmaya hazırlanıyor. Ordu 22-30 Ağustos'ta ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün 9 gece sürecek bu maraton Karadeniz'in doğasını adeta dev bir sahneye dönüştürecek. Ordu mutfağı dünyaca ünlü fındığı ve yayla balığıyla tam 40 farklı noktada görücüye çıkıyor. Michelin rehberindeki ödüllü şefler geleneksel Karadeniz tatlarına modern bir dokunuş konduracak. Ziyaretçilerin adeta aklı başından gidecek. Şehirde akşamlar müzik ziyafetine dönüşecek. Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki dev sahnede Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Mert Demir gibi yıldızlar geçidi yaşanacak. Bir yanda büyüleyen Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi, diğer yanda çocukların gözdesi çocuk köyü. Fotoğraf tutkunları ise en güzel kare için foto maratonda kıyasıya yarışacak. 9 günlük bu dev coşku için artık nefesler tutuldu, geri sayım başladı.
1: Fransız basını Fenerbahçe-Lyon maçına geniş yer ayırdı. Sarı lacivertli taraftarın Asensio taraftarı maça damga vurdu. İsmail Kartal kriz iddialarına bakın nasıl cevap verdi.
0: Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Karşılaşma Fransız basınında yankı uyandırdı. Fenerbahçe Kadıköy'de Lyon'la 1-1 berabere kaldı. L'Equipe Greenwood'un dahiyane hamlesi beraberliği getirdi haberini okuyucularıyla paylaştı. RMC Sport Lyon için olumlu beraberlik manşetini attı. Le Progrès Lyon Türkiye'de değerli bir beraberlik elde ettiği ifadelerini kullandı. Maxi Foot Fenerbahçe Lyon eşleşmesi için her şey hala ortada dedi. Fenerbahçe'de Asensio krizi patlak verdi. Maça yedek başlayan İspanyol yıldıza tüm stadyum tezahürat yaptı. İsmail Kartal kısa süre sonra Asensio'yu oyuna aldı. Basın toplantısında sorulan Asensio sorusuna İsmail Kartal'ın gülmesi sosyal medyada gündem oldu.
3: Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. asansörde 10 içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı.
0: Fenerbahçe'de erteleme çelişkisi yaşandı. İsmail Kartal Konyaspor maçının ertelenmesi için yönetimin çalıştığını söyledi. Sportif direktör Oğuz Çetin ise TFF'ye talepte bulunmayacaklarını açıkladı.
3: Bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
5: Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
0: Fenerbahçe cumartesi Konyaspor maçı sonrası çarşamba günü Lyon deplasmanına gidecek.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'da Avrupa Ligi playoff turunda rakiplerini konuk edecek. Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano orta saha transferi yapacaklarını da açıkladı.
0: İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor playoff'ta avantaj arıyor. Beşiktaş, Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Siyah beyazlar bu sezon oynadığı 5 maçı gol yemeden kazandı. Beşiktaş'ta yeni transfer Vlahović kadroya dahil edildi.
6: Quando inizia una partita così importante, una finale.
7: Final maçına çıkacağız aslında. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'ni oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar.
0: Beşiktaş teknik direktörü Italiano transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı.
6: Qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande...
7: Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu. Koşucu. Kendisini ceza sahasına atabilen. Aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz.
0: Trabzonspor'sa Avrupa defterini açıyor. Bordo Maviller Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak.
8: Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz.
0: Trabzonspor'da Mısırlı Yıldız Salah'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.
8: Ki yapılan eleştiriler, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff rövanş maçları gelecek hafta Perşembe deplasmanda oynanacak.
1: Temsilcilerimize Avrupa Arenası'nda başarılar diliyoruz ve bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık ancak gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Bizden hemen sonra Medya Kritik programının tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM Haber.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
6: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
7: Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
8: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
8: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
9: Burada.
8: Kickbox dünya şampiyonu.
10: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
10: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu Müslim Havlani Hazretleri, 1. Bölüm. Tabiinin büyüklerinden bir fıkıh alimi ve zahit. İsmi Abdullah bin Süveb'dir. Yakup bin Avf olduğu da söylenir. 62, miladi 682'de Şam'da vefat etti. Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldu. Resulullah'ı görmek için yola çıkmıştı. Fakat yoldayken Resulullah ahirete teşrif ettiler. Bunun üzerine yoldan geri döndüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında Medine'ye geldi. Medine'ye geliş sebebi şöyle anlatılır. Yemen'de yalancı peygamberlerden Esved-i Ansi, Ebu Müslim'i saflarına almak istemişti. Ebu Müslim'in bunu reddetmesi üzerine Esved ona çeşitli eziyetler yapmak istemiş, fakat Allahü Teala'nın korumasıyla bir şey yapamamıştı. Bunun üzerine Esved, Ebu Müslim'in Yemen'i terk etmesini istemiş, o da Medine'ye gelmiştir. Ebu Müslim Medine'ye gelince, Mescid-i Nebevi'de onu gören Hazreti Ömer radıyallahu anh ilgilenmiş ve Yemen'deki hadiseler hakkında ondan bilgi almıştır. Sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a götürmüş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da kendisini tanımaktan memnun olduğunu beyan etmiştir. Ebu Müslim Havlani daha sonra Şam yakınındaki Dariya köyüne yerleşmiş ve orada hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerini öğretmekle meşgul olmuştur. Ebu İdris Havlani, Şurahbil bin Müslim Havlani, Atiye bin Kays Hazretleri gibi zatlar da ondan hadis-i şerif bildirmişlerdir. Hadis sahasında güvenilir bir zat olarak bilinir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Allahü Teala bana mal toplamamı, tacirlerden olmamı vahyetmedi. Fakat yakin, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine hamd ile tesbih et, secde edicilerden ol, Rabbine ibadet et diye vahyetti. Gadap, kızgınlık şeytandandır. Şeytan ise ateştendir. Su ateşi söndürür. Sizden birisi kızdığı zaman abdest alsın. Birbirini sevenlere, peygamberlerin ve şehitlerin bile gıpta ettikleri, imrendikleri nurdan minberler vardır. Allahü Teala buyurdu ki, sevgim benim için sevişenlere, benim için birbirini ziyaret edenlere hak oldu. Ebu Müslim Havlani Hazretleri, talebelerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, ey oğul, insanlar arasına gafletle, manevi körlükle ve cehaletle karışma. Onlar arasında basiret, ilim ve uyanıklık haliyle bulun. Onların senin hakkında beğendikleri bir şeyi görür.

Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir buyurdu. Ey oğul, Allahü Teala'nın takdirine razı ol. Çünkü bir şey önce temele, sonra binaya muhtaçtır. İşlerinin ve halinin nasıl olduğuna iyi bak. Eğer durumunda bir iyilik ve güzellik görürsen Allahü Teala'ya şükret. Kötü bir şey görürsen o halinden dolayı tövbe et. Böyle yaparsan dini hayatın canlı kalır, şeytanın ölür. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anlık tefekkür bütün bir geceyi ibadetle geçirmekten hayırlıdır buyurmuştur. Ey Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti, Allahü Teala'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teala sizin için az ameli kâfi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise idare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve ikiyüzlülükle insanların ellerinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Sağlam iman sahibi olanlar, gerçekten Allahü Teala'nın birliğine inananlar, ihlas sahibi kimseler, Allahü Teala'dan gelen bela ve musibetlere sabredenler, onun nimetlerine ve ihsanlarına şükredenlerdir. Onlar Allahü Teala'yı dilleriyle andıkları gibi kalpleriyle de hatırlarlar. Onlara insanlardan bir bela isabet ettiği zaman yüzlerinde tebessüm görülür. Onlar dünyanın ve ahiretin sahibi olan Allahü Teala ve onu sevenler ile beraberdirler. Onlar şu ilahi hitabı can kulağıyla dinlemişlerdir. Mealen, beni anın ki ben de sizi anayım. Öyleyse siz de Allahü Teala'yı anın ki o da sizi ansın. Size amel etmediğiniz ilim fayda vermez. Siz ilminizle amel etmek zorundasınız. Bu Allahü Teala'nın hükmüdür. Eğer ilminiz ile amel ederseniz semeresini görürsünüz. Ey oğul, İlim sana, eğer benim ile amel etmezsen, senin aleyhine şahidim. Eğer benim ile amel edersen, senin lehine şahitlik edeceğim, diye sesleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, İlim, ameli çağırır. Amel, onun çağrışına uyarsa iyi. Uymadığı takdirde, sahibinin boynunda çekilmez vebal olur buyurdu. İlim ile amel edilmeyince ilmin bereketi gider. Sadece zahmeti kalır. Rabbinin indinde şefaatçi olmaz. İlim ile amel edilmeyince ilim kabuk olarak kalır. Halbuki ilmin özü ameldir. Buyurduklarıyla amel edilmediği müddetçe Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem uymak mümkün olmaz. Çalışarak kazandığını ye. Dinini satarak geçimini temin etme. Kazandığından başkasına da yardım et. Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında sen dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayat, ahiret hayatıdır buyurdu.

0: Emelini kısa yap. Dünya hakkında zühd sahibi ol. Zühd, uzun emel sahibi olmamaktır. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salih kimseleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Ey oğul! Yaratılanlar üzerinde tefekkür edersen, onların yaratıcısına varırsın. Hakiki iman sahibi müminin, iki zahiri, iki tane de batini gözü vardır. Zahiri gözü ile, Allahü Teala'nın yeryüzünde yarattıklarını görür. Batini gözü ile de Allahü Teala'nın göklerde yarattıklarını görür. Sonra kalbinden perdeler kalkar. Yüksek derecelere kavuşur. Ona çok şeyler malum olur. Fakat sözü edilen bu perdeler mahluklara gönül bağlamaktan, nefisten, onun arzu ve isteklerinden, şeytanın aldatmasından kurtulmuş olan kalplerden kalkar. Ey oğul, Allahü Teala hakkında bana şöyle şöyle musibetler verdi diyerek kullarına şikayette bulunma. Bilakis durumunu Allahü Teala'ya arz et. Çünkü o kudret sahibidir. Kullar ise acizdir. Musibetleri ve sadakayı gizlemek hayır hazinelerindendir. Sağ elin ile verdiğin sadakadan sol elinin haberi olmamasına çalış. Dünya denizinden çok sakın. Çünkü burada çok kimseler boğuldu. Ondan çok az kimse kurtulabildi. Dünya denizi çok derin bir denizdir. Ondan ancak Allahü Teala'nın dilediği kimseler kurtulacaktır. Allahü Teala kıyamet gününde mümin kullarını cehennemden kurtaracaktır. Cehennem üzerinden herkes geçecek, ondan ancak Allahü Teala'nın dilediği kimseler kurtulacaktır. Allahü Teala ihlaslı, Rabbini seven ve başkasına rağbet etmeyen mümin kulları cehennem üzerinden geçerken cehenneme serin ve selamet ol buyurur. Nitekim Allahü Teala İbrahim aleyhisselamı yakmak için Nemrud'un yaktığı ateşe de böyle buyurmuştu. İşte bunlar gibi Allahü Teala Musa aleyhisselamı ve kavmini Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtardığı gibi ihlaslı, dünyaya rağbet etmeyen, düşüncesi Allahü Teala olan kullarını da dünya denizinde boğulmaktan kurtarır. Allahü Teala dilediği kullarına lütuf ve ihsanını verir. Hayrın hepsi Allahü Teala'nın kudretindedir. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Dilediğini zengin, dilediğini fakir yapar. Bütün bunlar Hak Teala'nın kudretindedir. Ondan başka kimse bunlara kadir değildir. Akıllı kimse onun kapısına yapışır. Ondan başkasının kapısına gitmez. Ey cemaat! Görüyorum ki kullardan razısın fakat onların yaratıcısına kızıyorsun. Dünyanı imar edeyim derken ahiretini yıkıyor, harap ediyorsun. Kısa zamanda Allahü Teala'nın acı azaplarıyla karşılaşacaksın. O yüksek makamından ayrılacaksın. Hastalık, zillet ve fakirlik ile karşılaşacaksın. Sıkıntı ve kederlerin içine düşeceksin. Kendilerinden razı olduğun o insanların da dillerine ve ellerine düşeceksin. Allahü Teala bütün mahlukunu sana musallat edecektir. Ey uyuyan insan, uyan! Allah'ım, bizi gaflet uykusundan uyandır. Amin. Ebu Müslim Havlani Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Ceylanlar Ebu Müslim Havlani Hazretlerine uğrarlardı. Bir defasında çocuklar ona, "Ne olur Allahü Teala'ya dua et de Ceylan bize duruversin. Ona elimizle dokunalım, sevelim." diye ondan istirhamda bulundular. O da Allahü Teala'ya yalvardı. Çocuklar Ceylan duruverdiği için dokunup sevindiler. Muhammed bin Şuayb Hazretleri bir zattan şöyle bildirir. Humus'tan çıkıp Şam'a doğru gidiyorduk. Gece sonunda Humus'tan 4 mil ötede Umeyr denen yere uğradık. Orada bulunan kilise papazı bizim geldiğimizi duyunca yanımıza geldi. "Siz kimsiniz?" dedi. "Şamlıyız," dedik. "Siz Ebu Müslim Havlani'yi tanıyor musunuz?" diye sordu. "Evet," dedik. "Ona gidince selamımı söyleyin. Kendisini kitaplardan İsa'nın yakın dostu diye gördüğümü söyleyin. Fakat göreceksiniz, onu hayatta bulamayacaksınız," dedi. Gerçekten Guta denilen yere vardığımızda onun vefat haberi bize ulaştı. Ebu Müslim Havlani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Sana ezelde takdir edilmemiş, sana ayrılmamış bir rızkı nasıl ister, nasıl onun peşine düşersin? Böyle bir şeye ne kadar uğraşsan kavuşamazsın. Nefsine fırsat verme. Allahü Teala'dan ve onun kaza ve kaderinden razı ol. Allahü Teala'dan başkasına rağbet etme. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeye iyi sarıl. Böyle yaparsan Allahü Teala'yı tanıma nimetine kavuşursun. O zaman başında bütün ağırlığıyla duran dünya hafifler. Allahü Teala'dan başka her şey gözünde küçülür. Herkesin yanında kadrin ve kıymetin artar. Eğer önünde hiç kapalı bir kapı kalmamasını istiyorsan Allahü Teala'dan kork. Takva üzere ol. Takva her kapının anahtarıdır. Gerek şahsın, gerek hanımın, malın ve yaşadığın zamandaki kimseler hakkında Allahü Teala'ya itiraz etme, karşı gelme. Allahü Teala'ya senin veya başkasının içinde bulunduğu bir durumu değiştirmesini emretmekten kendini Allahü Teala'dan daha alim ve daha hikmet sahibi görme durumlarına girmekten utanmıyor musun? Halbuki sen ve başkaları hepiniz onun kullarısınız. Eğer dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın rızasına kavuşan yakın kullarından olmak istiyorsan sükûn üzere ol ve sükûtu tercih et. Kısaca dilsiz ol. Her şey hakkında olur olmaz konuşma. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları Allahü Teala'ya karşı edebi gözetirler. Allahü Teala tarafından kalplerine açık bir izin gelmedikçe ne bir hareket ederler ne de bir adım atarlar. Onların mübah şeylerden yemeleri, giyinmeleri ve diğer işleri de böyle bir izin ile olur. Ey cemaat, hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken, bunu fırsat biliniz, tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey oğul, tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz. Amellerini güzelleştir. İnsanlara iyi muamele et. Duayı elden bırakma. Rabbinin bütün işlerine rıza göster. Dilin ile dua ederken kalbin itirazcı olmasın. Kıyamet gününde insan dünyada hayır ve şer olarak bütün yaptıklarını hatırlar. Fakat orada pişmanlık fayda vermez. Ölüm geldiği zaman uyanırsın. Fakat bu uyanma da sana fayda vermez. Allah'ım, senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan bizi uyandır. Amin. Ey oğul! Kötü kimselerle düşüp kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanna düşürür. Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün sünnet-i seniyyesinin gölgeleri altında yürü. Felah bulursun. Ey cemaat! Allahü Teala'dan hakkıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız zayi olup gidiyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü Teala'yı anmak ariflerin kalplerinde yerleşir. Onların kalplerini kuşatır. Onlara Allahü Teala'yı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur. Ölümü hatırlamaya, afetlere karşı sabra, bütün hallerde Allahü Teala'ya tevekküle yapışınız. Bu üç haslet tamam olunca şu üç haslete kavuşursunuz. Ölümü hatırlamakla zühdün doğru olur. Sabırlı olmakla Rabbinden dilediğine nail olursun. Tevekkül sahibi olursan kalbinden Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisi çıkar. Sadece Rabbinin rızasını kazanmayı düşünürsün. Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız durumunuz düzelir. İnsanlara nasihat edip kendisi bu nasihate uymayanlardan, İşittiği halde bununla amel etmeyenlerden olma. Dört şey dininize zarar verir. Bunlar, bildiklerinizle amel etmemek, bilmediğinizi yapmak, bilmediğinizi öğrenmeyip cahil kalmak, insanların bilmediklerini öğrenmelerine mani olmaktır. Ey cemaat! Siz Allahü Teala'nın anıldığı, rızasına uygun işlerin yapıldığı yere istifade etmek, öğrendiklerinize yanlış bir hareketinizi düzeltmek için değil, sadece ferahlık ve bir teselli bulmak için gelirsiniz. Nasihat edenin nasihatinden yüz çevirir, onun hatasını ve dil sürçmesini kollar, onlarla alay eder, onlara gülersiniz. Böylece Allahü Teala'nın gazabına düçar olur, başınızı derde sokarsınız. Onun için böyle durumlarınızdan tövbe edin. Allahü Teala'nın düşmanlarına benzemeyiniz. İşittiğiniz şeylerden istifade etmeye çalışınız. Allahü Teala insanları ve cinleri heves için, oyun için, yemeleri ve içmeleri için, uyumaları için yaratmadı. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. İnsanların en cahili ise Allahü Teala'nın emirlerine karşı gelendir. Salih kimselerle beraber olduğun ve onları sevdiğin zaman kalbin nifaktan ve nifak ehlinden uzaklaşır. Münafık iki yüzlü kimsedir. Amelinde ihlas üzere ol. İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp sonra da bunu Allahü Teala'nın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Çünkü sen hüzün evinde ve dünya hapishanesindesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Az gülerdi. Sadece başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. Cahillerle beraber olma, yoksa sana onların cehaletinden bulaşır. Ahmak ile beraber olmak, onunla oturup konuşmak, aldanmaktır. İlmiyle amel eden, imanı sağlam müminlerle arkadaşlık et. Müminlerin hali bütün işlerinde güzeldir. Onlar nefisleriyle mücadelede, onu kahretmekte pek kuvvetlidirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin hakkında, müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahsundur, buyurmuşlardır. Müminin kuvvetindendir ki, İnsanlara karşı yüzlerinde sevinçli olduklarını gösterirler. Allahü Teala'ya karşı mahzun durumlarını insanlardan gizleme gücüne sahiptirler. Mümin devamlı düşüncelidir. Müminin tefekkürü ve ağlaması çok, gülmesi azdır. Mümin yüzünün tebessümüyle kalbindeki hüznünü gizler. Zahiri geçimini teminle uğraşıyor görünür. Batını ile Rabbine yönelmiştir. Zahiri ile çoluk çocuğuyla uğraşıyor görünür. Kalbi Rabbi iledir. Ebu Müslim Havlani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Ey cemaat, kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi biliniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki dünyalıklara sahip olanlar ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler? Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin, hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerden kurtuluncaya kadar çalış. Büyüklerden birisi, kurtuluşa ermiş kimseyi görmeyen, kurtuluşa kavuşamaz, buyurdu. Evet, sen kurtuluşa ermiş kimseyi görüyorsun. Fakat ona kalp ve sır gözüyle değil de, baş gözüyle bakıyorsun. Ey oğul! Eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir. Onun kapısından ayrılma. Ondan kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını, kalbini imanla, marifetle ve ilimle doldurmasını, kalbine yakin vermesini, azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste. Ne istersen ondan iste, başkasından isteme. Ey cemaat! Dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batınan ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Allahü Teala'ya dönünüz. Şeytanı nasıl kendinize güldürür, ondan kendinize şifa beklersiniz. Ameller insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan ona karşı edepli ol. Onunla buluşmadan önce günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. Salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bereket büyüklerinizdedir buyurdu. Resulullah Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde sadece yaşça büyük olanı kastetmedi. Burada Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak hususunda takva sahibi olmak, dine uymak da kastedilmiştir. Yoksa öyle yaşlı kimseler vardır ki onlara hürmet etmek, onlara selam vermek asla caiz değildir. Hatta onları görmekte bile bereket yoktur. Büyük kimseler takva ve vera sahibi, salih, ilmiyle amil olanlar ve amellerinde ihlas üzere olanlardır. Büyüklerin kalpleri manevi kirlerden arınmış, Allahü Teala'dan başkasından yüz çevirmiş, marifet ile dolu ve Allahü Teala'ya yakındır. İçinde dünya sevgisi olan kalp perdelenmiştir. İçinde Allahü Teala'nın sevgisi olan her kalp de Allahü Teala'ya yakın, dünyaya rağbeti derecesinde perdeli ve örtülüdür. Dünyaya sevgisi nispetinde ahirete olan rağbeti azalır. Ey oğul! Yarın gelecek. Belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet, bu ne katı kalp. Ben de, başkası da size bunları söylemekte. Fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz. Kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul! Allahü Teala'nın veli kullarını aşağılamak, onları hakir görmek, Allahü Teala'yı tanımanın azlığındandır. Ölüm meleği gelip ruhunu almadan önce tövbe et. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini nakletmeye çalışalım. Kâb-ül Ahbar Ebu Müslim Havlani Hazretlerine dedi ki, ya Eba Müslim, kavmin sana nasıl davranıyorlar? Cevabında, bana ikram ediyorlar, iyi davranıyorlar dedi. Fakat o, Tevrat'ın böyle anlatmadığını söyledi. Tevrat nasıl söylüyor dedi. Dedi ki, Tevrat, salih insana, insanların en düşmanı, onun kavmidir. En yakını, onu rahatsız eder, onunla mücadele eder, buyuruyor. Bunun üzerine, Tevrat doğru söylüyor, dedi. Ebu Müslim Havlani Hazretleri, evinin mescidine bir kamçı asmıştı. Kendi kendine, namaza kalk, yoksa seni kamçılarım, diye korkutur, ben kamçıya daha layığım, derdi. Ebu Müslim Havlani, tabiinin meşhur 8 zahidinden biridir. Buyurdu ki, sıkıntı çektirilmeyen nefis, Allah-u Teâlâ'nın huzurunda şikayetçi olacak. İbadetlerle yorulan nefis ise hoşnut olacaktır. Nitekim semiz atlar yarışta zorlanır, idmanlı atlar ise daha iyi koşar. Ebu Müslim Havlani Hazretleri dünyaya değer vermezdi. Bir gün mescitte toplanmış bir cemaat gördü. Zikirle meşgul olduklarını zannederek yanlarına oturdu. Dinle ilgisi olmayan konulardan ve dünyalıklardan bahsettiklerini anlayınca onlara şöyle dedi. Sizin yanınızda benim halim neye benziyor biliyor musunuz? Sağanağa tutulan adam etrafta sığınacak yer ararken bir kapı görür ve hemen içeri dalar. Bir de bakar ki binanın tavanı yoktur. Ebu Müslim Havlani Hazretleri çeşitli sohbetlerde buyurdular ki, ey oğul, Allahü Teala'nın kaderine karşı çıkan münafıklardan yüz çevir, akıllı ol. Bu zamanın insanlarının çoğundan uzak dur. Çünkü onlar elbiseli kurtlardır. Tefekkür aynasını al ve ona bak. Allahü Teala'dan sana kendini ve zamane insanlarını tanıtmasını dile. Ben insanların yanında kötülük, Cenab-ı Hakk'ın yanında iyilik buldum. İsa aleyhisselam, iblise, en çok kimi seviyorsun diye sorunca, cimri olan mümini dedi. En çok kime kızıyorsun deyince, şeytan, cömert olan günahkâra dedi. İsa aleyhisselam, İblise bunun sebebini sorunca, İblis, çünkü ben cimri müminin cimriliği sebebiyle günaha düşmesini ümit ediyorum. Günahkar fakat cömert olan kimseden korkuyorum. Çünkü cömertliği sebebiyle günahları yok olabilir, dedi. Ey oğul, rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen, yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı! Kendine ağla! Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile, senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor, ömürler bitiyor, ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil, hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat! Kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yine bir başka sohbetinde buyurdular ki, yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlara benzer. Ortaya çıkarlarsa halk onlara bakarak gideceği yönü bulur. Ortaya çıkmazlarsa şaşırıp kalır. Salih kişiler de yoldaki işaretlere benzer. Ahiret yolcusu onlar sayesinde şaşırmadan yoluna devam eder. Bu ümmeti üç kısım buldum. Birincisi, cennete hesapsız giderler. İkinci kısmı, azıcık sorguya çekilir, ondan sonra cennete girerler. Üçüncü sınıf ise, biraz azap görüp, ondan sonra cennete girerler. Ben birinci kısımda olanlardan olmak isterim. Onlardan olamazsam, az bir hesaba çekilenlerden. Onlardan da olamazsam, biraz azap görüp, cennete girenlerden olmak isterim. Eğer cenneti ve cehennemi gözümle görseydim, şimdiki yaptıklarıma ilave edeceğim bir şey olmazdı. Çünkü ben sanki her ikisini görmüş gibi hareket ediyorum. Alçak ve düşük olan kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Hata ve haksızlıkta ısrar edenler de bunlardır. Tasavvuf ehli, Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeyi, belaya sabretmeyi, nimetlere şükretmeyi herkese vacip görmektedirler. Allahü Teala'nın azabından korkmak, rahmetinden ümit kesmemek kul için iki sağlam iptir ki kulları Allahü Teala'ya karşı edebe muhalif iş yapmaktan alıkoyan, ümit ve korku haline sahip olmayan her kalp haraptır. İnsan aklı yerinde olduğu müddetçe Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edip kulluk vazifelerini yapmakla mükelleftir. Ancak kulun kalbi manevi kirlerden temizlenip daima Allahü Teala ile beraber olunca Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınırken ve kulluk vazifelerini yaparken kendisinde bir zorluk ve meşakkat hissetmez hale gelir. Fakat yine emirlere uyup yasaklardan sakınmakla memurdur. Havada bağdaş kurup otursa bile insan olmak hiç kimseden kaybolmaz. Ancak beşeri durum bazen kuvvetli, bazen zayıf olur. Sıddıklar nefislerinin köleliğinden kurtulmuşlardır. Ariflerde kötü sıfatlar bulunmaz. Allahü Teala için sevmek, onun için buğz etmek imanın en güvenilir ve sağlam kulplarındandır. Emr-i maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, yapmak imkanı olan herkese imkanı nispetinde lazımdır. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte İlim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Tasavvufun tamamı edepten ibarettir. Her zamanın, her halin ve makamın riayet edilmesi gereken edebi vardır. Edebe yapışan kimse büyüklerin mertebesine kavuşur. Edepten mahrum olan kimse yakınım zannettiği yerden pek uzaklardadır. Kabul edileceğini umduğu yerden geri çevrilir. Edepten mahrum olan kimse, bütün hayırlardan mahrum olur. Denilir ki, nefsin edebi, nefse hayrı tanıtmak ve onu teşvik etmek, ona şerri, kötüyü tanıtıp ondan men etmektir. Denilir ki, edep, fakirlerin senedi, zenginlerin süsüdür. İnsanlar edep hususunda üç kısımdır. Bunlar, dünya ehli, din ehli ve din ehli arasında da dereceleri yüksek olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, müminlerin Allah için birbirlerini ziyaret etmeleri güzel ahlaktandır buyurdu. Ziyaret edilen kimsenin, kendisini zorlamadan, evinde ne varsa misafirine onu ikram etmesi gerekir. Evinde bir yudum su bile olsa onu ikram eder. Ev sahibinin yanında ikram edeceği bir şey olduğu halde misafirine ikram etmezse o gün ve o gece Allahü Teala'nın gazabını üzerine çekmiş olur. Rivayet edilir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderlerken bir yerde durup orada bulunanlara selam verdi ve size iyilerinizi ve kötülerinizi haber vereyim mi? Hayırlılarınız iyiliği umulan ve kötülüğünden emin olunanlardır. Şerlileriniz ise iyilik umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayanlardır buyurdu. Dilin adabı daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vaaz-ü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman, o topluluk, kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa, onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde halin gerektirdiği şekilde konuşmalı, yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki, Allahü Teala dili, kalbin tercümanı, hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan, dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak, cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip, fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir. Kulak, Allahü Teala'nın zikrini, vaaz-ü nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostların ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediğini de buyuruyor. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine, güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır. Ebu Müslim Halvani Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde yine şöyle buyurdular. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle. Çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır. Sen avret mahallini örttüğün zaman bunun manasını şöyle bil. Sen bedenini insanların gözlerinden sakladın, örttün. Çünkü senin avret mahallini insanlar görmekteydi. Fakat senin içindeki gizli kusurlarını göremiyorlar. Bunu ancak Rabbin bilir. Öyleyse içindeki bu kusurlarını ve ayıplarını namaz kılacağın yere girmeden dışarıda bırak. Şunu iyi bil ki Allahü Teala her şeyi görür. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. İçteki bu ayıpları sadece pişmanlık, haya ve Allah korkusu temizler. Bunları kalbe getirmekle havf, Allah korkusu ve haya ordularını harekete geçirerek nefsini öldürürsün. O zaman Allahü Teala'nın huzurunda günahlarından dolayı pişmanlık duymuş, sonra Rabbinin huzuruna korku ve hayadan başı eğik olarak dönen suçlu bir kulun duruşu gibi durursun. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş, senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahü Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Allahü Ekber diye tekbir alınca kalbinin dilini yalanlamaması lazımdır. Allahü Teala senin yalancı olduğunu bilir. Nitekim Allahü Teala münafıkların içlerinden tasdik etmedikleri halde dilleriyle Muhammed Allahü Teala'nın resulüdür sözlerinin de yalan olduğunu bilmektedir. Eğer hevan, arzu ve isteklerin sana Allahü Teala'nın emrinden daha galip ise sen hevana Allahü Teala'dan daha çok itaat ediyorsun demektir. Eûzü'yü okuyunca şeytanın senin düşmanın olduğunu, senin Allahü Teala'ya yalvarıp yakarmanı, Allahü Teala'ya secde etmeni, hasedinden dolayı kalbini Allahü Teala'dan çevirmek için fırsat kolladığını, kibrinden dolayı Adem'e secde etmemesi yüzünden lanete uğradığını bil. Şeytana itaat etmekten çok sakın. Çünkü şeytana itaat büyük günahtır. Kıraatleri Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi okuyunca okuduklarının manasını bil. Allahü Teala'nın o okuduklarında sana olan emrini ve yasaklarını bil. Rükû yaptığın zaman Rabbinin azamet ve kibriyasını çok yüce, kendi nefsini ise hor ve hakir olarak gör. Allahü Teala her büyükten daha büyüktür. Bu manayı kalbine ve diline yerleştirmek için Rabbini tesbihi tekrarla. Yani Sübhane Rabbiyel Azim de. Secde ettiğin zaman en şerefli azan olan yüzünü ayak altında çiğnenen toprak üzerine koy. Çünkü sen topraktan yaratıldın ve yine oraya döneceksin. Bu anda Allahü Teala'nın büyüklüğünü hatırlayarak Sübhane Rabbiyel Âlâ de ve bunu tekrar ile bu inancını kuvvetlendir. Teşehhütte otururken Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünerek edepli bir şekilde otur ve Ettehiyyatü duasını manasını bilerek oku. Selam verdiğin zaman hazırda bulunanlara ve meleklere selam vermeyi ve namazın sona erdiğini niyet etmelisin. Allahü Teala'nın fadlı ve keremiyle bu ibadeti yapmaya muvaffak olduğunu bilerek ona şükretmeyi ve bu namazı son namazın olduğunu ve belki gelecek namaz vaktine kavuşamayacağını hatırlayarak gizli ve aşikar kusurlarından dolayı Allahü Teala'dan kork ve haya et. Bununla beraber namazını Allahü Teala'nın fadlı ve keremiyle kabul edeceğini ümid et. Huşu, tazim ve haya gibi batini şartlara riayet ederek yalnız Allahü Teala'nın rızası için kılınan namazlar mükâşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Yer ve gök inceliklerini, rububiyetin sırlarını keşfeden Allahü Teala'nın veli kulları bu mertebeye ancak namazda ve özellikle secdede yükselebilirler. Zira kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın fazileti hakkında buyuruyor ki, bir hurma da olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma açlığı giderir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da söndürür, yok eder. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa cehennem ateşinden sakının. Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz ile cehennem ateşinden sakının. Sadaka, 70 kötülüğün kapısını kapatır. Gizli sadaka, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Hazreti İsa aleyhisselam, kim bir şey isteyeni eli boş çevirirse, onun evine melekler bir hafta uğramaz buyurdu. Lokman Hakim oğluna dedi ki, bir günah işlediğin zaman bir sadaka ver. Abdullah bin Ömer hazretleri sadaka olarak şeker dağıtır ve Kur'an-ı Kerim'den mealen sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe siz cennete kavuşamazsınız ayetini okur. Allahü Teala bilir ki benim en çok sevdiğim şey şekerdir derdi. Ubeydullah bin Ömer hazretleri buyurdu ki insanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşrolacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak. Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sadakada 4 haslet vardır. Birincisi, sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi, o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadaka sahibinden 70 belayı def eder buyurdu. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte nefsim elinde kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet 4 kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Malik'in bildirdiği hadis-i şerifte, eğer Allahü Teala göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kimseyi cennetle müjdelerlerdi, buyuruldu. Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu.
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: Niçin Müslüman oldular? Doktor Melema. Leiden Üniversitesi'nde şark dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap lisanına vakıf biriydi. Bana Arabi okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma mevzuu İslamiyet'te hukuktu. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet'le alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde neşredilmiş birçok kitap okudum. Görevim icabı uzun süre Pakistan'da kaldım. Beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Daha sonra daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, "Bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım," dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. "Pakistanlı Müslüman kardeşler, bana hakiki Müslüman olabilmek için yalnız inanmanın kâfi olmadığını anlattılar. İman ettikten sonra her şeyden önce İslamiyet'in güzel ahlakıyla ahlaklanmanın ve dinin emir yasaklarını yerine getirmenin lüzumunu anlattılar. İyi bir insanın iyi bir Müslüman olması için maddeten ve manen çok temiz olması lazım geldiğini anladım. Şimdi ikinci suale, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sualinize cevap vereyim. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır. Tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halık tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanma kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı, en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. Allahu Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı, İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allahu Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allahu Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allahu Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allahu Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten mesul tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. İslamiyet'teki büyük merhamet, bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki "Zorla Müslüman yapmak yoktur" mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, bir Müslümanın ilim öğrenmek için icap ederse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara, Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emrolunmaktadır. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması. Dünyada yalnız Müslümanlık, bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında

0: edilmiştir. İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması benim çok dikkatimi çekti. Kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları men etmesi İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu göstermeye kafidir.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재계레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine. Haftanın ortasına da geldik. Burada çok sıcak günler geliyormuş. Meteorolojinin uyarısı var. Akom'da bununla ilgili İstanbul'a dair bir uyarı yayınladı. Detaylara bakacağız. İstanbul trafiğinde de kazalar var. Özellikle Avrupa yakasında. Özellikle de Beylikdüzü. Küçükçekmece, Florya arası çok yoğun bugün. Bağlantı yollarında da yoğunluk var. Detaylara bakacağız. Petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Bu defa enteresan, hem petrol hem altın bir arada yükseliyor. Motorinde bir indirim söz konusuydu, biliyorsunuz. Devlet ÖTV'yi Ağustos sonuna kadar sıfırladı. Sonraki aylarda da 3'er lira ekleyerek üzerine devam edecek. Ama bir yandan da tabii bu düştü, Brent petrol arttı. Dolayısıyla yine pompaya yansıyan bir zam söz konusu. Önce indirildi, güzel bir indirim 13 liranın üzerinde. Sonra yeniden yavaş yavaş bir yükseliş söz konusu. Tabii petrol dediğiniz şey, özellikle motorin dediğiniz, tüm üretim kalemlerinde büyük bir maliyet. Çünkü ne olursa olsun ürettiğinizin nakletmek zorundasınız. Ve nakliye de ciddi anlamda bir motorin, benzin harcaması anlamına geliyor. Detaylara bakacağız. Bugün ikinci bölümde de sağlık konuşacağız. Hava ısınıyor. Özellikle kalp sağlığı açısından dikkat etmemiz gerekenleri konuşacağız. Biraz daha fazla su içmeyi alışkanlık edinmek gereken günlerdeyiz. Türkiye coğrafyası için baktığımızda en sıcak dönemi geçiriyoruz. İşte Ağustos'un yarısına kadar, gerçi bu yıl biraz da sarktı. Temmuz'un büyük bir kısmı ve Ağustos Türkiye'de çok sıcak. Normalde içtiğiniz suya şöyle 1-2 bardak daha ekleyerek günlük su tüketiminizi yeniden ayarlamanız lazım. Bunu yapmazsanız vücudunuz size alarm vermeye başlıyor. Susuzluk, konsantrasyon kaybı, hareketsizlik sebebi. Kendinizi daha öfkeli hissedebilirsiniz, kıpırdamak istemeyebilirsiniz, iş yapmak istemeyebilirsiniz. Oruçluykenki halinizi düşünün, ama şu anda mesela su içebilecekken içmiyorsunuz. Kendinizi böyle bir susuzluğa mahkum etmeyin lütfen. Ara ara masanızda, çantanızda, bir bardağın içinde, bir şişenin içinde mutlaka suyunuz olsun ve yudumlamayı gün içinde mutlaka yerine getirin. Ara ara böyle yudum yudum su içmek size iyi gelecek.

İstersen takvim yaprağımıza da bakalım. Bugünle ilgili bize hangi notları sunmuş takvim yaprağımız. Bugün çarşamba. Önce bir yemeklerimize bakalım. Karnımızı doyuralım değil mi? Sabah sabah insan ne pişireceğine karar verince gün biraz daha kolay geçiyor sanki. Tavuk suyu çorba, güveç muhallebi demiş takvim yaprağımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Ellerine sağlık her kim yapacaksa. Biz de dün Hünkar beğendi vardı, söylemiştim size onu planlıyorum diye, çok da güzel oldu ama parça etle, yani üzerinde kuşbaşı et değil köfteli halini yaptım. Biz onu daha çok seviyoruz, daha kolay hazırlanıyor. Akşam böyle hızla bir şey hazırlamak gerektiğinde işte etin sotenin pişmesini beklemek yerine köfteyi pişirmek daha kolay geliyor. Bana lezzetli de geliyor doğrusunu isterseniz. Hoşumuza gitti, böyle biraz da kaşar peyniri gayet güzeldi. Yapacak olanlara tavsiye ederim. Genelde bu tür yemekler olduğunda, yani tek bir tabakta yanında bir salatayla, bir yoğurtla, ayranla, biraz turşuyla güzel bir menü oluşturabileceğinizi düşündüğünüz yemeklerde, öğünlerde önden bir çorba, arkadan başka bir şeye bence ihtiyaç yok. Normalde işte bir hünkâr beğendi, arkasından bir pilav istenebilir belki kışın, ama şimdi yazın yanına karpuz kestiğinizde, ki ben kavun kesmiştim, bence çok doyurucu oluyor, çok lezzetli oluyor ve biraz da insanın ferah kalkması lazım sofradan, özellikle yazın oturuyorsunuz. O sıcakta yapabilecek çok fazla şeyiniz yok. Sıcak insanın hareket kabiliyetini de kısıtlıyor. Bir şeyler yapmak isteseniz, hadi bir yürüyüşe çıkalım deseniz, o nemde, o sıcakta tok karnına yürümek çok da kolay değil. Bence sağlıklı da değil. Hani biraz sindirmeyi beklemek, sonra çıkmak lazım. Kaçta eve gidiyorsunuz, kaçta yemek yiyorsunuz da sindireceksiniz, sonra yürüyüşe çıkacaksınız, sonra eve geleceksiniz, duş alacaksınız da uyuyacaksınız, ertesi gün yeniden iş var. Öyle kağıt üzerinde çok harika görünüyor, dakika dakika akış yapıyorsunuz kendinize, ama iş uygulamaya gelince mutlaka bir problem çıkıyor. Dolayısıyla öyle akşam yürüyüşleri bu sıcak havalarda, yine akşam tabii ama belki daha hafif yiyerek ya da belki sadece biraz karpuz peynir yedikten sonra, ya da ne bileyim öğlen biraz geç yiyip akşam hiç yemek yememeyi tercih ettiğinizde bir yürüyüş söz konusu olabilir. Bu nemli havalarda tabii biz kendi coğrafyamız için konuşuyoruz. Belki bunu işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de bizi dinleyenler için geçerliliği yoktur. Ama biz böyle bir plan yapmaya çalıştığımızda maalesef çalışmıyor. Bu arada altın ve petrol yine birlikte yükseliyorlar dedim. Altın fiyatları %2 düşmüştü dün, bugün yeniden yükselişle güne başladı. Petrol de yükseldi. Brent petrol yine 90 doların üzerine çıktı. Bakalım Amerika'dan gelecek haberler nasıl? Son dönemde bu küresel piyasalarda tahvil getirilerinde hızlı bir yükseliş olmuştu. İnsanlar altından çıkıp buralara geçmişti. Şimdi yeniden altına dönülür mü? Burada ne olacak? Tahvil gelirleri, tahvil için öngörülen gelirler. Buna göre de belki pozisyon alacak insanlar ve altın mı, tahvil mi, yoksa diğer yatırım araçları mı, beraber göreceğiz. Kenarda altın olanlar, yüksekten almış olanlar, ya yükselmeyecek bu altın, ben zarar ettim diyenler mutlaka beklemeliler. Bir kere aldığınız fiyatı görmeden, onun üzerine çıktığını görmeden satmamak lazım. Kenarda dursun. Altın uzun vadede hiçbir zaman yatırımcısını zarara uğratmaz. Ama gün sonunda hızlı para kazanmak istiyorsanız, o dönem şu dönem değil. Tabii savaş öncesi herkes altın yükselecek dedi. Bu değişik bir savaş oldu. Petrol fiyatlarını yükseltince altın fiyatları düşüşe geçti. Amerika'da seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla bunun da fiyatlamalar üzerinde etkisi olacaktır. Bekleyip göreceğiz. Biraz sabır galiba yatırımcının en iyi ilacı, en büyük yardımcısı sabır.

Hava sıcak, bu sıcak havada yediklerinize dikkat edin dedim. Bu sadece akşam yemeği için geçerli değil. Şu anda kahvaltıda olanlar, yani hava serin, böyle biraz daha sabah saatleri serin oluyor. İnsan bir şeyler yiyebiliyor, yine çok abartmamak lazım. Kahvaltıda yaz kış eksik etmeyeceğimiz bir gıda. Yani tek bir şey olsun bugün kahvaltıda, tek bir şey yiyebilirim, o ne olsun? O yumurta olsun. Mutlaka hepimiz her gün bir yumurta yiyelim. Bu yaşınıza göre, kas kütlenize göre, ulaşmak istediğiniz kas hedefine göre, yaptığınız işe göre değişebilir. Ama hepimizin her gün bir yumurtayı mutlaka tüketmesi gerekiyor. Yumurta kolin açısından zengin, yumurtanın sarısı. Dolayısıyla biz özellikle hafıza gücümüz için, yine büyüme gelişmenin tetiklenmesi için kolin tüketmeliyiz. Bunu da doğal kaynaklardan almalıyız. En doğal kaynağı da biraz önce söylediğim gibi yumurta.

Sizin kahvaltıda vazgeçilmeziniz nedir bilmiyorum ama ben çok uzun zamandır kahvaltıda ekmek yemiyorum. Çok, hafta sonu belki biraz ama normal kahvaltılarımda hafta içi hiç ekmek yok. Eğer ekmek yeme şansım varsa, eğer kendime o fırsatı veriyorsam, başka bir şey yemeyeceksem, akşam yemeğinde ana yemeğin yanına böyle bir parçacık almayı tercih edebilirim. O da her zaman değil. Ekmek uzun zamandır hayatımda bu haliyle yok. Aradığım gibi bir ekmeği ancak belki kendim yapabileceğim. O kara kılçık buğdayından yapılmış bir ekmek, onu bulmaya imkan yok. Kara buğday demiyorum, kara kılçık buğdayını arıyorum, ata tohumu. O böyle biraz ekşi mayalı, biraz taneli bir ekmek oluyor ve çok lezzetli oluyor. Yani onu yediğinizde özellikle gluten açısından hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz, eğer glutene hassasiyetiniz varsa. Ki bu son dönemde gluten hassasiyeti çok konuşuluyor, sanki herkeste varmış gibi. Kendinizi test etmeniz lazım. Bir kere zaten beyaz ekmeğin hayatımızda olmaması lazım. Her ne kadar böyle çıtır çıtır kabuğuyla, hele de böyle biraz ince baget gibiyse, içine güzel bir sandviç, çok güzel oluyor. Çok çok favorim. Ama yine de tüketmememiz lazım. Güzel şeyler her zaman sağlık açısından faydalı olanlar değil. Biraz kendimizi bu anlamda disipline etmemiz lazım. Ben çok uzun zamandır beyaz ekmeği dediğim gibi kullanmıyorum. Evimize beyaz ekmek alınmıyor. Biz bilerek, isteyerek, ama birisi de mesela ya bana da bir ekmek alır mısın dediğimizde, yanlış bir ekmek aldıysa ve geldiyse yapacak bir şey yok. Ama beyaz ekmeği ben kendim tercih ederek senelerdir evime almıyorum. Ne alıyorum onun yerine? Mutlaka tam tahıllı bir ekmek almaya çalışıyorum. Onu da paketli ürünlerden almamaya çalışıyorum. Çünkü onlarda da şeker oranı yüksek. Ya da ekşi mayalı, tam tahıllı, mümkünse bir kara buğday ekmeği almaya çalışıyorum. Mesela şöyle bir sandviç. Biraz ceviz, biraz peynir, bir parçacık yeşillik, ne varsa, roka, tere, marul, ne varsa, yoksa biraz biber. Bir dilim domates, kapattınız iki dilim ekmeği, hatta iki dilime bile gerek yok, bir dilimi üzerine bunları dizdiniz, ikinci dilimi koymadınız, böyle gayet güzel bir sandviç gibi duruyor ve bunu yediniz. Bu malzemelerin birbirine yapışması için bazen bir katmana ihtiyacımız oluyor. Yani bunlar ekmekten kayar düşerler gün sonunda, işte onun için altına kendinizin evde yaptığı böyle biraz kapya biber, biraz patlıcanlı, bu bizim Balkanlardaki ayvar sos gibi bir sos ya da acuka gibi bir sos sürerseniz, bunların da içinde aslında işte o domates, kırmızı biber, işte baharatlar, bunlar da sağlığımıza çok faydalı. Burada önemli olan bunların hangi kaynaktan geldiği. Evde kendim, mesela ben ayvarımı kendim yapıyorum, biliyorum ki içinde şu zeytinyağı var, içinde kapya biberler, hiçbiri bozuk değildi, aflatoksin yok, içinde küf yok. Domateslerim çok iyiydi. İçine biraz havuç rendelemiştim. Mesela bunlar normalde ayvarın içinde olan şeyler değil. Biraz belki patlıcan közleyip koymuştum. Hepsi çok sağlıklı. Bunlar sandviçin dağılmasını da önleyecek. Ve hakikaten bu kapya biber inanılmaz bir şey. Özellikle otoimmün hastalığı olanlar için kapya biberin faydalı olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. İsterseniz közleyin, yiyin, isterseniz kahvaltıya doğrayın, isterseniz benim yaptığım gibi sos yapın, nasıl tercih ederseniz, yeter ki evde kapya biberden yapılmış bir şey olsun. Tam mevsimdeyiz bu arada. Hani ben yapayım bu sosu diyorsanız, hakikaten tam mevsimindeyiz. Ne yapmanız lazım? Birkaç tane kapya biber közleyeceksiniz. Basit başlangıç. Bir tane küçük patlıcan közleyeceksiniz. Bunları küçük küçük doğrayıp iyice ezeceksiniz. Bu artık böyle bir marmelat kıvamına gelecek. Sonra belki birazcık blenderdan geçirebilirsiniz ama minicik parçalarda kalacak. Aslında bu blenderdan geçirmeden önce biraz zeytinyağı, tuzla güzelce kaynatmanız lazım. Ve bu böyle kısa süren bir şey değil. Yani 10 dakika kaynattım oldu değil. Saatlerce karıştırarak kaynatılması gerekiyor kısık ateşte. Mümkünse işte bunu bizde büyük bir odun ateşi yakılıp üzerine çok büyük bir kazan konularak ve bütün malzemeler doğru zamanda, doğru şekilde eklenerek yapılır. Güzelce suyunu çeker, hiç suyu kalmaz ve bayağı bildiğiniz salça kıvamına neredeyse gelir ve o sos her yemeğin yanına çıkar. Sadece kahvaltılık gibi görünür ama makarna yaptınız, yanına çıkartırsınız, üzerine yumurta kırar kahvaltıya koyarsınız ya da acıktınız menemen gibi, üzerine dediğim gibi yumurta kırarak yaparsınız. Bir makarna haşlar, üzerine ilave eder, karıştırırsınız. İnanılmaz bir lezzet katar.
her biri bir emek işi, bu soslar dediğiniz şeyler. Hani bakıyorsunuz bir tabağın içinde masaya geliyor ama arkasında saatler süren bir emek var.

Biz ikinci bölümde biraz yaz sağlığı, yaz mevsimi ve kalp sağlığı konuşacağız. Yaz sağlığı demek aslında doğru. Çünkü bu mevsimde en çok karşımıza çıkan şey genelde kronik hastalıkların bir sıçrama göstermesi. Solunum yolu problemleriniz varsa eğer, KOAH gibi mesela, astım gibi, nemli hava sizi çok zorluyor. Biraz yürüseniz soluk almakta güçlük çekiyorsunuz. Eğer otoimmün hastalıklarınız varsa bu hastalıklarda da yine artan sıcağın atakları sıklaştırmak gibi bir problemi var. Tüm hastalıklarda aslında en iyi iş bol su içmek. Vücudumuz su içtiğinde kendini temizliyor. Otoimmün hastalıklarda da yine bağırsak sağlığının yerinde olması çok kıymetli. Bunun için sizin bağırsak floranızı bozan ne varsa onlardan biraz uzaklaşmanız lazım. Nedir bunlar? Ya bağırsak sağlığınızı bozanlar, işte biraz önce glutenden bahsettim. Eğer gerçekten gluten için bir hassasiyetiniz varsa bunu evde kendiniz test edebilirsiniz. Birkaç gün beyaz ekmek ya da glutenli herhangi bir şey yediğinizde rahatsızlık hissediyorsanız sindirim sisteminizde, bu glutene karşı bir hassasiyetiniz olduğunu ve bir doktorla görüşmeniz gerektiğini söyleyebilir size. Onun yerine yine tam buğday ekmekleri, yine kepekli makarnalar tercih edilebilir. Ya da makarnanızı evde yine gluteni daha az unlarla, işte biraz önce karakılçıktan bahsettim, gluteni en az un, onunla kendi makarnanızı yapabilirsiniz. Daha sert bir makarna olacak, daha koyu renkli bir makarna olacak. Biraz ince açmanız gerekecek. Belki pişme süresi bir tık uzayacak ama gün sonunda glutene karşı hassasiyetiniz varsa dışarıda çok pahalıya paketli ürünler almak yerine bunu evde kendiniz yapabileceksiniz. Evde ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Geldiğimiz nokta şu anda, istediğimiz gibi bir ekmek bulamıyorsak eğer, aldığımız ekmeğin hijyeninden, üretim sürecinden, içindekilerden emin değilsek o zaman yapmamız gereken kolları sıvayıp bir hamur yoğurmak. İçine istediğinizi ilave edebilirsiniz. Dolabınızı açıp varsa kuru yemişler, kuru meyveler, onları da koyarak ekmeğinizi zenginleştirebilirsiniz. Özellikle çocukları bu ekmeğe alıştırmak ileride potansiyel olarak karşılarına çıkabilecek problemleri önlemek için çok doğru bir adım olacak.

Biz bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İkinci bölümde dediğim gibi sağlık konuşacağız. Kalp sağlığı açısından bu mevsimde nelere dikkat etmemiz gerektiğini değerlendireceğiz. Bununla beraber işte YKS'de sonuçlar açıklandı. Tercih yerleştirmeler artık belli oldu. Bu yerleştirmeler içinde yapay zeka en ilerideymiş efendim. Yapay zeka ile ilgili işler en fazla tercih edilen olmuş. Tabii yapay zekanın artık dokunmadığı hiçbir alan yok. Diyelim ki yayıncı olmak istiyorsunuz ama yapay zeka ile ilgili bir bilgi eklediniz kendinize. O zaman rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. Çünkü içerik üretmek için evet pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Yapay zeka insan zekasının önüne geçemez elbette ki deniliyor. Ama bizim yapmamız gereken elde ettiğimiz tüm bilgilerle en sonunda kendi dokunuşumuzu, kendi yazımızı, kendi görselimizi oluşturmaksa burada yine bilgiye ulaşmak için yapay zekayı kullanabiliriz. Size ciddi anlamda bir zaman kazandıracaktır.

0: tam saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. Çocuklarda büyüme gelişmeyi konuşacağız. Acaba sağlıklı büyüme nedir? Konuyla ilgili öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikte. Kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş merhabalar. Bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle sizin de çocuklarınız var.
1: Evet, iki tane kızım var.
0: Allah bağışlasın. Onların böyle büyümelerini, serpilmelerini görmek aile için çok keyifli.
1: Tabii, bir de sorumluluk olunca hani hem doktorsun hem çocuk olunca biraz daha farklı bir sorumluluk
0: sürekli
1: tabii.
0: Üstünde değil mi? Evet. Bir kere sağlıklı büyüme kavramını anlatmak lazım zannediyorum takipçilerimize, dinleyicilerimize. Çünkü çocuklar büyürken biz hep yaşıtlarıyla karşılaştırmayı tercih ediyoruz. Halbuki her çocuğun kendi potansiyeli var ve onu bilip onunla karşılaştırmak lazım. Nedir sağlıklı büyümek kavram olarak, bir doktor olarak bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Şimdi sağlık dediğimiz zaman aslında kişinin hem sosyal olarak hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak aslında tam bir iyilik hali olarak söyleniyor genelde bu. Sağlıklı çocuk demek de hemen insanların arasında ya boy ya kilo ya da görüntü olarak eş akranlarıyla değerleri bakılarak söyleniyor. Buradaki önemli olan çocuğun genetik olarak hedef boyuna ve kilosuna ulaşabilmesi, yani boyuna göre kilosuna ulaşabilmesi ve gelişimin de yani o çağa uygun hareketlerinin, kabiliyetlerinin alması. Bunların normal yaşıtlarına göre standart olan verilerinin dışına çıkması da aslında bazen çocuğun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar çünkü bazı çocukların özel durumları olabiliyor. Bunu genellikle bir akranla karşılaştırmak değil de takip ettiği bir doktor ile birlikte değerlendirip veya bir psikologla değerlendirip, çünkü bazı çocuklarda gelişim gerçekten geç oluyor. Onu birazdan açarım ben, hani gelişim nedir, büyüme nedir,
0: evet,
1: diye
0: konuşacağız.
1: Onların standartları yani bizim bildiğimizden çok farklı olabiliyor. Onun için hani çocuğa bakıp yanındaki hemen teyzesinin çocuğu, işte halasının çocuğu veya
0: sınıf
1: komşunun
0: arkadaşı.
1: Çocuğuna bakıp sınıf arkadaşı. Onunla birlikte değerlendirmemek lazım.
0: Peki, o zaman biraz başa döneceğiz. Şimdi biz çocuklarda büyüme ve gelişme deyince bu sınırı nereden başlatıyoruz? Büyüme ve gelişme nedir? Normalleri nelerdir?
1: Evet. Büyüme aslında bizim çoğunlukla takibimizde boyuna bakmak, kilosuna bakmak, bel çevresine bakmak, göğüs çevresine bakmak. Bunlar yani hacim olarak ve ağırlık olarak baktığımız değerler, çocuk mesela 2 yaşına kadar baş çevresine bakmak, bunlar büyümeyi gösteriyor. Bir de gelişim var. Gelişim de fonksiyon olarak herhangi bir organın, uzvun veya hücrenin fonksiyonunu kazanabilmesi demek. Yani bir çocuk 2 metre olmuştur ama konuşamıyorsa büyümüştür ama gelişmemiştir.
0: İkisinin birlikte
1: olması gerekir. Yani hem kilo, boy ve ebat olarak büyümenin, aynı zamanda o ebada uygun olarak da fonksiyonel işlevliğin kazanılması gelişmenin de birlikte iyi olduğunu gösteriyor. Bunu mesela biz bazı sendromlarda görüyoruz. Down sendromunda çocuk başlangıçta büyümesi iyi olurken bakıyorsunuz gelişmesi geri kalabiliyor. Yani çocuğun özellikle motor, ince motor, kaba motor gelişmelerinde bir gecikme saptayabiliyoruz. Bunlar bize hani gelişimin geri kaldığını gösterebiliyor. Büyüme ve gelişme ile ilgili bizim genelde standart baktığımız ölçüler var. Bunlar da mesela büyüme için persantillere bakıyoruz biz. O persantildeki değerleri büyüme için kullanıyoruz.
0: Yani hangi ayda kaç kilo, ne kadar boyda ya da işte baş çevresi ne olmalı, evet, gibi standartlardan bahsediyoruz.
1: Aynen, bunlar büyüme için. Gelişme için de işte çocuğun oturması, kaba motor, ince motor gelişimiyle ilgili bazı tablolarımız var. Onlara bakıp çocuğun ayına, yaşına göre gelişip gelişmediğini gösteriyoruz. Yalnız burada şöyle bir handikap var. Günümüzde özellikle Instagram, Facebook veya başka mecralarda bakıyorsunuz birisi işte hassas konularda sanki otormuş gibi açıklamalarda bulunup anne babaları çok büyük anksiyeteler yetiyorlar. Bu da sosyal olarak aslında insanlarda çok büyük hatalara yol açıyor. Nedir bu? Orada bir bakıyorsunuz birisi bir title yüklemesi alarak işte çocukta bu ayda bu olması gerekir diye sanki o kalıp gerçekmiş gibi söylediğinde, insanlar da onu dar çerçevede baktığında çocuğun gelişmediğini de düşünebilir. Örneğin biz çocuklara diyoruz ki 4. ayda diş çıkması başlar. Öyle çocuk oluyor ki 11. ayda çıkıyor. Evet. Şimdi bu çocuk gelişmedi mi? Bu konularda özellikle annelerin dikkat etmesi gereken, bu işi yapan kişiler, yani doktorlar.
0: Özellikle sosyal medyada dediğiniz
1: tabii ki,
0: gibi.
1: Yani onlara bakıp kesinlikle yanlış uygulamalara, yanlış mecralara kaymamasını özellikle söylemek lazım.
0: Şimdi bize de çok gelecek öyle sorular, gelmeye de başlamış. İşte çocuğumun boyu bu kadar normal mi? Kızım işte şu yaşta şu kiloda normal mi? Tabii biraz da özellikle biz şimdi çocuk gelişimi diyoruz ama çok erken şekilde çocuklar kilo almamak üzerine yoğunlaşıyorlar ve bu maalesef gelişme problemlerine de yol açıyor, büyüme problemlerine yol açıyor. Hepsini konuşacağız. 0212 454 56 46 telefonumuz, 0212 454 56 46 sorularınızı canlı yayına gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan da sorularınızı bekliyoruz. Şimdi her çocuğun standart bir büyüme gelişme göstermediğini söylediniz. Persantil dediğimizde net bir rakam değil, zaten bir aralık değil mi?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim, persantil kabaca şöyle açıklanabilir. Örneğin bir yaş grubundaki 100 çocuğu alıyorsunuz. Bu çocuk 100 çocuğun içerisinde sizin çocuğunuz kaçıncı olmuş oluyor? En kötüsü 0. çocuk olsun örneğin. En iyisi 100. çocuk olsun. Sizin çocuk o çocuklar arasında kaçıncıysa biz diyoruz ki işte 50. çocuk oluyorsa 50. persantilde. O yaştaki veya 10. çocuk oluyorsa, yani 10. çocuğun değerlerine uyuyorsa 10. persantilde diyoruz. Yani persantil demek şu: çocuğun yaşına göre olması gereken normal çocukların hangisine uyduğunu gösteriyor.
0: Buradaki yüze bizim, yaklaştıkça mı değeri yakalamaya bizim, daha doğrusu daha iyi oluyor?
1: Yüz, yani 10. persantille, bazen 5. persantile çekiliyor bu. 10. persantille 90. persantil bizim için kabul edilebilir nokta. İdeal nokta 50 ile 75. persantil arası. En iyi nokta 75 ile 90. persantil arası. Ama bazı durumlarda 90. persantilin üstünde olması da patolojik olabiliyor. Nedir bu? Kiloda. Şimdi çocuk 75. persantili geçtikçe, 90. geçtikçe obeziteye yaklaşıyor. Veya 90. persantili geçtikten sonra ne oluyor? Gigantizm dediğimiz devlik sorunu olabiliyor.
0: Yani aslında kilo ile boy persantillerini de birbirini değerlendirmesi
1: lazım. Örneğin orada bizim yaptığımız boyuna göre kilo. Hani yaşına göre kilo olduğu gibi boyuna göre kilo da var. Yaşına göre boyunun yanında mesela çocuğun gelişimiyle birlikte o boydaki bir çocuğun, örneğin şöyle söyleyebiliriz, çocuk 2 yaşında normalde olması gereken 12 kilo. Çocuk geldi 7 kilo. Şimdi bu çocuğa persantile baktığımızda düşük gelebilir ama çocuğun prematüreliği vardır örneğin işin içerisinde. Düzeltilmiş yaş dediğimiz olaylar var. Buradaki yani insanların en çok kafasını karıştıran nokta internetteki programlara girip bunu çoğunlukla yapıyorlar. Ama o internetteki programlar genellikle makinesel düzeyde yanlış sonuçlar verebilir. Burada en önemli hassas nokta, tekrar diyorum, hekimlerin önerileriyle gidebilmesi.
0: Birebir muayenesi de aslında önemli değil mi? Sadece verileri girmek de yetmiyor. Hekime mutlaka başka verileri de hesaba katarak ya da çocuğun hareketliliğini hesaba katarak verdiği kararlar var. Şimdi büyüme gelişme bizde bir takıntıya dönüşmüş durumda. Özellikle son 20 yılda aileler mutlaka çocuğunun uzun boylu olmasını istiyor. Böyle bir şeyimiz var. Kızımız oğlumuz uzun boylu olsun, zayıf olsun, işte kemikleri sağlam olsun. Bunun için yapılması gerekenler var diyoruz. Bir kere nereden başları konuşalım, sonra eksikliklerini konuşalım. Yani hangi hastalıklarda büyüme gelişmede problemler ortaya çıkabilir? Biz çocuk doğduğu andan itibaren mi büyüme gelişmeyi değerlendirmeye başlıyoruz, yoksa daha geriye gidiyor muyuz?
1: Şimdi özellikle son zamanlardaki araştırmalarda gebelik oluşumuyla birlikte veya gebelik kalmadan önceki sperm veya yumurta kalitesinin oluşmasıyla ilgili noktadan itibaren genetik potansiyelin oluştuğu söyleniyor. Yani burada bir hasta bir insanın gebe kalması, onun gebelik süresindeki hastalığın çocuğa yansıması, çocuğun doğduktan sonra büyüme gelişmesini etkileyebiliyor. Buradaki bütün karmaşık süreçteki bizim aslında özetle baktığımız, aslında şu an yapabildiğimiz en azından, gebelik süresince iyi bir takip, iyi bir beslenme, hatta gebelik planlanmasından 3 ay öncesine kadar iyi bir beslenmeyle birlikte bu sürecin değerlendirilmesi.
0: Bedenin temizlenmesi, belki işte varsa kötü alışkanlıklar kurtulması.
1: Özellikle alkol, sigara tarzı şeylerin kesinlikle zaten alınmaması gerekir. Doğumdan sonra da çocuğun eksik olabilecek taraflarının takibi, ki bunun bakanlığımız D vitaminini ve demir ilacını veriyor. Fakat bunun haricinde de son zamanlarda özellikle vitamin B12 eksikliği çok miktarda görülmekte. Parazit hastalıklarına bağlı emilim bozuklukları olabilmekte. Bunlar gelişimi olumsuz yönde etkilemekte. Bundan dolayı da bizim süreci kesinlikle belli bir noktadan değil de baştan itibaren düzenli olarak beslenmemize, hayat tarzımıza, strese kadar her şeyin önemli olduğunu bilerek öyle yaklaşmak lazım. Yani bir çocuk genelde bize 3 yaşında geliyor, benim çocuğum boyu kısa söyleniyor. Hı hı. Ama 3 yaşına kadar neredeydi bu olay? Çünkü bazı olayların, ki buna ilk 1000 gün söyleniyor.
0: Evet.
1: İlk 1000 günde yapılan olaylar hayatın sonrasını etkilediği için bazı şeyler artık geri dönmek de zor oluyor. Burada hassasiyetin annelerin bu özellikle yapması gereken, ben çocuğuma ilk 3 yaşta ne yapabilirim, ne kazandırabilirim noktasında kendini yetiştirilmesi. Bunun için çok artık merkezler var, danışman yerleri var. Hani doğru beslenme, doğru gebelik takibi, doğru takviyelerle alması. Çünkü takviyelerde de şöyle bir sıkıntı var maalesef. Ruhsatlandırma her üründe olmakla birlikte, ruhsatlandırıldıktan sonra ürünün sunumundaki ve sürecindeki hatalar, özellikle bu saklama koşullarına bağlı veya içerisindeki etkenlerin, örneğin bir ilaç piyasaya sürülüyor, 15 yıl sonra dönüyor ki bu kanser yapıyormuş, kesiliyor.
0: Bu, yani, bu arada 15 yıl kullananlar.
1: 15 yıl geçmiş oluyor arasından. Hani burada insanların her şeye popülist yaklaşarak birden sarılmaması gerekir. Araştırmalar, doğru karar verirken mutlaka bilir kişilerin, yani doktorların, kadın doğumcu arkadaşlarımızın özellikle doğumdan sonra çocuk doktorlarının önerilerini dikkate almaları. Her bizim genel toplumumuzdaki kural şudur. Hani kadercilik bizim yaşamımızda var. Kader önemlidir ama kader gitme noktasında da yaptıklarınız da önemlidir.
0: Tabii sizin de inisiyatifiniz var. Evet. Size de bir
1: buradaki hani inisiyatifi kullanan kişileri doğru seçmek çok önemli. Yani biri gidip bakkalın söylediğiyle ya bu güzel bir şey demek ayrı bir şey, ama oradaki ürünün içindekiler kısmına bakıp araştırıp bilimsel olarak değerlendirmeleri göz önüne bulundurmak ayrı bir şeydir.
0: Tabii bu noktada katkıdan da bahsediyor olsak, besin takviyesinden de bahsediyor olsak, mutlaka bunun doktor önerisiyle ve eczanelerden alınıyor olmasının önemli olduğunu altını çizelim. Şimdi büyüme gelişmeden bahsederken bu ilk 1000 günün önemli olduğunu söyledik. İşte prematüre doğmak önemli, genetik faktörler önemli, yumurta sperm kalitesi önemli, öncesinde annenin babanın alkol, sigara tüketip tüketmediği önemli. Bütün bunlarla beraber bebek doğduktan itibaren artık anne sütüyle beslenmesi ve sonrasında da kontrollerinin düzenli yapılması önemli. Buna rağmen bebekte yine de büyüme ve gelişme gerilikleri olabilir. Hangi hastalıklar büyüme gelişme geriliğine yol açar?
1: Genelde büyüme gelişme geriliği ile takip edilen, ki bunlar genelde endokrin polikliniklerince takip edilir. Yani endokrin doktorlarına gider bu boy kısalığı, kilo alamalar genelde metabolizma hastalıklarına gider. Yapılan izlemlerde, laboratuvar testlerinde bunların aslında %90'ına yakını, yani 100 çocuktan 90'ında hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Bunlarda herhangi bir hormonal bozukluk yok, herhangi bir hastalık yok. Fakat gerilik saptanıyor. Biz buna konsistisyonel büyüme gelişme geriliği diyoruz. Yani altta herhangi bir şeyin çıkmaması. Fakat bu konstisyonel büyüme gelişme geriliğinin içerisinde en önemli değerlendirilemediğimiz nokta sosyal çevre. İkiz bebekler alınmış çalışmada. Birisi Güney Afrika'da örneğin doğmuş bir bebek. İkizi alınmış, Avrupa'da beslenmiş. Öbürü Güney Afrika'da kalmış. Güney Afrika'daki çocukla Avrupa ülkesine alınmış çocuğun gelişiminin genetik olarak aynı olmasına rağmen farklı olduğu saptanmış. İşte buradaki çevresel faktörler işin içerisine giriyor. Örneğin güneş ışınlarının, biz D vitamini sentezinden bahsediyoruz. Güneş ışının eğimi bile çocuğun D vitamini sentezine veya çocuğun hormonal düzenine etki ediyor. En son bir makale okumuştum, o da beni çok etkilemişti. Isının hormonal dengeyi değiştirdiği, yani 18 dereceye geldiğinde mesela serotonin dediğimiz hormonun daha fazla arttığı, iştahın daha az arttığı görmüş. Yani bu ne diyor? Mesela bugün yağmurlu bir gün değil mi? İnsanlar da böyle daha çok yemeye bir iştah arttı mı olabilir?
0: Sıcak iştah keser. Bir de tabii kuzey ülkeleri mesela bakıyorsunuz daha uzun boylular vesaire, bununla da belki bir bağlantısı
1: tabii
0: olabilir.
1: Yani bu çevre işte sorunda. Buradaki en önemli nokta şu. Biz ne dedik? %90'ında bir şey bulunmuyor. %10'u ne? %10'unun da %10'u sadece. Yani %1 kesimde hormonal bozukluk çıkıyor. 100 çocuk endokrin polikliniğine gidiyorsa bir çocuk da hormonal bozukluk tedavisi yapılıyor. Geri kalanda yapılan genelde çocuğa iyi bir beslenme vererek, iyi bir çevre sağlayarak daha iyi bir noktaya gitmesi. Yani genetik potansiyelini yakalamasını sağlamak.
0: Bunların hepsini konuşacağız. Kısa bir ara rica ederim sizden ve dinleyicilerimizden. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Murat Doğan'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir persantilden bahsediyoruz. Aslında belki kafa karıştırıyor şu anda bizi dinleyenler arasında. Ben nereden bileceğim onu diyor. Biz onu bilemiyoruz ama onu doktorlar biliyor. Dolayısıyla biz çocuğumuzun var olan potansiyelini gösterebilmesi için yine doktor kontrollerinden mi referans alacağız?
1: Tabii doktor kontrollerinde genelde bu persantil yani yüzdelik Türkçesi, öz Türkçesi yüzdesi. kaçıncı sırada olduğu yani. Bu sıradaki sıralamanın değişmesi çocuğun gelişimi yönünde doktora bir ön fikir verir. Genelde ne yaparız biz bu çocuklara? Baktık çocuğun persantil eğrisine. Anneler genelde bunu internette de uygulamaları var, bakabilirler. Örneğin işaretlediği nokta çizgi yani 25. persantil olsun. Yani çocuk 100 çocuk içinde 25. olsun. 3 ay sonra kontrole çağırdığımızda çocuk hala 25. persantilde gidiyorsa, aynı çizgiyi takip ediyorsa, bu demektir ki ne iyi bir şey yaptık ne kötü bir şey yaptık.
0: En azından durumu koruduk.
1: Durumu koruduk. Ama 25. persantilden aşağı 10. persantile gidiyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Çocuğun verilmesi gereken, alması gereken bir eksiklik mi var? Altta yatan bir hastalık mı var? Veya bu çocukta bir ihmal mi var? Aklımıza getirir. 25. persantilin tam tersi olursa, bir üst persantili 35'e çıkarsa, 40'a çıkarsa, 50'ye çıkarsa, ha bu çocukla doğru şeyler yapmaya başladık, bunu kurtarmaya başladık gibi
0: devam
1: oluyor.
0: Devam ettirelim.
1: Tabii.
0: Diyoruz o zaman.
1: Aynen. Şimdi annelerin fark etmediği bir nokta var mesela. Bizim ilk 2 yaşta genelde her ay gelirler, biz boyuna, baş çevresine ve kilosuna bakarız. Orada biz onlar fark etmeden bile, çünkü bunu genelde hekimler çok yoğunluktan bahsetmez, konuşmazlar, anlatmazlar da, buradaki persantile biz bakarız. Çocuk o persantillerde zaten riskli bölgedeyse hemen tetkiklerimizi isteriz. Ama çocuk riskli olmadığı bir haldeyse de, örneğin çocuk 75. persantilde, kötü mü? Değil. Ama bir dahaki kontrolde geldiğinde çocuk 50. persantile düşmüş. 50. persantil kötü mü? Değil. Ama bizim için kötü niye?
0: Gerileme
1: 75'ten
0: var.
1: 50'ye düşmüş. Yani bu çocukta bir şeyler ters gidiyor. Bu çocuk hem kilosunda hem boyunda aksatacak bir sorunla karşılaşmış demektir. Genelde şu vardır. Çocuklarda biz ilk önce kiloda bunu görürüz. Yani önce kilo persantili düşmeye başlar. Kilo düştüğü zaman arkasından da boy durması başlar. Yani bizim çocuğun kilosunun azalmaya başladığında boyu iyiyse bile 3 ay sonra o boyda da azalma olacak.
0: Peki tersi de geçerli midir? Yani çocuk önce kilo olur sonra mı boyu uzar?
1: Genelde kiloyla birlikte boyun, o vardır mesela çocuklarda bir göbeklenme arasında olur, ondan sonra bir boy atma denir.
0: Bu çocuk boy atacak falan derler kilo olunca.
1: İyi besleniyorsa ona yansır. Şimdi burada bir de şöyle bir konu var, onu da bizim özellikle dinleyicilerimizin öğrenmesinde fayda var. Erken ergenlik. Burada da insanların yanlış gördüğü bir şey var. Hızlı bir büyüyen çocuk da sanki sağlıklıymış gibi gelebilir. Bazen hızlı büyümek de sağlıksız. Yani büyüme hormonu o dönemde hızlı salgılanmaya başlamıştır. Çocuk da erken püberte dediğimiz erken ergenliğe girmiştir. İlk 3-4 yaşında bir boy atması olur. Çünkü iyi gibi olur. 8-9 yaşında boy hemen durmaya başlar. Sonra da çocuk kısa boylu olarak kalır. İşte bu ergenlik, erken ergenliğe girmekte endokrinlerin hocalarımızın yaptığı şu var. Ergenliğe girmeyi durdurmak. Yani çocuğun hormonal dengesini sağlamak için araya girmek. Bu araya girmekle çocuğun hedef
0: kaç yaşından bahsediyoruz mesela?
1: Ya kız çocuklarında biz bunu 8 yaşından önce erken ergenliğe girmesi patolojik, erkek çocuklara 9 yaşından önce. Çünkü biz genelde kız çocukların işte meme büyümesi, kıllanması falan 8 yaşından sonra isteriz. Ama çocuk 7 yaşında, 6,5 yaşında hızlı bir göğüs büyümesi varsa erken ergenliğe girmiş. Onlar çok da hızlı büyürler ama ondan sonra da hızlı bir duraksama dönemine girerler. Ve kısa boylu olarak karşımıza çıkarlar. Hani buradaki benim çocuğum hızlı büyüyor ne güzel demek de bazı insanların doktora gitme şansı olmayabilir bizi dinleyen kişilerin.
0: Evet tabii
1: yani
0: ki.
1: Belki bir ilçemizin köyündedir. Hiç tabii, olmasın, her o çocuk hekimine ulaşma şansı bile yok. En azından kendileri bunları takip ettiğinde çocuğun hızlı büyüdüğünü gören, daha küçükken ergenlik belirtilerini işte kıllanmadır, göğüs büyümesidir gözleyen kişilerin mutlaka bir doktor takibine girebilecek en yakın merkeze gitmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Peki diyor ki 6 yaşında kızım boyu 109 santim bana kısa geliyor, normal mi?
1: Şimdi 6 yaşındaki bir çocuğun normalde 25. 50. persantile denk geliyor bu. Yani çocuk %25 ile 50. çocukların arasında 30. gibidir diye dersek kötü değil. Ama akranlarına göre kötü çünkü daha önünde 70 kişi var. Yani bu çocuk ne olur? Arka sıralarda arkadaşları çok daha fazla olur. 10 kişilik bir sınıf, yani 10 kişilik bir sıra düşünürsek okulunda bu çocuk 3. sırada oturmak zorunda. Arkasında evet. uzun boylular olacaktır.
0: Evet.
1: Bu o kişinin çocuğunun kısa geldiği hissine kapılabilir. Patolojik bir kısalık değil ama belki düzeltmelerle bu 25-50. Persantildeki değeri 75'e, 75-90'a veya 90 üzerine çıkma şansı olabilir.
0: Şimdi tam da burada biraz önce çevresel faktörlerden bahsettiniz. İkiz bebeklerin farklı yerlerde farklı gelişim ve büyüme gösterdiğini ifade ettiniz. Şimdi tam da burada bunu konuşalım. Beslenmenin çevresel faktörlerini, işte güneşin, spor yapmanın, erken yatmanın, gündüz uykusunun bir sürü şey var. İşte gündüz uyutursan bebeğini büyütür. Bebekleri her gün yaz mevsiminde yıkarsan bebekler daha hızlı büyür. Ya da işte anne sütü almış almamış bebekler, bakıyorsunuz hiç anne sütü almamış bebekler de çok uzun boylu olabiliyor. Anne sütü almış kısa boylu kalabiliyor. Şimdi bunları da sadece birinin bir faktör olarak yeterli olmadığını biliyorum ama ideal karışımın, ideal formülün ne olduğunu sormak istiyorum.
1: Şimdi boy uzamasında o zaman bahsedelim onu. Bu daha çok boy uzamasına giriyor. Boy uzamasında aslında boy kısalığının en önemli sebebi enfeksiyonlar. Sık enfeksiyon geçirmek çocukta. İkinci sebebi beslenme. Üçüncü sebebi ise ihmal edilme. Dördüncü genetik. Şimdi bizim insanlarda şöyle bir şey var. Genetik zaten annesi de kısa, babası da kısa, çocuk da kısa olacak. Ama anne baba niye kısa? Genetiğinden mi?
0: Yoksa
1: beslemesinde mi bir sorun vardı? Bundan dolayı da en önemli unsur beslenme. Şimdi beslenmede anne sütüne gelirsek, anne sütü çok önemli bir katma değer aileler için. Hem ekonomik, hem ucuz, hem steril. Çocuğun büyüme ve gelişmesine yeterli. Fakat bazen anne sütü almasına rağmen gelişimi geri kalabilir. İşte ayrım noktası burada dengeye giriyor. Anne sütü yeterliyse zaten hiçbir şeye gerek yok. Anne sütünün yetersizliği noktasında hekim arkadaşların takibi zaten bunu gösteriyor. Kilosu az, boyu kısa gidiyorsa ya sütünüz yetersiz olabilir, biz biraz destek verelim diye biliyorlar.
0: Bir sorumuz var, alalım hemen bu konuya devam edeceğiz. Çünkü en çok soru boyla ilgili geliyor. Hoş geldiniz, merhaba. Alo.
2: Alo efendim.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Yayına bağlandım galiba.
0: Evet, yayındasınız. Buyurun lütfen, sorunuzu alacağım.
2: Hocama bir soru iletmek istiyordum da. Bizim kızımız 8 yaşında, 8'in içerisinde şu anda. 2,5 yaşında bir beyin tümörü teşhisiyle tedavi görmeye başladı işte. Ameliyat oldu. Arkasından kemoterapi süreci başladı. Bir sürü nöropatiler gelişti. Sağ frontal lobdaydı tümörümüz. Tanısı PNET. Devamında hocam... Bizim tedavimiz biteli 3 yıl oldu aşağı yukarı. Şimdi iyi hamdolsun, bir sıkıntımız yok. Kontrolleri devam ediyor. Gelişimi vesaire her şey gayet normal. Standart işte 8 yaşındaki bir çocuğun olması gereken kiloyla boydan biraz daha belki uzun ya da biraz kilolu olabilir. Onun haricinde benim asıl sormak istediğim, bir saçlarını uzatmakta çok zorluk çekiyoruz. Yani saçlar ısrarla çok geç uzuyor. Şöyle örnek vereyim, hani 3 yıl hiç hafif hafif uçlarından kırıklarını aldırıp işte öyle uzar dediler. Ona rağmen yaşıtlarıyla alakalı çok ciddi bir fark var yani. Şimdi, bununla alakalı biz ne yapabiliriz? Bir çinko takviyesi kullanıyoruz şu anda. Endokrindeki hocalarımız vermişti.
1: Evet, geçmiş olsun öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
1: Başınıza gelen tabii ki zor bir süreci atlatmışsınız belli. Evet. Tabii Allah'tan artık tedavi olanaklarımız çok ilerledi. Sağ bölge bizim biliyorsunuz daha çok duygusal alanlarımızın da içine aldığı bir kısım. Çocuğun evet. tabii bu gelişim ile ilgili kısımda operasyonun genişliği, alınan bölgenin fonksiyonu bayağı büyükmüş. Evet, bayağı büyükmüş. Evet.
2: Şimdi evet. Hala antiepileptik ilaç kullanıyoruz. Bir tane kullandığımız ilaç
1: tabii.
2: var.
1: Çünkü organik tabii sebep biz diyoruz buna. Organik bir hastalık dediğimiz şey aslında tanı konulmuş, tedavisi başlanan bir beyinsel hasarlarda genelde epilepsi olmasa bile olma ihtimaline karşı biz koruyucu
2: evet,
1: antiepileptik başlıyoruz evet. genelde. Çünkü EEG ile de takip edilir. Şimdi burada evet. saç olayı aslında şöyle. Saçın 3 evresi var biliyorsunuz. Uzaması, durması, dökülmesi. Fakat saç inceliği genellikle derideki bu kalınlık, yani epidermis, dermis bölgesindeki kıl foliküllerinin bir gelişim süreci. Bu da bir süreç aslında. Burada saçla ilgili daha çok bilinen, biliyorsunuz daha çok biyotin, işte son zamanlarda evet. arjinin de olmasının sebebi damarları genişletip oranın beslenmesini arttırması. Yani bizim ikinci etki dediğimiz sekonder etki, yoksa doğrudan etki değil. Bir de uygulamalarda insanlarımız bunu maalesef ticari olarak uyguluyorlar. Kozmetik olarak uygulanabilir ama yani dışarıdan bir uygulama saçın beslenmesine intradermaller hariç, yani iğneyle yapılan tedaviler hariç çok bir katkı sağlamaz. Şimdi çinko saç gelişiminde önemli, çünkü kıl foliküllerinin, tat tomurcuklarının gelişimine önemli bir element. Bunun haricinde biyotin çok önemli. Mümkünse proteinli beslenme çok önemli. Çünkü çocukta şöyle bir sonuçta problem var. Kronik bir hastalık var sonuçta bizim tabirimizde.
2: Evet.
1: Tedavi
2: evet.
1: edilmiş olsa bile kronik bir sorunu var. Kronik sorunun gelişimi etkiler. İşte burada sizin çocukta saç var aslında. Yani büyümesi evet. olsa bile gelişimi. Yani o saçın fonksiyonel görünümü, parlaklığı, bunlar da sorun oluyor. Bu da kıl folikülünden kaynaklı bir şey. Burada size önerim, iyi bir cildiyeciye gidip, sonuçta mezoterapiler var, saç kökü şeyleri var, beslenmeleri var, hani uygulamaları var, evet. öyle söyleyeyim, hani anlayacak bir şekilde
2: evet, evet,
1: takip edenlerin. Cildiyenin bakmasında fayda var. Bir de özellikle B12, çinko, biyotin, folik asit, bunlar derinin beslenmesinde önemli. Özellikle yağ asitleri, E vitamini, antioksidandır mesela. Bunlar fayda sağlar. Bunların yanında da cilt problemi olduğu için aslında bu, siz saç olarak görüyorsunuz evet. bunu ama aslında cilt sorunudur orada evet, bence. Evet. Çünkü operasyon yapılmış. Evet. Oradaki bazı deri altı damarları belki kesilmiştir. Besleme bozukluğu vardır evet. o alanda. Çok...